0: beğenmediğin hakemine Avrupa maç verir mi? O Avrupa'da, UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nden kesti. Bir bu sene Şampiyonlar Ligi'nde hiç maç yönetmedi. Federasyonun müracaatı üzerine bir tane, son playofflarda bir tane maç verildi. O da verilmiş olmak için, verdik demek için verildi. Bizim hakemliğimiz şu anda U seviyesinde diye geçen hafta böyle bir espri yapmıştık.
1: Evet.
0: U19, U21 turnuvaları olduğu zaman, U17'ler olduğu zaman bizim hakemlerimiz görev alıyor. Ya da UEFA
1: hiç ısızlıyor mu hocam? Nereden nereye geldi? Siz çünkü MHK'de genel sekreterlik yaptınız. Bu ortamı gördüğünüz zaman içiniz sızlıyor değil mi hocam?
0: Ya üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Hele şu, şimdi o şey, Avrupa'daki hakem sitelerini takip ediyorum.
1: Evet.
0: Oralardaki gelişmelere bakıyorum. Olacak şey değil. Yani hakemler açıklanıyor mesela o sitelerde. Oradan baktığım zaman orada bir parantezde tur yazısını görememek beni kahrediyor.
1: Değil mi ya? Türkiye'den hakem yok. Doğru söylüyorsunuz.
0: Ya olacak şey değil ya. Şimdi Cüneyt Çakır, Cüneyt Çakır dediler. Şeyden, köşesinden fotoğrafı kaldırdılar. Adam dünyada yıldız olmak üzere farkında değiller mi? Bizim de bir değerini bilmediğimizi dünya değerini biliyor. Adam şu anda FIFA'nın 4 tane en önemli hakem eğitimcisinden bir tanesi. Dünyada takır takır gezip Dünya Kupası'na gidecek hakemleri eğitiyor. Şimdi bir hafta sonra da şeye gidiyorlar, Amerika'ya gidiyorlar hakemlerle. Orada Dünya Kupası öncesinde bir Amerika'nın alt liglerinden oluşan bir takımlarla turnuva yapıp hakemleri orada bir kez daha gözden geçirip bir kez daha eğitime tabi tutacak.
1: Yazık, yazık. Hocam maalesef yazık. Son olarak yavaş yavaş süremizin sonuna geldik hocam. Çok da güzel bir akış oldu. Teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı.
0: Estağfurullah.
1: Ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Buyurun, buyurun.
0: Ya yani biz şu anda hakemleri soyunma odasına kitlemesiyle ünlenip ondan sonra federasyon başkanına olup da nüfuz bulan, o öncesinde hakemlik hayatında deplasmana gittiği maçlarda ahlaka mugayir davranışlarından dolayı kendisi hakkında dava açılıp eskortlarla meskortlarla birlikte olup sonra davanın düşmesiyle ben yokum, ben öyle bir şey yokum
1: yapmadım diye
0: hep tutmaya çalışan bir MHK başkanı tarafından yönetiliyoruz.
1: Doğru.
0: Federasyon başkanımızın ve MHK başkanımızın böyle geçmişteki durumlarını düşünürsek o zaman böyle başa böyle tarak.
1: Doğru. Hocam manşeti verdiniz. Çok teşekkürler tekrar yerimize bağlandığınız için.
0: İyi hafta sonu.
1: Sağ ol hocam, size de. Saygılar hocam. Şahane hocam. Manşeti verdiniz. Manşeti verdiniz hocam.
0: Biz hakemleri açıklattık.
1: Düğmeye bastırdık hocam Riva'da. Kendinize bakın hocam. İyi hafta sonu.
0: Sağ ol.
1: Saygılar. Evet, attığımızda FIFA eski yardımcı hakemi MHKS Genel Sekreteri sevgili Ali Kunak hocamız vardı. Kendisine teşekkür ederiz. Bugünlük ve bu haftalıkta ters köşenin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
5: Selamlar kıymetli Radyo Spor dinleyicileri, 6. Adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle beraber her cuma olduğu gibi orijinal günümüzde önümüzdeki saat dilimi boyunca futbol gündemine küçük bir ara vereceğiz. Biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Gerçi futbol gündemine şu sıralar ara vermek çok mümkün değil. Yani yarın Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için çok kritik maçlar var. Avrupa futbolunda Şampiyonlar Ligi finalistleri belli oldu. Keza UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de Real Madrid'de çıktığı söylenen çok büyük bir kavga şu anda Avrupa futbol kamuoyunu ciddi anlamda meşgul ediyor. O da enteresan bu arada, yani konuşmak isterseniz şayet

0: Onu da değerlendirmek isterim. Bana çok aşırı geldiği için değerlendirmeye değer buluyorum. Ama basketbolda da yoğun bir gündemimiz var. Bildiğiniz gibi EuroLeague'de playofflar oynanıyor. Final Four'a çıkan iki takım belli oldu bu arada. Olympiakos 3-0'la Monaco'yu çok net bir şekilde geçmeyi başardı. Real Madrid 3-1 ile Hapoel Tel Aviv'i geçti. Bugün oynanacak maçlarda diğer iki Final Four ekibi belli olabilir. Fenerbahçe Beko temsilcimiz deplasmanda Jalgiris Kaunas'ın konu olacak saat 8'de. 21.15'te Panathinaikos Valencia ile karşı karşıya gelecek. Hafta içi oynanan iki takım, bu dört takım arasında oynanan maçların sonuçlarına bir bakalım hızlıca isterseniz. Jalgiris Kaunas Fenerbahçe'yi 19 sayı geriden gelerek 81-78'e geçmeyi başarmıştı. Valencia'da deplasmanda ortalığın gerildiği, iki koçun da oyundan ihraç edildiği karşılaşmada Panathinaikos'u 91-87 yenerek ev sahibi avantajını yitirdiği seride durumu 2-1'e getirdi. Hakikaten enteresan eşleşmeler izliyoruz. Burada Fenerbahçe Beko'nun seriyi Jalgirio Arena'da Litvanya'da bitireceğini söylüyorduk. Ya ben hala aynı kanıdayım bu arada. Son oynanan maça rağmen ev sahibi avantajını yitirdikten sonra da Jalgiris Kaunas, düzeltiyorum, Valencia Basket'in aslında çok bir bariyet koymasını beklemiyorduk ama onlar da deplasmanda çok önemli bir maç alarak seri umudunu sürdürdüler ki biliyorsunuz yani bugün kazandıkları takdirde final tekrardan İspanya'ya gidecek. Bakalım bunların hepsine değineceğiz. WhatsApp hattımızı bir paylaşalım hızlıca isterseniz. Dün yoktum burada, bir küçük bir şehir dışı seyahatim vardı. O yüzden pazardan bu yana 5 günlük yayın aramızın da sonuna geldik. Artık katılmak isteyenler, burada düzenli dinleyicilerimiz de var programın. Hepinizi bekliyoruz katılmak için. Biraz sohbet edelim, gündemimiz yoğun. 6. adam bildiğiniz gibi interaktif bir program. Sizlerin katılımına da önem ve değer veriyoruz. O yüzden sizleri de bekliyoruz. Bakalım bakalım Fenerbahçe Beko maçından başlayalım isterseniz. 19 sayıdan Fenerbahçe, daha doğrusu farkın 19 sayıya kadar tırmandığı bir maçta son dakikalarda bir iki tane kırılım şutunu kaçırdıktan sonra maçtan mağlup ayrıldı. Tubelis'in çok ekstra bir performansı vardı. Azulas Tubelis sene sonu içinde birçoğu Euroleague takımının ilgilendiği, hatta neredeyse milyon dolar bandında buyout ücretlerini gözden çıkaracağı bir oyuncu olduğu söyleniyor. Geçen sene Ritas'tayken benim çok dikkatimi çeken bir isimdi ki bir kontrol edelim, Ritas mıydı, ona da bakalım. Geçen sene Litvanya Ligi'nin MVP'si olmuştu Ritas'ta, evet doğru bakmışız. EuroLeague'de de fena bir ilk sezon geçirmedi ve EuroLeague kariyerinin maçını ne yazık ki playoff serisinde Fenerbahçe karşısında oynadı. Yani normal sezonda iki takım arasında oynanan son maçta 82-92'lik skorla burada galip ayrılan taraf Jalgiris olmuştu. Orada da Tubelis etkili oynamıştı. Şunu söylemiştim daha seriyi başlamadan. Jalgiris'in Fenerbahçe'ye fark yaratacağı nokta forvet rotasyonundaki oyuncuların çok daha size'lı olması. Tubelis de bunu gösterdi. Yani 3. maçta bunu gördük bir şekilde. Bundan sonrası için nasıl olur bilmiyorum. Bugün ben Fenerbahçe'nin kazanıp seriyi bitireceğini düşünüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim yani o konuda bir şüphem yok. Neden diye sorarsanız yani Fenerbahçe'nin belki de 2-0 özgüvenini de yükseltip gittiği bir seride ufak bir silkelenmiş olması belki iyi bile olabilir Fenerbahçe için. Bana sorarsanız yani Final Four'a giderken buna yol kazası mı denir? Ya da dediğim gibi bir takımın kendine gelmesi lazım. O yüzden bu soğuk duş, küçük bir soğuk duş Fenerbahçe'nin çok negatif etkileneceğini düşünmüyorum bundan. Bugün oynanacak maçta yine favorim Fenerbahçe olacak. Yani serinin bugün biteceğini düşünüyorum. İlk maç özelinde Fenerbahçe çok iyi giderken Jalgiris Kaunas. Şunu unutmamak lazım yani Jalgiris büyük basketbol kültürü olan, Avrupa basketbolunda ciddi yeri ve tarihi olan bir takım. O yüzden onlara karşı çok fazla rehavete kapılmak, hele ki deplasmanda, çok kolay değil. Çok iyi sonuçlar doğurmuyor. Fenerbahçe son çeyrekte sadece 16 sayıda kaldı. Savunma anlamında da Jalgiris'te bazı oyuncuların ekstra performans sergilemesiyle birlikte 24 sayı yiyince aslında baştan sona çok da kafa kafaya gitmeyen maçta Jalgiris Kaunas farkı eritmeyi başardı. Üçüncü çeyreğin sonunda aslında Jalgiris biraz daha farkı eritmişti. Son çeyrekte yine maalesef Jalgiris akınları devam etti ve kazanan taraf Jalgiris oldu. Seride de durum 2-1'e geldi. Ya ben bugün dediğim gibi biraz daha silkelenmiş bazı oyunculardan daha fazla katkı alabilirdi Fenerbahçe. Burada Wade Baldwin'in kırılım toplarında çok iyi kullandığını düşünmüyorum 3. maçı üzerinde. Bugün Fenerbahçe'nin seriyi bitireceğini düşünüyorum. Dediğim gibi son maçtaki 19 sayıdan giden görüntü çok fazla aldatıcı olmamalı bence Fenerbahçe adına. Bugün yine Fenerbahçe'yi önde görüyorum. Gelelim diğer seriye. Orada da çok müthiş bir ikinci maç izlemiştik. Panathinaikos Valencia maçında bildiğiniz gibi 107-105'lik uzatmalarda son toptan Nigel Esteves'in bitirdiği bir maçtı. Üçüncü maçta da seride aynı şekilde yine skorun bol olduğu, kafa kafaya giden, yani kırılım anlarını koçlar bence çok iyi oynadı. Burada Valencia baştan sona aslında öndeydi. Çift hanelere kadar çıkan da bir fark vardı ama son çeyrekte Panathinaikos bastırdı. Orada teknik faul, koçların daha doğrusu oyundan ihraç edildiği ana bakmak lazım. Orada Ergin Ataman, Pedro Martinez'in ifadeleri, bu takımı biraz da alevlendirmek açısından hazır kapanmışken bir oyundan ihraç edecekti, bir sportmenlik dışı. Düzeltiyorum, teknik faul alacaktı. Orada Pedro Martinez de işin içine girerek iki koç birden atıldı. Bu belki de Valencia'ya yaradı, bilmiyorum. Buradan 91-87'lik skorla galip ayrılan taraf, az önce de söylediğimiz gibi, Valencia oldu. Orada da çok hararetli bir seri var. Benim seriyi başlarken beklentim 5 maça gitmesiydi. Tabi burada ev sahibi avantajını elinden alarak deplasmanda 2 galibiyetle birlikte Panathinaikos Valencia'yı pasifize etmişti ama Valencia 3. maçı alarak bence büyük bir başarıya imza attı. Yani OAKA deplasmanında kazanmak her zaman zor. Bunu zaten herhalde çok özel olarak altını çizmeye de gerek yok. Bugün oynanacak maçın yine serideki son iki maç gibi bol skorlu, taraf anlamında da iki tarafın da öne çıkmadığı bir mücadele olmasını bekliyorum. Panathinaikos tabii ki ev sahibi avantajıyla favori ama yani üçüncü maçtan sonra Valencia kazansa benim için yine sürpriz olmaz. Bayağı da orada hararetlenmeler var. Koç Pedro Martinez ve Ergin Ataman sürekli olarak atışıyor maç sonlarında. Ya ilginç bir seri, bakalım. Ya güzel bir EuroLeague playoff'u izliyoruz. Final Four'a çıkan takımlar dediğim gibi Olympiakos ve Real Madrid oldu. Orada Apoel'in elenmesi beni özel olarak çok mutlu etti. Onu da söylemem lazım. Olympiakos tarafına bakacak olursak onlar da 3-0'lık ağır bir üstünlük kurarak Monaco'yu geçmeyi başardılar. Monaco tarafında da bazı gelişmeler var. Seneye muhtemelen Euro Lig'de olmayacaklar. O da Avrupa kamuoyuna çok ciddi şekilde yansıdı. Ya bakacağız, bunların hepsine konuşacağız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Süremiz yettiğince sizden gelen soruları da yanıtlayacağız. Dün de burada programda yoktum. O yüzden sizlerden gelecek mesajlara da özel olarak ilgileneceğiz bugün. Biraz da sohbet etmek isterim. Kısa bir araya gidelim isterseniz, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. WhatsApp hattımızı bir daha paylaşalım. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487. Bu numarayı o kadar fazla programlarda tekrarlıyorum ki geçtiğimiz günlerde bazı yerlerde alışveriş yaparken telefon numaranızı istiyorlar ya, sizi işte mesaj trafiğine eklemek için. Radyonun numarasını verdim, bilmiyorum burada WhatsApp hattına ya da SMS olarak bir mesaj geldi mi. Kendi numaram da 538'e başladığı için yani kendi numaramı unuttum, öyle söyleyeyim. O kadar fazla yeniliyoruz ki bunu da. Bekliyoruz mesajlarınızı, devam edelim. Bir mesajımız var, Ayhan Sevim İzmir'den yazmış. Buradan kendisine de selamlar, sevgiler. X üzerinden de çok fazla sohbette bulunduğum dinleyicilerimizden biridir. İyi de bir Beşiktaşlı. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar. Ben Fenerbahçe'nin Jalgiris mağlubiyetini Burgpress'in evindeki Telekom mağlubiyetine benzetiyorum demiş. Yani orada da Telekom maçı başından sona koparmıştı ama bazen şey olur ya, maç kopup gider bir noktadan sonra. Yani son maçın 4-5 dakikasını ben de benzetiyorum. Yani mantıklı. Burada aslında yenebileceğiniz bir takım olmasına karşın orada rehavet mi denir bilmiyorum. Bir şekilde maç kopup gidiyor. Belli bir yerde kontrolü kaptırdıktan sonra. Ve fena bir benzetme değil. Evet, katılırım. Buradan tekrardan selamlarımızı yollayalım. Sarunas Yasikevicius'un 4. maç öncesi açıklamalarına bir bakalım. Genel itibariyle onun için de anlamlı bir seri olsa gerek. Çünkü hani coaching kariyerine Jalgiris'le başladı. Euroleague'de Final Four yaptı. Daha önce oynadığı da bir takım. Aynı zamanda yani bir Litvanyalı da olduğu için Jalgiris kadrosu çok organik, güçlü bağları var. Devam edelim. Kendi basketbolumuza geri dönmemiz gerekiyor. Topu daha çok paylaşmamız, takım halinde oynamamız lazım. Savunmada ise Jalgiris'i fazla rahat hissettiriyoruz. Bu dediğim nokta işte. Burada size avantajı olan oyuncular kolaylıkla avantaj devşirebiliyor. Bu ciddi sıkıntı. Reboundlarda ve ortadaki toplarda çok daha aktif olabilmek belirleyici olacak bizim adımıza demiş. Yani genel itibariyle güzel bir tahlil olduğunu düşünüyorum burada. Sarunas Yasikevicius'tan. Bakalım. Bugün daha net bir şekilde göreceğiz neler olacak, neler bitecek. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin biraz silkelenmiş olmasının Final Four öncesi daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden söylediklerine katılıyorum. Koç'un dün şöyle bir haber çıktı. Euro based bir haber bu arada. Onu da söyleyelim. Yani kaynağını da vermiş olalım. Jalgiris'te Mazyulis'in öğrencilerini yani oyuncularını seriye ne kadar ciddiyetle hazırladığını izah etmek adına seri öncesi Jalgiris oyunculara bazı kısıtlamalar, bazı kurallar getirmiş. Staff nedir bunlar? Her gece en az 8-9 saat kaliteli uyku, gün boyunca sürekli su alımı, paketli gıdalar abur cubur, yasak dengeli öğünler ile beslenilecek. Maçtan 2 gün önce abartılmış bir karbonhidrat alımı, bu da biliyorsunuz karbonhidrat en kolay yakılan enerji birimi olduğu için vücutta muhtemelen biraz da oyuncuların enerji düzeyini, kondisyonunu yükseltmek adına böyle bir şey var. Fiziksel toparlanmaya, rehabilitasyona daha fazla zaman, herhangi bir ağrı anında direkt sağlık ekibine bildirilecek. Sosyal medya kullanımı sınırlandırılacak. Gece hayatı ve alkolü meşrubatlar yasak. Aynı rutinler odaklı bir şekilde seri boyunca yapılacak. Burada tabii ki oyuncuların özel hayatını farklı kısıtlarda getirilmiş ama onu burada okumasam daha hoş olur diye düşünüyorum. Yani Jalgiris zaten iyi bir sezon geçirdi. Bunun üstüne bir de yani Fenerbahçe maç serisi için özel bir yaklaşım içerisinde bulunduklarını da söylemek gayet mümkün. Bu arada 3. maçta çok güzel bir koreografi vardı. Ona da bir değinmekte fayda görüyorum. Burada Sarunas Yasikevičius'a da bir saygı duruşu yapmış Jalgiris taraftarı. Yasikevičius ve Mazyulis'in olduğu bir pankart açıldı ki Mazyulis Sarunas Yasikevičius'un Jalgiris döneminde de onun asistan koçluğunu yapmış biri, yine birlikte aynı dönemde de Jalgiris Kaunas forması giydiler 2000'lerin başında. Avrupa'da basketbola Kaunaslılar yön verir yazıyormuş pankartın üstünde. Litvanyalı kendi dilinde yazdıkları için tabii ki o an çözümleyemedik bunu ama Avrupa'da basketbola Kaunaslılar yön verir. Mazyulis maç sonunda bununla ilgili bir açıklama yapmış. Bu koreografi gerçekten şaşırttı. Avrupa'da bir şey başardığımı henüz hissetmiyorum. Tabii Saras şimdiye kadar her şeyi başardı. Duygusal bir jest. Bunun için teşekkür ederim. Bu arada Mazyulis Fenerbahçe'de olduğu dönemde de genel itibariyle çok sevilen, sempati toplayan bir asistan koçtu. Onun da böyle başarılı olması herhalde en çok Saras'ı mutlu ediyordur diye düşünüyorum. Netice itibariyle çok yakın dostu ve uzun süredir de birlikte çalışıyorlar. Ya tabii bir basketbol sever olarak da Litvanyalı bir asistan koçu Saras'la işte Fenerbahçe, Barcelona, Žalgiris dönemlerinin ardından Litvanya'nın en büyük takımının başına geçerek bu kadar başarılı olması, yani sonuçtan bağımsız söylüyorum bunu ya, Fenerbahçe benim gözümde hala favori ama mutluluk verici. Çünkü bana sorarsanız Avrupa'da Avrupalı koçların varlığı çok kıymetli. Yani işte NBA basketbolunda hep eleştiriyoruz ya, koçların çok fazla dokunuşunu, otoritesini göremiyoruz diye. Avrupa basketbolunun en büyük ayrıştığı nokta, tabii saha içinde yansımaları da bundan kaynaklanıyor. Daha taktiksel yarı saha basketbolu oynanmasının çoğu zaman. Koçların ağırlığı, önemi burada. Mazyulis'in ve bilimum diğer bütün Avrupalı koçlarına başarılı olması beni mutlu ediyor bu sebepten. Bu güzel bir açıklama, güzel de bir pankart hazırlamış Jalgiris taraftarı. Dediğim gibi yani böyle bir seri görmek, Jalgiris Kaunas'ın Fenerbahçe karşısında tabii son şampiyon olmasının verdiği bir ağırlık da var burada. Bu şekilde hazırlanıyor olması Fenerbahçe'nin de aslında ne kadar büyük bir takım olduğunu tekrardan gözler önüne seriyor. Öte yandan Jalgiris'in Fenerbahçe'ye ne kadar saygı duyduğunu da yine gözler önüne seren bir detay. Bunları görmek mutluluk verici. Bana sorarsanız genel itibariyle güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Bütün seriler için de aynısını söyleyebilirim bu arada. Dediğim gibi yani Panathinaikos, düzeltiyorum, Olympiakos Monaco serisi çok çekişmeli geçmedi. Orada birazdan bahsederiz. Monaco'nun Euroleague'de devam etmeme ihtimali de şu an söz konusu. Genel itibariyle ama iyi seriler var işte. Real Madrid'in kazanması beni çok mutlu etti. Orada da bir atışma vardı bu arada. Genel itibariyle çok da hararetli geçiyor bu arada. Yani orada Hapoel Tel Aviv Başkanı Oferyana'yla Real Madrid'in Kapaverdeli uzunu Walter Tavares arasında bir gerilim vardı. Burada dikkat çeken nüans şu, onu da paylaşalım. O seriden çok bahsedemedik. Serinin 3. maçında Apoel'in kazandığı maçta düzeltiyorum, kulüp başkanı Oferyana'nın sağ kenarında kitap okurken görüntüleri çok dikkat çekti. Yani bunu gerçekten odaklanıp okuyor muydu, yoksa orada bir mesaj mı vermeye çalışıyor ya da halk arasında tabirle poz mu kesiyor bilmiyorum. Nasıl açıklanır? Hani çok makul bir ortam değil tabii ki kitap okumak için. Walter Tavares sosyal medya üzerinden bir sataşmış Oferyana'ya. Şimdi seyahat acentesi görevlisi gibi giyin ve evine geri dön demiş. Oradaki kitap okumasına değil biraz da akıllına takılmış Oferyana'yın. Oferyana'yı da biraz nahoş bir cevap vermiş. Bana sorarsanız Yeşilburun adalarında büyümüş birinin daha terbiyeli olmasını beklerdim. Benimle uğraşmak yerine Real Madrid'in sensiz daha iyi olmasıyla ilgilen. Bu öncelikle tepeden tırnağa yanlış bir yorum. Yani Tavares biliyorsunuz serinin ilk maçında sakatlanmıştı. Oturu Real Madrid'in hani sonuç olarak Real Madrid tur atlamış olsa da sadece bir maç alabilmiş olsa da seride APOEL'de oturu Real Madrid'in içinden geçti. Yani bu herhalde yanlış bir tabir olmayacaktır. Her maç çift hanede skor, çift haneye yakın rebound katkısı yani hal böyle olunca da çok Oferyan'ın söyledikleri biraz taca çıkıyor gibi geldi bana ama bilmiyorum artık nasıl yorumlarsınız. Böyle bir gerilim vardı. Pedro Martinez, Ergin Ataman arasındaki gerilimden bahsetmiştik. Yine basın açıklamalarında da yansıyan bir durum olmuş. Dün Pedro Martinez'e bir basın mensubu tarafından bir soru sorulmuş. Ergin Ataman'ın elini sıkacak mısınız o AK'daki dördüncü maçta? Ya bakın bu mesela tuzak bir sorudur. Ya burada Pedro Martinez'in vereceği aksi sert bir yanıt orada o AK'daki taraftarı da fazla alevlendirecektir. Yine Panathinaikoslu oyuncu grubunu da çok fazla alevlendirecektir ama koç Zeki Kurt da bir hoca yani 64 yaşında artık İspanyol basketbolun çok deneyimli koçlarından biri olabilecek en makul yanıtı vermiş. Elbette onunla kişisel bir derdim yok. Dün bir gerginlik yaşandı ama şimdi önümüzde bir maç var. Biz profesyoneliz dolayısıyla el sıkışmak konusunda herhangi bir problemim yok diye gayet profesyonel bir manevrayla oradan sıyrılmayı başarmış koç Pedro Martinez. Gayet akıllıca. Bilmiyorum artık bundan sonra serinin durumu iki koçun diyaloğu ne olacak ama yani bugün Atina'da bitebilir ya da haftaya tekrardan Valencia'ya gidebilir seri. Bekleyip göreceğiz. Mustafa Önal yazmış. Selamlar Burak Bey, iyi yayınlar. Sizce final serisi İstanbul'a taşınır mı yoksa Fenerbahçe bu akşam işi bitirir mi demiş. Ben Fenerbahçe'nin bu akşam işi bitireceğini düşünüyorum. Dediğim gibi hani burada Fenerbahçe ilk iki maçta çok dominant galibiyetler aldı. Üçüncü maçta farkı maç içinde çift hanelerde neredeyse 20'ye dayandırdı ama bu kadar üst üste dominasyon kurduğu maçlarda bir silkelenmek iyi gelebilir. O yüzden Fenerbahçe açısından çok negatif bir durum olduğunu düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Bence Fenerbahçe bugün seriyi bitirir. O konuda benim düşüncem bu şekilde. Programın başında da söylemiştim. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Radyoyu yeni açtım. Bir konu üzerinde mi ilerliyorsunuz bilmiyorum ama benim Žalgiris maçında bir detay dikkatimi çekti. Saras'ın ayağında kahverengi bir kundura ayakkabı vardı. Sanki kendisi kenarda çok heyecanlı. Tabiri caizse hopluyor zıplıyor. Ben o ayakkabının salon için uygun olmadığını düşünüyorum. Sonuçta parke kaygan bir zemin nispeten. Umarım bugün giymez. Çok korktum maç boyunca ve tabii ki bu işi uzatmaz Fenerbahçe. Umarım bugün Final Four biletini alır demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Ya bu hakikaten çok ilginç bir detaymış yani. Saras'ın ayağında kahverengi kundura olması dikkatimi çekmedi. Açıkça söylemek gerekirse. Yani bilmiyorum bir tehlike arz ediyor mu ama. Normalde zaman zaman sneaker'da giydiğini gördüğümüz bir koç. Yani bilmiyorum bugün belki biraz daha rahata döner ama onu da yani ben şeyi çok severim bu arada. Yani futbolda da vardı ya eşofmanlı koçlar. Ben onları sevmem. Genel itibariyle daha presentable, daha smart casual en azından. Takım elbise biraz basketbol için normal ama futbolda bence gerek yok. Ben biraz daha smart casual giyinen koçları daha çok takdir ediyorum. Yani biraz daha presentable olman lazım. Orada kulübünü neticede temsil ediyorsun. Mesela NBA'deki koçların üstlerine spor polarlar giymeleri ya da sweatler, yarım fermuarlı sweatler giymeleri benim çok hoşuma gitmez. Avrupa basketbolunun bu aslında özenini de severim. O yüzden bilmiyorum. Yani kundura mı giyer, düz renk sneaker mı giyer, ne yapar bilmiyorum ama bu ilginç bir detaymış. Ama genel itibariyle hani dress code olarak, kılık kıyafet olarak ben Avrupa basketbolunu çok takdir ediyorum. Burada dediğim gibi Avrupa futbolunda da çok kıymetli örnekler var. Mesela işte Arteta'nın sürekli benzeri bir tarzı olduğunu görüyoruz. Enrique için aynı söyleyebiliriz. Mesela çok iyi hocadır ama ben Klopp'un mesela tarzını biraz daha spor giymesini çok takdir etmem. Emery'nin senelerdir giydiği bir kazak vardır fermuarlı. Aynı değildir muhtemelen ama aynı tarz giyilir mesela. Ancelotti takım elbise giyer. Ben böyle şeyleri daha çok seviyorum. Ya dediğim gibi orada sporla alakalı bir iş olduğu için tabii ki spor giyinebilirsiniz ama kurumunuzu da temsil ettiğiniz için oradaki presentable görüntü sağ kenarında bütün branşlarda benim hoşuma gidiyor. O yüzden Saras bugün kundura tırnak içerisinde bir kahverengi kunduraları da giyerse yine fena olmaz diye düşünüyorum. WhatsApp hattımızı bir daha paylaşayım. Galiba dinleyicilerimiz yeni yeni katılım sağlıyor. Bekliyoruz hepinizi. Yani dediğim gibi dinleyen şu anda Radyo Spor'un anlık dinleyici sayıları bize ara ara geliyor rapor olarak. Görüyoruz daha doğrusu tabii ki doğrudan bize gelmiyor ama ciddi bir dinleyici kitlesi var. Yani sohbet etmek isteyen ya da mevcut sohbetten keyif alanlar varsa pamuk eller cebe diyelim. Tabii ki bu bir bağış çağrısı değil. Şu anlamda telefonlarımızı cebimizden çıkarıp bir mesaj atalım. Bir mesaj uzaklıktayız sizlere. Neden diye sorarsanız konu bol bu arada konuşuruz ama kendi adıma söyleyeyim. Bugün mesela gelirken Rejide sevgili Batıkan abiyle de konuştum bunu program öncesi. Hani konuk almak için birkaç kişiyi düşündüm ama yazmadım. Dedim dün yayında da yoktum. 5-6 gün oldu artık biraz sohbet edelim. Sohbet etmekten keyif alıyorum. Dediğim gibi burada 3 saat bıraksanız 3 saatte konuşacak malzeme bir şekilde çıkartırız. Neticede işimiz bu ama sizlerin varlığı da programa renk katıyor, keyif katıyor. O yüzden mesajlarınızı bekliyoruz. Ne yapalım? WhatsApp hattımızı paylaşalım. O zaman 0538 052 1487. Bir daha söylüyorum. Not almak isteyen varsa 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizden gelen mesajları süremiz yettiğince de değerlendiriyoruz. Dün burada değildim bu arada. Sevgili Salim Manav'a da teşekkür ederim yerime baktığı için. Salim abi çok sevdiğim, çok kıymetli bir büyüğümdür. Ailecek de hani çok samimi bir diyaloğumuz vardır aynı zamanda. Ortak tanıdıklarımız da vesilesiyle. O yüzden tekrardan sizin huzurunuzda bir teşekkür etmiş olayım. Kendisine de devam edelim, devam edelim. İyi yayınlar, selamlar, sevgiler Burak Bey. Gaziantep'ten Tuncay Can Polat. Ben uzun zamandır mesaj atmıyordum. Tekrar atayım dedim. İlerleyen zamanda Eurolig'in ve NBA dörtlü finallerinden 4 takım çıkarılıp bir Eurolig'in ve NBA dörtlü finallerinden dörtlü takım çıkarılıp bir maç yapılsa nasıl olur? Sizce zevkli geçmez mi basketbol severler için? Burada NBA'de finalistlerle Euroleague'de finalistler gibi o takımları alıp bir dörtlü turnuva gibi bir şeyden mi bahsediyoruz? Buradan bir onu netleştirelim. Onun üzerine konuşalım. Fena olmaz ama ya basketbol anlayışları çok farklı ya. Bilmiyorum. NBA'deki takımlar tabii ki işte atletizm yetenek olarak daha üstün gelecektir ama taktik olarak da mesela o maça nasıl bir denge kurulur bilmiyorum. Yani Euroleague'de mesela takımların birbirinden farklı taktik prensipleri var elbette ama herhangi bir NBA takımıyla bir Euroleague takımındaki arasındaki uçurum taktiksel olarak, oyuna bakış, yaklaşım olarak çok farklı. Nasıl olurdu bilmiyorum. İlginç olur. Ya ben Euroleague All-Star istiyorum bu arada. Hani illa böyle bir fantasy format yapalım derseniz ben Euroleague All-Star çok isterim. Takvim çok yoğun tabii ki. 38 maç var. Lig neyse ki büyümedi de. En azından önümüzdeki sene için ama ben Euroleague All-Star isterim ya. Orada senelerdir göremediğimiz isimler var. Şu jenerasyondan da mesela işte Talen Horton Tucker'ı, Kendrick Nunn'ı, Vezenkov'u, işte Wade Baldwin'i, Mike James'i aynı maçta görmek çok başka olmaz mı? Milutinov'u, Tavares'i, Oturu'yu. Böyle bir sürü de sayarım yani tek tek girmeye gerek yok ama aynı maçta görmek çok keyifli olabilir. Orada da biz şaibe tartışmaları çıkartırız. Çünkü Avrupa basını ya da Avrupa spor kamuoyu NBA'den biraz farklıdır. İşte haksızlık var, adamcılık var, kollanıyor. Bir smaç yarışması, üçlük yarışması falan. Ya şeyi mesela görmek çok isterim. Tarık Biberovic, Andreas Obst'un ikisinin bir arada bulunduğu bir üçlük yarışması mesela fecaat olur. Hani hep tartışma var ya Avrupa'nın en iyi şütörü Obst, Avrupa'nın en iyi şütörü Tarık. Hani bir en azından mutlak olmasa da buna da bir cevap üretilmiş olur. Bu benim daha çok istediğim bir format olurdu. Tuncay Bey yazmış. Evet 4 takım halinde bir Final Four gibi. Yani deneneceğini zannetmiyorum ama olsa izlenir. O konuda bir beis yok. İlginç olurdu. Eskiden NBA takımları bu arada Avrupa'da turlara çıkardı. Daha önce Fenerbahçe'nin Efes'in NBA takımlarıyla oynadığını gördük. Artık bunlar da pek fazla yok. Hani yurt dışında Fransa'da, İngiltere'de vesaire NBA'in turlara gittiğini görüyoruz ama yine NBA maçları oynanıyor orada. Normal sezon maçlarını oraya taşıyorlar ya da preseason'daki maçlar yine NBA takımlarıyla, NBA takımları kendi arasında oynuyor. O yüzden yani bir görmek lazım bakalım. Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. Buradan selamlar sevgiler kendisine. Dün de bir Shaquille O'Neal'ın bench'e adeta bir havan topu gibi fırladığı bir video atmış. Onun üzerine biraz sohbet etmiştik. 2-2 olur mu Pana serisi demiş. Vallahi bütün maçlar ucu ucuna gitti seride. 3 maç için de söylüyorum bunu. İlk maç bir sayıyla bitti. İkinci maç 2 sayıyla bitti. Son maç 4 sayıyla bitti. Yani 2-2 olabilir. Her şey olabilir. Ama ben bugün yine bunu kendi mantığım çerçevesinde söylüyorum. Aksi bir şey çıkarsa da hani şey demem. Çok sürpriz oldu demem ama ben Pana'nın bitireceğini düşünüyorum 3-1 ile seri. Yani o akada ev sahibi avantajından ilk maçta faydalanamadılar ama bir yere kadar. Yani kalite farkı da çok bariz. Valencia daha iyi basketbol oynuyor bence. Daha iyi bir basketbolu var Valencia'nın ama seyirci ve kalite, yetenek anlamında biraz daha yukarıda Panathinaikos. Beşiktaş Türkiye Ligi'nde ne yapar sizce? Finale gelir, yine finalde kaybeder gibi gözüküyor. Malum İzmir'den Refik Bey yazmış. Aynı şeyi düşünüyorum. Ya şu an Beşiktaş hala bence Efes'in önünde. Ama Fenerbahçe tarafına gelince işin rengi değişiyor. Ya ben Beşiktaş'ın dediğim gibi bu sezon özelinde reçetesini artık Basketbol Süper Ligi'nde de ilerleyecektir ama ben gelecek dönem için reçetesini söyleyeyim. Bence Beşiktaş'ın Duşan'la devam etmesi lazım. Yazın yapılacak transferler konusunda da birkaç fikrim var. Yani onu da ilerleyen dönemde konuşuruz. Şimdi sezon devam ederken bunları çok sık dile getirmek çok doğru olmaz. Kötü niyet aranabilir en azından. Benim öyle bir niyetim yok. Hani kendim de Beşiktaşlıyım, bunu söylüyorum zaman zaman ama hiç gerek yok, öyle bir şeye girmeyeyim. Ama ben Duşan'la mutlak surette devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. O kupalarda bir noktada gelecek işte. Avrupa'da olabilir, Türkiye Kupası olabilir, belki lig olabilir. Ama Duşan'la Beşiktaş'ın bu mevcut yapılanmasına devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Devam edelim, devam edelim. Bakıyorum reklamımız var mı? Bir reklamımız varmış. Öncesinde bir WhatsApp hattımızı paylaşmak isterim sizlerle. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum, 0538 052 14 87 ne olur. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Pamuk eller cebe diyelim. Kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. adamda minik bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlara bakıyoruz. Yine gündemi de konuşacağız. Burada dediğim gibi Monaco'nun Euroleague'deki akıbetiyle alakalı ciddi bir gündem var. Azvella hakeza yine işin içinde. Beşiktaş'la alakalı olduğu için bunları söylüyorum bu arada. Hani Beşiktaş'ın wildcard alıp alamayacağı çok fazla sorulan, konuşulan detaylardan biri. Şu an itibariyle hani detaylı konuşacağız birazdan ama çok pozitif gözükmüyor oradaki görüntü. Çok düşük ihtimal olarak görüyorum. Devam edelim. Merhabalar. Giyim konusunda kimse Abdullah Avcı'nın eline su dökemez. Ayağında rugan ayakkabı, jilet gibi simsiyah takım elbise, beyaz cep mendiliyle düğüne giderken maça uğramış gibi duruyor sağ kenarında. Bu arada çok şık olmakla beraber bu kadarı da bence biraz abartı oluyor demiş Hakan Bey. Yani dediğim gibi presentable olmakta fayda var ya. Orada büyük kurumları temsil ediyorsunuz ya netice itibariyle. Abdullah Hoca'nın tarzı da iyidir bu arada. O konuda yani yaptığı işe saygısını da gösteriyor aslında bakarsanız tarzı. Daha dün kendisiyle ilgili bir ortak tanıdığımız üzerinden bir sohbetimiz olmuştu. Buradan da selam olsun bizleri dinliyorsa. Dediğim gibi burada hani ben şahsi olarak tercih etsem biraz daha smart casual. Hani orada Luis Enrique'nin giydiği gibi hani çok takım elbiseden ziyade smart casual tercih ederdim ama görsel olarak bence takım elbise hakikaten olayın ciddiyetini gösteriyor. Ki basketbol tarafında da dediğim gibi en çok takdir ettiğim noktalardan biri budur. Basketbol kültüründe bir parçasıdır Avrupa'da. Yaptığın işin ciddiyetini, yaptığın işe saygını çok iyi gösteren bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Merhaba, iyi yayınlar. İstanbul'dan Haluk ben. Fenerbahçe'nin son maçta 18 sayı farktan maçı vermesi Žalgiris'i daha motive eder mi? Bu seri 2-2'ye gelirse Final Four sizce riske girmez mi? Yani Žalgiris'i daha motive eder mi diye bir seçenek yok. Žalgiris zaten motive olmak zorunda ya. Kaybettiği takdirde çünkü seri bitecek. Ya burada Žalgiris'in ekstra bir motivasyon kaynağı bulmaya ihtiyacı yok. Seri riske girer mi? Yani 5. maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe seyircisiyle yine kazanacaktır ama ben bugün biteceğini düşünüyorum dediğim gibi serinin. Seri de riske girmez bence. Yani dediğim gibi hani 5. maçta evinde oynuyorsun. Bugüne kadar deplasmanda 5. maç kazanan sadece 2 takım var. Modern Euroleague döneminde işte Fenerbahçe bunların ilki olmuştu. Sonra Olympiakos Barcelona'yı eledi ama dediğim gibi ben oralara gideceğini düşünmüyorum. Ama Žalgiris özelinde de daha ekstra bir motivasyona ihtiyaçları yok. Zaten topun ağzındalar. Bir mağlubiyetle birlikte Žalgiris'in zaten seri Žalgiris adına bitecek. O yüzden yani Žalgiris'in nasıl kazandığının son maçı çok bir önemi yoktur onlar için diye düşünüyorum. Onur Yuvakuran, iyi yayınlar dilerim. Beşiktaş'ın Euroleague şansı tamamen bitmiş midir? Şimdi diğer mesajlara da bakacağız ama öncelikle bundan biraz bahsedelim. Monaco Olympiakos serisini 3-0 kaybettikten sonra başta Fransız basını olmak üzere birçoğu kaynaktan Monaco'nun gelecek sezon Euroleague'de olmayacağı bilgisi geçildi. Finansal sıkıntılar orada biliyorsunuz Monaco Prensi takım biraz finanse ediyordu ama bunu önümüzdeki yıl boyunca muhtemelen sürdürmeyecekler. Monaco gelecek sezon Euroleague'de olmayacak. Bir A lisansları da yoktu onların. B lisansları vardı bildiğim kadarıyla. Orada bir boşluk oluştu. Ki bu arada şunu da söyleyeyim. Euroleague 20 takım olarak devam edecek bir genişleme söz konusu değil. Monaco'nun ayrılma ihtimali var. Bunu cebe koyduk. Az bela lisansı yenilemek için tekrardan görüşmelere başladı. Kalmak istiyorlar. Orada NBA Avrupa projesinin çok gerçekçi olmadığına inanmış olsalar gerek. Euroleague'de kalma kararı aldılar. Burada 19 takım cepte Az Veli'de tutarsak. 20. takım için burada Burk Bres'in katılıp katılmayacağı hala belirsiz. Katılırsa Burk Bres burada öncelik sahibi olacak. Yine bakıyoruz. Wild card bekleyen çok fazla takım var. Monaco'nun durumu da kesin değil bu arada. Yani onlar da tutup kalabilir. Yani şu an çok karışık bir durum var orada. Beşiktaş'ın ihtimal çok zayıf gözüküyor ama onu söyleyelim. Yani öncelik Bourg-Brest'te, yine orada lisans yenilemek isteyen takımlar da var. Paris Basket gibi ya da işte Euroleague'e kalıcı lisans almak isteyen takımlar da var. Farklı takımların da başvuruları var. İşte Hapoel Yerusalem, Bahçeşehir, Beşiktaş, PAOK gibi. PAOK orada biraz daha öncelikli gözüküyor. Gelecek sezon 20 milyon doların üstünde bir bütçe iddiaları var çünkü. Beşiktaş'ın Euroleague şansı şu an yüzdelik olarak yorumlamak gerekirse %10 civarı gibi gözüküyor. Çok, ha bilmiyorum, basketbol bu, spor bu, her şey değişebilir gün aşırı ama bugünün şartları itibariyle %10 dolaylarında duruyor. Yani Monaco ayrılacak, Azbel kalacak, burada Bourg-Brest'i bekleyecek diğer bütün takımlar. Yani 20 takımda kalacağı için bir Bourg-Brest Monaco değişikliği olabilir gibi gözüküyor. Ki bu arada Fransa kanadında da hani orada biliyorsunuz bir ligin maaş kısıtı var. Azbel ona uyduğu için bu sene Euroleague'den ceza almıştı. Bourg-Brest'in onu aşması gerekiyor. Onu aşarsa bir vergi cezası da ödeyecekler vesaire vesaire. Çok karışık hesaplar var orada ama ben Monaco'nun da ayrılmasıyla birlikte Fransız basketbolunun genel itibariyle ya federasyon ya da hükümet bazında Bourg-Brest'i Euroleague atılımı için destekleyebileceğini düşünüyorum. İyi yayınlar Burak'cığım. Ankara'dan Cenk, Kayseri'den dönüyorum. Mobilden dinliyorum. Seni sevgiler demiş. Buradan Cenk abiye de selamlar, sevgiler. 2 hafta oldu mu? Tabii 2 hafta evvel. Burada derbi günü. Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi Taksim'de biraz buluşmuştuk, sohbet etmiştik. Sevgili İhsan Dilek de vardı. Kayseri'den dönüyormuş. Cenk abiye de iyi yolculuklar dileyelim. Dün ben de bir yolculuktan döndüm. Yol hakikaten biraz yordu ama bugün buraya enerjik geldik. Cenk abiye de iyi yolculuklar, selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim bakalım. Yazın inşallah bu sefer de Ege'de buluşmak nasip olur. Tabi arada sevgili İhsan Dilek olduğu için bunlar daha mümkün kılınıyor, rahat konuşuyorum yani. İhsan Dilek varsa seyahatte vardır. Bu konuda gönlümüz rahat. Tarsus'tan Emrah Bey yazmış. Bugünkü maçta sürpriz oyuncu, basket ya da asist tercihiniz var mı Burak Bey demiş. Sabah bir göz gezdirmiştim, hemen bir kontrol edeyim. Ne söylemişim bakayım şimdi. Panathinaikos Valencia basket maçında serinin etkili isimlerinden ben Cameron Taylor'ın burada 12 sayılık bir seçeneği açılmış değerlendirilebilir buluyorum ki hani bir sıçrama da yapabilir, Valencia'da da kalabilir. Daha önce benim Unica Malaga'da da takip ettiğim, çok sevdiğim bir oyuncuydu. Özel bir isim Cameron Taylor. Burada onun 12 sayısı maçında yine yüksek skorlara tırmanma ihtimaline karşın çok değerlendirilebilir. Fenerbahçe tarafında da Žalgiris Fenerbahçe maçında da son maç sayı olarak biraz kısıtlı kaldı. 2-2 maçta çok iyiydi. Bugün yine bir sorumluluk almasını bekliyorum. Çünkü lider profilli bir oyuncu. Nicolò Melli'nin sayı rebound toplamında 12 barajını aşmasını bekliyorum. İki tercihim bu olacak. Sorunuza binaen bunu da söylemiş olayım. Evet, WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatayım. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Burada süremiz yettiğince sizlerden gelen mesajları da değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Bu arada FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final sürpriz bir şekilde belli oldu. Belli olması sürpriz değil ama finale çıkacak takımları duyunca hak vereceksiniz. Ona da değinelim. Bu sezon Galatasaray vesilesiyle ara ara konuşmuştuk FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne. Badalona'da oynanıyor biliyorsunuz Final Four İspanya'da ve iki İspanyol takımı yarı finalde olmasına karşın finale çıkamadılar. Dün Rytas Vilnius Litvanya ekibi yarı finalde Tenerife'yi geçerek adını finale yazdırdı. Diğer tarafta da son iki sezonun şampiyonu Unica Malaga AEK'ya, Yunan ekibine mağlup olarak turnuvaya veda etti ve finalin adı Rytas Vilnius AEK oldu. AEK tarafında da eski Fenerbahçe'yi James Nnadi çok iyi bir sezon geçiriyor Avrupa dönüşünde. 14 sayı 6 asiste dün maçın kahramanlarından biri oldu. Finale çıktılar. Yani Nnadi Fenerbahçe tarihinde de taraftarla özel bağ kurmuş önemli oyunculardan biriydi. Hep sevilen isimlerden biri olmuştur. O yüzden onu orada görmek de mutluluk verici. AYK'nın da bu arada hikayesi aslında bir şekilde İstanbul'a bağlanıyor. O yüzden Türk seyircisinin nasıl yaklaştığını bilmiyorum ama dediğim gibi hani hikaye olarak biraz daha Türk basketbolu ya da Türk halkına bağdaş bir kulüp olduğu için AYK 1924'te Atina'ya göç eden İstanbullu Rumlar tarafından kurulan, kelime anlamıyla İstanbul Atletizm Birliği olan köklü bir Yunan kulübü. Yani aslında bakarsanız İstanbul bezli bir kulüp. O anlamda Ritas'ın belki bir adım önüne koyabiliriz sempati olarak. Buradan bakalım finali de göreceğiz. Sürpriz oldu. Keşke Galatasaray burada olsaydı. Yani Ritas'la eşleşecekler eğer Tenerife'ye elese Galatasaray. Normal sezonda da daha önce Ritas'ı yenmişti Galatasaray. O yüzden finale çıkabilirdi diye düşünüyorum. Hakikaten yazık oldu. Finalde de AYK ile karşı karşıya gelse bir şansı olurdu orada. Malaga gibi tecrübeli bir takıma nazaran daha iyi bir kura olurdu zannediyorum. AYK bu arada AYK'nın kuruluş kökeni. Şu an bir yandan da notlarımı açtım. 1914'te İstanbul'da kurulan Pera Kulübü'nün yani bilinen adıyla Beyoğlu Spor'un devamı niteliğindedir. Sonrasında Atina'ya taşınıp AYK adını almış. Yani asıl Beyoğlu Spor köken olarak o yüzden hani sempati duyulabileceğini düşündüğüm için AYK'dan o yönde bahsettim. Yani böyle olunca dediğim gibi hani Nanalı'nın varlığı, orada daha önce çok ligimizde oynamış oyuncu da forma giydi. Beyoğlu kökenleri ki ben Taksim'e de çok gidip gelen biri olduğum için benim için de ekstra bir sempati puanı var AYK'nın. Burada AYK finale çıktı. Bakalım göreceğiz. Yani şu an EuroLeague'de Final Four'da bir Yunan takım var. İki olma ihtimali var. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktılar. Bu sezon onlar adına da fena geçmiyor. Bakalım. Ama tabii burada gönlümüzden geçen kadınlar da EuroLeague ve EuroCup'ta şampiyonluğa ulaşmıştık. Erkek de EuroLeague'de finalde beklenmedik bir sonuca sahne oldu maalesef. Kupaya uzanamadık ama inşallah EuroLeague'de de finalde biz alırız. Bakalım. Avrupa basketbol adına güzel bir sezon oluyor. Biraz da transfer ve transfer söylentilerine yoğunlaşalım. Bu artık sezonu bitiren birçoğu takım var kendi adına. Biraz hareketlilik var. Burada Anadolu Efes'i ilgilendiren bir transfer söylentisinden bahsedelim. Transfer denir mi bilmiyorum. Burada coachingle alakalı bir durum. Dubai Basket biliyorsunuz Yuritsa Golemaç'la yolları ayırmıştı. Koç olarak orada bir belirsizlik var. Adaylar arasında Anadolu Efes'le sezon sonuna kadar sözleşmesi olan ki hani geldiğinden beri ben bunu tamamen subjektif söylüyorum ama hani istatistiki olarak da çok aksini destekleyen bir durum söz konusu değil. Hiçbir pozitif katma değer yaratamayan takım da Pablo Lasso adaylardan biri Dubai Basket'te. Bir diğer aday da daha önce Lasso'nun asistanlığını yapan ardından Real Madrid'de göreve gelen şu an İspanya milli takımında çalıştıran Chus Mateo olduğu söyleniyor. Bakalım yani Lasso ben kalsın istemiyorum Anadolu Efes'te bunu açık yüreklikle söyleyebilirim. Yani bulunduğu süre zarfınca hiçbir katma değer yaratmadı Anadolu Efes tarafında. Burada kalıp da Lasso'nun istediği bir kadro kurulursa, sezona Lasso ile başlanırsa yine bu sene olduğu gibi gelecek sezonun ilk veya ikinci çeyreğinde bir koç değişikliğiyle birlikte sarbaşa seyret durumu olabilir. Bir sezonda çöpe gidebilir. O yüzden ben Lasso ile devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bakalım Anadolu Efes için bir koç adayı şu an ortaya atılmış. Orada da herhalde Lasso'nun ayrılığına ciddi, gerçekçi olarak bakıyorlar ki bence de öyle olmalı bilmiyorum. Yani sözleşme uzatacak olsalardı herhalde şimdiye kadar zaten ortaya çıkardı. Anadolu Efes ve Bayern Münih. Bayern Münih tarafında da Pesic biliyorsunuz sene sonu emekliye ayrılacak. Partizan ile iyi bir sezon geçiren o an Peñarol'e listesini aldıkları söyleniyor. Peñarol'e daha önce Baskonya'da çok başarılı bir dönem geçirmişti. İşte San Pablo Burgos'ta bildiğim kadarıyla iki kere üst üste FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi kazandı. Ama burada koçun kariyerindeki en büyük leke Barcelona dönemi. Yani Saras sonrası daha doğrusu Saras ve Grimao sonrası Barcelona'nın başına gelmişti. Ki Saras şu an Fenerbahçe'de, Grimao da Bursa'da. Yani Peñarol'un da yolu buraya düşerse sanki bir kehanetmişçesine ben bu saatten sonra mesela Pascual'i beklerim burada. Her neyse ya Barcelona'da baskı çok fazla, çok büyük, çok lüks kadrolarla başarı gelmediği için oradaki dönemini koça çok eksi yazmıyorum. Başarılı değildi orası da ayrı ama daha önce Valencia ile işte Baskonya ile yaptıklarını çok kıymetli buluyorum. O yüzden Peñarol Efes için bir tempo basketbolu doğru transferlerle birlikte yeni bir sayfa açılabilir. Ama tabii burada Peñarol'un Partizan'da geçirdiği iyi dönemin ardından orada onu çekip çıkartmak çok kolay olmayabilir. Onu da söyleyelim. Yani orada tutunabilir. Partizan'da kalması çok daha muhtemel duruyor. Peñarol'un bakalım yine de bu söylentiyi de bir şekilde paylaşmış olalım sizlerle. İlginç transfer gelişmeleri var onlara da değineceğiz. Bir WhatsApp hattımızı çok kısa paylaşalım. 7-8 dakikamız kaldı çünkü. Şayet katılım sağlamak isteyen olursa programın sonuna kadar yetiştirelim. 0538-052-1487 tekrar ediyorum 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına katılım sağlamak isteyenler mesajlarını gönderebilir. Az önce Dubai Basket'in koç adaylarından bahsetmiştik. Chus Mateo ve Pablo Lasso burada öne çıkan isimler olarak gözüküyordu. Burada iki tane daha, daha doğrusu üç tane daha çok büyük sükse yaratacak transfer söylentisi gündeme geldi. Bunlardan ilki. Eli Okobo'nun, daha önce zaten bu söyleniyordu bu arada, aslında yeni bir haber değil ama biraz daha ciddiye binmiş gibi gözüküyor. Monaco'dan ayrılacak Eli Okobo ile 2 yıllık bir anlaşmaya vardı. İddiaları var. Dubai Basket'in, ki iyi bir oyuncu ama burada bilmiyorum yani, McKinley Wright'ın yanına 3'te Canan Musa varken 2'de Eli Okobo. İlginç ama kalite katacaktır. Belki 6. adam olarak bench'ten dahi getirilebilir diye düşünüyorum ama Eli Okobo'nun gelişi Dwayne Bacon'dan çıkılacağına bence delalet ediyor. 4 numara rotasyonda çok önemli bir ekleme yapmak üzere oldukları söyleniyor ki ben hem Fenerbahçe'ye hem Efes'e çok istiyordum bu ismi. Hakeza Olympiakos'un da ciddi şekilde, Barcelona'nın da ciddi şekilde radarındaydı. Jaren Blossom Game ile 2 yıl 3,3 milyon eurodan, ya da dolardan düzeltiyorum, 3,3 milyon dolardan, yani yıllık 1 milyon 650 bin dolardan bir anlaşma sağladığı söyleniyor Dubai Basket'in. Yazın en önemli transferlerinden biri olabilir bu arada. Yani Jaren Blossom Game benim çok beğendiğim bir isim. 3 olarak da yine buradan bu sezon Baskonya ile birlikte bayağı etkili performanslar sergileyen, bence büyük bir çoğu takımında radarına giren Diakite ile, hemen bakalım, Mamadi Diakite ile bir anlaşmak üzere oldukları söyleniyor. Yani önemli takviyeler geliyor Dubai Basket'ten. Şimdi sezon başında dönüp baktığımız zaman çok fazla Euroleague'de sempati toplayan bir takım olduğunu söylemek mümkün müydü? Hayır, değildi. Yani tabii Orta Doğu'dan gelen bir takım olması da burada büyük bir etken Dubai Basket'in. Hapoel'in de gelişiyle birlikte biraz tabii Orta Doğu takımlarına karşı antipati de vardı Avrupa basketbol kamuoyunda ama dönüp baktığımız zaman açık yüreklilikle söyleyeyim ki sezon başında da hani burada Dubai Basket'in genel menajerini radyoda konuk etmiştik. Bu anlamda da yaklaşımları da benim hoşuma gitmişti, en azından medya iletişim konusunda. Oynadıkları basketbol, kadrosunda yeni Euroleague'e kazandırdıkları oyuncular itibariyle bence çok keyif kattılar lige. Sene başındaki ön yargı olarak bende yüklenen bu antipati puanının hepsini kırdı Dubai Basket. Kabengele'yi Real Venezia'dan Euroleague'e kazandırdılar. McKinley Wright'ı lige kazandırdılar. Yani bunlar çok önemli oyuncular ve yazın muhtemelen eğer kalmazlarsa çok fazla talipleri olacaktır S-Class takımlardan. Yine bakıyorum, oynadıkları basketbol oldukça pozitifti. Yani negatif bir şey katmadılar. Euroleague basketboluna da renk kattıklarını düşünüyorum. O yüzden Dubai Basket'e dair negatif düşüncelerim kırıldı. Bunu söyleyebilirim. Seneye de daha iyi bir kadroyla geliyorlar. Burada Monaco'ya benzetiyorum ben onları. Biliyorsunuz onlar da Euro Cup aldıktan sonra yavaş yavaş yatırımlarını arttırarak önce playoff, sonra Final Four, sonra hatta en sonunda işte final düzeyinde bir takıma kadar gelmişlerdi. Yine Dubai Basket'te benzeri bir yol haritasıyla ilerleyebilirmiş gibi gözüküyor. Daha da finansal olarak sürdürülebilir onlar tabii. Söylememe gerek yok herhalde. Bunu hatta Dubai Basket'in genel menajerinin galiba bir açıklaması vardı. Yani istesek şu anda 100 milyon dolara da kadro kurabiliriz ama ligin sportif gerçekliğinin dışına çıkmak istemiyoruz. Rekabet ortamını korumak adına diye, böyle mesela bir yandan yukarıdan bakan, bir yandan da hoşgörülü bir açıklaması vardı. Yani yukarıdan bakan derken tam parası olduğuna bir şekilde vurgu yapıyor ama nihayetinde de elinde bu kadar imkan varken yine daha gerçekçi, daha sportif anlamda makul adımlar atarak büyüyorlar. Burada planlı bir büyüme olması, ligin genel dinamiklerine saygı duyuyor olmaları benim yine sempatimi kazandı, onu söylemek lazım. Yaza da dediğim gibi önemli hamlelere imza atacaklarmış gibi gözüküyor. Barcelona tarafında çok ilginç söylentiler var. Orada da mesela gelecek sezon takımı daha Xavi Pascual ile birlikte, eğer kalırsa, daha rekabetçi kılacaklarmış gibi bir görüntü var. Mike James ve Alfa Diallo'nun Barcelona'da oynama ihtimali bugünün şartları itibariyle gayet yüksek gözüküyor. Yani Alfa Diallo bildiğiniz gibi şu an Euroleague'de her takımın mutlak surette takımında görmek isteyeceği bir forvet. Yani onu da mesela tıpkı Blossom Game gibi, hatta mümkün olsa ikisini paket olarak Fenerbahçe ve Efes'te görmek isterdim. Olympiakos, Panathinaikos gibi söylentiler de vardı. Herkes istiyordu Alfa Diallo'yu. Burada Barcelona olacakmış gibi gözüküyor günün sonunda imza atacağı adres. Yine Mike James de Monaco'da iyice suyu kaynamıştı. Yani daha doğrusu suyu kaynamıştı derken, iyi oynuyordu ama takımın içinde bulunduğu sıkıntıları çok fazla kamuoyuna karşı dile getirmesi. Fransa Ligi'nde aldığı ceza, biliyorsunuz 3 maçlık bir men cezası aldı orada bir girdiği tartışma sonucunda. Euroleague'deki genel hal ve tavrı, sosyal medya üzerinden kulübün içinde bulunduğu sıkıntıları çok fazla gündeme getirmesiyle birlikte Monaco eğer finansal olarak toparlansaydı dahi, Mike James zaten ayrılacakmış görüntüsündeydi, onun da Barcelona'ya katılacağı söyleniyor. Barcelona'da ciddi bir oyun kurucu sıkıntısı var. Yani Satoranski sırtında gidiyorlar ama işte sürekli sakatlanan Bilal Provitola, Satoranski'nin skor yönünde her zaman ya da game changer oyuncu, maça ağırlık koyup maç kazandıracak oyuncu olup olmadığı çok büyük tartışma konusu. Burada net bir isme çok ihtiyaç duyuyorlardı. İşte bunu Rubio ile zamanında denediler, olmamıştı. Burada Mike James ile birlikte ona bir çözüm üreteceklermiş gibi gözüküyor. Mike James Alpha Diallo hamleleri, ki biliyorsunuz daha önce Moses Wright ile anlaşmışlardı Jalgiris Kaunas'tan. O da şu an Euroleague'in en çıkış yapan pivotlarından biri. Yine bakıyoruz, Josh Nibo ile anlaşma sağladıkları da söyleniyor. Uzun rotasyonunu tamamladılar. Euroleague'in belki en iyi forvetini aldılar. Şu anda çok tecrübeli ve artık kariyerinin sonunda şampiyonluk kazanmak isteyen bir oyun kurucu eklemesi yapıyorlar. Daha önce şampiyon olmuş iyi bir baş antrenörleri var. Pascual'in herhalde kariyeri sorgulanmaz. Yani Barcelona'da kazandığı şampiyonluk hariç Zenit'te yaptıkları da mesela çok pozitifti. Sadece orada Panathinaikos dönemi onda bir kötü gözüküyor kariyeri genelinde. Yani iyi bir antrenörleri var, iyi bir kadro kuruyorlar. Seneye herhalde yine şampiyonluk adaylarından biri olacaktır Barcelona. Bu sene playoff dahi yapamamışlardı ama seneye işler onlar için farklı olabilirmiş görüntüsünde şu an itibariyle. Sarp Bey yazmış. Bugün maçı kim kazanır sizce? Yani daha önce de söyledim program içerisinde. Fenerbahçe Beko'yu önde görüyorum burada. Fenerbahçe Beko'nun kazanacağını düşünüyorum. Seri bence bugün Kaunas'ta bitecek. Aynı şekilde Panathinaikos'un da kazanmasıyla birlikte playoff adayların, Final Four takımlarının bugün itibariyle belli olmasını bekliyorum. Sanki 5 maça uzamaz gibi hissediyorum iki seride. Şunu da söyleyelim. Daha önce Nisan'ın sonunda bir yarışma yapmıştım kendi sosyal medya hesabım üzerinden. Final Four'a kalacak takımların doğru tahmin edecek 3 tane dinleyicimize takımların lisans ürününü hediye edecektik. Artık bugün itibariyle de belli olur. Herhalde önümüzdeki hafta başında da bir çekiliş vesaire kimlerin kazandığını da buradan bir şekilde duyururuz. Yani şu ana kadarki tabloya baktığımız zaman Olympiakos ve Real Madrid'in zaten orada olması çok muhtemeldi. Yani Fenerbahçe Panathinaikos olursa oradaki Final Four tablosu muhtemelen o gün mesaj atan 60 küsür civarı insan vardı. Herhalde bir 35-40 en azından isabet sağlayacaktır. Onların arasından da 3 kişiyi seçip dediğim gibi hediyeleri ulaştıracağız kendilerine de. Arada böyle şeyler yapıyoruz. Bundan bir ay evvel de biliyorsunuz bir Bahçeşehir Koleji imzalı forması hediye etmiştik. Ya Burak Alaca sosyal medya hesabı üzerinden Instagram ve X'ten beni takip ederek böyle şeyleri de takip edebilirsiniz. Arada dediğim gibi hani sizlere bir anı bırakabilmek adına böyle şeyler yapıyoruz. Tekrar edeyim, Murat değil. Bazen şu an biraz da burnum tıkalı, artikülasyon da hata olmasın. Burak Alaca hesapları üzerinden beni takip edebilirsiniz. Bugünlük 6. adamdan bu kadar mı diyelim? Bir rejiyi kontrol edeyim. Vaktimiz var mıymış? Evet, bugünlük 6. adamdan bu kadar diyelim. Cumartesi ve pazar günleri. Saatler onu gösterirken tekrardan Radyo Spor'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
3: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Uzun bir süre, yaklaşık 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Soru, görüş, öneri hepsini bekliyoruz. WhatsApp hattımız devrede. Bugün bol bol mesajla okuyacağız. Zira Süper Lig'de yarın tüm maçlar aynı saatte oynanacak. Cumartesi saat 20'de oynanacak 33. hafta mücadeleleri ve belki de bu haftayla birlikte şampiyon belli olacak. Belki de küme düşme hattında da bir netlik görebileceğiz. Ercan abi, hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Ben de herkese iyi günler diliyorum.
3: Şimdi tabii yine yoğun bir gündem ama Avrupa ile başlayalım istiyorum. Avrupa'da UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa Nottingham'ı, Freiburg'da Braga'yı eledi. Avrupa Ligi'nde finalin adı Aston Villa Freiburg oldu. Ercan abi, İstanbul'da göreceğiz iki takımı
4: da. Final İstanbul'da. Bu kupanın
3: daha önce de gördük Aston Villa'yı, bir daha göreceğiz.
4: Bu kupanın İstanbul'da olması tabii çok önemli de Esas Emery yine kupayı alacak mı? Bu kupanın çünkü koleksiyoneri.
3: Öyle bir görüntü var bende.
4: Bu kupanın koleksiyoneri. Dün de Forest'i bayağı iyi bir oyunla domine ettiler maçı ikinci yarı.
3: İyice. Bayağı domine ettiler evet.
4: 4-0 kazandılar. Evet. İki maçı dönüşümlü seyrettim. Crystal Palace klasik oyununu oynadı yine. Shakhtar karşısında. Onlar da kazandı. Onlar da finale yükseldi. Konferans liginde. Premier Lig'in nasıl güçlü olduğunu şöyle görebiliyoruz. 3 İngiliz takımı da 3 ayrı kupada finalde.
3: Değil mi? Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde finalde. Aston Villa UEFA Avrupa Ligi'nde finalde. Crystal Palace da konferansta finalde.
4: Evet. Crystal Palace finalde. Freiburg'un başarısı da önemli. Braga'yı kupa dışında bıraktılar. Finale yükseldiler. Ama Rayo Vallecano o mutavazi kadrosuyla finale çıkması o da ayrı bir başarı.
3: Evet, onların da gerçekten çok iyi bir grafikleri var, bunu söyleyelim. Aston Villa Nottingham mücadelesi istersen başlayalım. Biraz domine ettiler dedin gerçekten. Emery'nin 6 kupası var, 7'yi almak üzere. Bir maç uzakta.
4: Evet, bir de finalde kaybediyor.
3: Evet.
4: Ya 7 kupa olacak, 7'de 7 yapacaktı.
3: Evet.
4: Kupayı kaybediyor Arsenal'in başındayken. Hı hı. Bu yüzden bu kupada bir rekora sahip Unai Emery. Ve bu kupayı almak için ben Aston Villa takımını zaten beğeniyordum. Bakalım onlar nasıl bir oyun sergileyecek. Ama bence kupanın favorisi. Derler ya kupalar %50. Ben de derim onu. %50 ama şu anda çok iyi bir kadroya sahip. Sürpriz olur alamazsa.
3: Şimdi bu Aston Villa tabii ki favori. Aslında şunu biz söyledik Ercan abi. Yani lig aşaması netleştikten sonra oradaki takımlara baktığımızda herkes dedi ki burada bir Aston Villa sırıtıyor.
4: Ya bir Aston Villa olarak finali olur dedik.
3: Evet, yani bir Şampiyonlar Ligi takımı belli. Aston evet. Villa gücüyle, koçunun işte kariyeriyle, takım kadrosuyla burada biraz bir pozitif anlamda bir sırıtma vardı yani. Evet, evet. İbra Aston Villa'dan yana görünüyordu. Aston Villa da şaşırtmadı. Finale kadar çıkmayı başardı. Dediğin gibi yani domine ettiler mücadeleyi. Maçın istatistiklerini paylaşayım dinleyicilerimizle. 18 şut, 10'u isabetli Aston Villa'dan.
4: Çok iyi rakam değil mi?
3: Çok ya. Bir yarı final
4: ya bu,
3: için.
4: Ben bu maçı kazandım ya da kazanacağım mesajını resmen vermiş Aston Villa.
3: Tabii yani rakipte de 2 isabetli şut var mesela. Nottingham'da. Dolayısıyla yani baktığımızda mücadeleye tam anlamıydı bir domine etme
4: evet.
3: var. Maçı izlediğimizde zaten yedek kulübesinin o reaksiyonları, Unai Emery'nin reaksiyonları, biz bu kupayı istiyoruz reaksiyonu. Yani sadece bu maçı değil, kupayı biz istiyoruz reaksiyonuydu. Aston Villa da gücünü ortaya koydu Nottingham karşısında. Net bir galibiyet aldı. Diğer maçta da Braga maçın başında 10 kişi kalınca iş orada bitti bence.
4: Herkese. Bence de.
3: Yani maçın başı 6. dakika 10 kişi.
4: Bütün oyunun hakimiyetini rakibine vermek zorunda kaldı.
3: Tabii yani uzatmalar, duraklamalarla beraber 90 dakika eksik oynuyorsun.
4: Ve o zaman da istediğini, böyle bir yarı finalde istediğini çıkartman çok zor. Yani finali yakalaman çok zor. Yani
3: ilk maçı 2-1 kazanmıştı Braga. Deplasmana bu avantajla geldi ama 6'da Dorgeles kart görünce, Mario Dorgeles, fil dişli oyuncu, kırmızı kart gördü direkt olarak. Ya maça 10 kişi başlamış gibi oldu. Ne taktik kalır ne disiplin kalır o dakikadan sonra.
4: Hayır, onlar kalır. Ya, bu tarz takımlar kolay kolay o taktik disiplinden ya da oyun disiplininden kopmazlar ama gücün yetmez.
3: Bir de oyun planlaması değişmiştir tabii eksik kalınca.
4: İster istemez. Bütün planlar bir kere iptal oluyor.
3: Evet.
4: Ya hücuma çıkarsak şöyle çıkacağız, böyle olacak diye düşünceler hepsi bir anda çöpe atılıyor. Bu yüzden de bir de yarı final oynuyorsun. Rakibin motivasyonu zaten var yarı final oynadığı için. Bunu iki katına çıkarıyorsun. Böylece de elenip gidiyorsun. Evet.
3: Bir de Freiburg'un golü de gecikmedi. Yani 14'te 1-0, 41'de 2-0 bulunca Freiburg zaten orada
4: maçı koparttı derler.
3: Maçı koparttı. Yani tur avantajını da ele geçirdi. Hem kendi evinde hem toplam skorda 3-2'yi buldu. Devamında da bu skoru koruması yeterli olacaktı 10 kişilik rakip karşısında. Ama Braga için de şunu söyleyelim. Yani eksik olmalarına rağmen topu bıraktılar ama geçişte çok iyilerdi Ercan abi. Fark etmişsindir. 5 isabetli şutları var onların da. bir gol buldular. Rakibin 8 isabetli şutu var mesela 9.
4: Evet.
3: Yani 8'e 5 isabetli şutlar. Gol beklentileri aynı 1.83. Yani Braga'da tamamen teslim oldu diyemeyiz. 10 kişiyle de iyi bir mücadele bence sergiledi Braga takımı.
4: Öyle gözüküyor.
3: Evet, yani bırakmadılar mücadeleyi. İki takımın da üçer büyük şansı var. İşte kornerlere bakıyoruz. 8 korner atmış Braga. Mesela 4 kornerde rakip kalmış.
4: Braga elinden geleni yapmış ama olmaz. Devre 2-0 bitiyor. Evet.
3: İşte eksik olmasa sanki yani Braga buradan istediğini alıp dönermiş gibi bir sinyalde alıyorum ben istatistiklerden.
4: Ya Braga'nın yıllardır yaptığı genç oyunculara yatırım elinde sonunda. İşte bu finali de vardı daha önceden biliyorsun.
3: Evet.
4: Şimdi bu sene yarı final. Yine tekrar Braga'yı bu tarz yerlerde görürsek Portekiz ekibini tabii ki şaşırmamak lazım. Çünkü kabul edelim iyi bir

0: kaybettikten sonra Arda Turan'ın ekibi bir sürpriz yapar mı dedik ama İngiltere deplasmanında işimiz zaten çok zor, bunu biliyoruz demişti.
1: Zordu.
0: Arda
1: ben
0: Turan,
1: seyrettim çoğu bölümünü.
0: 2-1 kaybettiler ve elendiler.
1: Rakibin işine gelen bir oyun oynamak zorundaydı Shakhtar. Başka şansı yok. Hücum. Çok adamla rakip yarı sahada olacak. Hücum varyasyonlarını deneyecek. İşte duvar pasları, şutlar, kenar ataklar, bunlar hücumun içinde yer alan temel maddeler. Bunları deneyecek. Denediler de ama rakip topu kaptığı anda gol pozisyonu yakaladı. Çünkü oyun tarzları böyle. O geçişleri, topu kaptıkları anda atağa çıkışları mükemmel. Bütün sene zaten Premier Lig'de de o oyun yapısını benimseyen bir ekipten bahsediyorum. Crystal Palace'dan. Çok seyrettik. Bu yüzden de maç zaten Crystal Palace'ın işine geliyordu. İlk maçtaki sonuç.
0: Evet.
1: Birbiri yakaladılar ama. İkinci golde olduktan sonra olay bitti.
0: Tabii ilk maçın 3-1 olması büyük handikap yarattı onlar adına, Shakhtar adına.
1: Dönmesi zor mu? Evet.
0: Ama bayağı iyi oynadılar, pozisyonlar buldular.
1: Buldular.
0: Kazanabilirlerdi.
1: Şut yani, girişimleri de vardı.
0: Bayağı şut var, evet.
1: Çerçeveyi tutmadı bazıları. Ama şu takımı tebrik etmek lazım. Zor şartlar. Ya yani bu herkes biliyor. Hep tren yolculukları ya da otobüs 15 saat, 14 saatlik. Ülke dışına çıkıp Avrupa Kupası oynuyorsun. Uçakla geliyorsun, dönüyorsun. Bir de ligde maçlarım var. Savaş koşulları, sirenler çalıyor, saldırı var diye. Sığınağa gidiyorsun. Siren susuyor. Tekrar oyuna dönüyorsun. Bu iki hafta önce oldu.
0: Kolay değil.
1: Hiç de kolay değil. Buna rağmen de 10 puan farkla şu anda Ukrayna Ligi'nde şampiyonluğa çok yakın. Fena bir sezon geçirmedi Shakhtar Donetsk bu şartlarda.
0: Evet, kesinlikle. Rayo Vallecano'da Strasbourg deplasmanında da üstün bir oyunla 1-0 kazandı. İlk maçı da 1-0 kazanmışlardı. Onlar da turu geçtiler. Crystal Palace ve Vallecano finali oynanacak Konferans Ligi'nde de.
1: Acaba Crystal Palace mı yoksa buraya kadar gelmiş Rayo Vallecano mu diye merak ediyorum. Çünkü Rayo Vallecano'nun da takım savunması ve defansif özellikleri başarılı.
0: Evet, onlar da iyi bir grafik çizdiler gerçekten, haklarını vermek lazım.
1: Samsun Spor'u kupa taşıdılar.
0: Samsun Spor'u eleyen takım finale çıkmayı başardı.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'yi eleyen Nottingham çıkar mı dedik ama onlar Aston Villa engeline takıldılar.
1: İlk maçı 1-0 kazanmalarına rağmen.
0: Evet.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Yavaş yavaş ligimize geçiyoruz. Yarın Galatasaray şampiyonluk mücadelesine çıkacak bir kez daha. Telefon attığımızda Anadolu Ajansı'ndan sevgili arkadaşımız Emrah Oktay var. Emrah, merhaba.
3: Merhaba abi, iyi yayınlar. Ercan abiye saygılar.
1: Selamlar Emrah, hoş geldin yayına.
3: Hoş bulduk abi.
0: Evet, yarın bu iş biter mi? Öncelikle senin kişisel yorumunu almak istiyorum. Geçen hafta çünkü Galatasaray ağır bir yenilgi aldı şampiyonluk maçında.
3: Yani geçen haftaki Galatasaray'a göre konsantrasyon olarak, ciddiyet olarak farklı bir Galatasaray izleyeceğimizi düşünüyorum. Antalyaspor'un ligde bulunduğu durum, performansı, göz önüne alındığında, maçın Ramsbach'ta 50 bin taraftar önünde oynanacağını düşündüğümüzde, Kaleci Uğurcan'ın oynayacağını düşündüğümüzde ben Galatasaray'ın %90 ihtimalle bu maçta şampiyonluğunu ilerleyeceğini düşünüyorum. Tabii ki futbolu o %10'luk payı da vermek zorundayız. Ne olacağı belli olmaz. Ama ben Galatasaray'ın artık bu işi sahasında sonlandıracağını düşünüyorum. Ki sonlandıramazsa gerçekten çok ciddi sorun yaşayabilir. Şampiyonluğu kaybetmeye kadar gidebilir. Çünkü son maçı deplasmanda Kasımpaşa'yla. Her ne kadar Kasımpaşa da bu sezon geçmiş yıllara göre farklı bir performans olsa da istediği seviyeye çıkamasa da Kasımpaşa Stadı'nın atmosferi, Galatasaray'ın orada yaşadığı olumsuz hatıralar bu Galatasaray açısından şampiyonluğu zora sokacak etkenler olarak göze çarpıyor. Galatasaray kazanıp rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğu ilan etmek isteyecek. Bunu da başaracağını düşünüyorum açıkçası.
1: Futbolun tekniği açısından baktığımızda takımların gücünü zaten vurguladın. Şimdi Galatasaray ve Antalyaspor. Antalyaspor bu sezonu çok kötü geçirdi. Ve şu anda da düşmeme hattında. Ya, kağıt üzerinde sen %90 hatta dedin ama ben maçı

0: maçın ilk yarısında bile Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etme gücünün var olduğuna inanıyorum. Öyle bir rakiple oynayacak.
1: Yani şöyle bir durum var abi. Antalyaspor şehri, stadı, potansiyelini yansıtmayan bir takım. Zaten transfer tahtaları da kapalı. Çok zor durumlardan geçiyorlar. Yani birlikte kalmaları bence mucize olacak diye düşünüyorum. Yani şu anda küme düşme hattının bir puan üzerindeler. Ama düşerse hiç şaşırmam. Ama dediğim gibi abi, Galatasaray ilk sahada taraftarın verdiği motivasyonla o ciddiyetle ben çok rahat bir galibiyet alacağını tahmin ediyorum. Ama tabii ki bu tahmin. Onun içinde her şey var. Çok büyük sürprizler de olabilir. Ama çok fazla ihtimal vermesem de bu önümüzde bir gerçek abi.
2: Şimdi sevgili Emrah, yarınki mücadele Galatasaray'ın bu sezon iç sahadaki son maçı. Büyük ihtimalle Icardi ile de yollar ayrılacak. Icardi'ye özel bir koreografi veya bir veda mesajı gibi bir şey bekliyor musun?
1: Açıkçası beklemiyorum abi. Çünkü Galatasaray'ın ağzı sütten bir kere yandı. Özellikle Samsun Spor maçına giderken şampiyon havasında gitti Galatasaray.
0: Doğru.
1: Darmstadt'ta biliyorsun bir taraftarı açık antrenman yapıldı. Adeta bir ön şampiyonluk kutlaması gibiydi. Bunun ben futbolcuların motivasyonunu ve maça bakışlarını etkilediğini düşünüyorum. Yani yeteri kadar ciddiye almadılar demek istemiyorum ama maçı önemseme konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını düşünüyorum. O yüzden burada Icardi'nin son maç olması veyahut da başka bir şey taraftar açısından bir önemi yok. Sarı kırmızılı camiye tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda. Icardi ile alakalı gerekirse başka organizasyonlar yapabilirler ama şu anda konsantrasyonu bozacak herhangi bir davranışın içinde değil sarı kırmızılar. Okan Hoca da takımını tamamen dış dünyaya kapatıp maça konsantre etmeye çalışıyor. Zaten seçim gündemi Galatasaray'ın seçim gündemden kalktı Galatasaray'ın. Tekrar ayrı bir şey olacak, seçim olacak ve formalite icabı 23 Mayıs'ta yerel gidip oyunu kullanacak. O yüzden kulübün bütün konsantrasyonu yarınki karşılaşma. Yarınki karşılaşma kazandıktan sonra kazanırsa eğer pazar günü Ramsdorff'ta bir kutlama olabilir diye bekliyoruz. Artık orada ondan sonraki vedalar, işte ekstra koreografiler, diğer şeyler pazar gününe sarkar diye düşünüyoruz.
2: Peki şunu da sormak istiyorum. Çok ağır eleştirilen bir Okan Buruk var. Hiç takip edebildin mi? Bilmiyorum, antrenmanları, Okan Hoca'yı görme şansın oldu mu? Morali nasıl acaba Okan Buruk'un? Çünkü kaybedilen Samsun maçı üstünde de yine Okan Buruk üzerinde bayağı yoğun eleştiriler görmüştük.
1: Ben açıkçası çok şaşırıyorum Okan Buruk'a yapılan eleştirilere. Okan Hoca'nın da bunları çok eleştirileri dikkate alıyor ama sosyal medyayı dikkate almıyor. Öyle söyleyebilirim. Çünkü sosyal medyada kendisi de çok sık dile getiriyor. Kimin yazdığı, hangi amaçla yazdığını bilmediği için Okan Hoca genelde ben sokağa dikkate alırım der. Tribünleri dikkate alırım der. Tribünlerde ve sokakta Sayın Okan Buruk'a çok ciddi bir sevgi var. Destek var. Bunu ben hem deplasmanlarda içinde taraftarın ilgisinden ona özel yapılan pankartlardan görebiliyorum. Hem de tribünde Okan Hoca'ya gösterilen sevgiden görebiliyorum. O yüzden Okan Hoca bu sosyal medyadaki çok büyük eleştirileri dikkate almıyor. Sadece hatalarından ders çıkardığını kendisi de söylüyor sürekli. Ben de bir gazeteci olarak açıkçası Okan Hoca'ya yapılan eleştirileri anlamıyorum. Çünkü 3 sezon üstte şampiyon olmuş, 4. sezon şampiyonluğa giden bir teknik adam var. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur oynamış. Tamam, daha önceki yıllarda Avrupa'daki performansını hepimiz eleştirdik. Ama bu sezon için bence geldiği yer Galatasaray açısından başarılı olarak değerlendirebiliriz. Ve bu 3 sezon üstte şampiyonluğun hiçbirisinde böyle çok rahat bir şampiyonluğa ulaşmış bir teknik adam değil. Yani sağ bekinde Kaan Ayhan, sol bekinde zaman zaman Berkan Kutlu'yu, Barış Alper Yılmaz'ı oynatan, İşte 13. olmuş takımı o travmadan çıkarıp şampiyonluğa oynatan bir teknik adam var. Yani baktığı zaman işte Sergio Oliveira'dan bir sezon Sergio Oliveira'dan bir sezon çok ciddi katkı aldı. Ondan sonra oyuncu şu an nerede? Yok. Yine Kerim Demirbay'dan şampiyonluk sezonunda katkı aldı. Oyuncu yok. Rudo Trashica'dan ilk sezonda çok ciddi katkı aldı. Beşiktaş'taki oyuncunun durumu ortada. Yani bunlar hepsi bence bir teknik adam başarısı. Bu kadar ağır eleştirilmeyi o kadar hak etmiyor açıkçası.
0: Ya şu var, zaten ben de Emrah senin gibi düşünüyorum. Yeni sezonda da takımın başında Okan Buruk olacak, öyle gözüküyor.
1: Olması gerekiyor. Yani bu Türk futbolunda Okan Buruk şampiyon olduğu olarak konuşuyorsak abi, Türk futbolunda bunu başaran iki kişi var. Birisi Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim, birisi de onun izinden giden Okan Buruk. Okan Hoca futbolcu olarak bunu başarmıştı. Şimdi teknik adam olarak bunu başarıp bir rekora ortak olacak. Amacı, hayali çok net biliyorum Okan Hoca'nın. 5 sezon üstünde şampiyon olmak. Tabii ki Avrupa'da başarıyı da istiyor ama özellikle 5 sezon üstünde şampiyon olmak Okan Hoca için çok değerli. Ben Sayın Dursun Özbey'in de bu başarılı giden teknik kadroyu değiştireceğini düşünmüyorum açıkçası.
2: Şimdi tabii çok fazla transfer dedikodusu da dönüyor şu Galatasaray'da. Şu an ben yönetimin tamamen şampiyonluğa odaklandığını düşünüyorum. Ama senin kulağına gelen herhangi bir isim ya da isimler var mı? Mesela bugün yazılan isim Danilo Botafogo'dan, işte Bernardo Silva, Fabian Ruiz ve Van Dijk gibi isimler yazıldı. Sende var mı bir isim?
1: Abi şöyle, Samsun maçı öncesine kadar aslında Galatasaray yönetiminde şampiyonluğu garanti görüp bu tarz şeyler biz de duyuyorduk açıkçası transferlerle alakalı şeyler. Ama Samsun maçından sonra adeta yaprak kıpırdamıyor. O yüzden daha önceden görüşülen isimler var. Ama şu an tek günden şampiyonluk Galatasaray'da. Tabii ki menajerlerin, Galatasaray'ın yetkilendirdiği isimlerin bir çalışması var. Aynı şekilde bir seçim olacak. Seçim sonrasında nasıl bir yapılanma olacak? Yeni bir futbol yapılanmasından bahsediliyor. İşte Gomis'in olduğu, Cenk Ergin'in olduğu bir futbol yapılanmasından, sportif direktörlük makamından bahsediliyor. Hepsini aslında Mayıs ayı içinde bakmamız lazım. Nasıl bir yapılanma olacak? Ona göre de yol haritası çizilecektir diye tahmin ediyorum.
0: Sen peki sportif direktörlük tekrar ona dönüşün nedenlerini kafanda toparladın mı? Nedir sebebi?
1: Aslında bir sebep bulamıyorum abi. Yani
0: ben de bulamadım da düşünüyorum.
1: Sayın Abdullah Kavukçu'yla Sayın Okan Buruk'un çok aslında yönetici teknik adam ilişkisinden ziyade bir dostlukları var. Sayın Abdullah Kavukçu her dakika Okan Buruk'un yanında. Her futbolcularla alakalı her sorunda işin içinde hemen çözmeye çalışıyor. Büyük katkıları var. Ama burada iyi giren bir şey neden değiştirilir? Açıkçası onu bilmiyorum. Acaba değiştirilecek mi? Çünkü bu da hani konuşulan şeyler ama resmi olarak bir açıklama yapılmadı. Bu sistem daha önce Galatasaray'da ve Türk futbolunda denendi. Ama faydalı oldu mu? Ben faydalı olduğunu hatırlamıyorum. Ne Beşiktaş'ta faydalı oldu, ne Fenerbahçe'de faydalı oldu. Galatasaray'da da faydalı olduğunu hatırlamıyorum açıkçası ama bekleyip göreceğiz abi. Yani her şey bu 23 Mayıs'taki seçimden sonra daha böyle berrak hale gelebilir ama şunu da söyleyelim. Sayın Abdullah Kavukçu'nun Ocak ayından itibaren yani devre arasına yetişmeyeceğini bildiği ve sezon sonu için uğraştığı transferler var. Bunlardan bazıları yine Birosan'ı sisteminde olduğu gibi benzer tarzda sözleşmesi bitecek dünya futbolunda çok ciddi ismi olan futbolcularla alakalı çalışmalar olduğunu biliyoruz. Bunların bazıları mesela Ruben Neves gibi futbolcular daha önce biz söylemiştik. Şu an ne durumda olduğunu açıkçası bilmiyoruz ama bu tarz oyuncularla alakalı çalışmaları var Sayın Abdullah Kavukçu'nun.
2: Gabriel Sara sezonu kapattığı haberleri var bugün ve Günay'la da devam edilecek haberleri var. Gabriel Sara'da problem nedir?
1: Ayak bileğinde ödem vardı Gabriel Sara'nın. Samsun maçına zaten oynamayacağını biliyorduk. Hatta ben haberimde de yazmıştım. Ama götürüldü Samsun'a. Kadroda yer almadı. kapatma ihtimali yüksek. Zaten Galatasaray şampiyonluğu ilan ettikten sonra birçok oyuncusuna izin verecek Kasımpaşa maçı için. Özellikle Türk milli takımıyla Dünya Kupası'na gidecek oyuncuların ekstra izin verileceğini düşünüyorum. Eğer Galatasaray şampiyonluğu ilan ederse Rabia Sarı'da sezonu kapatır diye tahmin ediyorum abi.
2: Hı hı.
1: Ama biraz önce konuştuğumuz konularda şunu da atladım, özür dilerim. Kadro yapılanması ve transferle alakalı. Bir Galatasaray'ın yola devam etmeyeceği isimler var. Devam etmek istemediği isimler var. Bir de transfer teklifi gelmesi muhtemel isimler. O muhtemel isimlerle alakalı gelişmeler yaşanırsa Galatasaray'ın önümüzdeki sezon yapacağı değişiklik sayısı, transfer sayısı çift haneleri bulabilir.
0: O Süper için ama rakam belli. Yani yüzün üstünde bir rakam belirlemiş durumda Galatasaray galiba.
1: Yani şimdi Osimhen kalitesindeki bir futbolcuyu almak için dünya piyasasında 120'ler, 140'lar, 150'ler artık konuşuluyor.
0: Doğru.
1: Geçen sezon da Liverpool benzer rakamları harcadı. O yüzden bu Osimhen için makul bir rakam. Galatasaray açısından baktığımızda da Osimhen zaten kendi bonservisini veyahut da yıllık ücretinin çok büyük bölümünü Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 12 maçın 4'ünde maçın adamı seçilerek zaten gösterdi. Çok ciddi katkısı var. Galatasaray 70 milyon avroya yakın bir Şampiyonlar Ligi geliri elde etti. Bunlar Osimhen'in, aslan payı Osimhen'in. O yüzden Galatasaray daha düşük bir rakama bu oyuncuyu bırakmayı asla düşünmez. Yani sportif olarak zaten Osimhen'in Galatasaray'a getirdiği çok büyük katkılar var. Bu da bunun yanında mali getirisi de var. Bu şeyden Galatasaray ufak tefek rakamlar için, bu da bahsettiğim ufak tefek tırnak içinde 100 milyon avro vazgeçmez diye düşünüyorum.
2: Şimdi Torreira için iddialar var, Boca'ya gidecek diye. Lemina Galatasaray'dan ayrılacak, hatta Ahmet Spor'la görüşüyor diye haberler de çıktı. Bu haberlerin doğruluğu nedir? Bu iki oyuncunun, özellikle bu iki oyuncunun kalmasını bekliyor musun gelecek sezon için?
1: Ben kalması daha muhtemel oyuncu Lemina. Bence Torreira zaten devre arasında ayrılık gündeme gelmişti Torreira'yla. Biliyorsunuz babasının bir rahatsızlığı vardı. İşte tam olarak konsantre olamıyordu. Hatta Okan Hoca izin verdi ülkesine gidip gelmek için. Ama oyuncunun Güney Amerika'da ülkesine, ailesine yakın bir yerde futbola devam etmek istediğini hepimiz biliyoruz. Lemina ile alakalı da zaten devre arasında özellikle Lemina'nın daha genci, Lemina'dan daha atletiği, daha serti profilinde bir orta saha aranıyordu. Sözleşmesi var. Eğer gitmek isterse oyuncu, ben kimsenin kalabileceğini düşünmüyorum. Ama kalırsa bile ilk 11'in değişmez ismi olmayacaktır. Özellikle hamle oyuncusu olarak kenarda oturacaktır diye tahmin ediyorum Lemina ile alakalı.
2: Hı hı. Peki savunma hattı için bir değişiklik bekliyor musun?
1: Abi orada bekliyorum açıkçası. Özellikle Davinson Sanchez'in bu sezonki performansının çok beğenilmediğini düşünüyorum. Büyük maçlarda, kritik anlarda istenen performansı veremedi. Ayrıca Abdülkerim'e çok büyük yük düşüyor abi. Yani
0: alternatifi de yok değil mi? Onu yedekleyecek bir oyuncu.
1: Evet, onu yedekleyecek bir oyuncu yok. Abdülkerim Bardakçı çok önemli bir stoper. Galatasaray'ın oyun kurulumunda gerçekten çok büyük rol alıyor. Yani onun eksikliğiniz olmadığı maçlarda çok ciddi şekilde hissediyor Galatasaray. Ama yine de bu oyuncuyu dinlendirmek gerektiğinde dinlendirecek bir oyuncu yok Galatasaray'da. Metehan vardı sezon başında yola çıkarken. Aynı şekilde Singo ve genç Arda Ünal vardı. İşte Singo'nun yaşadığı sakatlık, Metehan'ın aldığı ceza, Arda'nın yaşadığı sakatlık ve o sıçrayışı gösterememesi hem Davinson'u hem Abdülkerim'i ciddi şekilde yordu. Dediğim gibi Davinson'un performansından bir memnuniyetsizlik var. Abdülkerim'in de dinlenmesi gerekiyor. O yüzden oraya bir taktiğe bu iki oyuncuyla yarışabilecek, hatta onlardan önde olabilecek bir transfer bekliyorum ben stoper hattına.
2: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim abi.
2: Sevgili Emrah, Oktay bizimle birlikteydi. Anadolu Ajansı'ndan kendisine teşekkür ediyoruz katılımı için.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Yorumlar da geldi. Yorumlarla devam edelim. Ercan abi, bir dinleyicimizin yorumu dikkatimi çekti. Diyor ki Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon olsa bile takımın 60. dakikadan sonra düşmesine çare bulamadı. Son maçlarda bu süre ikinci yarılarda daha da uzadı. Hiç performans yok. Takımı hiç düzeltemedi demiş.
0: Ekstra 12 maç var ya.
2: Şampiyonlar Ligi.
0: Bu ekstra 12 maç bizim ligden çok farklı. İyi ya da kötü. Rotasyona da girdi. Kupa oynadı ama o kadroyu da başaramadı. Şampiyonlar Ligi'nde böyle 12 maç oynayınca artık statü değişik. Ben birçok oyuncunun fiziksel ve mental olarak da bayağı düştüğüne eminim. Ya bu Okan Buruk'u aşan bir konu oldu. Neden aşan bir konu? O da böyle tahmin etmiyor. Kimse tahmin etmez. Hı. Ama bu yeni statü, bu sefer kadroyu şöyle düşüneceğim. 11 kişi sahada, kulübede olanlar o oyunculara biraz yakın olmalılar. Çok uzak değil.
2: Evet. Yani ligde iyi bir rotasyon yapabilmelisin, en az 5-6 oyuncu.
0: Yapmak zorundasın. Ya yani o da tabii bütçe işi. Tekrar dünkü programlarda hep değerlendiriyoruz bunu. Galatasaray son 16'ya kaldı.
2: Bence iyi bir iş yaptı.
0: Ama bütçeye baktığın zaman 16'nın bütçesi için bile yeterli değil Galatasaray'ın harcadığı para. Bodo ve Galatasaray 16'ya kalınca. Yani dinleyicimiz, teşekkür ederiz, yorumunu yapmış. Fakat çok zor bir dönem yaşadılar. Yani bu ilk defa oluyor.
2: Şimdi bu takımlar da 3 Liverpool, 2 Juventus, 5 bir Atletico Madrid, bir tane Manchester City, 7 tane baba takımla oynadı Galatasaray. Evet. 5 tane de hani Şampiyonlar Ligi'nin orta seviye takımı diyelim ama 7 tane çok büyük takımla oynadı. Bayağı da yıprandı.
0: Arka takımlar.
2: Evet, çok da yıprandı doğal olarak. Ki Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nden sonra özellikle dönüşlerde birçok takımın problem yaşadığını görüyoruz zaten.
0: Paris Saint-Germain dahil.
2: Paris Saint-Germain 5 yenilgi aldı. İşte Real Madrid maçtan döndü, Osasuna ya kaybetti mesela. Evet. İşte Barcelona, City. Bütün bu takımlar yani dönüşlerde problem yaşıyorlar.
0: Çünkü City şampiyonluğu yakalayabilirdi mesela İngiltere Premier Ligi'nde ama olmadı.
2: Evet.
0: Şu anda yine şansı var ama Şampiyonlar Ligi çok etkiliyor bence.
2: Çok etkiliyor. Inzaghi ile bir röportaj vardı geçtiğimiz sezon. Inter yine Şampiyonlar Ligi'nde finale taşınmıştı Inzaghi, hatırlayacaksınız. Lig şampiyonluğunu neden kaybettiniz diyor muhabir. Diyor ki Şampiyonlar Ligi'nden eğer daha erken elenseydik ligde yine şampiyon olurduk biz diyor. Ama Şampiyonlar Ligi bizi çok yıprattı diyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok yıpratıcı takımlar için. Bütçeniz ne olursa olsun. Mesela Paris ciddi rotasyon yapabiliyor. Rakibi yok çünkü ülkede.
0: Evet, yani buna rağmen de zorlanıyor.
2: Buna rağmen de zorlanıyor. Yani onlar bile gitgellerde zorlanabiliyorlar.
0: Mental yorgunluk niye diyorum? Psikolojik olarak da baktığımızda artık dayanamaz. Oyuncu uçak, havalimanı, otel, tekrar dönüş. Bunlar çok sık olduğunu düşün.
2: Hı hı. Sürekli uçuyorsun, otele gidiyorsun, maç, antrenman.
0: Ya bir de
2: kafayı boşaltman lazım.
0: Ailem var, yakın çevrem var. Onlarla hiç görüşemiyorsun, sadece telefonda. Ailen işte günübirlik görüyorsun. İki günde bir seyahat, iki günde bir, üç günde bir seyahatin olduğu dönemler yaşandı.
2: Evet.
0: Yaşandı. Yapacak bir şey yok. Ama bu yoruyor işte.
2: Şimdi UEFA Kupası'nı aldığımız yıl yanılmıyorsam 7. maç finaldi. Şimdi maç sayıları inanılmaz arttı demiş. Tabi orada da 7. maç finaldi. 6 tane de Şampiyonlar Ligi maçı vardı. 13 maç.
0: Evet.
2: Ya bu sene de 12 maç oynadı Galatasaray.
0: Ve aradaki takımlara baktığın zaman şimdi tekrar Saint Germain, işte yarı finale bakalım, Bayern Münih.
2: Hı hı.
0: Nasıl güç oranları Kupa 1'de, Şampiyonlar Ligi'nde?
2: Yani işte rakipsiz Arsenal takımlar dediğimiz, işte Bayern'in ligde rakibi yok, PSG'nin ligde rakibi yok. Onlar daha rahat rotasyon yapabiliyorlar ve daha geniş kadroları var Galatasaray'la mesela kıyasladığımızda.
0: Galatasaray'ın kaç katı bütçesi var?
2: Kaç katı bütçesi var tabii. O yüzden ben çok, ya tamam ben de eleştirdim çoğu zaman Okan Buruk'u. Ama biraz da acımasız da buluyorum. Çok aşırı eleştiriyi de acımasız buluyorum. Mesela bu seneki Şampiyonlar Ligi deplasman karnesini zayıf buluyorum ben de Okan Buruk'un.
0: Buna rağmen iyi geldi ama.
2: Buna rağmen iç sahada o seyircinin müthiş desteği, atmosferi yine de çok iyi geldi.
0: Juventus'a 5 attı Galatasaray'a.
2: Juventus'a 5 tane gol attı.
0: Ya bu Türk
2: Liverpool
0: futbol
2: 2 kere
0: tarihinde,
2: yendi.
0: Liverpool 2 defa yendi.
2: Hı.
0: Bunlar Türk futbol tarihinde geçen notlar oldu değil mi?
2: Evet. İşte çok başarıya alıştırdı galiba Okan Buruk. Şimdi en ufak bir
0: Başarısızlıkta aman ne
2: başarısız.
0: oldu?
2: Evet, hemen.
0: Hata mı var? Sen mi yaptın bu hatayı diyorlar değil mi teknik
2: Evet.
0: direktöre?
2: Orada biraz yani kendisinin kurbanı oldu gibi geliyor bana Okan Buruk. Çıtayı kendisi buraya yükseltti çünkü. Kırılmadı, rekor bırakmadı.
0: Bir de tabii şu tarihsizliği var. Okan Buruk Icardi'nin daha iyi döneceğini tahmin etti bence.
2: Evet. Osimhen'in olmadığı maç sayısı çok, sakatlık yaşadığı. İşte Afrika'ya gitti, ülkesine sakat döndü. Maçları kaçırdı. Icardi'den verim alırım diye düşündü. Olmadı.
0: Şaşırttı. Bir o eski yayınlarda seninle sık sık konuşmuştuk bunu. Kış dönemi bittiğinde artık son ilkbahara girerken de konuşmuştuk. O fit halinden bayağı uzak diyorduk o zaman da.
2: Hı.
0: Ya Mart ayında programlarda bunu konuşuyorduk değil mi? Nisan'da.
2: Evet, konuşuyorduk. Hala da düzelmedi. Fit olmadı.
0: Düzelemedi. Bu tabii ki zorladı Galatasaray'ı. Bu düzelmeyecek anlamına da büyük bir ihtimalle geliyor gibi mi? Evet.
2: Ben mesela az önce sana söyledim, yeni bir haber geldi. Şimdi çapraz bağ sakatlığı çok sıkıntılı bir sakatlık. Yusuf Yazıcı üçüncü kez çapraz bağını koparmış mesela.
0: İnanılmaz büyük bir talihsizlik.
2: Çok büyük
0: Büyük
2: talihsizlik.
0: geçmiş olsun.
2: Evet.
0: Bir sene dönemiyorsun. Aşağı yukarı.
2: Evet, yaşın ilerledikçe dönmen daha da zorlaşıyor.
0: Yani futbolu artık fazla zorlayacak mı bu saatten sonra? Zor değil mi?
2: Ben zorlayacağını düşünmüyorum. Bir River Plate olabilir, bir Arjantin. Hani son bir kariyer sözleşmesi belki yapabilir Icardi, ama Avrupa'da şu haliyle, fiziksel haliyle çok zor. Çünkü en zayıf takımlar bile fiziksel güç istiyor Ercan abi Avrupa'da. Fizik kondisyon istiyor. Yani Icardi şu haliyle Avrupa'nın alt kademe takımlarında bile zor oynar diye düşünüyorum.
0: Ya Morata mesela komada oldu mu?
2: O da bir
0: Olmadı.
2: sakatlık geçirdi.
0: Ya.
2: O da tam bir yani verim alamadı koma ondan diyebiliriz. O yüzden yani Icardi için galiba son iç saha maçı olacak Antalya maçı. Öyle düşünüyorum. Öyle haberler de geliyor muhabir arkadaşlarımızdan, ama mesela o ilk sezonundaki gibi sağlam bir Icardi Osimhen ikilisi çok fark yaratırdı Galatasaray'da.
0: Ligde oynadıkları rakipler, hele biraz daha güç olarak altta olan takımlar çok farklı yenilgilerle karşı karşıya kalabilirlerdi.
2: Tabii bu ikili farklı iki profil bir de. Biri ön direk ustası, diğeri arka direk ustası. Biri çok atlet, biri çok bitirici. Yani
0: Ve golü hisseden oyuncu
2: aynen yani
0: Icardi.
2: oynatabilseydi Okan Buruk, ki bu Okan Buruk'un da bence hatası değil, Icardi'nin fizik olarak hazır
0: Tabii.
2: olmaması neticesinde oynatamadı. Hatta Singo transferi bile, üçlü oynarım ben transferiydi büyük ihtimalle. Icardi toparlar, Singo ile beraber ben üçlü oynarım düşündü
0: Düşüncesi.
2: büyük ihtimalle. Bağırdı ama olmadı.
0: Bu arada Singo da o sakatlık çıkışında biraz tabii bilmiyorum bekleneni tam olarak veremedi.
2: Ercan abi,
0: Ama o sakatlıkta da mutlaka ilgisi var. Çok ağır bir sakatlık yaşadı o da.
2: bence o da bir üçlü oyuncusu, biliyor musun?
0: Öyle gözüküyor.
2: Yani çok atlet, gider gelir, ama hani stopere koyamazsın, dörtlü de ayağı temiz değil, çıkışlarda problem yaşıyor. Orta saha zaten hiç oynamadı, oynaması zor. Yani bekte de şu anda ne Şalay'ın ne Boey'in önünde.
0: Evet.
2: Yani o yüzden teklif gelirse Galatasaray'ın elden çıkarabileceğini düşünüyorum. Şu oyun yapısında Galatasaray'a uygun bir oyuncu değil. Dediğim gibi, ama büyük ihtimalle üçlü düşünülerek, hani Icardi de toparlar. Kasım Aralık gibi en geç. Ondan sonra ben Singo'yu hem stoperin sağında hem de belki de sağ açık pozisyonunda kullanırım.
0: Angelinho da öyle transfer edilmişti.
2: Angelinho da öyle transfer edildi, olmadı. Frankowski de yine olmadı. Yani üçlü oyuncularını dörtlü de oynatamıyorsunuz. Singo da oynayamadı.
0: Ya oynarsa da büyük başarı oluyor.
2: Evet, oynayabilirse büyük başarı oluyor ama yani şu ana kadar Galatasaray'da bu aşı tutmadı. Onu söyleyebilirim. Mental olarak peki Okan Buruk misyonunu tamamlamadı mı diyor dinleyicimiz. Ben motivasyonunu görüyorum Okan Buruk'un. Tamamladığını düşünmüyorum. Ama
0: ya şimdi oyuncuların birçoğuyla ilişkisinin iyi olduğu %100 belli. Çünkü 4 sene üst üste şampiyon olmak kolay değil. Bir takım bütünlüğünü sağlamış demektir.
2: Sağlamış.
0: Yani 2 tane oyuncuyla, 3 tane oyuncuyla böyle 4 kere üst üste şampiyon olamazsın.
2: Tabii.
0: Takımın büyük çoğunluğu tarafından benimsenmiş, kabul edilmiş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Şimdi 4. şampiyonluğa da çok yakın.
2: Çok.
0: Eğer olursa tamam 4. şampiyonluk oldu, teşekkür ederiz demek de biraz adaletli olmaz bence.
2: Şimdi Okan bence olmaz. Zaten hani gelen gideni aratır diye bir sözümüz var bizim, çok güzeldir. Getireceğiniz teknik direktörün daha iyisini yapacağının garantisi var mı? Diyelim yöneticisiniz, değiştirdiniz Okan Buruk'u. Gelen teknik direktör ilk 5 haftada 2 yenilgi aldı.
0: Avrupa'da bu sefer yine diyelim üst düzey bir takımla oynuyorsun içeride. Kaybettim. O takım geliyor elini kolunu sallayarak seni yenip gidiyor mesela.
2: Demezler mi 4 kerenin şampiyonunu niye gönderdin?
0: Biz bu takımları çok burada zorluyorduk. Ne oldu? Bir anda 3 oldu. Muhabbeti olduğu zaman tabii ki bunlar akıllara gelir.
2: Bunun açıklaması nasıl yapılacak mesela? Kimse yapamaz.
0: Ben o riske girileceğini pek tahmin etmiyorum.
2: Ben de. Yani bir yönetici asla böyle bir riske girmez. Sezon Okan Buruk'la başlar. Bir problem olursa ancak o zaman yollar ayrılır. Şu anda şampiyon yapmış. Teknik direktörü Şampiyonlar Ligi'nde son 16 oynatmış teknik direktörü. Evet tabii ki hataları var her insan gibi. Kimse göndermez. Yani bir yönetici, bir lider asla böyle bir hata yapmaz diye
0: düşünüyorum. Mutlaka teknik direktör de tercihlerinde bazen yanılabilir. Oyuncu değişikliklerinde.
2: Herkes her yerde yanılıyor.
0: Sahaya çıkarılan 11'de.
2: Yani hatasız kul olmaz. Herkes hata yapıyor. Hatasını zaten gören, kendisini de eleştiren bir teknik direktör Okan Buruk. Bu sene de hatalarını mutlaka görmüştür. Özellikle ben Şampiyonlar Ligi deplasmanlarının Galatasaray açısından çok kötü planlandığını düşünüyorum.
0: Evet, çıkan kadrolar.
2: Çıkan kadrolar.
0: Oyuncular, bir de tabii oyuncuların konsantrasyonu, onların iyi olmaması. Öyle değil mi?
2: Ya mesela Frankfurt'tan 5, ya Galatasaray 50 kere oynasa 5 yemez. Frankfurt'tan.
0: Ertesi gün oynasa bile 5 yemez.
2: Yemez. Mümkün değil ya. Frankfurt'un 5 atacak gücü yok. Bu sene 5 attığı maç yok zaten.
0: Çok şaşırmıştık o maçtaki sonuçta.
2: Evet. Yani orada da Okan Buruk'un hatası vardı.
0: Orada Singo'yu da söyleyeyim. Singo Davinson.
2: Evet.
0: Savunmanın ortasıyla bütün dengeyle oynandı. Ama bunları da değerlendirmek lazım değil mi? Hata yapabiliyor teknik.
2: Tabii hata yaptı.
0: Bunları kabul etmek lazım.
2: Orada planlamada, rakip analizinde bir hata yapılmış belli ki. Öne geçmesine rağmen orada fark yedi Galatasaray. Ve hani o stoperleri bozmak da o kadar büyük risk ki. İki tane Davinson kendi kalesine gol attı zaten. Bir tane Singo attı. Yani oyuncular da...
0: Devre ya çok acayip bir maçtı o.
2: Evet. Rahat kazanır Galatasaray derken golden sonra bir anda 3-1 oldu. Sonra da havlu attı Galatasaray. İşte Juventus deplasmanı kötü bir maç. Liverpool deplasmanı kötü maç. Kötü maçları var. İşte Alanya Kocaeli.
0: Bunu kabul etmek lazım, var.
2: Var tabii. Kötü maçları var ama işte ne kadarı oyuncudan kaynaklı, ne kadarı teknik direktörden kaynaklı, bunu iyi analiz etmek de lazım.
0: Bir de tabii o bu 4 seneye de bakmak lazım. Evet.
2: 4 seneye de bakmak lazım. Sen dedin işte oyuncular çok yoruldu. Abdülkerim her maç oynuyor. Dinlenemiyor, yedeği yok. Davinson her maç oynuyor, yedeği yok. Dinlenemiyor. Kötü ya olduğu zaman da oynamak
0: zorunda. Neden göze batıyor? Çünkü her maç oynuyor.
2: Her maç oynuyor. İşte Singo'ya güvenemiyor ilk 11. Davinson'u kesip Singo'yu koyamıyor. O daha
0: her maçta da bu olaylar gayet doğal.
2: O yüzden hani kadro planlaması belki biraz daha farklı yapılabilir. Daha geniş bir kadro kurulabilir. Orada da 10+4 sistemi eğer yürürlüğe girerse Galatasaray'ı zorlar.
0: Bence de.
2: 12+2'den bence devam edilmesi daha mantıklı olur. Hep söyledik. Bu da daha fazla dile getirmenin anlamı yok. 10+4 Avrupa'da oynayan takımlar için çok zor. 23 yaş altı oyuncu bulmak çok pahalı. Eğer iyiyse tabii çok 40'tan aşağı kimse kapıyı açmaz 23 yaş altındaki iyi oyuncu için. E kötü oyuncuyu getirmenin de anlamı yok zaten.
0: Kötü ve 30 yaş ve sonrası çok iyi değilse neler yaşandığını biliyoruz.
2: Evet yani.
0: Onu da kabul etmemiz lazım.
2: Şimdi mesajlar geliyor, değerlendireceğiz.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Okan Hoca giderse yerine ya 5 büyüklükten iyi bir hoca gelmeli ya da Arda Turan gelmeli diyor bir dinleyicimiz. Teşekkür ederiz yorumuna.
0: Çok iyi hocalarını bırakmazlar.
2: Yani Okan Buruk'un da gitmesini gerektirecek bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Galatasaray yönetimi de bırakmaz zaten Okan Buruk'u.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
2: Sosyal medyayla iş yapacaklarını düşünmüyorum. Bakalım. Okan Buruk öz eleştiri yapmıyor demiş bir dinleyicimiz. Puan kayıplarından sonra mutlaka bir sorumlu buluyor. Ya çim kötü ya hakem kötü ya rüzgar var demiş.
0: Genelde teknik direktörler bulur ama değil mi? Ya şimdi sen az önce reklam arasında ne dedin? Bunu dinleyicilerle paylaşalım bence Mehmet. Hı. Türkiye'ye Mourinho geldi. Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörlerinden biri.
2: Evet. Ne oldu?
0: Ne oldu? Ne oldu? Ya Mourinho bitmiş, defteri kapatmış, şu bu diyorlar. E şimdi Real Madrid'in başına geçeceği konuşuluyor.
2: Evet.
0: Ya düşün yani, Mourinho geldi.
2: Mourinho geldi, ne yapabildi? Mesela burada bir şey yapamadı. O yüzden Galatasaray taraftarı elindeki değere sahip çıkmadı diye düşünüyorum. Hatalarıyla da bence sahip çıkmadı. Hatalarından ders alması için belki bir şeyler yapılabilir. Ki öz eleştiri yaptığını söylüyor.
0: Doğru.
2: Mesela işte Mourinho geldiğinde Fenerbahçeli yorumcuları ben baktım. İşte Serhat Akınlar, Ümit Özatlar, lig bitti. Bundan sonra kimse kupa alamaz şeklinde yorumlar yapıyorlardı. Ama gerçekler öyle değil. Gerçekler
0: ortaya çıkınca
2: evet.
0: Ya Mourinho bitmiş dediler.
2: Sonra da Mourinho bitmişe döndü olay. Kupa rakipler kupa alamazdan Mourinho bitmişe döndü yorumlar.
0: Bir anda her şeyi kaybediyoruz.
2: Her şey aynen. Anlık yaşıyoruz biz. Ha, şuna katılabilirim. Galatasaray bu sene çok puan kaybetti. Bir dinleyicimiz yazmış. Şu anda çok fazla mesaj var. Kaçırdım. Kusuruma bakmasın. Fenerbahçe beceriksiz, evet Burhan Bey. Fenerbahçe beceriksiz olduğu için şampiyon oldu Galatasaray demiş. Ya bu sene biraz fazla puan kaybı oldu, o da Şampiyonlar Ligi kaynaklı bence.
0: Her şeye rağmen olması önemli.
2: Ama yine de oldu. Yani Fenerbahçe evet. Daha fazla puan kaybetti çünkü. Evet.
0: İşin aslından bahsetmemiz lazım.
2: Sonuçta ne oldu? Evet, Galatasaray teknik direktörü oyuncuları hatalar yaptılar ama en az hata yapan yine onlar.
0: Evet.
2: Rakipleri daha çok hata yaptı. Çalışan şey bozulmaz diye bir Japon atasözü var demiş dinleyicimiz. Galatasaray'ın hocasını da bozmak pek akla mantıklı gelmiyor demiş. Yorumunu bizlere
0: evet.
2: İletmiş. Dördüncü senede şampiyon olacak Galatasaray. Olmadı diyorsunuz ama daha ne olacak anlamış değilim demiş dinleyicimiz. Yani daha ne yapması lazım Okan Buruk'un demiş.
0: Ben bir şey demiyorum ki, Okan Buruk kalsın diyenler değil
2: evet,
0: mi?
2: Biz,
0: ya Buruk, onu söyleyeyim.
2: Yok yani herhalde yorumculara, yorum yazan dinleyicilerimize söylemiş herhalde.
0: Ya benim görüşüm kalması yönünde.
2: Ya bir yönetici böyle bir teknik direktörü zaten göndermez Ercan abi. Şampiyon yapan teknik direktörü dediğim gibi göndermez.
0: Ki takımın orta sahasının da artık oyundan düştüğü bir dönemi yaşıyoruz. Torreira devre arası yaklaşırken yere oturmaya başladı. Artık gitmiyor.
2: Tabii yani şu anda Galatasaray'ın durumu Ercan abi bence yani akü bitti bir şekilde hani biz
0: evet.
2: Finişe ulaşalım noktasında Galatasaray. Yani bir maç daha kazanalım. Hadi bir maç daha kaldı. Yani
0: maçlık artık.
2: Maçlık.
0: Öyle. Biraz karşısında fizik gücü iyi, bayağı iyi hazırlanmış takım olunca.
2: İşte Samsun gibi.
0: Samsun Spor gibi. Ama Antalya Spor öyle uğraşsa da onu gerçekleştirecek bir takım gücü yok gibi gözüküyor.
2: Hı hı.
0: Ben izledim Alanya Spor maçını. Alanya Spor sanki kendi evinde oynadı.
2: Yok, Antalya'nın bence ligin en kötü takımı. Kümede kadar
0: görüntüsü öyle.
2: Düşer bilmiyorum.
0: Evet.
2: Ama sezon başından beri aynı şeyi söylüyorum ben. Yani 9. 10. sıradayken bile bu takım için aynı yorumu yaptım ben. Çok yumuşak bir takım. Orta sahası çok yumuşak. Çok geçirgen bir takım. Yani ikili mücadelelerde yoklar. Yan toplarda yoklar. Yani savunmaları çok rahat geçilen bir savunma. Mesela ben yarın Yunus'un şov yapacağını düşünüyorum. Sané'nin şov yapacağını düşünüyorum. Yani öyle bir takım. Bana göre yani ne oynadığı da belli olmayan. Mesela Karagümrük ne oynadığı bir şekilde belli. Belki düştü ama Eyüp
0: bir sistemi var,
2: bir sistemi var. Antalya Spor çok, dediğim gibi, ne oynadığını da anlayamadığım, bir varlık gösteremeyen, yani fiziksel olarak da taktiksel anlamda da bir varlık gösteremeyen takım. Galatasaray'a karşı bir şansı olduğunu ben düşünmüyorum. Galatasaray ciddi alırsa ilk yarı 3-0 biter. Yani 2-0 3-0 bitebilir yani rahatlıkla. İlk yarıdan skoru alabilir Galatasaray. İkinci yarı artık maçın bitmesini beklerler taraftarıyla beraber. Fenerbahçe santrafor alsaydı yine de beğenilmezdi. Takım şampiyon olmadıktan sonra, demiş bir dinleyicimiz.
0: Ya şimdi almadı. İşte genç bir santraforla gitmek istedi. Artık bitti o işler. Yani geride kaldı.
2: Evet, onlar geride kaldı. Bir de şu var, yani milli takımın şu anda santraforu Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de oynuyor. Yani evet. Ona göre de bir sistem bulabilirdin. Ya o dünyanın sonu değil ki. Talisca var. Talisca hatta forvet olmadığı zaman, yani santrafor olmadığı zaman daha fazla şut atabilen, daha fazla pozisyona giren bir oyuncu. Bulunabilirdi çözüm diye düşünüyorum. Galatasaray 50'ye yakın maç oynuyor. 50'sinde de süper oynamak zorunda mı, demiş.
0: Değil tabii canım. Düşüşler, kötü oyunlar, formsuzluklar, futbolda var olan olaylar. Öyle değil mi?
2: Evet.
0: Hiç öyle düşünmek zorunda değil bence.
2: Bakacak olursak yine yorumlara yarıştan önce. Galatasaray şampiyon oldu diye ilan ediliyor ama yarın bir sürpriz olacak, demiş.
0: Futbol sürprizler oyunu, bunu kabul ediyorum. Olma ihtimali yalnız düşük.
2: Bence de düşük.
0: Çok düşük.
2: Dinleyicimiz demiş ki Osimhen vardı diyorsunuz, Fenerbahçe'nin forveti yoktu diyorsunuz ama Galatasaray 73, Fenerbahçe 71 gol attı. Hem Osimhen hem Icardi vardı Galatasaray'da. 2 gol fark var diyor. Doğru.
0: Daha fazla atabilirdi o zaman, iyi bir santrafor değil mi?
2: Evet. Yani o zannediyorum şunu demek istemiş. Fenerbahçe'nin forveti olmamasına rağmen
0: gol hani yollarında atmayı başardı.
2: Evet, diyor. Etkili. Yani Talisca attı, Kerem attı, Nene attı, Asensio attı. Bir şekilde golleri buldu.
0: Talisca bu sene 27 golü buldu toplamda. Az çok, bir rakam değil.
2: Çok iyi bir gol sayısı bence. Evet, umarım Okan Buruk Galatasaray'ın başında devam eder. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş ligi ağırlıklarını koyarlarsa o zaman Okan Buruk'un foyası ortaya çıkar, demiş dinleyicimiz.
0: Ya bu tamamıyla işte kadronun, sahaya çıkacak kadronun iyi hazırlanması, teknik direktörlerin yöneticilerini erkenden havlu atmaması, bunu oyunculara yansıtmamaları. Yani, bunlar çok önemli değil mi Mehmet?
2: Ya çok önemli. Bir de ben dün Ercan abi seninle de paylaşmıştım. Şimdi Okan Buruk geldikten sonra Beşiktaş'ta 8 teknik direktör değişmiş. Hiçbiri geçememiş Okan Buruk. Fenerbahçe'de 4 değişmiş. Hiçbiri geçememiş. Trabzonspor'da 4 tane değişmiş.
0: 8, 12, 16 tane teknik direktör değişim var 3 takımda. Bir teknik direktör görevine devam ediyor.
2: Evet. E demek ki iyi bir teknik direktör bu teknik direktör.
0: Diyelim. 16'ya 1.
2: Ve yorumlardan devam edelim. Yani çok katılmadım bu yoruma da. 15 maç kaçırdı Osimhen, Icardi'de malum koşamıyor, demiş dinleyicimiz. Evet, doğru.
0: Dönüşü fizik olarak iyi olmadı Icardi'nin. Bunu defalarca, değil mi, yorumladık. Bir türlü olmuyor.
2: Yani o sakatlığından dolayı mı, kendisi çok dikkat etmiyor mu diyetine, sporuna, antrenmanına?
0: Bazen de düşüyorsun işte ya.
2: Bazen de düşüyorsun, evet.
0: Ya benden bu kadar diyor fizik.
2: Ya gitmiyor. Vücut artık gitmiyor.
0: Değil mi?
2: Evet. Orta sahanın yenilenmesi gündemde. Ercan abi, gerekir mi Galatasaray'da orta sahayı yenilemek?
0: Şunu düşünebilirler. Torreira giderse Lemina'nın durumu var tabii.
2: Ben Lemina kalmalı diye düşünenlerdenim. Çünkü
0: bir değişime gidebilirler. İlkay kalmayabilir.
2: İlkay, evet, kalmayabilir.
0: Bu yüzden bir değişime ihtiyaç var gibi.
2: Yani Lemina şöyle kalmalı diyorum, altını da doldurayım. Çünkü stoperi de yedekleyebiliyorsun. Abdülkerim'i de yedeklersin.
0: Evet.
2: Davinson'u da yedeklersin. Çok zorlandın. Bekleri bile yedekleyebilirsin Lemina ile. Orta sahada zaten yedek alternatifin olur. Yani kadroda bence olması gereken bir isim Lemina. Torreira da çok maç oynamaktan dolayı yoruldu, bir hayli yıprandı diye düşünüyoruz. O gidebilir yani belki.
0: Lemina tarzı oyuncuların biraz ona yakın da olsa alternatifini bulmak lazım.
2: İşte Lemina'yı yedeğe çekeceksin.
0: Adele sakatlıkları problemi çok fazla.
2: İşte Lemina'yı yedek yapacaksın Ercan.
0: Evet.
2: Alternatif rotasyon oyuncusu olursa çok faydalı olur.
0: Kalmayı da kabul edebilir o zaman.
2: Çok oyuncuyu dinlendirir bence Lemina.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Birlikteliğimiz devam ediyor. İkinci bölüme geçtik. Fenerbahçe'yle geçiyoruz ikinci bölüme. Telefon attığımızda Sözcü Gazetesi'nden sevgili arkadaşımız İrfan 25 var. İrfan, merhaba.
4: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Hoş geldin İrfan yayına.
4: İyi yayınlar diliyorum.
2: Şimdi bugün sıcak bir haber düştü gündeme. UEFA'dan ceza iddiası. Gelecek ay Fenerbahçe'ye 15 milyon euroluk bir para cezası geleceği yönünde. Bir bilgin var mı? Bunu sorayım. Yani
4: kulüp tarafından, kulüp yetkilisiyle konuştuğumuzda şu anda kulübe gelen herhangi bir resmi ya da herhangi bir bilgilendirme de söz konusu olmadığını hep bir şekilde söylüyorlar. Zaten bu Fenerbahçe'de biliyorsunuz bir inceleme başlatılmıştı. İnceleme başlatılmıştı. Eski transferlerde finansal değerliliği açtığı için.
2: İrfan, telefon çekiyor mu?
4: Evet, geliyorum şu anda.
0: Biraz az önce biraz gider gibi oldu.
4: Evet, şöyle söyleyeyim. Daha önce Şiklinyar transferi, tabii burada Kerem de olabilir. Finansal play'i açtığı gerekçesiyle bir inceleme başlatılmıştı Fenerbahçe'de. Hı-hı. Bununla ilgili bir inceleme var ama kulübe gelen herhangi bir resmi yazı, herhangi bir ceza olduğunu, ceza ile ilgili herhangi bir yazı gelmediğini hep bir şekilde kulüp yetkiliyle dile getiriyor. Bunu Haziran ayında geleceğini ifade etmişler ama şunu da söyleyelim. Yani şimdi kulübün UEFA'nın burada yani belli kriterlere uymadığı gerekçesiyle verilen cezalara baktığımızda ise aslında rakamın çok yüksek olduğu gözüküyor. Yani bu rakamlar değil. Kulübün beklediği evet bir ceza, bir beklenti var ama bu cezanın olmaması için kulüp yetkilileri yoğun bir çaba gösteriyor. Diğer taraftan da eğer bir ceza gelecekse de rakam bu kadar yüksek olmayacak.
0: Ya bana biraz fazla geldi. İrfan, 15 evet. milyon euro acayip bir rakam değil mi?
4: Yok, rakam bu kadar yüksek olmayacak. Yani beklenti, şöyle şimdi biz bunu yani Ramazan ayı ifadesinde, Ramazan ayı civarında Fenerbahçe'nin hukukçulara ve yani kurmaylarına, yönetim kurumunda yer alan isimlere sorduğumuzda evet Fenerbahçe'nin böyle bir alma ihtimalinin olduğunu ama almaması için yoğun bir çaba gösterdiklerini ama beklenen de eğer bir ceza gelirse de rakamın belirtilen 15 milyon euro civarında değil çok ama daha çok daha az olacağını ifade edebilirim.
2: Şimdi iki adaylı bir seçime doğru gidiyoruz. Sürpriz bir aday bekliyor musun, bir üçüncü aday?
4: Ben sürpriz bir aday beklemiyorum bu saatten sonra. İki adaylı bir seçim olacak gibi gözüküyor. Bu iki adaylı seçimde şu anda Sayın Hakan Safi ve eski başkanlardan Sayın Aziz Yıldırım adaylığını açıklamıştı. Şimdi her iki isimde yönetim kurulu listelerini belirlemeye çalışıyorlar, görüşmeler de yapıyorlar. Kurmayları da görüşüyorlar. Tabii burada net daha isimler belirlenmiş. Yani yönetim kurulunun tam net olarak belirlenmiş değil. Ama kısa süre içerisinde zaten bu isimleri bildirmek zorundalar. Fenerbahçe çünkü 23-24 Mayıs'ta ilk genel kurul ilk toplantısı yapacaklar. Çocuk gereği 15 gün öncesinden yönetim kurulu listelerini bildirmek zorundalar. Dolayısıyla az bir zaman kaldı önlerinde zaten.
2: Tabii özellikle transfer çalışmaları hız kazanmış gibi görünüyor ya da dirsek teması diyeyim başkan adayları için. Ama ilk soracağım soru teknik direktör konusu. Aziz Yıldırım için Aykut Kocaman'la anlaştı deniyor. Hakan Safi için de Enzo Maresca'yı düşünüyor deniyor. Bir bilgin var mı bu konuda teknik direktör konusunda?
4: Aziz Yıldırım olursa evet Aykut Kocaman ilk aday olarak öne çıkan isim. Bu seçim bir yıllık olarak yapılacak. Dolayısıyla yani yabancı bir teknik adamın sadece bir yıl için geleceği gelmesi oldukça zor gözüküyor. Çünkü 2027 yılında bir seçim var. Olası bir şampiyon olunmaması durumunda yeni bir yönetimi gelmesi durumunda bu teknik adamla eski yönetimle anlaşacağız ve teknik adamla yola devam edecek. Bu da tabii Fenerbahçe'ye yine ağır yük getirecek. Sayın Saadettin Saran bunun sıkıntısını yaşadı. Çünkü kendi seçmediği teknik adamla yola devam etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla şimdi Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde çok önünde çok fazla bir zaman yok Fenerbahçe. Çünkü 6-7 Haziran'da genel kurulu yapacak. 22 Temmuz'da ligi ikinci bitirirse Şampiyonlar Ligi öneleme maçı var. Sezonu 25 Haziran gibi açtığımızı düşündüğümüzde çok kısa süre içerisinde hem kalabalık olan kadroyu boşaltmak zorunda Fenerbahçe hem de yeni transferler yapmak zorunda. Şimdi işte, mevcut yani şu anda adaylar arasındaki bir eski yönetici yani adaylar arasında yönetime girme ihtimali olan bir eski yöneticiyle konuştuğumda şunu net bir şekilde dile getirdi. Yani bir de ya Fenerbahçe'nin karşılaşacağı bir borç yükü de var. Dolayısıyla çok kolay değil her şey. Yani sıfırdan bir kadro kurmak, yeniden o kalabalık kadroyu azaltmak çünkü 38 tane futbolcudan bahsediyoruz. Sözleşmesi devam eden bu futbolcuları minimum zararla gönderip onlardan bir bonservis geliri elde edebilmek aslında Fenerbahçe'nin en büyük transfer başarısı olacak.
0: Ben bunu yüzden... tabii gerçekleştirmek az önce senin de söylediğin gibi İrfan. Bunu yabancı menajerler de onların oyuncuları da gitmemek için ve parayı peşin almak için ellerinden geleni yapacaktır diye düşünenlerdenim ben.
4: Ercan abi biliyorsun yani çok zor bu oyuncuları göndermek. Bu oyuncuların hepsinin yıl sözleşmeleri devam ediyor. En basit örneğini söyleyeyim. Şimdi Amrabat'ın 2 yıl daha sözleşmesi var. Kiralık sözleşmesi bitiyor. Geriye dönecek. Diego Carlos'un 3 yıl sözleşmesi var. Yani şimdi Sayın Erdoğan başkan seçildiği takdirde işte Şerif'i performansını beğenmemişti. Şerif'i eleştirmişti. Kim aldı bu oyuncuyu demişti. Şerif'te 4 yıllık sözleşmesi var Fenerbahçe'nin. Yani bu oyuncuyu yani göndermek isteseniz nasıl göndereceksiniz? Şimdi bu oyuncuya da bu ücretleri vermiyorlar. Ne yazık ki ülkemizde şöyle bir durum da söz konusu. Yani şimdi Avrupa'da, şimdi Fenerbahçe'de yine kiralık giden oyunculardan örnek göstereyim. Amrabat'ın yıllık ücreti yanılmıyorsam 4,5 milyon euro civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi Avrupa'da bu rakamları verebilecek birkaç tane takım var. Net ücret olarak eline geçecek. Dolayısıyla bu oyuncuları satmak istediğinizde şimdi bu oyuncunun 2 yıllık sözleşmesi var. Oyuncu da ya kalan ücretinin bir miktarını istiyor, anlaşma yapmak zorundasınız. Ya da bunu almayı isteyen kulüpler de bonservis bedeli evet vermek istiyorlar oyunculara. Ama diğer taraftan bu bonus, yıllık ücretleri gördüklerinde ise geri adım atıyorlar. Yani bu oyunculara bu yıllık ücretleri verilmiyor. Dolayısıyla oldukça sıkıntılı bir süreç bekliyor yeni yönetimi. Yani göreve kim gelirse gelsin aslında transferden, çok hep transferden bahsediyoruz. Şu transferi alacak, şunu götürdük. Hatta bakıyoruz, okuyoruz. İşte yeni kaleci transfer yapılacak. Mesela şimdi Ederson'u göndermek istese Fenerbahçe. Nasıl gönderecek?
0: Şimdi iki tane kalecinin bonservisi, yabancı kalecinin bonservisi Fenerbahçe'de değil mi İrfan? Ya Livakovic'in de Ederson'un.
4: Livakovic'in de öyle, Ederson'un da bonservisi Fenerbahçe. Ve Livakovic'in yıllık ücretini tamamını neredeyse Fenerbahçe ödüyor Dinamo Zagreb. Yani kiralık evet, kiralık olarak Dinamo Zagreb'de oynuyor ama yani yıllık ücretini neredeyse tamamını Fenerbahçe ödüyor. E şimdi Ederson'un da 11 milyon euro net bonusları hariç ücreti var. 2 yıllık sözleşmesi var. Şimdi Suudi Arabistan'dan El Hilal, El Nassr kulüpleri bu oyuncuyu transfer etmek istiyor. Ama diğer taraftan şimdi eğer Fenerbahçe Ederson'u göndermeyi mesela 25 milyon euro sözleşmesinde serbest kalma bedeli var oyuncunun. Eder sonra gönderdi. 25 milyon euro Suudi Arabistan kulüpleri bonservis verdi. Oyuncunun yıllık ücretini de ödemeyi kabul etti. O zaman Fenerbahçe yaklaşık 50 milyon euroluk bir yükümlülükten kurtuluyor aslında. Yani 2 yıllık sözleşmesi 11'den 22, 25'te sözleşmesinden sonra 47. Dolayısıyla yeni yönetimin en büyük başarısı transferden daha çok elindeki kalabalık kadroyu kısa süreli içerisinde belli bir seviyeye çekmek ve orada yapacağı nokta transferlerle Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi önemli maçına yetiştirmek. İyi bir kadro. Şampiyonlar Ligi'ne kalacak kadroyu oluşturmak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kalmak Fenerbahçe için, Fenerbahçe'nin ekonomisi için, Fenerbahçe'nin hem ekonomik anlamda hem de tabii yeni sezona daha coşkulu başlaması anlamında çok önem arz ediyor. O süreçte çok az bir süreç var Fenerbahçe'nin. Yani gerçekten yeni yönetim, şunu da bilgi verebilirim. Şimdi bu yönetimin, mevcut yönetimin, Sayın Selçuk Sağ yönetimi Haziran ayına kadar ödemesi gereken 40 milyon euro bir rakamdan bahsediliyor. Yani bonservis, taksitleri, futbolcuların alacakları yıllık ücretler 40 milyon euro. Şimdi Haziran'dan sonra diğer oyuncuların, işte Şerif'in satın alma opsiyonu devreye girecek, Yandurzi'nin taksiti devreye girecek. Yine Fenerbahçe'nin gelen yönetimin Bismillah tip kapıyı açtıkları zaman 8 Haziran itibariyle karşılarında çok ciddi bir mali yükle karşılaşmış olacaklar.
0: Hı hı. Bunu zaten biliyorlar ama adaylar.
4: Adaylar biliyor bunu. Adaylar buna göre geliyor zaten. Ama tabii biliyorsunuz ya, şimdi açıklamalar yapılıyor ama sonuçta farklı harcamalar da çıkabiliyor zaman zaman. Biraz da bekleyip görmek lazım. Bu yüzden hani bazen sosyal medyada insanlar diyor işte şu oyuncuyu gönderin, 6 tane oyuncu kalsın, hepsini gönderin. İşte kolay olmuyor bunda. Bunlar kolay değil. O yüzden hep beklentileri çok yüksekte tutmak çok da doğru değil. Çünkü evet şimdi bir oyuncuya 11 milyon euro yıllık ücret veriliyor ama Türkiye'de şampiyonluk geliri, şampiyon ligi şampiyon olarak da alınsa bu oyuncunun yıllık bir sadece bir oyuncuya verdiği yıllık ücretini şampiyonluk sezonunda şampiyonluk geliri karşılamıyor. Yani bunu da düşünmek lazım. O yüzden aslında kulüplerin mali yapısının çok kötü durumda olduğunu ifade edebilirim. Bunu sadece Fenerbahçe açısından değil, bu üç büyükler açısından. Geçtiğimiz günlerde bir Anadolu Ajansı bir haber yapmıştı. Üç büyük kulübün vergi borcunun 30 milyar TL civarında olduğu ifade edilmişti. Yani bu çok ciddi rakamlar.
2: Aziz Yıldırım için Aykut Kocaman dedin. Enzo Maresca da Hakan Safi'nin teknik direktör adayı mıdır?
4: Sayın Hakan Safi'nin önceliği yabancı teknik adam. Ve önemli isimlerle görüşüyor. Maresca da bu isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü isimlerden. Yani Sayın Hakan Safi'nin teklif götürdüğü isimlerden bir tanesi. Sayın Hakan Safi de güçlü bir yönetim kurmak ve Şampiyonlar Ligi'ne kalabilecek, gruplara kalabilecek güçlü bir kadroyu kısa sürede kurup yıldız transferlerle hatta bu transferlerin birkaç tanesiyle anlaşıp genel kurulda bunları kamuoyuna açıklaması, genel kurul öncesi bunları kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. O da ciddi bir şekilde hazırlanıyor ve karşısında mesela Sayın Aziz Yıldırım var, kurulun efsane başkanları var ama diğer tarafında Sayın Hakan Safi de genç, iddialı bir rakip. Şu anda iki rakipli bir genel kurul olacak gibi gözüküyor. Ben üçüncü rakibi beklemiyorum. Tabii Sayın Ali Koç'a aslında yoğun bir baskı vardı aday olması yönünde. Ama Sayın Ali Koç aday olmama konusunda karar verdi. Diğer taraftan Sayın Ömer Temelli'ye bir baskı vardı. Aday olması, yani başkan adayın açıklaması yönünde Ali Koç cephesinde. Diğer taraftan Ömer Temel'in de bu teklifi size yapmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Diğer taraftan Sayın Sertaç Komutoğlu da onun da ismi bir ara geçmişti. Şu aşamada aldığımız bilgiler yeni bir aday çıkma olasılığının oldukça düşük olduğunu ifade edebilirim.
0: İrfan, şu anlama gelmiyor mu bu anlattıkların? Bir sene sonra tekrar normal seçim var. 3 seneliğine gelecek. Bir sene sonra tekrar seçilecek. Şu anda seçilecek başkan da olabilir. Başka başkan adayı da çıkabilir. Sanki adayların sayısı biraz daha fazlalaşacak gibi geliyor bana.
4: Şöyle söyleyeyim abi. 2027'de daha fazla aday görebiliriz. Ama şu da var. Eğer bu yönetim, mesela seçilecek yönetim 2026'yı şampiyon olarak tamamlarsa karşısında aday, başka bir aday çıkmaz.
0: Ya tabii ki öyle bir şans var. ya da tamamlayamazsa ama çok aday çıkabilir. Öyle bir şanssızlık da olabilir.
4: Tabii tabii. Yani o şey gibi, yani Sayın Saadettin Saran normalde olağanüstü genel kurulu tarihi açıklamamış olsaydı

0: Yani 2000 bu sezon olası bir şampiyon olursa, 2026'da sezon olur, şampiyon olursa yeni gelecek yönetim 2027'de karşılardan çıkmayacaktır. Sayın Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısında şu ifadeyi kullanmıştı. Yeni gelen yönetime 1+3 yıllık bir şans tanınması gerekiyor ifadesini kullanmıştı ve yönetiminin de yeni gelecek yönetimin de devlet kademesinde saygı görecek yönetim kurulu üyelerinden oluşması gerektiğini vurgulamıştı. Aslında hem Sayın Hakan Sazi hem de Sayın Aziz Yıldırım bu az önce bahsedilen yönetim kurulu profiline uygun bir yönetim oluşturmak için çaba gösteriyorlar.
1: Peki son dönemde tabi her sene son 4 yıldır hep seçim yaşıyor Fenerbahçe. Bu seçimlerde de özellikle genel kurullarda konuşmalar bazen sert de olabiliyor. Yine böyle sert bir seçim atmosferi mi bekliyorsun?
0: Ben sert bir seçim atmosferi beklemiyorum. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamasında ikiliye de birleştirici bir rol üstleneceğini vurguladı. Hatta 120. yılında Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşması için herkesi birlikte beraber içerisinde hareket etmeye çağırmıştı Sayın Aziz Yıldırım. Kendisiyle yapılan görüşmelerde de şunu net bir şekilde söylüyor. Yani oyuncu burcu artık bundan vazgeçilmesi ve kendinin de bir ağabey olarak, yani birleştirici bir güç olarak yani tüm adaylara birleşme çağrısında bulunmuştu. Ben ilerleyen dönemlerde de Sayın Hakan Sarfi her zaman bunu dile getirdi. Tek o da yani kim olursa olsun aday olacağını en başından itibaren vurgulamıştı. Ama ilerleyen süreçte yeniden bir görüşme olması bekliyorum ben, açık söyleyeyim. Yani yeniden bir birleşme çağrısı mutlaka kendisine olacaktır. Ama Sayın Hakan Sarfi'nin net tavrı da ne olursa olsun başkan adaylığına devam edecek.
1: Şimdi büyük ihtimalle Aziz Yıldırım seçilir gözüyle bakılıyor.
0: Abi şöyle söyleyeyim.
1: Sen de aynı görüşte misin?
0: Kongrelerin yani bizim özellikle Fenerbahçe'nin kongre üyesi yapısı çok farklı. Yani Fenerbahçe'yi takip ettiğim için bizim diyorum. Şöyle söyleyeyim, 55 bin civarında kongre üyesi var. 55-56 bin. 47 evet. Bin civarında kongre üyesi, 47 bin civarında kongre üyesi de ayda söylemiş oy kullanma potansiyeline sahip. Ama bunların hepsi tabii gelmiyor. Yaklaşık 20 geçen seçimde olduğu gibi 25 bin, 26 bin kongre üyesinin genel kurula gelmesini bekliyoruz. Burada tabii belirleyici olacak genç kongrelerin tavırları. Sayın Aziz Yıldırım'ın bir kemik oyu var. Onu kabul etmek gerekiyor. Yani en az 5 bin, 6 bin net kemik oyu var. Ne olursa olsun Aziz Yıldırım'a oy verecek bir kongre üyesi yapısı var. Kongre üyeleri var orada. Ama diğer taraftan da Sayın Ali Koç'un da yine konsolide edebileceği bir oy sayısı var. Kongre oy sayısı var. Orada Sayın Ali Koç'un tavrı ne olacak? Direkt Hakan Sarfi'yi destekler mi? Veya bir adayı işaret edecek mi? O da aslında kongre için belirleyici olacaktır. Ama şu adayı favori demek bence biraz zor. Biraz daha yani konuşmalar beklemek lazım aslında. Yani son seçimde 2024'teki genel kurulda da Sayın Aziz Yıldırım hep önde gözüküyordu bütün anketlerde. Ama o süreç esnasında tekrar Ali Koç seçimi kazanmıştı. O yüzden burada yapılacak konuşmalar, kongresi yapılacak konuşmalar, adayların açıklayacağı projeler, teknik heyet belki belirleyeceği teknik heyet ve isimler, futbolcular kongrelerin vereceği oylarda değişikliğe neden olabilir diye düşünüyorum.
1: Şunu da soracağım. Şimdi sen anlattın bağlantımızın başında Fenerbahçe'nin şu anda oynatmadığı futbolculara bile çok fazla maaş ödemesi var. Artı dedin UEFA'dan bir ceza bekleniyor limit aşımı dolayısıyla. Ama şu da bir gerçek ki yeni başkanlar her zaman iyi transferlerde yapması beklenir. Yine Fenerbahçe'nin kesenin ağzını açacağı bir dönem mi olur sence seçim sonrası?
0: Yani şöyle söyleyeyim, her iki başkan adayı da ciddi bir transfer bütçesi oluşturmayı planlıyorlar. Minimum 100 milyon euro civarında bir transfer bütçesi. Ha, bu da minimum olarak söyleyeyim. Ama tabii burada şimdi kiralıktan dönecek oyuncuların da isteyen kulüpler var. Mesela Amrabat veya Erbakan oyuncu almak istiyor. Komo'yu diğer kalasın bonservisini almak istiyor. Ederson'un en ilerli alması kulüpleri istiyor. Ostrava diye Roma'dan teklif var. Nene'ye Bundesliga'dan kulüp teklifte bulunuyor.

0: Yani Fenerbahçe'nin aslında oyuncularına teklifler var. Yani bu oyuncuları da maksimum bonservisle satarsa Fenerbahçe, minimum zararla maksimum bonservisle satarsa onlardan da bir transfer bütçesi oluşturacak. Aynı zamanda takım bütçesinde de maaş bütçesinde de yer açmış olacak. Yani bu oyuncuların satışı da çok önem arz ediyor ama her iki başkan adayı da aslında eksik mevkiler konusunda neredeyse aynı fikir. Fenerbahçe'nin sol stopere bir ihtiyacı var. Her iki başkan adayı stoper transferi yapmayı planlıyor. Forvet transferi Fenerbahçe aslında bir kanat transferi, bir 8 numara transferi Fred'in alternatif olarak. Artı sol bek transferi. Yani bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Her iki başkan adayı da menajer yani şu anda daha henüz seçimde yani daha henüz aşamada hani daha hazırlık aşamasındalar ama gerek futbolcular gerek menajerlerle görüşmeler de yapıyorlar. Şu açıdan söyleyebilirim. Sayın Aziz Yıldırım'ın mesela Sayın Ali Koç'a biliyorsunuz çiftliğin yara mutlaka al diye altın zade konusunda bir araya geldiklerinde şunu net bir şekilde söylemişti. Yani çiftliğin yara al bunu Galatasaray'a bırakma diye o sırada çiftliğin transfer etmişti. Şunu net biliyorum. O zaman kendisi bir hazırlık yapılmıştı ve o dönemde seçilmemiş Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım. O zaman 21-22 sayfalık bir böyle Güney Amerika'dan Brezilya'dan 24 yaşındaki futbolcuların listesi olduğu Sayın Ali Koç'a teslim etmişti. Yani transfer yapılması için eğer gerektiyse bu isimleri değerlendirin şeklinde. Şu aşamada da Sayın Aziz Yıldırım yine belli çalışmalar yapıyor. Gerek Güney Amerika'dan, Brezilya'dan oyuncular Fenerbahçe'nin kadrosunda oynayabilecek, Fenerbahçe'ye değer katabilecek isimler konusunda çalışmalar yapılıyor. Sayın Aziz Yıldırım şunu da söyleyeyim burada dostumuz olarak. Sayın Aziz Yıldırım geçtiğimiz günlerde Sayın Oğuz Çetin, Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'la bir araya geldiler. Bu üç isim Fenerbahçe'nin ilk efsanesiyle bir araya geldiler. Ve bu üç isim Fenerbahçe'de özellikle Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman yeni dönemde herhalde seçilirse Fenerbahçe'nin de görev yapacaklar. Ama Aykut Kocaman teknik adam olarak Oğuz Çetin'in de yönetim kurulunda bir futbol atlı olarak yer almasını bekliyoruz.
1: Çok teşekkürler sevgili İrfan 25.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz yorumlara da bakacağız bu bölümde. Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri aldık sevgili İrfan 25'ten. Fenerbahçe'de tabii asıl gündem seçim Ercan abi ve kimler gidecek, kimler gelecek. Ayrılacak isimler netleşiyor dedi sevgili İrfan. Biraz onlara bakalım istiyorum. Sonra yorumlara da döneceğiz. Şimdi birçok isimle yolların ayrılması planlanıyor. Bugün Milliyet Gazetesi bir haber yapmış. En az 10 futbolcuyla yolların ayrılmasının beklendiği belirtilmiş. Bu isimler kimler? Mesela kiralık sözleşmelerini tamamlayıp Fenerbahçe'ye dönecek çok oyuncu var. Hatta bir oyuncuyu ben unutmuşum bile. Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, Oginyan Mimovic ve Omar Fayet.
3: Unuttuk değil mi?
1: Evet, Omar Fayet'i unuttuk biz mesela. Omar Fayet de dönecekmiş. Archie Brown, Nene ve Fred'le de iyi bir teklif gelmesi halinde vedalaşılacak. Habere göre tabii ki. Haberde bunlar yazıyor. Bu isimlerden de belirli bir gelir elde etmek istiyor Fenerbahçe. Diğer iki isim kim? Sidiki Şerif kiralanması bekleniyor. Eder sonunda iyi bir teklif gelmesi durumunda satılabileceği söyleniyor.
3: Bu şartlarda Eder sonuna başlayalım. Sen de bilmiyorum aynı görüşte misin ama Avrupa'dan böyle büyük bir teklif geleceğini Eder sonra sanmıyorum.
1: Avrupa'dan gelmez.
3: Hangi gelmez. Şartlar onu da açıklayalım. Ederson'un kazandığı yıllık 11, serbest kalma maddesi 25. Bu saatten sonra ben gelebileceği ihtimalini düşük görüyorum.
1: Suudi Arabistan'da bile bir kaleci 11 vereceklerini zannetmiyorum ben.
3: Çok isteyen olabilir.
1: Çok düşük
3: belki.
1: Bir ihtimal.
3: Düşük ihtimal. Bezyemi takımının kalecisi. Hı hı. Bir hava getirebilir diye düşünülebilir. Ama dediğin gibi rakam yüksek.
1: Evet, rakam bir hayli yüksek.
3: Hatta bu Orta Doğu'da yaşananlar, savaşı kastediyorum, Dünya Kupası'na kadar devam ederse transfer piyasasının ben öyle gümbür gümbür olacağına da inanmıyorum. Devam ediyor diyelim bu.
1: Hı hı.
3: Orta Doğu'daki savaş.
1: O hepimizi etkiliyor zaten.
3: Herkesi etkiliyor. Suudi Arabistan'ı etkilemeyecek mi futbolunu?
1: Etkileyecek. Tabii ki etkileyecek. Onları da ekonomiyi etkileyecek. Futbolu etkileyecek.
3: Öyle değil mi?
1: Tabii ki.
3: Ya o zaman muazzam bir transfer dönemi bekliyor musun? Beklemiyorsun.
1: Yok, yani Çin'deki gibi hani bir ara onlar da çok yoğun paralar harcadı. Sonra çekildiler ya. Suudi Arabistan'da da yoğun para harcama dönemi bitti bence. Onlar da yavaş yavaş normale çekecekler bu ödemeleri.
3: O öyle olacak. Bir de dünya genelinde de bu olay devam ederse transfer öyle çoğu ülkede muazzam rakamlarla olmayabilir.
1: Katılıyorum sana. Dinleyicimiz 10+4 olacak önümüzdeki sene. Bunu unutmamamız lazım demiş.
3: Daha açıklanmadı o. O açıklanmadığı sürece eski usul devam ediyor demektir.
1: Şimdi böyle bir durumda 10+4 olursa eğer ben Archie Brown ve Nene'nin gitmeyeceğini düşünüyorum. Onlar bu kurala uyuyor çünkü.
3: Evet.
1: Yani onları gönderip onların yerine oyuncu almak daha maliyetli olacağı için Archie Brown ve Nene'nin hazır kontratları da devam ediyor ve artı kısmına da uyduğu için yani 23 yaş altı transferine de uyduğu için Şerif kalacaklarını düşünüyorum. Şerif de öyle. Tabii. Ben Şerif'in de kalması gerektiğini düşünüyorum bu arada. Ya kötü bir oyuncu değil Şerif.
3: Yönetime yeni gelecek teknik direktör karar verecek.
1: Evet. Yani yedek oyuncu olarak bence Fenerbahçe'de hani Talişka da varken, Kerem de varken yer alabilecek bir oyuncu. Yani herkesin de üstünü böyle çizmek şu ekonomik koşullarda bu kadar kolay olmamalı diye düşünüyorum.
3: Evet, az önce bahsettim ya, ekonomik zorunluluklar haline gelebilir koşulların dışında. Bazı oyuncuları elden çıkarmama. Yani bu her takım için geçerli.
1: Fransa genç milli takımının oyuncusu Şerif. Ben yani kötü bir oyuncu değil. Belki ilk 11 için zayıf kabul edebilirsiniz Fenerbahçe'de ama iyi bir yedek olabilir. Yani Fenerbahçe içinde de o tecrübeyi kazanabilir.
3: O zaman da iş yapabilir.
1: İş yapabilir.
3: Ya oyuna girdiği sürelerde dediğin gibi banko 11 oyuncusu yapmazsın.
1: Hı hı.
3: Ama oyuncudan da faydalanabilirsin.
1: Evet. Şimdi bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki divan kurulu üyesiyim Fenerbahçe'de. Dünya Kupası ile birlikte futbolcu fiyatları artabilir. O nedenle Fenerbahçe'nin çok önceden transferleri bitirmesi gerekir.
3: Genelde olmaz bizde, bizim ülkede. Ya, transferin son gününde ben çok 3-4 tane oyuncu geldiğini gördüm.
1: Genelde öyle oluyor Türkiye'de. Evet, son güne bırakılıyor.
3: Hele Dünya Kupası olduğu zaman şu var, turnuva oyuncusu denilen bir yapı, bir gerçek var. Turnuva oyuncusu, muazzam Dünya Kupası'nda bir kulübe transfer oluyor mesela ya da Avrupa Futbol Şampiyonası'nda hiçbir şey yok. Büyük bir düşüş yaşıyor. Onlara da çok dikkat etmek lazım.
1: Dünya Kupası'nda öne çıkacak oyuncular da olacaktır. Mutlaka onlar prim yapacaktır.
3: Fiyatlar da yükselecektir.
1: Fiyatlar da yükselecektir.
3: Ve hiçbir kulüpte Dünya Kupası'ndan önce oyuncu verir mi? Pek sanmıyorum.
1: Ben de zannetmiyorum. Mesela örnek verelim. İşte Türkiye'de piyasası olan oyuncular işte kimlerdir? Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz. Bu oyuncular milli takımda da oynayacak. Şimdi Fenerbahçe'ye ya da Galatasaray'a bu oyuncularla ilgili biri İşte iyi niyet mektubu yazsa bir Dünya Kupası görelim der bence yönetim.
3: Tabii.
1: Değil mi? Çünkü belki çeyrek yapacaklar, belki yarı yapacaklar.
3: Ona göre de transfer piyasası artacak. Ya dinleyicimiz gayet olumlu düşünmüş.
1: Belki 40'a verecekler oyuncu, 50'ye verecekler. Evet. Örnek veriyorum şu anda tamamen isimleri de fiyatları da.
3: Dünya Kupaları çok zordur sonrası ve başlangıcı itibariyle. Hem oyuncular orada milli takımlarda oynayacak olanlar var. Sonra oynamasa bile sezonu çok erken açıp Avrupa Kupaları başlayacak. Oyuncuların sonra izin süreleri var. Neden zordur? O izin sürelerinde sezon başı antrenmanını takımla beraber yapamayacak. Bu yüzden de ya bu seneye iyi başlayamadı cümlelerini birçok oyuncudan duymuşuzdur biliyorsun.
1: Duyacağız da.
3: Duyacağız.
1: Duyacağız da.
3: Dünya Kupası'nın böyle bir gerçeği var.
1: Evet. Yoracak Dünya Kupası futbolcuları. Geçtiğimiz sezon Dünya FIFA Kulüpler Dünya Kupası vardı. Orada da oyuncular çok yorulmuştu ve sezona çoğu da iyi başlayamadı mesela.
3: İyi başlayamayan oldu. Adele sakatlığı çok yaşayan oldu.
1: Çok. Diz sakatlığı çok yaşandı.
3: Maalesef.
1: Basketbolda da yaşandı bu. İşte Euroleague'de de çok yoğun bir tempo var. Hem lig oynuyor takımlar hem Euroleague'de maç oynuyorlar. İşte bugün Fenerbahçe'nin maçı var. Başarılar dileyelim şimdiden. Fenerbahçe'nin maçı da saat 20'den itibaren Radyo Spor'da. Bu hatırlatmayı da yapalım. Şimdi bu kadar çok maç varken Ercan abi yani ben şöyle bir karar aldım. Bence iyi de bir yol çizebiliriz seninle, yol haritası. Bir sendika kuralım bu futbolcular için. Ya bunların bir sendikaya ihtiyacı var. Bu kadar maç oynanır mı ya? Bunlar da evet çok kazanıyorlar da çok kazanan bunu, milyarder köleler gibi.
3: Evet, bunun çözümünü Bayern Münih yönetimi esasında geçtiğimiz dönemlerde bir röportaj yapılmıştı Rummenigge ile. Şunu söylüyor, çok haklılar diyor. Siz de haklısınız diyor, oyuncular için söylüyor bunu. Hı hı. Oyuncular maaş birimlerini azaltırlarsa diyor, biz maç takviminin bu kadar çok olmasından rahatsızız diyor. Biz de elimizden geleni yapıp bu takvimi diyor biraz daha boş hale getirmemiz lazım diyor. UEFA ile konuşuruz diyor. Hı. Ama bu sefer oyuncuların diyor o yüksek maaştan biraz vazgeçmeleri lazım. Çünkü hepsi, birçok oyuncu yüksek maaş alıyor. Kulüpler de bunu karşılamak için maçları kabul ediyorlar.
1: Bunu yapacak kişi oyuncu değil ki. Kulüpler. Parayı veren kulüp. Kulüpler kendi arasında anlaşırsa.
3: A kulübü bu parayı veriyor ya. Hı hı. B kulübü vermiyor ya da A kulübü. Diyor ki B kulübü gel ben sana bu parayı veriyorum diyor.
1: İşte anlaşacaklar. İyi niyet anlaşmış.
3: İşte anlaşmıyorlar ama.
1: Kulüpler anlaşırsa zaten otomatikman oyuncunun fiyatı düşer. Kulüpler anlaşacak. Diyecek ki bir oyuncunun bonservisi maksimum 50 milyondur. Maaşı da 5 milyondur. Bir iyi niyet anlaşması yapacaklar. Kaç kulüp işte Avrupa'da 5 büyüklükte. Örnek bir 100 tane kulüp. O zaman otomatikman futbolcuların maaşı da düşmüş olacak. Daha basit bir yöntem değil mi bu? Yani kulüplerin anlaşması, oyuncuların, binlerce oyuncunun anlaşmasından ziyade 100 tane kulübün anlaşması daha mantıklı geldi bana.
3: Bana da öyle geldi. Ama anlaşırlar mı? Bu işlerine gelir mi? Birçok kulüp, ya eskiden dikkat ediyorsan.
1: Yani herkes 5 verecek. Atıyorum, örnek veriyorum. Haaland. Senin fiyatın 5. Evet. Maksimum fiyat 5. Kulübünü sen seç kardeşim. Juventus ben 5 veriyorum. City 5 veriyorum. PSG 5 veriyorum.
3: Kulübü 150 seç. Vermiyorum değil mi?
1: 150 vermiyorum. Senin fiyatın bu, maaşın bu. Bonservisin 50. Nereye gideceksen bunu sen seç. Bizden fiyat artırmamızı bekleme. Biz daha fazlasını çıkmıyoruz.
3: Bütün kulüpler bunu yaparsa
1: evet,
3: tabii ki bir
1: otomatikman düşmüş olur.
3: Rahatlama, bir düzenleme gelebilir. Ya öyle bir rakamlar var ki şimdi.
1: İnanılmaz.
3: UEFA denetliyor ya kulüpleri. Finansal fair play diyor. Sence böyle bir finansal fair play var mı futbolda? Ya bana göre yok, biliyor musun?
1: Yani yok gibi görünüyor.
3: Bu nasıl denetleme değil mi? Ara sıra böyle cezalar veriyorlar.
1: İşte Barcelona bir takibe girdi. City bir takibe girdi galiba. Onlar da genç oyuncularla ilgili problemler.
3: Evet, genç oyuncularla. Hı-hı.
1: Ama ne oldu sonra? Herkes yoluna devam etti.
3: Bir sessizlik oldu.
1: Herkes yoluna devam etti.
3: UEFA'nın da FIFA'nın da çok işine gelen bir olay. Çok maç oynamak. Ya kulüpler dünya şampiyonası en azından dinlenme ihtimali olan takımları zor duruma getirdi oyuncuları. Hı. Çünkü büyük paralar aldı o takımlarda oraya katılanlar.
1: Tabii ki. Yani 110 mu 120 mi aldı şampiyon Chelsea?
3: Tabii düşün.
1: 115 mi aldı? Öyle bir şey aldı. Büyük para. Ama bunun ne kadar oyuncuya verildi? Soru işareti. Ya evet. Dediğim gibi milyarder köleler oldu oyuncular son dönemde. Bu diğer İşte basketbolda da var, voleybolda da var Ercan abi. Bunun önüne bir geçmek lazım. Bir de insan vücudunun artık sınırları zorlanıyor.
3: Bence sporda. Çok zorlanıyor aşırı.
1: Sporda yani jimnastikçilere bakıyorum, yaptıkları antrenmanlar yani insanlık dışı antrenman yapıyorlar. Rakiplerinin yüzme, önüne geçmek için.
3: Kaç saat?
1: Yüzme öyle, tenis öyle. Yani bir yerde vücut patlıyor. Mesela Carlos Alcaraz patladı dün Roland Garros'ta, oynayamayacak. Çünkü adam o kadar çok turnuva oynuyor ki, çok antrenman yapıyor ki vücut kaldırmıyor bir noktadan sonra.
3: Sakatlığı devam ettiği için.
1: Evet. Yerleşemiyor.
3: Ya Roland Garros ya Wimbledon diye bir seçim yaptı bence.
1: Seçim yaptı. Wimbledon'ı tercih etti. Orada da ne kadar iyi oynayabilir soru işareti.
3: Ha, belki o bu sezon oradan da çekilebilir.
1: Belki oradan da çekilecek. İşte jimnastikçi de, jimnastikçiler dediğim gibi çok hani ekstra hareketlere yöneliyorlar. Arttı bir puan alabilmek için. Orada vücut yine çok zorlanıyor. İşte buz pateni öyle. Yüzme dediğin gibi öyle. İşte basketbol, futbol çok fazla maç. Bunun bir yani bir noktada durması lazım sanki.
3: Durmuyor. Yani devam.
1: Sporcu sağlığı da önemli.
3: Evet, sporcuların biraz onlar da başarı, işte olimpiyat şampiyonu olmak, dünya şampiyonu, bütün dünya için söylüyorum bunu, çalışmalarını bütün hızıyla devam ettiriyorlar. Hayatı kurtuluyor olimpiyat şampiyonu olan bir sporcunun.
1: Tabii.
3: Değil mi?
1: Türkiye'de kurtuluyor.
3: Bence dünyada da.
1: Dünyada da sponsorluklarla kurtulur, evet.
3: Tabii ben ki. Amerika'da olimpiyat şampiyonu olmuş sporcuların bayağı ödül aldığını biliyorum.
1: Ödül alıyorlar, bir de o orada çok
3: sponsorluk bayağı önem veriliyor.
1: Çok üst düzey sponsorluklar var Amerika'da. Ama mesela Sırbistan'da kurtuluyor mu? Onların ödülleri çok düşük. Bulgaristan'da kurtuluyor mu? Ondan çok emin değilim. Yani ülkelerin ekonomik şartlarıyla da pek biraz alakalı. Evet. Daha çok gelir elde etmek için daha çok maç oynanıyor demiş dinleyicimiz. Bu da insan haklarına aykırı demiş. At yarışlarında bile atın koştuktan sonra en az 2 hafta dinlenmesi gerekir. Yeni bir koşu yapabilmesi için diyor.
3: Ben bilmiyorum.
1: Bir başka dinleyicimiz. Bilmiyorum ben de bu konuyu. At yarışına biraz uzağım.
3: Bilmiyorum ben de.
1: Evet. Şimdi bakalım. Nenenin yaşı 23 oluyor ama arkadaşlar kontrat tarihi önemli. Kontrat geçtiğimiz yıl yapıldığı için o kontrat geçerliliğini koruyor.
3: Evet.
1: Bu arada bugün yine haberler vardı. Aziz Yıldırım'ın forvet hedefi Sörloth, olmazsa alternatif Lukaku diye. Sörloth aşkı var bir Fenerbahçe'de, onu görüyoruz.
3: Evet, yıllardır devam eden bir istek var. Lukaku'nun şu ana kadar form düzeyi bu sene sıfıra yakındı sakatlıktan dolayı.
1: Lukaku büyük risk oraya gireceğini ben zannetmiyorum.
3: Ben de.
1: Fenerbahçe'nin ya da herhangi bir kulübün, üst düzey bir kulübün.
3: Büyük risk.
1: Büyük risk.
3: Tamamıyla ona bağlanmak santrafor konusunda hakikaten çok büyük risk.
1: Biz seninle hatta bakmıştık, Lukaku'nun dakikaları çok azdı bu sene. Bir daha bakayım hatta, Lukaku kaç dakika süre aldı bu yıl. Çok düşüktü. Ya bütün sezon sakat geçirdi zaten. Toplam dakika sayısı, Ercan abi bakıyorum. 5 maç 40 dakika.
3: Çok zayıf bir yıl. Çok zayıf bir yıl.
1: Yani 40 dakika oynamış topu. 5 Lukaku. Maç. İşte ya bir maçta
3: var.
1: Aha.
3: Ama 5 maç 40 dakika. Kocaman bir soru işareti, öyle değil mi?
1: Tabii. Bir maçta 17 dakika oynamış. Bir maçta 11 dakika oynamış. Diğer 3 maçta da 12 dakika oynamış. Toplam.
3: Şüpheyle bakılacak bir düşünce olur.
1: Sadece 9 maçta kadroya girebilmiş. Hiç ilk 11'i yok. 5 maçta da oyuna sonradan girmiş. Toplam 40 dakika sahada kalmış Lukaku. Yani Lukaku'ya kimsenin ben bu halde gideceğini düşünmüyorum. Yani Aziz Yıldırım'ın da böyle bir hata yapacağını düşünmüyorum şahsen.
3: Ya Vlahovic bile işte lig biterken daha yeni dönebildi Juventus'a. Yani lig biterken artık.
1: Evet. Çok daha mesela Nkunku haberleri çıktı. Nkunku ile Milan'ın yolları ayrılacak deniyor. 40 milyon euro istiyormuş Nkunku için Milan. Nkunku
3: o da çok yüksek maaş isteyecektir normal koşullarda.
1: Evet. Ya o daha Lukaku ile kıyasladığımızda daha mantıklı. Bir de Lukaku'nun yaşı da kaç oldu Ercan abi? Lukaku bir daha zor toparlar. Kaç yaş?
3: Ya antrenmanlarda
1: 32 yaş.
3: Şu var, antrenmanlarda mesela davet edilmesine rağmen milli takımda sakatlanıp işte öyle haberler de okuduk. Ben sakatım gelmiyorum diyor.
1: Haftaya doğum günü 33 oluyor Lukaku evet. Mesela.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ederken Ercan abi bir soru geldi sana. Mateta nasıl demiş dinleyicimiz. Galatasaray'ın aradığı forvet. Mateta buraya düşmez bence.
3: Bence de. Onun bayağı
1: Premier Lig'den buraya düşmez.
3: Premier Lig'de oynayıp finale yükselen değil mi?
1: Evet.
3: Ben bizim ligde özellikle bayağı iş yapacağını tahmin ediyorum ama maalesef zor şu anda.
1: Yani Mateta büyük kulüplerin ilgisi var diye biliyorum ben Mateta'ya. 1.92 28 yaş. Bence o Premier Lig'de kalır. Ercan abi. Bana öyle geliyor.
3: Tabii ya kulüp bonservis kazanmak ister. Mateta biraz daha yüksek para kazanmak istiyorsa onu bilemem.
1: 2000 dakikası var Premier Lig'de bu sene.
3: Az mı?
1: Sakatlık geçmişine bakıyorum. 6 maç kaçırmış sakatlık dolayısıyla.
3: Gayet iyi.
1: 2096 dakikası var. Mateta'nın.
3: Bence zor.
1: Bence de zor. Evet, o Serdar Bey'in sorusunu cevapladık. Fenerbahçe'ye ceza konusu hakkında sevgili İrfan cevabı verdi. Az önce başka soru var mı diye bakıyorum. Bir yandan da tabii haberlere de bakıyorum. Evet, Mateta 34'te bir buraya gelir demiş dinleyicimiz. Olabilir. 34 tam Mateta'nın Türkiye'ye gelme yaşı olabilir şu anda. 33-34. 28 bir 5 yılı var. Mateta'nın öyle görünüyor.
3: Bir de kuvvete dayalı
1: evet.
3: Biraz gözüken oyuncuların yaş aldıkça onlardan düştüğünü görüyoruz. Onu da kabul edelim.
1: Aziz Yıldırım derneklere ve taraftara çağrıda bulundu. Diyor ki derneklere ve taraftara gelin beraber olalım. Geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia birlik beraberlik içinde bu seçime girsin. Ayrışmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı gösterelim demiş Aziz Yıldırım. Bugün bir açıklama yaptı. Şimdi bunun bir karşılığı olacak mı Sayın Hakan Safi de? Daha önce de tekrarladı Fenerbahçe cephesi Barış Göktürk'le beraber.
3: Evet.
1: Yani gelsin birleşsin bizimle tek vücut halinde girelim seçime dedi Barış Göktürk. Hakan Safi hayır ben seçime giriyorum dedi. Bir karşılık şimdilik yok ama ilerleyen günlerde olabilir tabii ki.
3: Seçimdir bu. Her şey olabilir ama ben de pek sanmıyorum.
1: Yani bir birleşme görmüyorsun değil mi ufukta?
3: Hayır. Hayır.
1: Hı-hı. İki tarafta listelerini
3: ya çok
1: hazırladı.
3: Adaylı, iki adaylı bazen üç öyle seçimler de iyidir. Yani herkes derdini anlatır. Vaatlerini söyler. Ve ona göre de İşte oy verecek kongreye Fenerbahçe üyeleri seçimlerini yaparlar. Ne kadar değil mi? Adayların vaatleri çok önemli.
1: Şimdi listelere bakıyorum. Yani transfer listesi basına sızan ya da basının yazdığı diyelim. Vlahovic, Bernardo Silva, Konate, Goretzka, Muhammed Salah, Bruno Fernandes, Rafael Leao. Bunlar büyük isimler.
3: Büyük isimler tabii canım. Ama... Konate'yi izledik. Liverpool'lu Konate'den bahsediyoruz.
1: Evet.
3: Soru işareti koymaz mısın?
1: Bende bir soru işareti var. Çok sert oynuyor bir kere Konate. Yani o sertlikle savunma yapıyor.
3: Leao için Premier Lig'in bayağı üst sıralarındaki takımların İngiliz medyasında okuduğum kadarıyla muazzam ilgisi var. O da büyük bir transfer başarısı olur Türkiye'ye gelirse.
1: Leao konusunda ya ben savunma yardımı olmayan bir oyuncu olarak görüyorum Leao'yu.
3: Oyuncu geçer ama değil mi?
1: Ama oyuncu geçen bir isim. Yani savunmaya...
3: Ya birebir de iyi.
1: Birebir de iyi ama savunmaya gelmez Leao.
3: Onu unutun.
1: Evet, onu kabul ediyorsanız, öyle bir planlamanız varsa Leao olabilir. Ama Galatasaray şimdi Fenerbahçe'nin elinde Talisca varken, Asensio varken Bernardo Silva ile Bruno Fernandes de bence ilgilenmemesi lazım. Bunlara ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin şu anda.
3: Gözüken o. Tabii oyuncular belki ne düşünüyorlar? Aynı tip, yakınlar çünkü.
1: E tabii yani Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Talisca, Asensio, bunlar aynı pozisyonun ya da aynı metrekarenin oyuncuları diyelim. Futbol sahası için.
3: Aynı bölgenin.
1: Aynı bölgenin oyuncuları. O yüzden yani Galatasaray almasın diye da belki Bernardo Silva'ya, Bruno Fernandes'e Fenerbahçe talip olabilir ama bunun da işe yaramadığını gördük geçtiğimiz yıllarda. Yani rakiplerimiz almasın, biz alalım transferleri çok da...
3: Bir de yüksek...
1: işe yaramadı.
3: Meblağlı transfer bunlar.
1: E çok da evet.
3: Böyle transferi alıp kulübede oturtma biraz zor.
1: Yani şimdi Asensio mu, Talisca mı yedek oturacak, Bernardo Silva geldi diyelim. Kim yedek oturacak? Hepsini beraber ancak Real Madrid'de oynatabiliyorsun. Hepsi beraber oynasın sistemini.
3: Evet, o sistem onlara ait değil mi?
1: Evet, onlar yani Los Galacticos'ta herkes oynuyordu. Ercan abi öyle bir sistem kurmayı başarmışlardı ama Fenerbahçe'de olur mu? Yani nasıl bu isimleri bir araya getireceksin? Bana pek mantıklı gelmedi. 10 numaraya bir ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin. Benim düşüncem tabii ki. Sörloth ve Lukaku isimleri yine listede.
3: Sörloth en önemli isim. Fark yaratır.
1: Bence Sörloth bu sene olacak. O kadar bayağı çok dile getirildi ki bir şekilde olacağını düşünüyorum artık.
3: Fark yaratacak bir isim hangi takıma gelirse. Öyle düşünüyorum.
1: Ben de. Yani Sörloth tartışılmaz bir oyuncu.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ederken biraz da basketbol diyelim. Çünkü bu akşam çok kritik bir mücadele oynanacak. Euroleague Final Four'un için parkeye çıkacak. Fenerbahçe, Beko, Žalgiris, Kaunas'la karşı karşıya gelecek. Serinin dördüncü maçında seride 2-1 önde Fenerbahçe, Žalgirio Arena'da oynanacak mücadeleyi kazanması durumunda da adını Final Four'a yazdıracak. Telefon attığımızda sevgili Burak Alaca var. Bu maçı kendisiyle değerlendireceğiz. Burak merhaba.
4: Selamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Burak. İlk iki maç rahat bir oyun. Görece farklı da bir galibiyet. Son maç 3 sayılık bir mağlubiyet. Bu maçta biter mi seri? Önce öyle başlayalım. Ne dersin?
4: Şimdi şöyle, yarın da yayınım olduğu için çok kesin ifadeler kullanmayayım. Karşıma çıkabilir ama ben biteceğini düşünüyorum. Yani son maç biraz can sıkıcı oldu Fenerbahçe için. 19 sayıya kadar maç içinde çıkan bir farktan maç bitti ama sıkıcan iyidir bilirsiniz. Yani kolay çıkmaz.
1: Evet.
4: Fenerbahçe ilk iki maçta çok sükseli galibiyetler almıştı. Taraftarıyla birlikte Fenerbahçe'nin özgüvenini toparladığını gördük ama biraz silkelenmek iyi Final Four'dan önce. Yani Žalgiris iyi bir takım. Zor bir deplasman tabii ki ve dediğim gibi hani o özgüvenin ölçeğini, tutarını doğru ayarlayabilmek adına dediğim gibi Fenerbahçe'nin biraz farklı önde olduğu maçı kaybetmesi aslında bence pozitif de oldu. Yani dediğim gibi Final Four'a gitmeden o tek maçta eliminasyon sistemi iki ucu keskin bıçak olduğu için biraz daha silkelenmesinin olumlu olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe adına genel kanıt aksine. Bugün de Fenerbahçe kalite olarak önde. Žalgiris Kaunas'ı çok yakından tanıyan bir koçu var Fenerbahçe'nin. Ki hani biliyorsunuz Žalgiris Kaunas'ın baş antrenörü Thomas Mazuris de 7-8 yıl sonrasında asistanlığını yapmış bir koç. Yani aslında onun bütün hamlelerini çok yakinen bilen bir Fenerbahçe Stevicius var. Son maçta Fenerbahçe kırılım anlarını son 5-6 dakikada iyi oynayamayarak aslında maçı vermişti ama bugün ben Fenerbahçe'nin daha net bir şekilde kazanıp adını Final Four'a yazdıracağını düşünüyorum. Hem tecrübe hem kalite farkıyla. Bir önceki maçta nazar boncuğu olsun dediğim gibi silkelenmekte ben fayda görüyorum. Onu da genel kanaatinde dediğim gibi çok negatif yorumlamıyorum.
3: Fenerbahçe'nin tur atladığını farz edelim. Nasıl bir Final Four düşünüyorsun? Final Four'da bu sezon ne olacak? Bunların mutlaka bir hesabını yaptın sen de. Bu değerlendirmeleri rica edebilir miyim?
4: Şimdi şöyle, Final Four'daki eşleşmeler belli. Yani daha doğrusu çıkacak sonuçlara bağlı olarak. Fenerbahçe'nin çıkması durumunda rakibi belli oldu. Monaco'yu 3-0 geçen Olympiakos'la eşleşecek Fenerbahçe. Öteki tarafta Real Madrid çıktı. Valencia, Panathinaikos serisinin galibiyle oynayacaklar. Öncelikle zor bir Final Four olacak biliyorsunuz orada. İşte geçen yıl Almanya'da olmasına rağmen iki Yunan takımı olduğu için gayet hararetli bir seyirci kitlesi vardı. Öncesinde işte Ergin Ataman'ın taraftarlarla yaşadığı polemikler vardı. Fenerbahçe takım otobüsüne taraftarların otoyolunda yaptığı provokasyonlar vardı. Şimdi Yunanistan'da ve iki Yunan takımının olması muhtemel. Orada çok hararetli bir atmosfer olacak öncelikle. Onu çok iyi yönetmek lazım. Orada Yunan emniyet güçlerine de çok ciddi iş düşecektir yani, ne yazık ki. Onu da söylemek
5: fayda var. Panathinaikos'un da tur atlayacağına inanıyor musun?
4: Ya Panathinaikos ilk maçta evinde çok çift taneye kadar geriye düştüğü maçta maçın sonunu getirdi ama finali yapamadı. Ben bugün biteceğini düşünüyorum o serinin de. Valencia'nın şimdiye kadarki performansını da kutlarım. Yani aslında çok mütevazı bir bütçeyle playoff'taki diğer takımlara bakacak olursak. Bir şekilde o akadama çaldılar. İspanya'da iki maç toplam 3 sayı farkla bitti. Yani çok da iyi mücadele ettiler ama bugün bitecektir. Yani o akada seyircisi önünde Final Four öncesi ben Panathinaikos'un ikinci kez tökezleyeceğini düşünmüyorum. Burada şöyle bir benim kafamda eşleşme çıkıyor işte. Az önce de dediğim gibi Fenerbahçe, Olympiakos, Panathinaikos, Real Madrid. Burada tabii ki Oaka'da, Yunanistan'da, Atina'da düzenlenecek olmasından mütevellit final. Sonra seyirci avantajı Yunan takımlarında olacak. Fenerbahçe bugün kazanırsa normal sezonun lideri Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Yani hep şunu söylüyorum bu sezon içerisinde. Euroleague'de 5 maçlık bir sistemde Olympiakos'u mevcut şartlarda yenebilecek bir takım gözükmüyor. En azından buna açık yüreklilikle söylüyorum. Hani bunu objektif bakarak söylüyorum. Bir Türk basketbol sever olmamak karşın. Ama tek maçlık sistemde her şey olabiliyor. Günlük tamamen burada oyuncu performansları ve coaching performanslarına kalıyor. Koçların ve oyuncuların kırılım anlarını nasıl oynadığı biraz da maçın kaderini tayin ediyor. Fenerbahçe favori olmayacak Olympiakos karşısında çıkması durumunda. Son şampiyonu olsa bile. Açık söyleyelim, orada bu sezon kendi kariyerinin en iyi dönemini yaşayan oyuncular var. İşte Vezenkov, Milutinov, Tyler Dorsey, Fournier gibi. Tehlikeli bir takım. Ciddi de bir seyirci avantajları olacak dediğimiz basınada ama tek maçlı sistemlerde ve Olympiakos koçu Bartokas önderliğinde biliyorsunuz üst üste bu 5. Final Four'ları hep Final Four'larda zorlandıklarını, tökezlediklerini gördük. Onlar biraz da eteğindeki bütün taşları normal sezonda döken, normal sezonu sürklase eden bir takım. Yani Fenerbahçe'nin burada şapkadan tavşan çıkartma lüksü biraz daha fazla var. Daha göstereceği farklı şeyler olabilir Olympiakos karşısında. O yüzden tek maçlık sistemde 51-49 Olympiakos favori görürüm olası bir Final Four durumunda ama Fenerbahçe'nin de hayli iddialı olduğunu söyleyebilirim. Öteki tarafta Real Madrid Panathinaikos eşleşmesi olursa bilmiyorum. O konuda Fenerbahçe kadar net değilim ama. Yani Yunan takımlarından biri muhtemelen finalde olacaktır. Fenerbahçe'nin işi zor. Gönlümüz Fenerbahçe Beko ile birlikte ama dediğim gibi. Yani burada iki Yunan takımının Final Four'a çıktığı denklemde Yunanistan'daki Final Four'da onlar biraz daha önde oluyor açıkçası.
1: Şimdi Euroleague'de lig sezonunda Fenerbahçe uzun süre liderdi. Belki de lider bitirecek diyorduk ama olmadı. Bir düşüş yaşadı arka arkaya mağlubiyetlerle Fenerbahçe. Şimdi son mücadelede de yine bir yenilgi var. Öndeyken aldığı bir yenilgi var Fenerbahçe'nin. Şimdi ben biraz da işin fiziksel tarafını da sormak istiyorum sana. Bir fiziksel yorgunluk var mı? Son 5-6 dakikalar özellikle Fenerbahçe bayağı kötü oynadı son dönemde.
4: Ya burada normal sezonda da ortaya çıkan bir fiziksel yorgunluk var. Çünkü çok maç var. Yani işte Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda yolun sonuna kadar geldi. Orada maksimum maç sayısına ulaştı. Bir yandan basketbol süper ligi devam ediyor. Euroleague'de 38 maçlık bir maraton var. Ve Žalgiris Kaunas, hani bilirsiniz Baltık insanların fiziki olarak Avrupa'nın en iri insanlarından, en iri insan gruplarından biri olduğunu düşününce ben mesela normal sezondaki maçların üzerine Fenerbahçe Žalgiris serisi şöyle bir okuma yapmıştım. Normal sezondaki 92-82 burada Žalgiris'in kazandığı maçta da mesela bu çok ön plana çıkan bir detaydı. Bilhassa forvet rotasyonunda çok size'lı kalıyor, çok iri kalıyor Žalgiris Kaunas. Bunu avantaja devşirdiklerinde Fenerbahçe biraz çaresiz kalıyor. Buna alternatif çözüm de üretmek gerekiyor diye son maçta bakıyoruz işte. Azulas Tubelis, 4 numara Zildi İspanyalı, çok da beğendiğim size'lı da bir oyuncu. Mesela 26 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Yani Fenerbahçe'nin forvet savunmasını, uzun savunmasını, daha doğrusu boyalı alan savunmasını iyi yapması gerekiyor. Bu bir değişmez. Burada Melli'ye büyük iş düşüyor ve yardımları iyi getirmek gerekiyor. Ben aslında Žalgiris Kaunas'ın Fenerbahçe'yi alt etmek için güvenebileceği yegane departman bu. Çok iyi kısaları var. İşte Maodolo olsun. Çok formda bir Nigel Williams-Goss var. İşte yine Silvian Frasco'yu dahil edebiliriz ama bu gibi departmanlarda Fenerbahçe üstünlük kurabiliyor. Hem fiziksel olarak hem savunma hem hücum anlamında. Burada dediğim gibi biraz da forvet ve uzun rotasyondaki fizik avantajını Žalgiris'in pasifize etmek gerekiyor. Burada da şifre biraz daha savunma. Dediğim gibi burada Melli'nin yanına doğru yardımları getirmek lazım. Ya son maçta Fenerbahçe kırılımları iyi oynayamadı ama aslında maçı kötü götürmemişti. Bu maçta ben Fenerbahçe'nin son maçtan alacağı derslerle birlikte bu fiziksel dezavantajları bir şekilde absorbe edip yoluna devam edeceğini düşünüyorum.
1: Sevgili Burak Alaca, çok teşekkürler aktarışların için.
5: Teşekkürler Burak.
4: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyiciler, Žalgiris Kaunas Fenerbahçe mücadelesi saat 20'de Esport ve Radyo Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Ekranlarınızdan izleyemiyorsanız radyoda da bu heyecanı takip edebilirsiniz diyelim. Ve biraz Beşiktaş konuşalım. Beşiktaşlı taraftarlar özellikle transfer açıklamalarını bekliyorlar. Yani Sergen Yalçın'a eleştiriler vardı. Bu hafta da zor bir mücadele var transferde. Ne olacak, ne bitecek? Beşiktaş'ın gelecek sezonunu nasıl görüyorsun Ercan abi?
3: Şu anda her şey için erken artık. Hep aynı şeyi söylemek istemem ama gerçek bu. Büyük bir kupa organizasyonu var. Dünya Kupası. Dünyanın en büyük kupası. Oradan Beşiktaş 5 oyuncu gönderiyor Dünya Kupası'da yabancılarıyla beraber. Bu yüzden birçok takım da ister istemez o kupanın işte ilerlemesi ve ondan sonra ortaya çıkacak durumlara bakacak. Yani oyuncu verme, oyuncu alma konusunda hemen öyle arka arkaya ben transfer sezonu başladığında o transferlerin olacağını pek sanmıyorum.
1: Yani
3: yapılırsa
1: değil.
3: Diğer takımlar için de tabii bu söylediğim, az önce vurguladım, geçerli. Dünya Kupası'na katılmayan ülkelerden belki bir transfer girişimleri olur.
1: Olabilir.
3: Bir
1: İtalya, olur. Nijerya.
3: Oralardan olabilir.
1: Gibi ülkelerden transfer yapılabilir. Şimdi Černý bir paylaşım yaptı. Diyor ki Černý, biliyorsun eşinin hani hasta olduğu bu nedenle aklını sahaya veremediği, formdan düştüğü haberleri vardı. Paylaşımda çok net ifadeler kullanmış. Aile üyelerimin sağlığı hakkında yalan ve yanıltıcı bilgiler yaymayı bırakın. Sevdiklerimin sağlıklı ve mutlu olması konusunda kendimi çok şanslı hissediyorum. Bütün sevdiğim kişiler şu anda şanslıyım ki sağlıklı ve mutlu, ben de tam olarak olmak istediğim yerdeyim diyor. Černý açıklaması böyle.
3: Niye bunu şimdi yapmış değil mi?
1: Yani bu
3: yeni mi haber olmuş?
1: Herhalde artık sıkıldı bir noktadan sonra aile üyelerinin çok fazla dile getirilmesi.
3: Kim çıkartıyor zaman bunları? Daha önceden bunun hemen reddedilmesi gerekmiyor mu?
1: Evet, çok şanslıyım çünkü sevdiğim insanların hepsi sağlıklı ve mutlu demiş. Sağlıklı ve mutlu kelimesini de büyük yazmış. Şanslı kelimesini de büyük yazmış. Yani altını çizmiş, vurgulamış, yani ailemde sağlıksız, hasta kimse yok demiş. Mutluyuz hepimiz diyor.
3: Ya bu nereden çıkıyor o zaman değil mi?
1: Bilmiyorum. Bu da yani bugünün enteresan haberlerinden biri. Paylaşımlarından biri Çerni'den. Evet, yani Černý hakkında işte eşi hasta, sürekli olarak işte yurt dışına gidiyor, geliyor. Eşinin yanında olduğu için antrenmanlara işte kendini veremiyor şeklinde haberler çok vardı.
3: Çok öyle bir şey yokmuş o zaman.
1: Demek ki öyle bir şey yokmuş. O zaman bu haberleri kim çıkardı, niye çıkardı Černý hakkında?
3: Amacı ne?
1: Amacı ne? Onu da ben sorgularım.
3: Ben de sorgularım.
1: Burada kalacağım diyor kısaca Černý. Ercan abi, son bölümde sana bir Real Madrid sorusu soracağım. Ortalık o kadar karışık ki Real Madrid'de. Şimdi İspanyol basını baktım. Tchouaméni Valverde kavgasını herkes biliyor zaten. Valverde açıklama yaptı. Valverde'nin kaşı bile açılmış. Tchouaméni ile girdiği tartışma biraz fiziksel kavgaya da dönmüş. Hastaneye gitmiş Valverde. Kaşına dikiş atılmış vesaire. Bunun dışında Rudiger'in Carreras'a tokat attığı haberi var. Mbappe ve Vinicius'un tartıştığı haberi var. Mbappe'nin Real Madrid antrenörüne antrenmandan offside çaldığı için ağır küfürler ettiği haberi var. Carvajal ve Arbeloa'nın tartıştığı haberleri var. Yani bu ne demek oluyor?
3: Bu Real sezon Madrid'de? İçin dükkan kapandı demek oluyor.
1: Bir de derbi var. El Clasico var.
3: Ve millet
1: pazar günü.
3: Girmiş.
1: Real Madrid yani şu anda geçen gün burada sevgili Genco yayını yaparken aşureden bahsedildi. Aşureye dönmüş gibi karışık yani bayağı.
3: Bayağıdan da öte. Yani, hiç duyulmamış şeyler var Real Madrid'de.
1: Yani iddialar yenilir yutulur değil yani. Kavga var, kaşı açılan var.
3: Fotoğraf var canım, ben de gördüm.
1: Tokatlar var, tartışmalar var, küfürler var, her şey var. Bunun sonu nereye gidecek?
3: Büyük bir ayrılış görebiliriz Real Madrid'de. Bu anlama geliyor. Skandal çünkü. Yani kavgalar, hastaneye gidiyor oyuncu, kaşına dikiş atılıyor.
1: İşte Rudiger Carreras'a tokat atıyor.
3: Hadi Carvajal zaten sezon sonu sözleşmesi yenilenmeyecek.
1: Evet. Valverde, Tchouaméni, kaşı açılıyor Valverde'nin.
3: Ya Tchouaméni'nin İngiltere'ye gitme yolundaki haberler hem İngiliz medyasında hem İspanyol medyasında yazıyor. Ama Valverde de bu takımda kaptanlık yapan bir isim.
1: Niye böyle oldu? Ortalık bayağı karıştı. Oyuncular hatalarını kabul ediyorlar. Mesela Real Madrid'de kupasız sezon kabul edilemez diyorlar. Bunun bu yönde haberlerinde okuyoruz oyuncuların. Ama sahadaki performanstan ziyade antrenman alanı da, antrenman sahası da bayağı bir sıkıntılı anladığımız
3: ya
1: kadarıyla.
3: Huzurlu değil. Huzur olmadığı zaman mutluluk da olmuyor. Bir takımın bu sene bir şey kazanamayıp çöküşü anlamına geliyor bu, Mehmet. Çökmüşler.
1: Mbappe ile ilgili geçen gün de söyledik, bayağı bir takımda istenmeyen oyuncu olduğu haberleri ayyuka çıkmış durumda.
3: Böyle devam ederse yolları ayırmak zorunda kalabilirler.
1: Öyle bir hava seziyorum. Çünkü bunlara pek affetmez Perez. Yani Perez bunlara pabuç bırakmaz. Parası neyse verir gönderir.
3: Evet, aynen öyle yapar.
1: Perez öyle bir adam. Parasına bakmaz yani.
3: Real Madrid'de de bunlara hiçbiri kabul edilemez bu kavgaya girenleri.
1: Yani hepsini birden gönderebilir.
3: Ki örnek olması gerekiyor.
1: Tabii. Bir daha yaşanmaması için bir, yani neşterin vurulması sanki şart gibi Real Madrid'de. Bayağı karışmış çünkü ortalık.
3: Şimdi El Clasico'da da 5 tane yersen Barcelona'dan ne olacak?
1: Yiyebilirler bu arada. Şu haliyle.
3: Bu havayla.
1: Bu havayla yiyebilirler.
3: Bana biraz garip geldi.
1: Öyle. Ondan sonra Yamal böyle Messi gibi skorboarda bakarak dakika 90 kenara gelir yürüyerek.
3: Skorboarda bakarak değil mi?
1: Evet. Barcelona 5 Real Madrid 0. Maçta Barcelona'da iç sahada oynayacaklar.
3: Daha önce de oluşan bir sonuçtur bu.
1: Evet.
3: Bernabéu'da yine çok farklı kazandığını da hatırlatalım bir ara.
1: Barcelona'nın. Ya bunlar yaşandı. Şu kaos ortamında bir kere daha yaşanabilir diye düşünüyorum. Bu kadar haberin de nasıl basına yansıdığı konusunda da bir arayış içindeymiş. Köstebeği arıyormuş Real Madrid. Ama şu anda köstebekten daha büyük problemi var gibi.
3: Evet ya, hastaneye gidiyor oyuncu. Onun fotoğrafını zaten çekerler.
1: Hı hı. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık Harcan abi.
3: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları. İyi akşamlar tabii ki.
1: İyi hafta sonları. İyi akşamlar. Hoşçakalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
6: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
7: Radyo Spor. Radyo Spor.
8: Reklam.
9: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
10: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
11: Hyundai i20 senin için hazır. 250 bin TL 12 ay için %0,99 faiz fırsatı. Şimdi Hyundai Mar Sancaktepe'de.
7: Radyo Spor.
8: Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin.

0: 60.000 TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve 0 faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, arsa ve...
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.

0: Reklam. Süper Lig'de sezonun son derbisi için geri sayım sürüyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş Dolmabahçe'de Trabzonspor'u konuk ediyor. Sezonun son derbisine Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatı

0: 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
5: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
6: Süper Lig'de sezonun son derbisi için geri sayım sürüyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş, Dolmabahçe'de Trabzonspor'u konuk ediyor. Sezonun son derbisine Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Aşkının mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
3: Şampiyonla son düzlükte.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Süper Lig'de sezonun son derbisi için geri sayım sürüyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş, Dolmabahçe'de Trabzonspor'u konuk ediyor. Sezonun son derbisine Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, SigortamNet.
3: Radyo Spor!
4: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
5: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
6: Hem arsa hem ev, arsa ve...
7: Süper Lig'de sezonun son derbisi için geri sayım sürüyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş, Dolmabahçe'de Trabzonspor'u konuk ediyor. Sezonun son derbisine Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrar yayınıdır. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi başlıyor.
1: Taraftarın Sesi'ne hoş geldiniz. Yine her hafta olduğu gibi Taraftarın Sesi oluyoruz. Radyo Trafik İzmir dinleyenleri ve Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Spor'da da cumartesi sabahında programın tekrarı yer alıyor. İzmir takımları özelinde yine Türk sporunu konuştuğumuz, İzmir takımlarını konuştuğumuz programımıza hoş geldiniz. Bugün konuğumuz, dünden beri söylüyoruz, Nejat Doğuş Sezgin. Normalde haftaya kendisiyle yine program yapacağız. Bu hafta Merşişko ile yapıyorduk ama konuğumuzda onu konuk olarak addedebiliriz. Nejat Doğuş Sezgin, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Çok mutluyum konuk olarak katıldığım için bu haftada.
1: Siz bir ters oturmadınız değil mi? Daha önce de böyle mi oturuyordunuz?
2: Böyle oturuyorduk ya.
3: Yok, ben orada oturuyordum.
2: Bugün konuğum ya, o yüzden buraya geçtim.
3: Konuk olunca ben ona...
1: Unuttuk bayağıdır. Ne zaman en son yaptık program beraber?
2: Çok olmuştur. Çok olmuştur.
1: Ne zaman hatırlıyor musun?
2: Tam hatırlayamıyorum ama muhtemelen sezon başı gibi falandır herhalde. Ya da milli yer olabilir mi?
1: Merşişko?
3: Ben de hatırlayamıyorum çünkü bayağı oldu.
2: Milli aralardan bir tanesi ama hangisi hatırlamıyorum.
1: 2 Ocak'ta yapmışız.
2: Tam milli aradır işte.
1: İki, ya da devre arası. Devre arası. 2 Ocak'ta yıl değerlendirmesi yapmak için bayağı olmuş ama 4 ayı geçmiş.
3: Beş ay diyebiliriz yani.
1: Yani unutmuşuz beraber program yapmayı. Necdet hoş geldin dedik, sana demedik. Merşişko sen de hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
2: O zaten buradaydı ya bizim.
3: Ben zaten evet sabahtan beri burada olduğum için.
1: O zaman biz de hoş geldik. Önemli konular var yine. Bazı takımlar için sezon tamamlandı ama hala sezonda tamamlanıp durumu belli olmayan takımlarımız var. Kanşayaka basketbol takımı, Ali Apetkim. Onun dışında yine

0: Basketbol takımı yarı final maçı oynayacak playofflarda o da. Futbolda takımız en azından altlıklarda kalmadı. Hepsi elendiler. Çıkan olmadı, düşen oldu.
1: Çok şükür. Aras Kargo'nun Avrupa maçı var.
0: Onu zaten iki hafta öncesinde değerlendirmiştik Begüm Hanım'la birlikte de. Aras Spor'un Avrupa macerası başlayacak. Onlar 6. sırada bitirdiler ligi. Yani İzmir takımları için Göztepe dışında bir de basketbol dışında sezon tamamlandı diyebiliriz. Onları konuşacağız elbette. Şimdi Hakan öğretmenim diyor ki Göztepe'miz Avrupa. Şimdi Göztepe'nin Avrupa'ya gitmesi için de 5. olması yeterli değil. Beşiktaş ya da yarı finale kalan Trabzonspor'un kupayı alması gerekiyor diye Beşiktaş da gitti. Bir Trabzon kaldı. Trabzon'da kardeş takımımız diye onu konuşuruz birazdan. Önce basketbola değinmek gerekiyor. Gerçekten de değişik ihtimaller, değişik kombinasyonlar söz konusu. Alada düşebilir. Mersin'in de yine potada olduğunu düşünürüz varsayarsak bu hafta Karşıyaka'da Bursa Spor'la karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Bursa'nın kazanması bu maçın önemini Karşıyaka adına artırdı. Karşıyaka geçtiğimiz hafta kaybetti ve bu hafta 8 galibiyette son haftaya giriyor. Zaten Büyükçekmece'den sonra en az galibiyeti alan takım. Mersin'in de 9 galibiyeti var. Yine Ali anında Tofaş deplasmanı çıkacak. Onda 9 galibiyeti var. Değişik kombinasyonlar olacak. Şimdi o kombinasyonlara bir baktığımızda nasıl olacak acaba onları bir değerlendireceğiz. Öncelikle onlara bir bakalım. Sonrasında da sizin yorumlarınızı gerçekten de çok merak ediyorum. Ki zaten Karşıyaka kaybederse diğer takımların sonuçlarına bakmaksızın yine zaten Karşıyaka küme düşecek. Karşıyaka'nın kazanması, Ala'nın kaybetmesi ya da Mersin'in kaybetmesi, ikisinin de kaybetmesi, Mersin'in küme düşmesine neden olacak. Böyle bir durum söz konusu. Yani sadece Karşıyaka'nın kazanması yetmiyor. Diğer takımların da kaybetmesi gerekiyor. Ala'nın da düşmesini tabii ki bir İzmirli olarak da istemeyiz tabii ki. Bu gibi durumlara baktığımızda, bu durumlara baktığımızda daha doğrusu...
1: Hepsi kaybederse Karşıyaka düşer.
0: Hepsi kaybederse tabii bir galibiyet az olduğu için de Karşıyaka düşmüş olacak. Böyle bir durum söz konusu.
2: Karşıyaka kazanmadığı takdirde kesin düşüyor. Zaten diğer maçlarda bakmaya gerek kalmıyor böyle.
0: Tabii. Yani diğer bütün üçü de kaybetsin, Mersin kaybetsin, Ala kaybetsin ve Karşıyaka kaybetsin. Zaten az galibiyeti olan Karşıyaka olduğu için Karşıyaka düşecek. Karşıyaka'nın, Mersin'in ve Ala'nın kazanmasının durumunda zaten yine şeyde baktığımızda daha az olacağı için galibiyet sayısı Karşıyaka düşecek. Karşıyaka Mersin kazanıp eğer Ala kaybederse Ala düşüyor. Karşıyaka kazanıp Mersin kaybedip yine Ala kazanırsa bu sefer Karşıyaka düşüyor. Yani ikili avarajda Karşıyaka, Mersin'in üstünlüğü var Karşıyaka'ya karşı. Karşıyaka'nın kazanıp Mersin ve Petkim'in kaybetmesi durumundaysa yine Mersin küme düşüyor.
1: İlk yarıdaki maçı da Bursa kazanmış. İki sayı farkla 86-84.
0: Bursa. Şimdi Bursa 10 galibiyete ulaştı. Onda enteresan bir durum var. Zaten hani biz son hafta burada Bursa'yla kümede kalma savaşı verir diye düşünürken son haftalarda kazanması Bursa'nın enteresan oldu. Hatta şu an onların da Avrupa iddiası var galiba. Avrupa kupalarına gitme durumu var. Eğer Karşıyaka maçını yenmeleri durumunda. Kümede kalma savaşından Avrupa kupalarına kupalarında yer alma savaşı verecekler. Enteresan bir durum var gerçekten de.
2: O iyi olmadı Karşıyaka için tabii. Öyle bir iddiasının olması. Gerçi bazen bir takımın iddiasının olması biraz daha stres yapmasına sebep olabiliyor. Yani iddia olmayınca daha rahat oynayabiliyor takımlar. O yüzden o rahatlıktan ziyade belki onların da biraz stresli olması iyi olabilir. Hani Karşıyaka'nın adına.
1: Ama bu tabii şimdi başlayan bir şey değil yani. Hakan Taşyaran'la işte sen de program yaptığın zamanlarda Karşıyaka işte sponsorunun çekilmesinden itibaren.
2: O günden itibaren.
1: Tabii o günden itibaren bir çöküş, bir düşüş başladı Karşıyaka.
0: 52 yıldır Süper Lig'de aralıksız yer alan bir basketbol takımı.
2: Ben onu soracaktım kaç yıldır.
0: 52 yıldır.
2: İlk kurulduğu günden beri yani.
0: Neredeyse 52 yıldır yer alan, Süper Lig'de yer alan bir takım. Yani diğer takımlara baktığımızda da yine en köklü kulüplerden, hatta Karşıyaka ekolü var yani hani.
2: Evet.
0: Şampiyon olmuş, ligde şampiyon olmuş bir takım. Futbolda şeye benzetebiliriz işte, Bursa'ya benzetebiliriz. Futbolda şampiyonluğu var. Avrupa yine macerası var. Avrupa'da yine gerçekten önemli karşılaşmalarda, başarılarda kazandı Karşıyaka. Süper Lig şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası vesaire, Türkiye Kupası başarıları bu duruma gelmesi taraftarları gerçekten de üzüyor.
1: Zaten eğer Karşıyaka düşerse futbol takımı gibi olur. Basketbolda da öyle hemen seneye tekrar Süper Lig'e çıkamazlar. Yani %90 ihtimalle.
2: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Ya bu duruma gelmemeliydi açıkçası. Tabii, 52 yıldır bir ekol olmuş basketbol takımının bu duruma gelmemesi gerekiyordu. Ala için aynı şeyi konuşabiliriz. Ala geçtiğimiz sezon Avrupa Kupalarına katıldı. Yine Avrupa'da mücadele etti. Geçtiğimiz sene Burak Hoca da ayrıldı. Burak Hoca ile yollar ayrıldı. Sezon sonunda Özhan Hoca geldi. Baktılar iyi gitmiyor. Son işte daha yeni değiştirildi. Orhun Ene geldi. Orhun Ene de çok efsane bir basketbolcu zaten. Benim gençlik yıllarından, çocukluğumdan kalan o gerçekten efsane kadrodan, milli takımda efsaneleşmiş isimlerden biri. O bir şeyler yapmaya çalıştı. En son yine kaybedildi. Ve bu hafta da Tofaş deplasmanında Beşiktaş'la erteleme maçı vardı. Onu kaybettiler vesaire derken çok enteresan bir duruma geldi. Karşıyaka'yla Ala'nın bu şekilde hani birinin kazanıp birinin kaybetmesi hesaplarının yapılması da acı verici aslında. Yani evet, İzmir ama, basketbolu, İzmir spor adına.
2: Evet ama kulüp olarak baktığımızda Karşıyaka'yı biraz daha öne koyarız yani. Çünkü camia olarak Karşıyaka gerçekten hani basketbol özelinde, hani futbolda zaten uzun yıllardır Süper Lig'de yok ama basketbolu özelinde bence basketbolun Trabzonspor'u aslında Karşıyaka. Futbolda nasıl Trabzonspor İstanbul'a kafa tutan bir numaralı takımsa basketbolda da Karşıyaka öyleydi. Karşıyaka ama bundan işte sponsorluğun çekilmesiyle birlikte geçtiğimiz senelerin ortası gibi o günden itibaren gücünü tamamen kaybetti. Oyuncularını kaybetti. En iyi oyuncuları diğer takımlara, ki genellikle İstanbul takımlarına gitti.
3: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
2: Güç kaybediyor.
1: Futbolda da aynı şeyler oldu. Yani işte futbolculara para ödenemedi, tesislerde olan problemler, vefat eden bir
0: Gökhan Şensan
1: yönetici vardı.
0: Futbol şube sorumlusu.
1: Ondan sonra da zaten o yönetim anlamında da çok ciddi anlamda toparlanamadılar.
2: Ama yani futbolda zaten hani uzun süredir sıkıntılar yaşayan kulüp, basketbolda böyle bir şey yoktu.
0: Yani onun etkisi oldu.
1: Geçmişe oranla tabii.
0: Sponsorun gitmesi etkili oldu basketbolda. Onun dışında yine işte sürekli yönetimlerin değişmesi. Basketbolda böyle oldu. Voleybolda yani 2011 senesinde mi Sultanlar Ligi'nden düşüyor? Sonra 8 kez playoff oynuyor ama çıkamıyor Karşıyaka. Bu sene de yarı finale bile çıkamadı. Playoff'larda Karşıyaka voleybol takımı. Reşat Hoca geldi. O bile başarılı olamadı. Milli takımlarda görev yapmış hocamızdı. Onu da konu kalmış hatırlarsanız. Basketbol zaten öyle oldu. Bir de futbolda da yine 8 senedir 3. ligden çıkamayan, sürekli her yıl playoff'larda elenen bir takımdan bahsediyoruz. Yani Karşıyaka'lı taraftarların gerçekten de yani artık cefadan sefaya geçmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Şimdi
1: kesinlikle.
0: Stadyum meselesi bence taraftarların da çok etkisi oldu. Sürekli sorarak, sürekli eleştirerek, sürekli arkasını arayarak da onların etkisi oldu. Stadyumda belli bir aşamaya gelindi. İnşallah yakın zamanda olur ama takımda başarısızlık olursa stadyum ne işe yarayacak? Onu da sorgulamak gerekiyor. Basketbolda salon var, ne oldu?
2: Stadyum bir ivme kazandırır ama.
0: Ya ben de ona inanıyorum tabii ki ama
2: kesin
0: hani
2: kazandırır.
0: Basketbolda var. Güzel bir salonum var.
2: Basketbolda her yerde salon var artık. Çok fazla. Yani herkesin bir salonu var bir şekilde de. Basketbolla futbolun atmosferin etkisi aynı şey olmuyor yani. Futbolda 20 bin, 30 bin kişi bir anda sahanın içinde gibi hissettiğin için. Gerçi basketbol da öyle ama basketbol seyircisiyle futbol seyircisi de aynı profil değil zaten. Hani Karşıyaka'nın benzer aslında ama yine de benzer değil. Hani biraz daha seyir zevkine önem veren bir taraftar kitlesi var basketbolda özellikle. Biraz daha maçı izlemeyle daha maçın içinde hisseden. Futbolda öyle değil ama. Futbolda gerekirse sahaya arkasını dönüp hani sadece takıma destek olmak için oraya giden binlerce insan oluyor.
0: Şimdi basket,
1: o zaten basket ve futbol seyircisi kültürü zaten çok başka.
2: Bambaşka yani.
0: Basketbolda pazar,
2: voleybolun da öyle, tenisin de öyle, bambaşka yani.
0: Pazar günü 15.30'da Karşıyaka Bursaspor, Trabzonspor, Mersinspor. Mersin'de Trabzon deplasmanı olacak. Ve Tofaş Petkimspor maçları oynanacak pazar 15'te. Bizim için en iyisi hangisi oluyor? Tabii ki Karşıyaka'nın kazanıp Mersin ve Petkim'in kaybedip Mersin'in düşmesi. Yani bir de enteresan bir durum var. Yani şimdi Ali Ağa'nın kaybettiği, Karşıyaka'nın kazandığı durumda
2: Ali Ağa düşüyor.
0: Mersin kaybedecek, Petkim kazanacak. Aynı zamanda kaybetse de

0: Şakın'ın kazanması gerekiyor ki yine Mersin'in üstü. Bizim için hayırlı olanın tabii ki Mersin olmasını diliyoruz yani İzmir takımlarında.
1: Mersinli varsa da kusura bakmasın.
0: Mersinli varsa da özellikle Radyospor'dan dinleyenler varsa da biz İzmir takımları taraftarı olduğumuz için de açıkçası yani, da burada taraftarın sesi olduğumuz için de bizim için önemli olan İzmir takımlarının ligde kalmasıdır. Başarılar diliyoruz.
2: Keşke son maçta da kalmasa bunlar yani.
0: İşte bu duruma gelmemesi
2: gerekiyordu.
0: Tabii tabii.
2: Keşke son maçta da bunlar kalmasa.
0: Bu duruma gelmemesi gerekiyordu. Gerçekten de öyle. Şimdi bu bölümü kapatalım. Bu arada Borantin Hoca ile devam edilecek mi edilmeyecek mi? Yine basketboldaki bu belirsizlikten sonra karar verileceği söyleyin. Bence kalmalı Borantin Hoca. Siz ne dersiniz?
1: Olabilir.
0: Futbol takımında
2: yani hani Borantin Hoca'nın çok önemli. Fazla bir suçu var mı bu anlamda diye soracak olursanız sadece hocada mı suç?
0: Bazı maçlarda taktik hataları yaptığına dair eleştirilerde bizim de yaptığımız oldu. Zaten taraftarlar da hani şunu niye oynattın bunu niye oynatmadın diye çok fazla eleştirdi yaptı da oldu. Oldu ama bence ilk senesi hemen cezası kesilmemeli hocanın.
1: Hoca geleli ne kadar oldu?
0: Sezon başına gelmişti.
1: Sanki sezon Menemen'den başlangıcından bir...
0: Önce
1: miydi?
0: Önce hemen anlaşıldı.
1: Yani istikrar önemli. Hele ki alt liglerde çok daha önemli
0: tabii,
1: bence.
0: Tabii.
1: Hani üst liglerde bir şekilde hani hoca bulmak da daha kolay ama alt liglerde özellikle bence istikrar önemli. Takımla alakalı, oyuncularla alakalı çok fazla değişikliğe gitmeden hani o bir takım alışkanlığı oturtup onun üzerine belli ki bir şeyler hani değiştirerek olmuyor belli ki.
2: Ya bence gitmemeli. 3-4 haftada hoca değişen bir Türkiye'de öyle bir dönemde bence gitmemeli. En azından geçen sene de Karşıyaka playoff oynadı. Yine çıkamadı. Bu sene de yine aynı şekilde.
0: Bu arada geçtiğimiz sene Muşspor'a elenmişti. Muşspor bu sefer Alanya'yı eledi.
1: Evet, enteresan.
0: İkincilikte
1: İzmir takımını eleyerek devam ediyor.
0: Geçtiğimiz sene Muşspor Karşıyaka'yı eleyerek üçüncülükten ikinci lige çıktı.
1: Şimdi ikincilikten.
0: Birinci lig daha belli değil ama ilk playoff ilk turunda Alanya'yı mağlup ettiler. Muşspor'u da tebrik edeceğiz yani yapacak bir şey yok. Alanya da mağlup oldu. Alt liglerde takımız kalmadı. Basketbol takımlarımız da inşallah ligde kalsın diyelim. Taraftarın sesine birazdan devam edeceğiz.
3: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi 15. devam ediyor.
0: Taraftarın Sesi'ne devam ediyoruz efendim. Necat Uysuzgin, Marşişko ve ben Hakan Taşören. Taraftarın Sesi oluyoruz. İyi, keyifli yayınlar, güzel insanlar demiş Uğur Bey. Teşekkürlerimizi iletiyoruz kendisine. Hakan öğretmenim Göztepe'miz Avrupa'ya dedi ama gerçekten kendi elinde değil. Yani 5. olsa bile onu konuşuruz birazdan.
1: Pek ihtimal var şu an.
0: Her şeye rağmen de tarihi bir sezon yaşıyor diyor Hakan öğretmenim. Onu konuşuruz birazdan. Ne tarihi olması mı önemli yoksa başarı gelmesi mi önemli onu konuşuruz. Onun dışında yine Serhat Bey'den de üçümüze de iyi yayınlar mesajı var. Bir sorum olacak diyor. Süper Lig'de Gençler Birliği, Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor son 3 senedeki takım. Şu an sizce ligden bu sene hangi takımlar düşer demişler. Yani son 2 maçta Antalya'nın bile yine düşme ihtimali söz konusu.
1: Kasımpaşa'nın bile ihtimali var.
0: İki takımla da Galatasaray oynayacak bu arada.
1: Yine. Evet.
0: Öyle bir durum söz konusu. Enteresan bir yine kümede kalma savaşı var. Yani alt Karagümrük'ün de en son Fenerbahçe'nin maçı var galiba değil mi? En son hafta.
1: Son hafta olabilir.
0: Bakıyorum.
2: Karagümrük.
0: Evet. Son hafta Fenerbahçe ile oynayacak. Onun da enteresan bir... Hayır değil.
2: Alanya
0: ile oynuyor.
2: Alanya.
0: Fenerbahçe.
2: Bu hafta Kocaeli deplasmanı var. Sonrasında Alanya ile içeride oynuyorlar.
0: Eyüp galiba Fenerbahçe ile oynayacak.
1: Şimdi netleştiriyorum.
0: Evet, Fenerbahçe ile Eyüp oynuyor. Eyüp'ün de yine kümede kalma savaşı verdiğini hatırlayacak olursak da yine son haftaki maçlarda önemli karşılaşmalara sahne olacak gerçekten.
1: Eyüp'ün ligde olduğunu ben arada sırada unutuyorum bu arada.
0: Arda Hoca'dan sonra unutuldu galiba. Arda Hoca mı acaba etki ediyor?
1: Şu an bana birinci lig takımı gibi geliyor nedense. Enteresan bir şey var yani havası var Eyüp'te.
0: Eyüp Spor. Peki yarın şampiyon belli olur mu sizce?
1: Yani büyük ihtimalle olur herhalde artık.
2: Bana göre de belli olur yarın. Yani Galatasaray...
1: Zaten yarın da olmazsa son hafta herhalde tansiyon aleti satışı patlama yapabilir son haftada.
0: Karagümrük bu arada düştü gibi. Yani Kayseri, Gençler Birliği, üçü zaten Antalya. Hepsinin aslında hani son haftalar, son iki maçtaki skorları da önemli olacaktır.
1: Yani 6 puan kritik.
0: Hak eden kalsın, hak eden düşsün diyelim gerçekten de. Hak eden de şampiyon olsun.

0: 13. sırayla 17. sıra arasındaki bütün takımlar yarışın içerisinde.
1: Evet. Evet, şimdi Göztepe'ye geçelim. Göztepe geçtiğimiz hafta Trabzonspor'la son dakikalarda ikinci golle hastalık oldu değil mi? Marşişko, öyle diyordun sen. 1-1 berabere kaldı.
2: Evet, biraz Göztepe Fenerbahçe'ye benzemeye başladı.
1: Ha, öyle dedi, doğru.
2: Son dakikada yediği gollerle.
0: Şey, mavi bende bir huydur var ya.
2: Fenerbahçe'nin kendi sahasında puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından nasıl uzaklaştıysa, Göztepe'nin de son dakikalarda yediği gollerle Avrupa kupalarına gitme ihtimali biraz zora girdi gibi. Tabii o Türkiye Kupası da biraz etkiledi Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın elenmesi.
0: Göztepe puan kaybettiğinde daha Trabzon Beşiktaş elenmemişti.
2: Yani evet, elenmemişti ama şimdi sonuca bakacak olursak da Göztepe eğer Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon Türkiye Kupası'nda devam etseydi zaten bir tanesi kupayı alacaktı. Evet. Ve beşinci de en azından Avrupa Kupalarına gitmeye hak kazanacaktı. Tabii son dakikada işte maalesef ya, hem burada hem içeride hem dışarıda son dakika golleriyle çok puan kaybettiği maçlar var Göztepe'nin. İşte geçen hafta deplasman Trabzon 10 kişi, uzun bir süre 10 kişi oynuyor. Ve sonrasında son dakikalarda 90. dakikalarda gol yiyorsun. Şey maçı öyle yine. Kocaeli maçı aynı şekilde. Bir penaltı verildi. Gerçi penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu ama yine Kocaeli 10 kişi. Göztepe deplasmanda 1-1'lik beraberlik aldı. Yani şu son 4 haftada 3 tane beraberliği var. Bir tane galibiyeti var. O da benim gitmediğim maç. Antalya maçı. Göztepe Antalya maçı 2-0 kazandı. Bu hafta bakalım, ben Gaziantep maçında bir aksilik olmazsa takip edeceğiz. Zaten sezonun artık son maçı. Yani transferlerle ilgili bilmiyorum.
0: Krastev bu arada acil tendondan sakatlanmış. O da sakatlanmış. En az 8 ay yok.
1: Janderson sarı kart cezalısı.
2: Sezonu kapattı. Janderson sarı kart cezalısı. Bilmiyorum nasıl bir oyun anlayışı olur. Gerçi eksiklere rağmen yine...
1: Yıllar önce gençler bir takım çok beraber kalırdı diye Bilal Bey'den bir yorum geldi. Benim de aklımda kalan...
0: Orta sıra takımıydı tam.
1: Beşiktaş'ın beraberliklerle, böyle son dakika beraberlikleriyle vesaire şampiyon olduğu bir sezon var. Namalip olduğu sezon olabilir o. Olabilir. Sürekli beraberlikte şampiyon olduğu, Bilal Bey onu da hatırlayabilir belki de. Süre yıllar önce, ben de hatırlıyorum.
0: O 2 puanlı düzende mi?
2: 90. dakikada ayrı.
0: 2 puanlı sistemde mi?
1: 3 puan. Yani puan. Ben 2 puanlık sistem hatırlamıyorum ama.
2: 3 puan. 90. dakikalarda hep böyle son dakikalarda bulduğu bir sezon vardı.
0: Namalip ikincilik değil ama, değil mi?
1: Namalip ikincilik değil ya da son dakikalarda galip gelip şampiyon olduğu bir sezon da olabilir. Yani son dakikalarda böyle attığı gollerle ya beraber kalıyordu ya ya da kazanıyordu. Tam öyle bir şey hatırlıyorum ama.
2: Bir tezahürat falan da vardı da şimdi aklıma gelmedi. 90. dakikada hep gol buluyordu Beşiktaş o dönem. Ben de hatırlıyorum ama hangi sezon olduğunu tam olarak bilmiyorum onu.
1: Bizim yaşımız hemen hemen yakın olduğu için sen onu hatırlamazsın.
0: Evet, bende yok zaten. Bende mavi ekran görmüşsünüzdür. Mavi ekran çıkıyor.
2: Mavi ekran, evet.
1: Yıllar önce
0: beraber. Tezahürattan belki arada, yakalar mıyım?
1: Bu arada Bilal Bey bizim 2 Ocak'ta üçümüzün programı yaptığını hatırlamış.
0: Tarihine kadar hatırlamış.
1: Avrupa için erken derken şimdi deli gibi istiyorum diyor. Geçen gün Avrupa için erken demişti Göztepe için. Avrupa'yı Stoylov Hoca Avrupa'da ne yapar onu da çok merak ediyorum. Bu sistem Avrupa kupalarında başarılı olamaz diye düşünüyorum. Sizin de bu konuda fikrinizi merak ediyorum demişler. Yani Avrupa kupalarına katılırsa
0: başarılı olur.
1: Bu sistemde.
0: Evet.
1: Stoylov'un 3-5-2 sistemiyle.
0: Tam bu sistem Avrupa maçları sistemi.
1: Geçiş oyunu, evet, sistemiyle.
0: Tam olarak. Tam. Ligde işe yaramaz, Avrupa'da yarar.
1: Rakibe göre değişmez mi?
0: Rakibe göre değişir ya, ama genel göre... olarak açık oynayacaklardır Göztepe karşısında Avrupa'da. Çünkü oradaki takımlar da kendini göstermeye çalışıyor. Yani gidelim daha atıyorum Çek ya takımı hadi kupayı alalım diye çıkmıyor oraya. Hı-hı. Kendini göstermeye geliyor. Genelde o yüzden zaten bizim takımlarımız o takımlara karşı biraz zorlanır.
2: Çünkü ama sporcular... bu kadro yeterli olur mu? Bir de o var.
0: Tabii ki olmaz ya. Yani, takviye olacak ya, olacak diye düşünüyoruz zaten. Daha yaz ayları var. Ya, takviye de olur herhalde.
1: Zaten hani gidecek oyunculardan bahsedilirken gönderilmesi gereken daha çok oyuncu var. Yani mesela dönüse işte teklif var diyor. Hadi gitti diyelim.
0: Gitmemesi lazım mesela.
1: Bence de gitmemesi lazım Dönis'in. Bokele, işte Elit'in, onlar bence defansın bel kemikleri. Yani
2: kesinlikle.
1: Başarılılar bence yani şey olarak.
0: Takviye gerekir ama stopere yine de.
1: Bence de gerekiyor. Çünkü hani onlar olmadığında.
0: Evet.
1: Gerçi daha
0: atletik bir oyuncu da olabilir.

0: stoper ediyorsun.
1: Evet.
0: Bence ileri ucun tamamının değişmesi gerekiyor. Ya Juan çok mu acaba? Hani
1: bir kere net bir santrafor kesin lazım. Göztepe'nin bu sene kaçırdığı goller şampiyon olur yani. Öyle bir sezon geçirdi.
0: Tabii.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Bir iki maçta aynen. Hatta hani Mert Şişko'ya mesaj da yazdım hani sabır versin Allah diye. O kadar çok gol kaçıyor ki. Cidden şampiyon
3: olur yani. O kadar çok
1: yani.
3: Gol kaçıyor sonrasında işte uzatmalarda 90. İşte dakikada yani, bir gol yiyorsun.
1: O kadar kaçmaması
3: maç
1: lazım.
3: Maç berabere yani, bitiyor yani.
1: Tamam sabır da bir yere kadar.
3: Ya biraz daha mesela Juan tamam hani yeterli olabilir. Bazı zamanlarda yeterli olmadığını da gördük ama işte son dönemde hani biraz daha toparlandı. Janderson Galatasaray maçında o golü kaçırdığı andan itibaren zaten o hani
1: o oyunlarda hata oluyor mesela.
0: O ilahi bir güçtü değil mi?
1: Top oyuncunun içinden geçiyor oyunlarda bazen hata oluyor işte oyun problemli falan diyorlar. Onun gibi bir şeydi o yani. O
3: mesela Jefferson'ı aldılar. Vuramadı topu. O da çok fazla bir varlık gösteremedi. Sadece fiziği iyi. Teknik olarak çok iyi bir futbolcu değil. Yani evet şey Hakan Taşyaran'a GTA'larda da olurdu ya.
1: Evet arabanın içinden geçerdin ya. Onun
3: sana
1: gibi
3: katılıyorum. Top... Kesinlikle hücum hattını değiştirmesi lazım yani. Antunes, işte Kresev hani bunlar belki birincilikte oynar. Ama Göztepe gibi takımda
1: oynayamaz.
3: Daha böyle bir orta sahada daha teknik, daha pas dağıtıcı, duran toplar. Göztepe'de duran top kullanan oyuncu yok. Niye? Çünkü her şeyi taçla kullanıyorlar. Taç atışından. Taç atışından herkes gol bulmaya çalışıyor. Yani Stoylov bundan ne zaman vazgeçecek?
1: Bence
3: onu da çok merak ediyorum.
1: Bence Janderson basketçi olabilir önceki kariyerinde. Olabilir. Taçı da o kullanıyor. Yani.
0: Şimdi Hakan Bey'den sana bir mesaj var. Sevgili Mert, öldürmeyen Allah Göztepe'li yapıyor demiş.
1: Güçlendiriyor.
0: Bir de bir mesajı daha var. Onu sen bir özetleyip bir cevap da verir misin Hakan Öğretmenim? Çok uzun bir mesaj yazdığı için de senden ricam ona bir bakıp bir özetleyip bir de cevap verirsen sevinirim. Hakan Öğretmenim bunu atlamamış olalım tabii ki. Teşekkürler. Bilal Bey de Chelsea çıkarsa bizi eler demiş. Bir de
1: hani, mi çıkarsa?
0: Chelsea'nin de var evet. Yani, Göztepe'ye çıkma şans durumu söz konusu.
1: Chelsea çıkarsa zaten hani artık... Kaç yıl sonra Avrupa'ya gidiyor Göztepe? 40 mı 50 mi?
0: Bayağı var.
1: 50 yıl galiba. Yani 50 yıl sonra gidip de Chelsea ile karşılaşıyorsan ben oturur sorgularım.
0: Dönis gitsin, Miraş'ı gitsin. Bize Romulo lazım bir tane daha demişler. Romulo'yu da işte
1: net santrafor.
0: Alan
1: yani
0: gidiyor.
1: Net santrafor. Gerçekten gol
0: biz
1: atan oyuncu.
0: Biz ne demiştik hatırlıyor musun? Reymanay demiştik değil mi? Çok yakışır
1: kesin
0: demiştik.
1: Kesin cuk oturmaz mıydı?
0: Olsaydı yani şimdi biz bu 5. olur mu olmaz mı onu konuşmuyorduk.
1: 4.
0: bile olabilirdi evet, gerçekten olabilirdi. De öyle. Çünkü hani şu anda baktığımızda Beşiktaş'ta 7 puan fark var. Yani o sürekli kazanamadığı o sürekli haftalarda aldığı bir 6-7 puan
1: boyunca,
0: olsa.
1: Bir ay boyunca hiç puan alamadı.
0: 7 puan olsa şu anda 4. değil. Biz zaten sürekli dedik bu 4. kovalamalı 5. kovalamamalı dedik ama hatta 3. bile kovalamalıydı diye konuştuğumuz.

0: kötü oynamadı o maçta.
1: Ama akıllı oynadılar.
0: Özellikle forvet hattında çok gol kaçırdı Beşiktaş. Şimdi
2: Fenerbahçe maçında da şanslıydı.
1: Paris Saint Germain de çok akıllı oynadı mesela son rövanş maçında.
2: Ama onların güçleri eşit.
1: Olsun. Yani bir taktik oynadı. Bence İlhan Hoca da taktik oynattı.
2: Tabii, o kesin.
1: Bir sistem de o. Fenerbahçe'ye karşı da öyle kazandılar. Son dakikada penaltı golüyle. Hatta uzatmaları son dakikasında. Bir sistem de o bence.
2: Ben Beşiktaş maçında Beşiktaş uzatmaya maçında götürecekler diye düşündüm ki zaten uzatmaya götürüyorlardı aslında. Amaçları amaç oydu. Penaltıydı.
1: Amaçları oydu.
2: Evet. Olay tam biraz.
1: Evet. GTA ve Vice City diyor Uğur Bey de. Yaşlar ortaya çıkıyor.
0: Şimdi Hakan Öğretmen şunu söylemiş özetle. Aslında 3 tane ana madde var. Birincisi bu kadar Göztepe'de scout ekibine rağmen neden başarılı olamadığını söylüyor. Aslında Göztepe'nin şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro kurulabileceğinden bahsediyor ki aslında vardı. Romulo, Olaytan gitmeseydi Göztepe 5.liğe değil belki ilk 3'e bile oynayabilirdi. Hem bu taraftarla hem işte deplasman başarısı, defans başarısı, savunmasıyla beraber. Aynı şekilde işte bu hani scout ekibinin yapacağı işleri işte Sepil'le altyapıyla beraber Stoylov'un alacağını düşünüyoruz demiş. Ha, bu kadar eleştiriye rağmen de Göztepe'nin şu anki yeri takdire şayan diyor. Hani 5. olması.
1: Ya şimdi Göztepe tarih yazıyor diye bize manşetler göndermiş de ben o bir biliyorum da şimdi Göztepe endemik sezonunu yazıyor ama tarih mi yazdı?
2: Yani uzun yıllardır en iyi noktada bitiriyor ligi.
1: İşte bu tarih yazmak mı? Yani böyle
2: tarih yazmak değil ama başarıdır yine de.
1: Ya 28 gol yiyerek belki de evet en başarılı sezonlardan birini yaşadı. Ya 32 maçta 52 puan topladı.
2: Hatta belki bir tarihin başlangıcıdır.
1: Tamam onu diyelim ama tarih yazıyor da demeyelim.
2: O kadar da değil evet. Yani Göztepe'nin tarihi yazması Göztepe'nin Süper Lig'de şampiyon olması.
1: Enlerin sezonu. Göztepe enlerin sezonunu yaşıyor.
2: Şampiyon olur veya Şampiyonlar Ligi'ne gider.
1: O zaman tarih yazarsın.
2: O zaman tarihi yaz deriz. Ya
0: 10 maç atıyorum gol yemedin ama ligi 5. bitirdin. O beni çok bağlamaz yani. 10 maç gol yememen beni bağlamaz. Beni bağlayacak olan şey Göztepe'nin o ilk 3'te bitirmesidir yani. Hani işte savunma şöyle iyi böyle iyi. Tamam iyi ama
1: netice
0: gol
1: yani.
0: Atamıyoruz. Tabii yani neticeye sonuç lazım. Yani.
2: Savunmayı da gol atılmıyor.
0: Sonuç lazım. Yani sonuçta 0-0 bitince puan vermiyorlar.
2: Veriyorlar bir puan ama yani işte bir yere
0: puan,
2: kadar.
0: Bir puan alıyorsun.
1: Simine Meydanı'nda yoğunluk vardı. Mecit Bey ulaştı. Kaza yok, arıza yok. Polisler ekipler var bölgede demişler. Yönlendirme yapıyorlarmış. Ama biraz daha eridi polisler gelince muhtemelen. Esbaş'ın yoğunluğu da erimeye de başladı. Saat 14.40 itibarıyla Cuma günü taraftarın sesini canlı olarak yapmaya devam ediyoruz. Radyo Spor'da da cumartesi sabahında tekrarımız yayınlanacak. Evet Merşişko.
0: Araya gitmeden önce şunu söyleyeyim. Bir paylaşım yapılmıştı Göztepe'nin sitesinden. Sonra taraftarın tepkisiyle beraber o paylaşım tekrar kulüp tarafından kaldırıldı.
1: Evet.
0: Çok ayrıntıya da girmeyeyim.
1: Ayrıntıya da girmeyelim. Evet, doğru. Tamamdır. Çok teşekkür ederim.
2: Bu arada ben Hakan Bey'in mesajı kaç dakikada yazdığını merak ettim. Uzun bir paragraf yazmış. Köşe yazısı gibi yazmış.
1: Belki daha önce yazmış olabilir. Hocam çünkü yazmayı sever.
2: Notlarda hazır mı duruyordu?
1: Hocam yazmayı sever. Onu yazmıştır.
2: Bu şey mi? Hakan hocamın sezonla ilgili kendini değerlendirme. Günlük mü bu yani? Onu mu diyoruz? Sezonluk ya da. Sezonluk değerlendirmesi mi?
1: Olabilir.
2: Hazırda duruyor değil mi?
0: 2010,
2: geçen sene de var.
0: 2017'de bir şey yazmış ama ben 2017'de burada değildim ki.
1: Hayır. Sana yazmış. İşte ben onu 2017'de yazmışım. Şimdi sana da gönderiyorum demek istiyorum.
0: Anladım tamam. Ben
2: 2017'de.
0: Zaten hani yazsa bile hatırlayamazdım.
2: Yok, 2017'de şu sözü yazmış.
0: Tamam. Öldürmeyen Göztepe Allah Göztepe'li yapıyor. Evet.
1: İnatında Göztepe diye zaten profil fotoğrafı da var.
2: Evet.
1: O zaman ne yapalım? Yine bir ara verelim. Taraftarın Sesi'ne birazdan devam edeceğiz.
3: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor.
1: Taraftarın Sesi olmaya devam ediyoruz efendim. Hakan Taşşeren ben, Mert Şişko ve Nejat Doğuş Sezgin'le ve sizlerle birlikte efendim Taraftarın Sesi programını yapmaya devam ediyoruz. Evet ilk bölümde Karşıyaka Basketbolu ve Ala Basketbol'un son durumunu konuştuk. Onlar pazar günü çok kritik maçlar oynayacaklar. Mersin'le birlikte küme düşme savaşı veriyorlar. Kümede kalma savaşı daha doğrusu veriyorlar. 3 takımdan biri küme düşen son takım olacak büyük çekmeceden sonra. Diğer takımlarımızı konuştuk. Göztepe ile ilgili yine 5. olma durumu var ama işte 5. olup da konferans ligine katılması için de Trabzonspor'un artık Beşiktaş'ta Trabzon diyorduk ama artık sadece Trabzon kaldı. Yine kupayı alma şansı

0: olan ilk 4 takım arasından. İnşallah alır diyelim. Ama Avrupa kupalarına katılamazsa da ne olur da bir konuşmamız da gerekiyor. Önce bir Serhat Bey'in sesli mesajı var, onu bir dinleyelim.
1: Tekrardan iyi yayınlar. Göztepe bu sene Avrupa kupalarına katılamazsa ki bu yüksek ihtimal gibi duruyor. Biraz Mert'le yüzmeyecek ama yüksek ihtimal gibi duruyor. Stanimir Stoylov'un görevine son verilir mi? Ki bence de verilirse, eğer böyle bir karar alınırsa gayet yerinde bir karar olacağını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Kolay gelsin.
0: Şimdi Mert Şeşko'ya soracağım. Siz ne düşünüyorsunuz dediler ama hayır yaptı. Nasıl katılamazsa ama. Yani nasıl katılamazsa da işte. Önemli. Nasıl böyle? Beşinci olup katılamaması da var.
2: Ha. Kupayı Konya altıncı aldı. Olup, dördüncü oldu.
0: Evet, beşinci oldu. Kupayı Konya aldı.
2: O zaman işler değişir. Beşincilik kritik bir şey yani.
3: Ya şunu söyleyeyim, Stoylov Göztepe Avrupa kupalarına katılsın ya da katılmasın, önümüzdeki sene takımın başında. Bence.
0: Altıncı da olsa.
3: Tabii altıncı da olsa takımın başında.
2: Şöyle bir hesap.
0: Bu bir bilgi mi, bir duyum mu yoksa yorum mu?
3: Ya benim kendi kişisel fikrim, çünkü Stoylov gittikten sonra getirecekleri hocanın Stoylov'dan çok daha iyi olması lazım. Takıma daha iyi bir şeyler katabilmesi lazım.
2: Düşük ihtimalle.
3: Yönetimle anlaşabilmesi lazım ki bence bu Türk hoca olmaz büyük ihtimalle.
2: Kesin.
3: Yabancı olur ama o yabancı da bana göre zaman kaybı olur.
0: Bugün bir spor platformlarından biri boşta olan hocaları çıkartmış. Şenol Güneş, Fatih Terim, Ersun Yanal, Abdullah Avcı, işte Tedesco var, Igor Tudor var.
2: Göztepe.
0: İşte boşta olduğunu düşündüğümüz Tudor aklımızda olan Tudor ve Göztepe'ye uyacak olan bir
2: Tudor yakışırmış şimdi düşündüm de.
0: Igor Tudor.
2: Of, çok yakışırdı. Oynadığı futbol da tam yani Göztepe taraftarının seveceği futbol.
3: Yani ben bilmiyorum yani Stoylov'la devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü
0: etmeli mi?
3: Sezonun git gel maçlarında
0: etmeli
3: çok kritik
0: değil
3: hatalar...
0: ama sen sevmiyorsun çünkü.
3: Hayır, sezonun git gel maçlarında çok kritik hatalar yaptı. Benim de hani o ara artık bu hocayla olmaz dediğim anlar oldu. Ama yönetim devam kararı aldı. Hatta hiç bu konu gündeme bile gelmedi. Bir de Stoylov'un kişiliği de çok iyi. Yani karakter olarak tabii, da çok iyi bir insan. Yani hiç hakemlere ben itiraz ettiğini basın toplantısında ağzından
2: hadi bir oyuncuyla problem yaşadığını
3: kötü bir kelime
2: falan
3: çıktığını
0: niye yani, gördük ya
2: olaytan sayılmaz.
3: Ya olaytan farklı.
2: Olaytan ama problem vardır derim. Öyle bir şey varsa.
0: Beşiktaş'ta farklı. Neler yapıyor?
2: Yok bir şey yapmıyor. Yine yaktı Beşiktaş'ta.
3: Yani. Kupa maçında.
2: Tek bir hedefleri vardı. Artık o hedefleri yok mesela. Neden? Olaytan yok yüzünden.
3: Yani, evet.
2: Yani tek bir oyuncuysa orada hocaya suç bulmam. 4-5 oyuncu olur o zaman derim ki evet hocada bir problem var.
3: Yok futbolcularla arasında.
2: Ya da Real Madrid gibi kulübün içi
0: komple işte,
2: karışır.
0: Hani sağ içindeki hatalarla ilgili değildi hocanın sistemi.
3: Stoylov'a
0: ha bir... şunu söyleyebiliriz. Hani biz bunu konuştuk. Yani basının önüne atmamalı diye konuştuk futbolcuları. Onu o konuda yanlış yaptı bence.
2: Evet ama bir daha olmadı zaten bir şey.
3: Olaytan dışında Stoylov'un oyundan aldıktan sonra Stoylov'a tepki gösteren bir tane futbolcu yok Göztepe'de.
2: Evet o enteresan. Bu biraz profillerle de alakalı olabilir.
3: Bir tanesi oyuncu tepki göstermedi. Oyuncu İyi oynayabilir, kötü oynayabilir. Stoylov aldığı zaman zaten hani değişiklikler belli yapılan değişiklikler. 3 aşağı 5 yukarı.
0: Bu hocanın güveni mi gösteriyor? Hocaya güveni gösteriyor galiba.
3: Ya, güven, saygı. Hani kulüpteki o birlik beraberlik havası olabilir.
2: Bir baba figürü var
3: tabii,
2: ama
3: tabii,
2: zaten.
3: Var.
2: Var yani. Kesinlikle. Öyle gözüküyor.
0: Göztepe Bulgarlardan bayağı memnun ki voleybolun başına da Bulgar bir hoca getirdi.
3: Evet. Yani ya enteresan defa... ama yani takımda kaç tane Brezilyalı futbolcu var? Hoca
2: Balkanlardan.
3: Bulgaristan'dan yani.
0: İşte Bulgar futbolcu geldi. Krasse o da sakatlandı. Hatta onunla da yollar ayrılacakmış yani.
3: Büyük ihtimalle. Çünkü hiçbir katkısı olmadı takıma.
2: Onun sakatlığı 8 ay en az. Bildiğim bir sakatlık maalesef.
3: Bir de hani sadece o da değil.
0: Kendinden biliyorsun.
2: Kendimden değil, yakından, çok yakından biliyorum. Babam sakatlanmıştı aşil tendonundan.
0: Geçmiş olsun.
3: Diğer alınan futbolculardan da yani çok Göztepe ciddi bir katkı göremedi. Antunes olsun, yine işte Jefferson olsun. Yani savunma attı zaten hani Süper Lig'e çıktığı andan itibaren hep aynı sayılır.
2: Ya şu an Göztepe'nin transferdeki tutumu biraz deneme yanılma yöntemi ve ne kaybederiz ki üzerine bir yöntem var.
3: İşte
2: şu
3: taraftar
2: anda
3: da bundan çok
2: taraftar
3: memnun değil.
2: Taraftar bundan memnun değil ama... Bence de mantıksız bir yandan da bakınca ama bir yandan da bakıyorum. Şimdi Göztepe geçen sene kaçıncıydı? İlk 5'te miydi? Hayır değildi. Orta sıralardaydı. Bu sene 5. Bir ivme var. Yukarıya doğru giden bir şey var. Ok yukarıyı gösteriyor.
3: 50 puan.

0: puan aldı geçen sene Göztepe, 8. bitirmiş.
1: Evet, yani şu an oklar yukarıyı gösteriyor. İyi gidiyor yani aslında.
2: Ve 52 bunu... puanla da tarih yazdın işte. Bence evet, tarih yazmadı yani.
1: Değil, tabii ligin ortalaması ve maç sayısı düştü. Onun da etkisi var ama. Şimdi takımın ivmesi yukarı giderken sırf Avrupa'ya katılamadı diye hadi hocayı gönderelim diyemezler. Demezler yani.
3: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
2: Bence de istikrar önemli yani.
1: Önemli bir şey.
2: Birincilikten de geldiler. Hala devam ediyorlar. Devamlı etmeliler. Üstüne koyarak da gidiyorlar.
1: Ya şöyle söyleyeyim. 3 net oyuncuyla Göztepe'nin çehresi tamamen değişir.
2: Serhat tamamen Bey'in bir santrafor önerisi var. Direkt diyor Romulo'yu alsınlar geri diye. Mehmet Bey'in mesajı vardı. Mesajı sildi. Yine bu programla alakalıydı. Bu arada sabah saatlerinde taraftar sesi mi yapmış?
0: Balkan mı?
2: Öyle demiş. Evet. Mesaj göndermiş sabah saatlerinde.
0: Basketboldan, futboldan bir girdi eski Esra Balkanlı. Futbol, basketbol, sonra voleyboldan çıktı.
2: Bir gün de onu alalım o zaman programa. Yani Esra Balkanlı.
0: Söyledim ben bugün yayında zaten. Bir gün müsait olursa yayını alabiliriz, konuşabiliriz dedim. Hatta şeyden bahsetti o da işte bu Göztepe şeydi, Karşıyaka voleybol altyapısındaki hocaların tamamının bıraktığını, hatta bir tanesinin Göztepe'ye geçtiğini, sıkıntılar olduğunu onlara da söylemişti Karşıyaka'da voleybolda, altyapıda.
2: Melis'ten dolayı da bayağı ilgili de o, Mehmet Bey'in mesajı gitmiş. Bu arada Mehmet Bey dün Formula 1'den bahsedin demişti mesela. Dinliyorsa bahsedelim ama dinlemiyorsa bahsetmeyelim. O zaman bize bir şey etmezsin. Formula 1'de geliyor seni artık. Evet. Tekrardan İstanbul'da
1: izlemeye başlarız artık. Ben uzun zamandır takip etmiyorum. Çok bozdular Formula 1'de. Araçlarla çok oynadılar.
2: Teknolojinin gelişmesi hiç işe yaramadı gerçekten.
1: İşe yaramadı, evet, o tadı kalmadı yani.
2: Ya ben her sene izliyorum, yeni bir kural gelmiş. Evet, farklı bir şey değişiyor. Gelmiş. Gerçekten de tadı kaçtı. Yani takip edemiyorsun. Edemediğin gibi de bu sefer de hani takip etme isteğin azalıyor.
1: Evet.
2: Gerçekten çok... öyle. Motor
1: çok
2: sporlarında
1: bozdu.
2: Öyle.
1: Çok bozdu Formula 1.
0: Toplantı vardı. Onunla da
2: bozmaz dedik ama.
0: Değerlendirelim, konuşalım. Cemil Tugay'ın spor konseyi toplantısı. Bayağı
2: evet
0: da,
2: evet, onu
0: bayağı
2: konuşalım.
0: Bayağı önemli isimler de katılmış. Bazı kararlar almaya karar vermişler. Daha alamamışlar. Hatta şöyle bir şey var yani Cemil Tugay'ın. İzmir'de öncelik hangisi olacak? İzmir futbolu, şey, İzmir'de futbol mu, basketbol mu yoksa voleybol şehridir? Hangi İzmir futbol şehri mi, basketbol şehri mi, voleybol şehri mi?
1: Futbol şehridir.
0: Ama futbol şehri de şu an takımlar nerede? Futbol şehrindeki takımlar.
2: Güzel bir konu. İzmir ne şehri olmalı? Gerçekten böyle. Futbol şehri midir?
1: Futbol şehridir.
0: Bence üçü de değil.
1: O şöyle sorayım.
2: Hayır, şöyle.
1: Ben soruyu şöyle sorayım. Türkiye'de hangi şehir futbol şehri değildir? Söyleyin, cevap verin. 81 ilden bana deyin ki şu şehir futbol şehri değildir. Yok öyle bir şehir.
2: Tamam ama işte bir atılım ya bu. Şimdi bu nereden çıktı? Bir spor konseyi düzenleniyor. Tabii. İzmir'de belediyenin de öncülüğünde düzenlenen bir spor konseyi var ve birçok önemli isim katılıyor. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'den, işte eski Federasyon Başkanı Mahmut Özgener'den, Karşıyaka'nın eski başkanı Turgay Büyükkancı'dan, yine 9 Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Fethi Arslan'dan, diğer birçok yine eski voleybolcular, basketbolcular, Hüseyin Başak var mesela, eski Semra Aksu var, Atletizm Federasyonu eski başkanı var, eski zaten atletizmci kendisi. Onun dışında bayağı isimler, Ferhat Arıcan var, yine Göztepe'nin jimnastik şubesi başkanı. Birçok isim katılmış bu spor konseyinin. Ne yapılması gerekir diye de konuşuluyor bunlarda. İşte hangi branşlarda öne çıkacağız? Bu bence önemli bir konu gerçekten de öyle. Belki ona göre hani tesis seçmeler, belki onların geleceği böyle kamplar olabilir, kamp tesisleri olabilir. Bence o konu önemli. Biz bunu daha öncesinde de İzvak Başkanı'yla konuştuğumuzda İzmir bir spor turizm başkenti olabilir demişti. O konuda da olabilir ama bence branş da önemli. Doğru söylüyor. Yani hani voleybol anlamında salonlar, işte voleybol liseleri olabilir, spor liseleri olabilir. Ya da işte başka bir branşta da olabilir. Jimnastik konusunda da olabilir. Yani jimnastik dendiğinde aklına, mesela bisiklet dendiğinde hangi şehir geliyor aklınıza? Konya. Konya'dır. Çünkü hani Konya Büyükşehir'in zaten sporcular da yarıştı. Öyle zaten. Hani
1: sebep olur.
2: Şeyde yüzücü Erzurum'dan yüzücü çıkmaz. Kayakçı çıkar. Evet. İzmir'den çıkar. Evet. Çünkü ova olduğu için de evet bisikleti.
0: Yani coğrafi şartlar.
2: Coğrafi şartlar etkiliyor. Bizden işte kayakçının çıkmaması, kölük için çıkmamasının sebebi de zaten

0: çıkabilirmiş biz. Çünkü hani kış şartları doğuda var. Hani batıda biz görmeyiz
1: ama. Körlük çok şey ama ya, zahmetli.
2: Zor bir oyun.
0: Kış olimpiyatlarını çok severim. Böyle hani kayakla gidiyorlar, sonra ateş ediyorlar
1: benim
0: vesaire.
1: Benim şu yamaçtan atlama, ne deniyor ona?
2: Yamaç paraşütü mü?
0: Hayır.
1: Uzun şeyden atlama gibi, kayakla atlama.
0: Kayakla atlama işte.
1: Kayakla atlama.
0: Kayakla atlama.
1: Bizlere bir adı yokmuş. Çok severdim onu çocukken.
0: Hala ben seviyorum. Hala,
1: evet, gördüğüm zaman.
0: Mesela yatarak böyle kızakla kayma var mesela.
1: Onu da çok izlerdim.
0: Değil mi?
1: Hatta öyle bir film vardı. Güzeldi bayağı.
0: Neyse, yani İzmir'in de belki yüzme konusunda, yelken konusunda belki bir şehir, hani o şehir dendiğinde akla, spor dendiği akla gelecek şehir. Bence önemli bir konu yani gerçekten de bu.
1: Ya futbol burada zaten göz ardı edilemez ki, bence daha fazla imkan vardı önceden. Altın Ordu'nun altyapısı bence çok güzeldi ve üzerine gidilmesi gerekiyordu. O işten geçti.
2: Yani Mahmut Özgener de zaten onu söylemiş. Yani altyapı, tesisleşme olmadan yatırım yapamazsın. Sepil'in açıklamasında da maddi imkanlar, maddi güç olmadan başarılı olamazsın.
1: Para olmadan sporda başarılı yani falan olamazsın.
0: Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bahtiyar Özçaldıran demiş ki, bu spor konseyinde hangi yönde güçlüyüz, hangi yönde zayıfız analizini yapmalıyız. Bu il her konuda başarılı olamaz.
2: Olamaz tabii.
0: Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. Biz toplumsal olarak İzmir halkına ve çocuklarına dokunmalıyız diyor.
3: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Tamam, futbol ve basketboldan.
0: Ben bunu çok mantıklı buldum. Yani bir konuda işte bir atılım başlatarak okullarda her yerde işte ne diyeyim, halk çocukluktan bu yana belki 3 yaştan itibaren gelecek işte yüzme, her evden bir çocuk yüzmeye gidecek mesela, işte onu yetiştireceksin ve yüzme konusunda bence bu şekilde de, atıyorum şimdi branşı da, bu konuda belki dünyada sayılı şeyler arasında da yer alabiliriz. Ben bunu çok mantıklı buldum ama futbol dışında, futbol dediğiniz gibi her ilde olabilir. Ama bir il dendiğinde de, İzmir'den de mesela bir spor akla gelmeli. Yüzme olabilir, voleybol olabilir. Voleybolda atılımlar var. Yani takımlarımızın yaptığı atılımlar
1: yani
0: da,
1: evet,
0: var.
1: O
0: mesela
1: spor dallarında.
0: Bireysel olarak daha avantajlı olabiliriz o konuda. Bireysel sporlarda, yüzme, evet, gibi mesela. Evet.
1: Onların birine en azından ekstra bir yatırım yapılabilir ama futbol göz ardı edilemez. İzmir'deki kulüp sayısı birçok şehirde yok yani. Böyle bir şey yok. Bu kadar taraftar olan farklı kulüp sayısı yok.
2: Zaten bu kadar kulüp sayısının olması İzmir için bence zararlı bir şey.
1: Taraftar olanlardan bahsediyorum hani. 4-5 kulübün taraftarı var. Geri kalanların yok.
2: Yani bana göre bir şehrin iki takımı olur mesela.
1: En fazla değil mi?
2: En fazla.
1: Hadi 3 olsun.
2: İzmir için ya da 3 olsun. Mesela 3 olsun. Şimdi söylemeyeceğim, söylersek.
1: Yanlış anlaşılır.
2: Alınanlar olabilir. Onun için tabii söylemeyeceğim.
1: Ama 3 tane olursa ideal olur.
0: Karşıyaka Göztepe basketbol takımları seneye aynı ligde yer alabilirler. Göztepe'nin Süper Lig'e çıkması ve Karşıyaka'nın Süper Lig'de kalması durumunda. Birincisi, bu arada Göztepe'de yarı final oynayacak.
2: Evet.
0: Parmos Bordo'yla. Yarın cumartesi günü ilk maçları deplasmanda, ikinci maç salı günü İzmir'de. Gerekirse iki galibiyet alan kazanır. Gerekirse deplasmanda oynayacaklar son maçı. Orman Spor'u mağlubiyetler. Ben inanıyorum yani basketbol konusunda Göztepe'nin de atılımları var. Nehir Hoca ile birlikte biraz daha Rüçhan Hoca'dan sonra Rüçhan Hoca. Bu arada Alihan yardımcı antrenör oldu. Onun hocanın yardımcısı oldu. Seneye eğer yani çıkabilirlerse Göztepe Süper Lig'e ve Karşıyaka'da kalırsa Süper Lig'de.
1: Güzel maçlar izleriz.
0: Eğer Göztepe çıkamayıp da
1: Karşıyaka'da
0: düşerse de yine aynı ligde yer
1: güzel
0: alma durumları
1: olur
0: var.
1: Centilmenlik çatısı altında.
2: Kesinlikle.
0: Voleybolda çok olaylı geçiyordu maçlar. Basketbolda.
1: Voleybolun gerginliğindendir basketbol.
0: Voleybolda
1: daha
0: da yani bayağı gerçekten.
2: Yok, baskette de aynı şekilde geçer.
1: Gergin mi geçer?
2: Gergin
1: yok
2: geçer.
1: Ya ben inanmıyorum.
2: Yani ben daha öncesini bildiğim için hani Karşıyaka'nın ve Göztepe'nin basket maçları
1: bana çok anlamsız geliyor bir yandan ama geçen işte Hakan Taş.
2: Yani Göztepe ve Karşıyaka'nın hani baskette ya da voleybolda karşılaşmasına gerek yok. Hani su topunda bile karşılaşsalar bir şeyler oluyor yani orada ama tabii olmaması lazım. Ama işte biz hani Süper Lig'de iki takım olsaydı mesela Göztepe ve Karşıyaka.
1: En azından bir manası olurdu.
2: Yani bir de stat çok önemli, stat. Yani stat, Karşıyaka'nın stadı semt Karşıyaka'da, geliyorsun Alsancak'ta maç oynuyorsun.
1: Ya gerilim güzel de kavga dövüşü bir manası yok. Yani iki futbol takımını ya da iki spor kulübünü destekliyorsun diye karşıdaki adamdan niye nefret edesin yani? Bana garip geliyor yani.
2: Yani bu tabii yıllardan beri.
1: Ya başarısız olsun istersin. Ya da atıyorum tökezlesin.
2: Rekabet. Ama ona rekabet de diyemeyiz istersin. Aslında. Yani ama çok beraber birincilikte, süperlikte oldukları bir dönem yok. Ya da bir alt ligde beraber oldukları bir şey dönem ya, yok Karşıyaka'yla gösterken.
1: Kulüp dediğimiz aslında soyut bir kavram ya. Hani ortada bir şey yok. Bir logo var, renkler var. Soyut bir kavram aslında. Hani gözle görülür bir şey değil. Tamam, ondan nefret et. Ettin. Ona zarar veremiyorsun ki. Hani soyut bir şeye nasıl zarar vereceksin? Ne olacak? İstediğin kadar nefret et. Taraftarına saldırdığın zaman ne oldu? Kulüp bir şey mi kaybetti? Yok. O zaman bunun ne manası var? Ben orayı anlamıyorum. Ya orada benim beynimde bir temassızlık oluyor. Çözemiyorum orayı. Orada bir temassızlık var bende. Tam anlayamıyorum yani. Amaç ne oradaki? Yani senin tuttuğun takımın başarılı olmasıyla karşı taraftan nefret etmenin nasıl bir bağlantısı var? Onu çözemiyorum.
0: Ya bunu daha öncesinde konuştuk. Araya girmek istemedim. Güzel bir tartışmaya konusuna değindiniz sizler de. Sevgili Mert Şişko ve sevgili Necat Doğusgil'in araya girmek istemedim ama bazıları var ki sırf işte böyle ben bağırayım, çağırayım, küfür edeyim, karşı taraftan nefret edeyim diye takım tutuyor. Bence öyle.
1: Akıl hastanesine yatırılması lazım.
0: Psikolojik sorunları var değil mi?
1: Psikolojik sorunları var, evet. O bir bahane yani.
0: İşte maça gideyim de bağırayım da rahatlayayım.
1: Tabii o bahane.
0: Öyle bir şey değil ki.
1: O psikolojik sorunları var. Başka bir yerde de birine saldırabilir. Futbol kisvesi altında yapıyor onu. Öyle yapınca da kendine haklı bir sebep. Çünkü tek tek aradan seçilemiyorsun öyle olunca. Taraftar altında olunca. Evet. Gidip şimdi sokağa çıkıp herhangi birine saldırsa ertesi gün problemler yaşayacak. Ama futbol şeyin çatısının altında yapınca bu sefer taraftarlık oluyor adı.
0: Yine keyifliydi şey ve sona erdi. Bir çırpıda programın sonuna geldik.
2: Ne diyorlardı? Trafikte maganda, statta holigan.
1: Ya holiganlık şimdi şöyle.
2: İstemiyoruz.
1: Holigan, şiddete başvurmayan holigan da olabilir yani. Bir meşale yakıp o meşaleyi sahaya da atmayan ama meşale yakan, tezahürat eden o holigan olabilir. Ama illa saldırgan tutumda davranması gerekmiyor. Ben ondan bahsediyorum.
0: Arif Bey son dakika yetiştim diyor. Basketbolda heyecan var. Karşıyaka, Ali Ağa ve Mersin'den bir küme düşecek. Bunları konuştuk efendim. Bizim isteğimiz tabii ki İzmir takımlarının başarılı olması. Galatasaray bu hafta tur atamaz diyor Arif Bey. Biz de aynı şeyi konuştuk galiba. Yok.
2: Ben şampiyon olurdum.
1: Ben dedim ki Galatasaray bu hafta tur atamazsa haftaya hastanelerde artış olur dedim.
2: Ben bu hafta Galatasaray şampiyonluğunu
1: hastaneler dolu olur
2: ilan eder diyorum.
1: Acil bir işiniz olmadıysa gidin bir an önce hastaneye.
0: O zaman haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle.
1: Görüşürüz. Ben varım ya, haftaya Mert Şişko yok.
2: Hoşçakalın. Evet, haftaya zaten ligler de bitiyor.
1: Evet.
0: Haftaya bakacağız efendim. Yine değerlendirmelerimizi yapmayı sürdüreceğiz. Hakan Taşyaran, ben Necat Doğu Sezgin ve Mert Şişko ile birlikte taraftarın sesi olduk. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi sona erdi. Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinlediniz.
4: Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
8: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Mar showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
9: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil, binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
10: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
11: Umran Oto Ekspertiz.
12: Radyo Spor.
5: Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
14: Radyo Spor.
13: Saran Holding kuruluşudur.

0: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. 6. adama hoş geldiniz. Sizlerle beraber her hafta sonu olduğu gibi cumartesi gününü Radyo Spor'da basketbolla açıyoruz. Herkese selamlar, sevgiler, mutlu hafta sonları diliyorum. Bir bahar yağmuruyla birlikte buraya geldik sabah. Güzel bir İstanbul sabahı. Dediğim gibi bahar yağmuru ben şahsen severim. Yani her mevsim artık yerinde yaşamamız gerekiyor. O anlamda bahar yağmurları, yaza geçiş dönemi hepsini bu sene neyse ki kıvamında yaşıyoruz. Geçen hafta çok soğuktu İstanbul'da ama artık biraz mevsim normallerine de döndü. Güzel, keyifli bir sabah. Herkese de dediğim gibi keyifli bir hafta sonu diliyorum. Bugün güzel bir güne uyandık. Fenerbahçe Beko Final Four'da hattımızda sevgili Onur Kıran var. Her cumartesi olduğu gibi. Günaydınlar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Burak, nasılsın?
0: Vallahi güne güzel başladık Fenerbahçe ile birlikte. Seni sormalı, her şey yolundadır umarım.
1: Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
0: Evet, ne dersin? Dün nispeten demeyeyim hatta, ciddi çok zor geçen bir maçın sonunda Final Four'a uzanan, mutlu sona uzanan taraf Fenerbahçe Beko oldu.
1: Evet, sonuç olarak istediğimizi aldık ve bunun yanı sıra bence çok keyifli de maçlar izlediğimizi söyleyebiliriz.
0: Yani Fenerbahçe serisinde keyifli maçlar izledik. Dün hakikaten enteresan bir gündü. Yani Cambridge sözleşmesi biterek Fenerbahçe kariyerinin en iyi maçını oynadı. Güzel detaylar vardı maça dair.
1: Yani bir uzundan bahsediyoruz Fenerbahçe'de. Hep uzun eksikliğinden söz ediyoruz. Düşünsene, dominant bir uzun olsa Fenerbahçe takımı nasıl bir halde olurdu? Cambridge'un performansını görünce düşünmemek elde değil.
0: Ya dün bunun resmen bir ön gösterimiydi bu arada. Yani 31 verimlilik puanıyla 21 sayı 8 hücum reboundu Cambridge. Yani kariyer maçını oynadı bana sorarsan. Bunu Olympiakos dönemlerine dahil ederek söylüyorum bu arada gönül rahatlığıyla. Fenerbahçe inanılmazdı ya. Yani o Jalgiri Arena çok zorlu bir deplasman ve Jalgiris'in hiç mağlubiyet kredisi kalmadığını düşününce böyle bir deplasmandan uzatmalara giden bir maçta kazanmak gerçekten çok büyük başarı.
1: Yani Jalgiris'i Kaunas'ta mağlup etmek zaten normal sezonda da zor. Oradaki atmosfer, oradaki o taraftarın baskınlığı ve oyuncuların da özgüvenli oynaması gerçekten önemli faktörler oluyor. Ama Fenerbahçe bunu başarabilecek yegane takımlardan birisi diyebiliriz. Cambridge'un performansına geldiğimizde geçtiğimiz sezon hatırlarsın, yine sezonun son bölümünde iyi bir modunu açmıştı. Hani MVP modu diyemiyorum buna ama iyi bir modunu açmıştı Cambridge. Bu sezonda yine sona saklamış kendini diyebiliriz. Melli'nin yokluğunda da gerçekten çok yıpranan bir Cambridge vardı sezon ortasında. Şimdi biraz dinlendi, biraz ortalardan böyle çekilmişti. Yeniden görünür hale geldi.
0: Bu arada MVP modu diyemeyiz dedin ama biliyorsun Basketbol Süper Ligi'nde de MVP seçilmişti. Cambridge final serisinde.
1: Evet, evet. Ama Fenerbahçe'de tabii kadroya baktığımızda çok daha böyle parlayan isimler ön plana çıkıyor. Cambridge o kadar parlak bir oyuncu değil ama yeri geldiğinde de o görevini fazlasıyla yapıyor. Yani rolü almayı da biliyor.
0: Yani dün hakikaten çok güzeldik. Mesela 3. maçın ardından dün şey de çok etkili gözüktü. Taylor Norton Tucker da çok etkili gözüktü. Genel itibariyle Fenerbahçe adına çok güzel bir akşam oldu. Jalgiris Kaunas'ı da tebrik ederim bu arada. Gerçekten playoff'a büyük renk kattılar, onu söyleyebiliriz. Ki hani bir önceki maçta açılan koreografiyi hatırlarsın. Mazulis ve Sarunas Yaskeviçus'un olduğu bir pankart açtı Jalgiris taraftarı. Basketbolun merkezi Kaunas mı? Basketbolun kaderi Kaunas'ta değişir mi? Böyle bir üstüne kendi lokal dillerinde bir açıklama da vardı. Hakikaten çok güzel bir seri oldu genel itibariyle. Gayet dostluk çerçevesinde. Basketbol adına da bence tatmin edici oldu. Yani bütün maçlar yakın bitti. Son üç maç için söylüyorum, ilk maçı tenzih ederek. Hakikaten güzel bir seri oldu.
1: Evet. Yaskevicius da maç sonu açıklamasında "Burası benim evim, Jalgiris benim ailem. Kader bizi bu noktaya getirdi" açıklamasını yapmıştı. Taraflar için birbirleri adına çok kıymetli noktalar gerçekten. Yaskevicius Jalgiris tarihinde zaten yer edinmiş bir isim. Burada ileride belki kariyerinin son bölümünde ben mutlaka bir Jalgiris'e de gideceğini düşünüyorum.
0: Yani orası onun evi, illaki bir noktada tekrardan geri dönecektir. Dün maç özelinde detayları konuşalım istersen. Final Four eşleşmesi de belli oldu çünkü ona da ilerleyen dakikalarda değiniriz. Yani normal sezon lideriyle Fenerbahçe Beko eşleşti. Bunlara değiniriz. Dün özelinde mesela bir önceki maçtan Tubelis'i savunma konusunda Fenerbahçe biraz gerekli dersleri çıkarmış gibi gözüktü ama işte hep söylüyoruz ya, Jalgiris'in forvet ve uzun rotasyonundaki bu aşırı size avantajı Fenerbahçe'yi aslında seride çok zorladı.
1: Çok zorladı. Bunun yanı sıra Jalgiris aslında seri boyunca da çok fazla boş dış atış kaçırdı. Yani dün biraz daha yüzdeli oynadılar ama ilk 3 maçta özellikle yay gerisinden istedikleri isabetleri bulamadılar.

0: fazla boşaltı kaçırdılar. Biraz da şans faktörü de yanımızdaydı, kabul etmek gerek.
1: Bu arada şunu da söyleyelim, hani Jalgiris'in dedim ya, forvet uzun rotasyonu çok size'lı, bu anlamda Fenerbahçe'ye karşı avantaj devşiriyorlar. Final Four'da Olympiakos'a karşı oynayacağınız bir maç için aslında bu çok iyi bir ön gösterim bana sorarsan. Orada da işte Milutinov'ların, Vezenkov'ların varlığını düşünecek olursak, yani aslında Panathinaikos'un avantajlı olduğu yönler anlamında söylüyorum. Olympiakos'un, düzeltiyorum, Fenerbahçe karşısında bir light versiyonuyla karşı karşıya geldi Sarı Lacivertliler.
0: Evet, Olympiakos biraz daha bölüm sonu canavarı gibi kalıyor Jalgiris'e nazaran ama.
1: Ya Olympiakos şu an bu sezon itibariyle Euroleague'in en iyi takımı, yani tek maçlık sistemde her şey olabilir. O yüzden ben biraz ortada görüyorum ama hani 5 maçlık bir seri olsa çok kolay kimse alt edemez herhalde Olympiakos, öyle düşünüyorum.
0: Geçtiğimiz sezonlarda yaşadıkları hayal kırıklıkları da onlara biraz güç vermiş durumda bence. Ya yani Barzokas beni tek endişelendirmeyen nokta takımın başında Barzokas'ın olması.
1: Ya bu arada geçtiğimiz sezonki hayal kırıklıkları şimdiye kadar normal sezonda en azından onlara güç verdi ama yani Final Four etabında baskı olarak da karşılarına çıkacaktır. Onlar bunu ne kadar iyi yönetebilir bence büyük soru işareti.
0: Dorsey ve Vezenkov harika sezonlar geçiriyordu zaten. Bunun yanı sıra Evan Fournier son dönemde işin içine girmeye başladı. Yani birini, ikisini durdurabiliriz ama işte üçüncü isim de devreye girince, dördüncü isim de Milutinov olarak devreye girebilir bu seride, bu yarı final eşleşmesinde. Biraz zorlanabiliriz ama umarım final listesinde alırız.
1: Peki burada Fenerbahçe'nin sence Olympiakos'a karşı avantaj sağlayabileceği isimler ya da avantaj sağlayabileceği oyun nedir?
0: Ya burada Melli ile kısa savunmasını yapmamız lazım. Valkap'ın üzerinde topu tutmamız lazım mutlaka, ki bunu çok fazla yapmıyorlar. Vezenkov'u dribbling yapmadan topla buluşturup onun şutunu zorluyorlar. Eğer Horton Tucker'la Vezenkov eşleşmesini zorlarsak bence burada fiziksel ve atletizm anlamında kullanabileceğimiz avantajla biraz daha onu yıpratabiliriz ve boyalı alandan da biraz topu uzak tutmamız gerekecek gibi geliyor bana.
1: Bu arada bak, savunma anlamında ya da hücum anlamında bir 2-4 eşleşmesinden bahsettim. Bu da farklı bir fikir. Bunu da bir şekilde not almak lazım bence.
0: Ya alternatif yoksa Vezenkov'u tutmak gerçekten biraz güç gibi görünüyor.
1: Yani burada Fenerbahçe'nin mevcut 4 numara rotasyonuna çok güvenemezsin. Bence burada 5 numara rotasyonu da hayli kritik. Yani Melli biraz undersize kalacak Milutinov'un yanında. Orada nasıl bir çözüm üretilebilir? Cam Birch dünkü performansını gösterirse Fenerbahçe'nin elini çok rahatlatacaktır, orası kesin.
0: Ama fiziksel olarak işte orada Milutinov'un kuracağı üstünlük ve Euroleague'in en iyi rebound çeken oyuncusundan bahsediyoruz. Muhtemelen 5 numara pozisyonunda bizden bir adım, iki adım daha önde kalacaklardır maç boyunca. İşte topu biraz daha oralara indirmemek lazım diye düşünüyorum. Bakalım. Ben bir Fenerbahçeli olarak burada şansları açıkçası %55-%45 Olympiakos lehine görüyorum.
1: Ya benzeri fikirler paylaşıyorum ben de. Bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Dün mesela yayına bağlandığında 51-49 demiştim ama biraz politik bir cevap. 55-45 biraz daha beni de tatmin etti. Yani normal sezonun en iyi takımı ve işte bakıyoruz hep diyoruz ya, işte Fenerbahçe kısa rotasyonda avantajlı, Jalgiris uzunlarda avantaj devşirdi vesaire, her takım için bir eşleşmelerde bu tarz bir teraziye koyduğumuzda bir tartıyoruz ama Olympiakos bütün rotasyonlarda, kısa rotasyonda, sen de az önce bazı isimleri zikrettin, işte Dorsey olsun, Fournier olsun, uzun rotasyonda, forvet rotasyonunda Vezenkov, Milutinov gibi, yani bütün rotasyonlarda aslında Euroleague'deki birçoğu takımın çok üzerinde bir kadroları var.
0: Evet, burada ya Fournier kariyerinin son bölümüne geliyor. Bir kahraman gibi karşılanmıştı Olympiakos'u transfer olduğunda ama beklentileri çok karşılayamamıştı. Sezonun son bölümünde gerçekten Euroleague'e adım attığından beri gösterdiği en etkili performansları ortaya koyuyor. Dorsey kariyeri tam böyle bitti, düşüşe geçiyor derken yeniden canlandı. Ki aynı zamanda Yunan pasaportuyla Yunanistan milli takımında da oynayan bir isim. Bu yüzden biraz da oyuncularla da aşinalar birbirlerine zaten. Vezenkov'dan zaten bahsetmeye de gerek yok. Bu oyuncuların elinde top kalacağını, Thomas Volkap'ın elinde kalırsa o telaş da yapar. Çok daha iyi senaryo olur bizim için açıkçası.
1: Yani bakalım, burada çok ciddi bir taktik savaş dönecek Final Four'da, orası belli. Yani Barzokas bugüne kadar buraları çok iyi getiremedi. Onun da kafasında ne vardır? Çünkü bana sorarsan bu kadar iyi bir Olympiakos kadrosuyla eğer şampiyona ulaşamazlarsa Barzokas'a bence yollar ayrılacak. Burada Spanulis'e doğru koltuk ufaktan kaymaya başlar.
0: Evet, orada net bir şekilde Sponilis göz kırpıyor. Farklı takımlara da aslında Sponilis şu anda göz kırpar durumda ama biraz da değişik bir kariyeri olacak bakalım Sponilis'in.
1: Yani Dubai Basket Efes söylentileri de var. Onlardan da bahsederiz ama yani, eğer Olympiakos'ta bir arayış varsa şu an oranın yani adayı Sponilis'tir. Sponilis açısından da herhalde en öncelikli takım Olympiakos olacaktır diye düşünüyorum. Yine Panathinaikos diyorum. Yani dün Panathinaikos'un da maçı vardı. İyice kafamın içinde sinapslar birbirine karışmış durumda. Birbirine yanlış bağlanmış durumda. İdare edin diyelim. Ya Fenerbahçe Beko'yu tebrik edelim. Güzel bir sezonun ardından, yani sezonun son bölümündeki düşüşü bir kenara bırakıyorum. Genel itibariyle çok başarılı bir sezonun ardından üst üste 3. defa Fenerbahçe Beko Saras'la birlikte Final Four'da.
0: Ve tarihinde de 8. kez. Gerçekten çok kıymetli buraları alışkanlık haline getirmek. Hani bir başarı gibi dahi neredeyse görmeyeceğiz. Alışkanlık haline geldi bizim için. Bunlar çok önemli bence.
1: Yani başarı gibi görülmeli ama işte sezon bugün bitse Fenerbahçe taraftarı tatmin olmaz. Çünkü kalite standartı bayağı yukarıda Fenerbahçe Beko'nun.
0: Evet, maç sonunda oyuncular da açıklamalarında hani çok bunu bir kıstas olarak koymuyorlar. Hedefi şampiyonluk olarak belirlemiş durumdalar. Ya gerçekten çok kıymetli bunlar. Bir şekilde Anadolu Efes'te Fenerbahçe Beko ile yıllardır bu seviyede barınmayı başarıyoruz. Yatırımlarımızın da karşılığını alıyoruz.
1: Bir de Fenerbahçe Beko'nun şeyi söylentisini biliyorsun. Hani mali bilançoda bu sene neredeyse zarar etmediğini göz önünde bulundurunca ortaya çıkan sonuç çok daha kıymetli.
0: Bütçe anlamında da yanılmıyorsam 6. ya da 7. sırada şu anda Fenerbahçe Euroleague'de.
1: 6 benim bildiğim kadarıyla da Anadolu Efes hatta Fenerbahçe'nin daha üstünde 5. sırada.
0: Evet, orası biraz hayal kırıklıkları sezonu ama tabii ki Efes de toparlanır diye umut ediyoruz. Fenerbahçe geçtiğimiz sezonda favori olmadığı bir Final Four sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu sezonda neden olmasın?
1: Ya bu arada Euroleague'de bütçesi en yüksek iki takımın şu an Final Four'da olmaması. Hani Hapoel elendi, birazdan bahsederiz. Panathinaikos da şu an topun ağzında. Enteresan, demek ki parayla saadet olmuyor, yanlış mıyım?
0: Hapoel biraz daha böyle bir sanki organizasyonu kurma noktasında bu sezon ama çok da kalıcı olabileceklerini ben sanmıyorum Euroleague'de zaten. Panathinaikos da bir şekilde serinin 5. maçında hala sanki kendini Final Four'a atacak gibi geliyor bana.
1: Valla dünden sonra ben emin olamıyorum. Dilersen biraz onu da konuşalım. Sonra WhatsApp mesajlarımıza bakarız reklamımızdan sonra. Yani Valencia çok çetin ceviz çıktı ya. Hani tabii ki Valencia'nın iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Bekliyorduk buralarda olmasını ya da bir şekilde mücadele etmesini. Ben şeyi de söylemiştim hani. Bilmiyorum hatırlar mısın? Seri 5 maça gidebilir öngörüsünde bulunmuştum ama ben şeyi düşünmedim yani. Valencia'nın deplasmandaki 2 maçı da kazanması bana çok gerçekçi bir ihtimal gibi gelmiyordu. İnanılır gibi değil.
0: Evet, gerçekten acayip bir Montero da müthiş performanslar sergilemeye devam ediyor. Kariyeri çok farklı bir noktaya gidecek bence ilerleyen yıllarda Montero'nun. Euroleague'in gediklisi oyunculardan birisi olacak diye düşünüyorum. Çok kıymetli bir takım kurdu Pedro Martinez. Oyun sistemiyle fark yaratabiliyor. Paris'in biraz daha böyle gelişmiş versiyonunu kurdular. Daha böyle teknik kapasitesi yüksek oyuncularla. Ve hem keyif veriyorlar hem de sonuç alıyorlar.
1: Ya ki bu arada şapkadan tavşan da çıkarttılar mesela. Sene başında büyük yatırım yaptıkları Darius Thompson olsun, işte Azbel'den Neil Sakoy'u almışlardı. Buradan çok büyük kazanımlar elde edememelerine rağmen işte ellerindeki Montero'yla, Malaga'dan aldıkları Cameron Taylor'la, Branko Badio'yla birlikte gerçekten aslında bayağı da bir oyuncu yetiştirdiler Euroleague'e.
0: Ve bu takım aslında çekirdeğini koruduğunu söyleyebiliriz geçmiş yıllarda da biraz. Eurocup'ta defalarca kez açık ara favori çıktığı organizasyonda şampiyonluğa da ulaşamamıştı.
1: O da enteresan ya, yani Eurocup bu sene de mesela benzeri bir durum oldu ya, ben hani Beşiktaş finalinden sonra burada da çok gerilmiştim. Eurocup'la alakalı bir yorum yapmak istemiyorum, hani eklemek istediğim bir şey varsa tabii ki saygı duyuyorum ama ben samimiyetle söylüyorum, hiçbir şey söylemek istemiyorum Eurocup hakkında.
0: yok üstüne konuşmayalım.
1: Az önce de söylemiştik hani sen bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe Beko'nun Final Four'unu yorumlamıştın, bir Beşiktaşlı olarak ben de Eurocup'la alakalı çok konuşmak istemiyorum açıkçası.
0: Talihsizlik diyelim biraz da.
1: Çok can sıkıcıydı yani, hakikaten yine oraya dönüp uzun uzadıya konuşmak istemiyorum ama yani gerçekten benim için Nisan ayının en zor iki günüydü. Öyle söyleyeyim yani, birinde salondaydım, birinde evde izledim. Beni mental olarak biraz üzdü o dönem ama neyse ki Fenerbahçe Beko ile birlikte kadınlarda Euroleague ve Eurocup aldıktan sonra şu an Eurocup'ta %25 oranında kupayı tuttuğumuzu bir kenarından söyleyebiliriz.
0: Evet, kupanın ciddi adaylarından birisi Fenerbahçe. Bence Olympiakos'ta da bir final niteliğinde karşılaşmaya çıkacak.
1: Peki Panathinaikos Valencia serisine biraz değinelim. Hani 5 maça gitmesini bekliyorduk diyorduk ama Valencia'nın son 2 maçta OAKA deplasmanında sahaya koyduğu karakter hakkında ne söylersin? Burada söyleyecek çok şey var bence.
0: Çok ciddi eforla oynuyorlar. Panathinaikos'un o saha içerisindeki hani direnmeye çalışan görüntüsünü görüyorsunuz ki kadro kalitelerini isimlere baktığımızda sanki Panathinaikos 3-4 adım daha önde bir takım gibi görünse de sanki böyle Valencia'ya çok daha ağır basan taraf oluyor sahada. Bunu net bir şekilde görüyorsunuz. O dış atış istikrarına ayak uydurmakta zorlanıyor Panathinaikos. Ve biraz da Nigel Hayes-Davis'ten söz etmek istiyorum. Dün maç sonunda gerçekten saçma sapan bir karar verdi. Bunları zaman zaman yaptığını Fenerbahçe'de de görüyorduk. Panathinaikos'ta da sezon içerisinde mesela bir Paris basket maçında görmüştük. Maçı kaybettiren faktörlerden birisi de bence o yanlış karardı. Belki daha doğru bir son top kullanımı olabilirdi.
1: Ya bu bahsettiğim Paris basket maçı mesela Panathinaikos'un normal sezondaki yerini doğrudan etkileyen maçlardan biri. Belki şu an hani 3-6

0: eşleşmesine bile girebilirdi Real Madrid'le Panathinaikos, ama günün sonunda şu an gerçekten topun ağzındalar. Kısa bir aramız varmış, ona gidelim, ardından istersen mesajlarla dönelim. Ciddi sayıda mesajımız var.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: İlk görüşte aşk deyince, babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
8: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
9: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
10: Kale Kilit.
11: Süper Lig'de sezonun son derbisi için geri sayım sürüyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş, Dolmabahçe'de Trabzonspor'u konuk ediyor. Sezonun son derbisiyle Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.

0: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından sevgili Onur Kıran'la birlikte sizlerleyiz. Hazırsan kaldığımız yerden devam edelim.
1: Tabii ki.
0: Ciddi sayıda mesajımız var, onlara bir bakalım. Dinleyicilerimizin de daha fazla bekletmeyelim. Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. 5 maç süren playoff serisinde bütün maçları deplasman takımı kazanabilir mi? Biliyorsun daha önce Fenerbahçe ve Olympiakos bunu yapmıştı. Yazık oldu Panay'a demiş.
1: Yani burada yani yazık oldu yayınlamış. Demeyelim de.
0: Bir mengenenin içerisine girdiler ama orası net.
1: Evet, şu anda bir kırılma noktası yaşadıklarını söyleyebiliriz özgüven anlamında da, ama ben her ne olursa olsun hala inanıyorum buradan toparlanacaklarına, kalkacaklarına. Bilmiyorum, ciddi bir şekilde bunu hissediyorum. O arkadaki Final Four'da Panathinaikos'un olacağını düşünüyorum ve evet, Valencia çok ediyor, çok hak ediyor oraya, ama o arkadaki Final Four'da Panathinaikos'un olması gerektiğine inanıyorum bir yandan.
0: Peki sana bir soru, hatta iki soru. Şimdi Panathinaikos Final Four'a kalamadığı denklemde takım içinde neler olur? Burada yönetim kararları ne olur? Bunu da dahil ederek soruyorum. İki, Oaka'daki bilet alan Panathinaikos seyircisinin Final Four'a etkisi ne olur? Panathinaikos Final Four'a kalaması.
1: Yani takım içindeki dengeler ne olur? Bence Yunanistan Ligi beklenir. Orada muhtemelen bir Olympiakos serisi olacak finalde. Ve Olympiakos ev sahibi avantajıyla çıkacak. Orada Olympiakos'u kırıp şampiyonluk elde edilirse devam edilebilir yönetim tarafından Ergin Hoca ve ekibiyle yola. Eğer aksi bir senaryo olursa ayrılık yaşanabilir. Bilet alan seyirci de bence Olympiakos karşılaşmasında Fenerbahçe'yi kesin bir şekilde destekler. Finalde biraz da tarafsız kalabilirler.
0: Yani ben şöyle düşünüyorum, eğer Final Four'a kalamazsa Panathinaikos, bence Ergin Hoca ile sezon sonunu beklemeden yolu ayırabilir Dimitris Yanakopoulos. Ki zaten sezon içinde de orada tansiyon yükselmişti. Yani Oaka'da bir Final Four varsa bence orada öncelik Yunan Ligi değil, biraz daha Final Four'dur. Panathinaikos gibi 50 milyon dolar harcayan bir takım için. Eğer burada çok istedikleri bir sonuç olmazsa bence o iş Yunan Ligi finaline beklemeyebilir.
1: Ya bilmiyorum, çok da keskin oldu ama.
0: Ama Yanakopoulos da böyle keskin bir insan olduğu için hani ondan çok tutarlı bir karar beklemek zaten hani bir tık irrasyonel olur diye düşünüyorum.
1: Ya kesinlikle katılıyorum. Yunanistan'da ama biraz da hani o Olympiakos'la Panathinaikos'un rekabeti de gereğinden fazla da önemseniyor. Hani dış ülkelerden, o uluslararası organizasyonlardan ziyade o yerel rekabet de fazlasıyla önemseniyor.

0: Günler gayet yakın bana sorarsanız iyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz, ismi yazmıyor. Bence Yüz Akı Şube yorumu çok iyi. Ayrıca Jalgiris Kaunas'ın salonu Jalgiri Arena'da 17 bin kişilik. Bildiğim kadarıyla Ülker Spor ve etkinlikten biraz daha büyük. Orada muhtemelen merchandise ürünler, bilet fiyatları falan biraz daha farklı olabilir tabii ki. Öyle bir makas açılmış olabilir iki maçta.
1: Evet, Jalgiris en çok gelir elde eden takım olmuş zaten bu playoff organizasyonlarından. Ya benim anlamadığım Hapoel'de 5. ya da 6. sıradaydı bu gelir noktasında. Hapoel nereden iki tane gelir elde ediyor ki? Onu da anlayabilmiş değilim.
0: Hayır, burada 8 takım var Final Four'da. Hapoel acaba hangi iki takımı geçmeyi başardı bu listede? Onu inanılmaz merak ediyorum. Yani o iki takım şeyde mi, ne bileyim, 2000 kişilik salonda falan mı oynadılar? Ne yaptılar?
1: Mesela Real Madrid'den, evet, Real Madrid'den daha fazla gelir elde etmişler bu iddia organizasyonlarında.
0: Bana bu çok samimi gelmedi bak. Monaco'yu geçebilecek olmalarına fitim Monaco, çünkü hani hem seyirci hem kulüp bazında şu an dağılmış durumda, ama Real Madrid'i geçebilme ihtimallerini çok gerçekçi görmüyorum açıkçası. Burada bence listeyi yapan kişilerin bir tık manipülasyonu söz konusu sanki, ne dersin?
1: Biraz clickbait bir şey mi yapmaya çalışmışlar sanki?
0: Ya mesela Real Madrid'in Movistar Arena'nın şu an kapasitesine bakıyorum. Kaç bin kişilikmiş? Yani burada tahmini bir şeye bakalım. 15 bin 17 bin kişiye kadar ulaşan bir kapasitesi varmış Real Madrid'in. Şimdiki adıyla Movistar Arena'nın, eski adıyla Wizzing Center'ın. Yani burada Real Madrid 15 bin kişilik bir salonda playoff oynarken ilk maçı da net bir şekilde kazanmışken ben Hapoel'in daha çok gelir elde ettiğini açıkçası pek düşünmüyorum ya.
1: Hapoel maçlarını Bulgaristan'da oynuyor aynı zamanda. İşte ya burada baktığımızda 4500 kişilik bir salonda oynuyorlar ve bir üniversite salonu gibi adeta. Onu da doldurmuyorlar bu arada.
0: Ya ve salon da o kadar cansız ki, yani Hapoel Başkanı kitap falan okuyor. Düşün yani, orada mesela gürültülü bir atmosferde bunu yapabileceğini pek zannetmiyorum. Adam kitap okudu mesela orada. Biliyorsun ikinci maçta yanlış hatırlamıyorsam. Düzeltiyorum, üçüncü maçta yanlış hatırlamıyorsam. Yani gidip de orada Real Madrid'in yaptığından daha çok hasılat elde edelim bilmiyorum. Ben bilet başı 2000 euro falan kesiyorlarsa belki olabilir de. Öyle de olmaz ki yani, 4500 kişi 2000 eurodan yine çok anlamlı değil tüm salonu doldursalardı.
1: Evet, garip gerçekten. Burada bu konudan da bağımsız olarak hani salonun elverişli olmadığını da söyleyelim bence Euroleague'e. Ya çekim açılarıyla bir Euroleague maçı edasını vermiyor bence atmosferiyle.
0: Ya Avrupa basketbolunun Amerika'dan en büyük ayrıştığı nokta taraftar, salon atmosferleri ya. Bu tarz Euroleague'in genel imajını zedeleyen takımları ben zaten sevmiyorum. Hapoel'i genelde de pek sevmediğimi söylüyorum. Ben bu bilgilerin de biraz hani kaynak itibariyle manipülatif olabileceğini düşünüyorum. Yani diyoruz ya, Real Madrid'in 15-17 bin kişiye kadar kaldıran bir salonu var. Sen orada bomboş ekranda görüyoruz, 4500 kişilik bir salonda nasıl daha fazla hasılat elde ettin mesela.
1: Ve Itilis de kendilerini başarılı görüyor. Bunu söylüyordu. Sence başarılı mı Hapoel?
0: Valla açık bir şey söyleyebilir miyim? Yani bu tamamen itibarsızlaştırmak maksatıyla söylemiyorum. Aşağı yanlış anlaşılmasın. Itudis'e verilen bütçe ve kadroyu Euroleague'de şu an 18-20 koç var. 20 koçtan herhangi birine versen o da buraya kadar getirirdi.
1: Bence Hapoel takımını bir koç değil mesela bana ya da sana verseler biz de en azından bir play-in oynatırdık.
0: Ya bence playoff'ta oynatırdık. Ya takıma bakar mısın Allah aşkına? Vasilije Mitsic, Elijah Bryant, Oturu, Jonathan Mott, ya şu takım bizim bir şey yapmamıza gerek yok yani. Başarılar diliyorum deyip sporcuları sahaya kendi haline bıraksan zaten bu 38 maçta en az 20 tane kazanır.
1: Ama işte çok toplama takım görüntüsündeydi takım. Bunu da playoff serisinde net bir şekilde görmüş olduk bence.
0: Evet, kadro mühendisliğini yapan yetkililerin işlerine çok mahir olmadıklarını söylemekte fayda var. Yani çok ciddi bir bütçe ama sonuç bence büyük hüsran. Yani iyi bir sezon geçirdik diyorlar. Tabii ilk sezonları itibariyle daha önce Monaco'da da olduğu gibi hani belki playoff'a kalmak kabul edilebilir olabilir ama işte bak burada mesela doğru büyüme planı bence Dubai'ninki. Geçenlerde bir açıklamadan bahsetmiştin ya, istesek biz burada 100 milyon euroluk da bir takım kurarız ama doğru büyümeyi, ligin dinamiklerini bozmamayı göz önünde bulunduruyoruz diye. Bak daha renkli bir sezon geçirdiler. Bence seneye daha da iyi olacaklar ki biliyorsun işte Blossom Game, Okobo, Diakite gibi isimlerle de anlaştıkları söyleniyor. Hapoel'in yaptığı bence hem çok antipatik hem de çok sağlıklı değil, sürdürülebilir anlamda.
1: Evet, Dubai zaten Adriyatik Ligi'ne de adım adım ilerleyerek girmişti. Euroleague de öyle yaptı. Yani bir anda parayı basıp parayı veren düdüğü çalar demeye çalışsalar çok da antipatik bir görüntü olurdu bence. Onlar adına bence tek yanlış şu anda olabilecek durum Pascual bence anılıyor ve olmamalı diye düşünüyorum. Barcelona'ya geldiğinden beri de Pascual'in çok etki edemediği görüşündeyim Barça'ya. Eğer Dubai'ye giderse de oradaki yapılanmayı oluşturabilecek bir baş antrenör bence değil.
0: Bu arada diğer adayların da Chus Mateo ve Pablo Laso olduğu iddiaları var. Yani İspanyol bir koç getirecekler herhalde, kafaya koymuşlar.
1: Valla Lasso'yu sanki biraz daha ben yakın görebilirim eğer Efes'ten

0: ayrılırsa ama doğru isimler değil bana kalırsa 3 isimde.
1: Burada çok daha iyi koçlar var. Benim en büyük korkum bu arada hani Bayern Münih'te bir yapılanmaya gidecek biliyorsun Pesic sonrası. Burada Bayern, Dubai gibi takımların Dušan Olimpijević'e karşı bir taleplerin oluşması. Bunu açıkçası görmek, yaşamak veya ortaya çıkabilecek olası kötü bir sonucu görmek istemiyorum.
0: Bu ayrılık bir gün gerçekleşecek ama bunu da kabullensen iyi olur.
1: Bu Sezen Aksu'nun şarkısında da vardı ya, daha hiç hazır değilim. Şarkının adı neydi? Hatırlamaya çalışıyorum şu an. Git miydi şarkının adı?
0: Çok hakim değilim.
1: Yani bir bakmak istiyorum sözlerine de. Şu an Dušan Olimpijević'le ilgili bir Beşiktaş taraftarı olarak içimden geçen bu. Yani dediğim gibi Dubai Basket büyük bir bütçeyle gidebilir. Bayern Münih yine bütçe arttırıp gidebilir. O biraz problem.
0: Kesinlikle. Bu arada hani Chus Mateo'dan bahsettim. Chus Mateo Real Madrid'den ayrıldı. Real Madrid bak görüyorsun nasıl güzel oynuyor. Scariolo yönetiminde Final Four'a adlarını yazdırdılar.
1: Bu arada sene başında Scariolo da çok kötüydü ama taşlar yerine oturdu. Şarkının sözleri de şu bu arada. Çok meşhur bir şarkı. Bir tabii afyonumuz yeni patladığı için sabah erken saatlerde. Gitme dur ne olursun, gitme kal yalan söyledim. Doğru değil, ayrılığa daha hiç hazır değilim. Aramızda yaşanacak yarım kalan bir şeyler var. Yani bu Dušan Olimpijević ayrıldığı gün ben mesela bu sözleri herhalde bilmiyorum. Yani dövme yaptırır mıyım abartı olur ama net bir story atarım mesela, anladın mı?
0: Belki bir Olimpijević dövmesi de olabilir, yakışır sana.
1: Ben çok severim ya. Yani ilk Beşiktaş'a geldiği dönemde de bir röportaj yapma fırsatımız olmuştu. Şimdi Bursa Spor Başkanı sevgili Sezer Sezgin'le konuşurken de hani kişiliğinden vesaire konu açılınca ben Beşiktaş basketboluna çok önemli bir standart getirdiğini düşünüyorum. Hani ben hayatını basketboldan kazanan biriyim ve bir yandan da Beşiktaş taraftarı olduğum için bu benim için kanayan bir yaraydı. Dušan'ın varlığı benim için kıymetli. İnşallah Dubai Basket çareyi ötede arar.
0: Zaten sadece teknik taktikle olacak olsa Sırp milli takımı onu takımın başına getirmezdi. Yani böyle ekol bir ülkenin milli takımının da başında aynı zamanda şu anda Olimpijević.
1: Ya bir de dediğim gibi kendisiyle ilgili bak final serisinde kötü yönettiğini, hataları olduğunu kabul ediyorum ama hep söylediğim bir şey var. Yani burada bir algı yaratılmaya çalışıyor ya. Dušan Olimpijević kariyerinde çıktı, 6 finalde kaybetti. Son Bucharest finali hariç hiç favori olduğu bir finale çıkmadı Dušan Olimpijević. Hep underdog takımlarla bir şekilde finale geldi. Bu hep göz ardı ediliyor mesela. Burada da bir algı operasyonu olduğunu düşünüyorum ve rahatsızım bu durumdan.
0: Bana kalırsa biraz eksik kalan yanı şu anda duygularını çok fazla gizleyemiyor ve hakim olamıyor. Yeri geldiğinde çok fazla açığa çıkartıyor hissettiklerini. Bunu zamanla da kariyerin ilerleyen bölümünde telafi edebilir, tolere edebilir.
1: Tabii henüz 40 yaşında bir koç olduğunu da hatırlatmak lazım. Devam ediyorum. En büyük sorunu Fenerbahçe'nin çembere gidemiyor. Hep dış ve orta şuta bakıyor. Olympiakos karşısında buna çözüm üretmek gerekiyor. Bir de Valencia'ya karşı oynamak dünyanın en zor işi olabilir. Adamlar leblebi gibi şut atıyor demiş Aydın Bey Kağıthane'den.
0: Valencia da aslında çok çembere giden bir takım değil. Daha statik oynayan bir takımlar. Burada Vezenkov duruyor ve bir istasyon gibi görüp Vezenkov'u şutu attırıyorlar bir şekilde. Fenerbahçe'de aslında Euroleague'in en iyi çembere giden oyuncularından birisi var. Horton Tucker var.
1: En iyisi bence.
0: Yani en iyisi de diyebiliriz net bir şekilde. Burada seri genelinde çok fazla görmemiştik ama dün mesela o çembere gidişlerinde net bir şekilde fark yaratabildiğini gösterdi.
1: Ya o Jalgiris'in fizikselliğine bir şekilde karşı koymak için Taylor Norton Tucker'ın da hücumda ağırlığını koyması gerekiyordu. Neyse ki dün bunu gördük.
0: Bak ben hala ısrarcıyım. Horton Tucker'ı Vezenkov'la eşleştirirse Yasikevicius oradan net bir avantaj sağlayacağımızı düşünüyorum.
1: Ya bu arada size olarak söylediğin çok mantıklı. Atletizm olarak da biraz yavaşlatabilir. Vezenkov'un oyun IQ'su çok büyük tehlike. Yani ben çok ilginç bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. İşte az önce sen de bahsettin. Çok dripling yapmadın. Adamın Euroleague gibi bir ligde maç süresinin daha kısa olduğu, temponun NBA kadar yüksek olmadığı bir ligde sadece 2 driplingle 40 küsür sayı attığı bir maç var. Yani bu çok sık görebileceğimiz bir şey değil. Şu anki jenerasyon oyunculardan hiçbirinin bunu yapabileceğini düşünmüyorum mesela.
0: Ve hücum sahasında da Horton Tucker, Vezenkov'un ayağına hücum ettiğinde Vezenkov'un onu tutma ihtimali yok. Bunun yanı sıra Olympiakos savunmada bir kişi eksilecek ve Tarık Biberovic çok formda, Fenerbahçe'nin şutörleri formda, net bir avantaj sağlayabiliriz oyunun her iki alanında da. Bonzik olsundan da değinmek istiyorum. Bonzik olsun da seri genelinde nedense hiç kullanılmadı. Şimdi aklıma gelmişken bunu da söylemek istedim.
1: Burada Brandon Boston da mesela ben sürpriz bir şekilde şapkadan çıkar diye düşünüyordum. O da kullanılmadı.
0: Evet, rotasyonu bayağı bir kıstı Yasikevicius. Mesela Dekolo'yu da son iki maçta maç sonlarında kenarda tutuyor. O da garip bir karar bana kalırsa.
1: Ya sonuç verdi en azından. Yani eğer Allah korusun ters bir sonuç olsaydı bunlar muhtemelen sorgulanırdı ama koçun aklında bir şey varmış orası bariz.
0: Tabii tabii, kazanan her zaman haklıdır.
1: %100. Devam ediyorum. Burak kardeşim günaydın. Kocaeli'den Bülent. Hoş geldiniz. Onur Bey'e de selamlar, saygılar. Fenerbahçe'mi tebrik ediyorum. Jalgiris'teki muhteşem ortamı gördüğümüz için de çok mutluyum.

0: Ayrıca Cambridge neler yaptı öyle? Final Four öncesi modu açtı. Valencia yine yaptı yapacağını. İyi yayınlar seviliyorsunuz demiş. Buradan sevgili Bülent Bey'e, Bülent Yener'e ve ailesine de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Çok kıymetli, çok sevdiğim dinleyicilerimizden. Çok da işte sosyal medyadan da buradan da fırsat buldukça sohbet ediyoruz. Selam olsun. Yani burada Valencia yaptı yapacağını, Žalgiris atmosferi çok iyiydi. Cambridge bu üçlü üzerine yoğunlaşacak olursak bence çok doğru noktalar.
1: Evet. Cambridge 8 hücum reboundu çekti. Toplamda 13 rebound aldı. Müthiş bir performanstı bu. Çok her zaman olabilecek şeyler değil tabii ki ama Olympiakos maçında da böyle oynarsa bence maçı kazanırız.
0: Olympiakos maçında da böyle oynarsa Final Four MVP de olabilir bu arada. Yani ben ödülü bizzat kendisine, kendi ellerimle teslim etmek isterim.
1: Ya sayı atmasın Milutinov'a karşı, 13 rebound alsın, 8 hücum rebound alsın. Daha ne olsun ya, fark yaratırız gerçekten.
0: Bir de Milutinov'un post-up'ına karşı ayakta durabilmek, sağlam durabilmek de çok önemli. O belirleyici bir detay olur.
1: Evet ama tabii bunlar hani çok gerçekçi gelmiyor bana şu an en azından.
0: Yani kağıt üstünde gerçekçi değil tabii ki ama şimdi şöyle de bakmak lazım. Yani dün de Cambridge'den böyle bir performans bekliyor muydun mesela? Benim için büyük sürpriz oldu.
1: Yok, hayır, kesinlikle. Hani Moses Wright'ın bu seride ben boyalı alanda net bir şekilde dominasyon kurmasını bekliyordum. Çok son maçta da Moses Wright'ı ortalarda göremedik. Cambridge gerçekten işledi yani resmen.
0: Hayat sürprizlerle dolu diyebiliriz herhalde.
1: Evet, sezon ortalaması da 3 sayı olan bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: 21 sayı atladın. 10'da 8 isabetli ve bu arada 31 verimlilik puan. Yani bu turunda MVP'si seçildi biliyorsun.
1: Ve hani Melli sakattı. Tamam, o dönemde çok fazla oynadı ama şu anda Melli'nin de sahada olduğu bir denklemde bu kadar rolü üstlenmesi gerçekten acayipti.
0: Bu arada aldığı kısıtlı sürede önce Chris Silva da iyi gözüküyor. Bir faul problemine girdi ama genel itibariyle ben Chris Silva'nın da sakatlık dönüşü yavaş yavaş takıma adaptasyonunu beğeniyorum.
1: Evet, o mühürleme işlerini gerçekten hücumda çok iyi yapıyor ve alanı çok iyi gerçekten hapsediyor diyebiliriz. Burada Chris Silva'nın ilerleyen yıllarda Euroleague seviyesinde fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
0: Seneye daha faydalı olabilir, evet ya, bilmiyorum, belki Final Four'da da çok kısa bir aramız varmış. İstersen ona gidelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: Radyo Spor.
7: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi, dış ses.
8: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Beanstar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık Bean Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
1: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil, binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Süper Lig'de sezonun son derbisi için geri sayım sürüyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş, Dolmabahçe'de Trabzonspor'u konuk ediyor. Sezonun son derbisiyle Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
3: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman

0: yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I'm not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC'e. Gündüz de gece de farklıyız. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto
1: Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
3: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hattımızda sevgili Onur Kıran var. Hazır ve nazırsan devam edelim. Ciddi sayıda mesajımız var.
4: Tabii ki.
3: Evet, Bülent Bey yazmış. Geçen hafta Berat Efe ile bir anımız oldu. Berat Efe Onur Kıran'ı daha önce tanımadığı için sordu. Anlattım, takipleşmeye başlamışlar. Şu anda sizlere de selamı var. Ayrıca Final Four için herkesin aksine Valencia demişti 4. takım olarak diye. Galiba demiş, iyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş. Burada Berat Efe ile de tanışmışsınız.
4: Evet, selam olsun buradan. Ben de merak ediyordum, hep böyle isimden bahsediyorduk yayınlarımızda. Gerçekten güzel de bir kardeşimiz.
3: Berat Efe'nin geçenlerde bir videosunu gördüm. Sosyal medyada ben de takipleşiyorum. Smaç vurduğunu gördüm. Biraz programda bahsettik. 16 yaşından beri vuruyormuş bu arada. Şu an 19 yaşında. Valla maşallah diyelim, ümit ediyorum. Önünde sağlıklı güzel bir kariyer olur. Hem akademik hem de spor kariyeri olarak. Bu arada evet, bir çekiliş vardı. Daha doğrusu hediye verecektim. Çekiliş demeyeyim. Final Four'a kalacak 4 takımı doğru tahmin eden dinleyicilerimize kulüplerinin lisans ürünlerini yollayacaktık. Burada sona yaklaştık. Son bir maç var. Ondan sonrasında bir çekiliş yapacağız. Yani dördüncü takım olarak... telefonu fırlattım şu anda yanlışlıkla. Özür diliyorum. Dördüncü takım olarak Valencia'yı seçenler muhtemelen azınlık olacak. Orada 5-6 kişi arasından seçim yapacağız ama Panathinaikos gelirse orada bir cam pazarı olacak herhalde. 25-30 kişi arasından bir çekiliş olacakmış gibi duruyor.
4: Yoğun bir mesai olacak gibi. Burada da hani bileti kazanamayan dinleyicilerin de sanki hani bir grup vitamin şarkısında vardır ya, ellere var da bize yok mu diye. Bayağı bir söylenecekler gibi.
3: Şu seri 5 maça gitmişken içim acıyor ama şimdi şöyle, yaklaşık 60-70 tane mesaj geldi. Şimdi bunun 30-40 tanesi de kıl payı kaçırmış olsa finansal olarak ciddi anlamda zorlanırım diye düşünüyorum. O yüzden ilerleyen günlerde farklı hediyelerle. Burada bu arada hediye verme vesaire sebebi de etkileşim ya da takipçi kasmak değil. Çok öyle bir derdim yok. Takip de etmeyebilirsiniz. Onu açıkça söyleyeyim. Ya burada en azından motivasyonum şu. Burada dinleyicilerle sürekli bir iletişim halinde olduğumuz için en azından birbirimize anı bırakalım. Yoksa dediğim gibi hiç öyle bir beklentimiz yok. Devam edelim. Günaydınlar, iyi yayınlar. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe basketbolu için en büyük temennim futboldan kaynaklanan şu an kulüp içinde yaşanan kargaşadan etkilenmemesi. Umarım bir etkisi olmaz. Herkese selamlar, iyi hafta sonları demiş Yenal Bey. Bu bence isabetli bir mesaj.
4: Ya bence bu ayrım net bir şekilde yapılmış durumda zaten yıllardır. O kaos ortamının içine basketbol gibi diğer kulüplerimizde de bence benzer şekilde. O kaos basketbolda yok ve daha da güzel bir rekabet ortamı izliyoruz bana kalırsa.
3: Hatta mesela bu sene özelinde Beşiktaş'ta odağın futboldan basketbola kaydığını gördük çoğu zaman. Fenerbahçe'de de genel itibariyle basketbol şube ayrı, neredeyse özel bir biçimde kaostan arınmış bir biçimde yoluna devam ediyor. Hep de böyleydi.
4: Ya bence hak edilen değeri dahi görmüyor. Düşünsenize, Fenerbahçe'nin futbolda Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadığını şu anda.
3: Herhalde bir 20 sene falan konuşulur.
4: Yani işte o kadar da alıştık ki aslında bu başarılara. Ve gerçekten çok önemli. Kupa dışında bir sonuç bizi tatmin etmez noktaya geldi. Müthiş başarılar gerçekten. Organizasyonlar güzel. Bütçeler, bu doğru bütçelerle bunu yapmak daha da kıymetli.
3: Katılırım. Günaydın Burak Bey. İyi sabahlar. Ben Sefaköy'den, satılmış saat. Beşiktaş basketbol takımının Euroleague'e katılma şansı var mı halen? Çok düşük. Burada Azbel A lisansı yenileyecek tekrardan, görünen o ki 10 yıl boyunca. Burada son lisans içinde Euroleague muhtemelen Monaco ile Bourg-Brest'ten birini orada seçecek ve lig 20 takımlı olarak devam edecek.
4: Öyle görünüyor. Bence Bourg-Brest olmalı. Ya yani Monaco bu bütçeyi sürdüremediğini de bu sezon genelinde gösterdi. Ya oyuncular karakter koyup takım dağılmadı. Çok 7-8 kişiyle de olsa devam ettiler ama önümüzdeki sezonlarda yaşanacak bir olası krizde daha takım dağılabilir. Bu kadar karakterli kalmayabilir oyuncular.
3: Ki birçok kişi de ayrılacak işte. Blossom Game'le Okobo'nun Dubai'ye gideceğini söylüyoruz. İşte Alfa Diallo ile Mike James için Barcelona iddiaları var çok ciddi şekilde. Yani seneye bu kadar yüksek mertebeli bir Monaco'da görmeyebiliriz.
4: Bence güzel bir maceraydı Monaco'nun. İşte alt liglerden gelip Fransa Ligi'nde şampiyonluk, Euro Cup'ta O Rob Gray'li kadroyla şampiyonluk, Euroleague'de başarılar, final oynaması ama bitti. Tamam, bu kadar.
3: O Rob Gray'li kadroda Matias Lezor da vardı bu arada. Güzel, keyifli bir kadroydu. Sonra zaten Galatasaray'a geldi Rob Gray galiba. Bir takımda daha oynadı mı ülkemizde? Tofaş'ta oynadı. Evet, doğru. Güzeldi bakalım ya. Burada peki Burk Bres katılmaz. Monaco ayrılırsa oradaki wildcard Beşiktaş'a kayar mı, yoksa farklı takımlar öncelikli olur mu?
4: Ama son günlerde çıkan haberlerde çok da gerçekçi olmadığı o senaryonun görüldü. Olabilir tabii ki ama şu anda ihtimal giderek azalıyor gibi de diyebiliriz.
3: Ya ben dün yayında bu ihtimali konuşurken %10 olarak nitelendirmiştim. Herhalde ne daha fazlasına da daha az, yine %10 dolaylarında bir olasılık var ama çok zayıf ihtimal.
4: Zayıf, evet. Daha fazlası değildir mutlaka.
3: Günaydın Burak kardeşim. Onur Bey'e de selamlar. Final maçına ev sahipliği yapacak salon Panathinaikos'un diye biliyorum. Elenirse bizim için iyi olur. Bize de biz de çıkarsak tabii demiş ama yani herhalde bir Valencia taraftarı olarak değil, Fenerbahçe taraftarı olarak söylemiş Uğur Pekşen. Fenerbahçe Final Four'da. Onu söyleyebiliriz. Yani iyi olur mu? Ya orada bir Yunan takımı daha var. Tabii avantajdır bizzat ev sahibinin olmaması ama kolay olmayacak yine de işler.
4: Mutlaka avantaj olacaktır ama ben Panathinaikos'un da bir şekilde oralara kalabileceğini hala, bakın hala düşünüyorum. Valencia müthiş oynuyor ama ben hala Panathinaikos'un yarım adım bir adım önde olduğunu düşünüyorum ve finalde de bence çok da güzel bir atmosfer olacak, güvenlik önlemleri sağlanabilirse.
3: Ya Panathinaikos'un şu kadroyla bu kadar kelle koltukta devam etmesi bu sezon bana hiç makul gelmiyor. Bayağı bir mesajımız var bu arada, bir tık hızlanıyorum. 6 dakikamız var, senin için de uygunsa soru cevap şeklinde gidelim. Ergin Hoca Efes birleşmesi olur mu seneye Panada işler iyi gitmezse? Bence artık olabilir. Alper Yılmaz'ın da dönüşü burada bence bunun için ciddi bir emare.
4: Hiç de düşük bir ihtimal değil diye özet geçeyim.
3: Delidir ne yapsa yeridir. Ergin Hoca'yı bugün görevden alsa Yanakopoulos şaşırmayız. Yani benim de dediğim gibi çok psikolojik anlamda ya da mantık çerçevesinde hareket etmeyen bir figür olduğu için. Euroleague biliyorsun mesela maçlara katılım yasağı verdi. Şimdi bir de final olursa yer alacak bu arada Yanakopoulos. 3 maçtı çünkü. Katılım yasağı verdi. Adam geçenlerde şey dedi, hani ben istesem salona girerdim açıklamasında bulundu. En önde de otururdum diyor. Meydan okuyor. İnanılmaz bir insan gerçekten.
4: Evet, takımı satacağı gündemdeydi. Bir çikolata firmasına bir açıklama yapmış. Ben bu çikolatayı değil diğer çikolata firmasını daha çok beğeniyorum diye.
3: Enteresan bir kişilik yani, gerçekten şahsına münhasır ama zaten onun gibi figürlerin çok sayıda olması da lige çok iyi gelmeyebilir. O yüzden bir tane yeterli bence.
4: Yeterli tadında.
3: Günaydın, iyi yayınlar. Nigel'ın NBA'deki başarısızlığı ve Euroleague'deki durumu göz önüne alınırsa Nigel Hayes-Davis'in kariyerini Fenerbahçe yükseltti diyebilir miyiz? Net bir şekilde diyebiliriz.
4: Diyebiliriz.
3: Devam edelim. Merhaba, iyi yayınlar. İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Dün akşam oynanan maçta son çeyrekte yapılan tercih hataları bir parça da olsa beni korkuttu. Özellikle Baldwin'in ve Hall'un acele üçlük atışları umarım dörtlü finallerde olmaz. Eğer olacaksa bir zahmet basket olsun. Burch gerçekten çok büyük oynadı. Kendisi büyük bir tebriği hak ediyor. Ayrıca Instagram'da yaptığımız tahminlerin sonucunda ödüller neydi acaba? Şu an 3'te 3 durumdayım. Eğer Valencia turlarsa 4'te 4 olacak. Her şeyin sonunda şampiyon Fenerbahçe olur umarım. Ödül tuttuğunuz takımın lisanslı bir ürününü yollayacağız sizlere. Tabii lisanslı bir ürün deyince tişört falan, anahtarlık falan yollamayacağız. O kadar da şey yapmıyoruz yani. Boş yere ne denir ona? Umut tacirliği yapmıyoruz. T-shirt vesaire o dolaylarda bir şey gelecektir muhtemelen. Öyle düşünüyorum. O yüzden bunu da hatırlatmış olalım. Devam ediyorum. Duisburg'dan, Ren Nehri kıyısından selamlar, saygılar. Fenerbahçe bir kez daha yüzümüzü güldürdü. Umarım amatör şubelerin önemi bir kez daha görülmüştür demiş Uğur Budak. Kendisi de uzun süre sonra yayınlarımıza yazmış. Hoş geldiniz. Güzel de bir manzaranız var. Keyifli hafta sonları diliyorum. Amatör branşların önemini bakalım daha net bir şekilde ne zaman kanıksayacağız?
4: Ya bu amatör branş kavramını ben anlayamıyorum. Mesela futbol dışındaki tüm branşlar amatör branş mı oluyor?
3: Yani bir şey söyleyeceğim. Yani onların isimlendirmesinde geçtim. Onun işinden çıkamayız da kalan sürede. Yani bu kadar fazla somut başarının bu kadar Avrupa'da bütün kulüpler bazında söylüyorum bunu. Başarı getirdiği bir noktada hala amatör branşlar tartışma malzemesi ise biz spordan hiçbir şey anlamıyoruz. Yani halk olarak ya da spor medyası olarak.
4: Yani kesinlikle. Bence amatör bir branş da değil basketbol.
3: Yani küresel olarak en çok izlenen ikinci branş falan bildiğim kadarıyla. Yani NFL'in falan Amerika'da reytingi daha büyük ama yani dediğim gibi küresel olarak en çok en sık takip eden iki branştan biri ve dediğim gibi bu kadar somut başarı varken hala bu tartışmalara meze oluyorsa bence ciddi sıkıntı var.
4: Evet, evet, katılıyorum.
3: Biz ama güzel şeylerden anlamıyoruz genel olarak.
4: Yani evet, ama zaman zaman da kıymetini biliyoruz. O kadar da haksızlık etmeyelim.
3: Ya burada ne var biliyor musun mesela? Hani dedin ya Fenerbahçe bir standart yakaladı. Fenerbahçe'nin Final Four'a çıkması çok kıymetli ama şampiyon olamadığında bir şekilde bir burukluk olacak ya mesela. Ama futbolda öyle değil. Sen Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında iki tane maç kazanınca yere göğe koyamıyorsun takımları. Ama Euroleague'de Final Four'a kalınca mesela çok itibarsızlaştırabiliyorsun bir anda. Sonra kulüp krize

0: girdiğinde amatör branşlara harcanan paralar diye birkaç tane spor yazarı, hadi kötü bir şey söylemeyeyim, spor yazarı çıkıp eleştirilerin içerisinde meza haline getiriyor amatör branşları, basketbolu, voleybolu. Bu yani bir futbol yazarıysan, futbol yorumcusuysan belki, ama kendine spor yazarı diyorsan bu hiç kabul edilebilir, makul bir yorum değil bana sorarsan.
1: Yani onlar kendine spor yazarı desinler, biz skor yazarı diyelim onlara daha çok.
0: Çok güzel yorum bu arada. Bunu tuttum, ara ara da senin imzanla kullanırım bunu. Günaydın Burak Bey. Fenerbahçe'me yaşattığı tüm duygular için sonsuz teşekkürler. Sonu şampiyonluk olsun inşallah. Dün akşam oynanan iki maçta istediğim sonuçla bitti. Panathinaikos bana göre her şeyiyle antipatik bir takım. Hemşerim ve takımdaşım Onur Bey'e selamlar demiş Nihat Çetin. Twitter'dan da bir mesajınız varmış. Onu gece geç saatte gördüm, yanıtladım bu arada. Oradan da bir sohbetimiz oldu kendisiyle. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar sevgili Burak Alaca ve Onur Kıran. Akşam Yan Montero neler yaptı öyle? Nereden buluyorlar böyle 22-21 yaşında oyuncuları? Yok mu sizin takibinizde böyle oyuncular? Sosyal medyadan dile getirin, gündem yapalım, Beşiktaş'ımıza kazandıralım böyle isimleri. Ya benim en son yangın yaptığım isim mesela Mornar Bar'da oynarken, Karadağ'da oynarken Fats Russell'dı. Şimdi kulüjde yılın ikinci beşine seçildi Euro Cup'ta. Yani Euro Lig yaparsa da şaşırmam mesela.
1: Bak farklı bir pencereden bakayım. Bir kardeşimiz var 19 yaşında. Adı Berat Efe. Takip etsinler.
0: Güzel güzel güzel. Berat Efe'ye de buradan selamlarımızı yollayalım. Bir şekilde de öneride bulunalım. Dilim dolandı. Yani böyle bir sürü isim var aslında takip ettiğimiz. Yani muhakkak sende de vardır. Dediğim gibi ben en son Fats Russell'ı böyle çok fazla zikretmiştim. Sonrasında zaten Türkiye'ye de yolu düştü şu anda. Romanya milli takımının devşirmesi falan oldu, öyle söyleyeyim.
1: Vallahi ben bir ara Aaron Kraft'ı çok beğeniyordum. Adam basketbolu bıraktı, doktor oldu.
0: Yani akademik zekası da yüksekmiş, onu söyleyebiliriz. Hızlı devam ediyorum. Selamlar 6. adam Burak Alaca, Onur Kıran, pırıl pırıl parlayan gençlerimiz, hoş geldiniz. Öncelikle günlerden Galatasaray, inşallah bu akşam 26. şampiyonluk gelecek. Fenerbahçe basketbola gelince tebrikler, lakin Olympiakos sanki daha sert bir takım değil mi? Sevgiler saygılar, Yunus Delfin Dane demiş. Yarım dakika gibi bir süremiz kaldı, hızlıca okuyorum mesajları, sonra toparlayalım istersen. Günaydın Kemer'den Necdet. Öncelikle biz olmazsak Valencia alsın kupayı. Sezon boyunca hakem rezaleti devam ediyor. La Monica'nın arkadaşları kaldığı yerden devam ediyor. Mehdi Difala, Yavor, Lothar Moser, birkaç özür mektubu gelir, her şey unutulur. Siz de biliyorsunuz. Burak kardeşim, şu an için ağacın tepesinde sizi dinliyorum. Yaz için limon topluyoruz. Kolay gelsin diyelim Necdet Bey'e. Devam ediyorum. Merhaba Burak Bey, daha önce evinde iki maç kaybedip turu geçen oldu mu ben hatırlamıyorum demiş bir dinleyicimiz.
1: Ben de hatırlayamadım şu anda, ilk bir çırpıda.
0: Deniz Bey yazmış, bakalım ilk olacak mı? Son mesaj Bursa'dan Ali Bey, ait olduğumuz yerdeyiz. İnşallah şampiyonluk fotosunu da atacağım. İyi yayınlar kardeşim demiş Bursa'dan Ali Bey. Teşekkür edelim. Vallahi dolu dolu bir program oldu, ağzına sağlık. Yine güldük, eğlendik, bol bol mesaj okuduk, bol bol basketbol konuştuk.
1: Teşekkür ederim, senin de ağzına sağlık.
0: Evet, hattımızda sevgili Onur Kıran vardı. Kendisini X ve Instagram platformları üzerinden Onur Kıran hesaplarından takip edebilirsiniz. Çok kıymetli, keyifli Reels içerikleri var basketbol tarafında. Instagram'da, Twitter'da da güncel olarak bütün basketbol haberlerini takipçileriyle paylaşıyor. Dediğim gibi Onur Kıran Instagram ve Onur Kıran X hesaplarından sevgili Onur'u takip edebilirsiniz diyelim. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Tatlı değersin değil mi annem?
8: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
7: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
8: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
9: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor.

0: Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish başlıyor.
1: Herkese merhaba. Radyo Spor'da Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız bugün. Önemli yarışlar var. Ankara'da özellikle önemli yarışlar var. Ben Ufuk Çakır. Hattımızda da Ankara için Aykut Balcı olacak. Bugün koşulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu var. Bu sadece bir yarış değil. Türk atçılığının prestiji geleneklerinden biri ki adını milletin iradesinden alan çok özel bir mücadele bugün Ankara'da biz karşımızda olacak. Yani tarihe bir iz bırakmak için safkanlar pistte olacak. Böyle yarışlarda çok önemli koşularda özellikle büyükte bir favori var. Bakalım ne yapacak, ne edecek. Onu da kazanan bir at olacak ama bütün oraya katılmak bile büyük bir prestij. Centilmenlik mücadele yılların süren büyük bir geleneğin devamında bugün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusunda buluşacağız. Keyifli bir yarış bizleri bekliyor. Ankara'da Aykut Balcı'ya merhaba diyelim. Aykut hoş geldin.
2: Diliyorum. Nasılsın Ufuk abicim?
1: İyi sağ ol, sen nasılsın?
2: Çok teşekkür ederim abi, koştum önce işte. Biz de hazırlıklarımızı yaptık, sahaya doğru gideceğiz. Programımızı hazırladık.
1: Güzel bir program, güzel bir yarış günü ve Ankara'da zevkli koşular var. 9 koşulu bir yarış günü bizleri bekliyor Ankara'da ve tabii ki çok önemli bir koşu var. Saat 16.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu, dörtlük Arapların 1600 metre çimde koşacakları bir yarış. Ekürler'de tabii ki büyük favori, oraya geldiğimizde onları da konuşacağız ama birinci koşuyla başlayacağız. Birinci koşu bir handikap 16 yarış, 4 yaş Araplar 2000 metre kumda koşacaklar. Özgün Alp, Tabip Bey 1 ve 2 numaralar ekür olarak katı ekürsün temsilen bu yarışta yer alıyorlar. Ne diyorsun birinci koşta Ankara'da kimle başlayacağız yazmaya?
2: Evet abi, son yarışını çok rahat kazanan bir Nusret oğlu var. Bekliyor, kaçıyor, önlerde gidiyor. Kaçan olursa hemen arkasına yatıyor, sonradan arttırıyor. Son yarışını çok rahat bir şekilde kazandı. Bence de bugün yarışın favorisi olmaya hak ediyor. 4 numaralı Nusret oğlu benim net favorim. Diğer bir isim son yarışında bence mesafe kısa geldi. Bugün yarışın gidişatına baktığımız zaman da yarı süratli gidecek. Sonlarda etkili gelmesini bekledi. İyi durumda olduğunu öğrendim. Serdayu'dan 7 numara, Serdayu'dan rakibi olacaktır. Ben aslında bu iki isimle geçecektim. Son dakika bir duyum aldım. 3 numara Hızlı İbrahim. Bence 4-7-3 yazıp yeterli gibi gözüküyor.
1: 4-7-3 yazdık, 3 safkanla geçtik. Nusretoğlu başta, 4 numaralı safkan, sonra 7 numaralı Serdayu'dan ve 3 numaralı Hızlı İbrahim. Hızlı İbrahim ve Data Biş'le son dakika duyumu kupona eklemiş olduk böylece. Ve birinci Atılgay'ın ilk ayağında 3 safkanı değerlendirdik. Maiden'a geldik ikinci koşuya. Maiden'a 2 yaş İngilizler. Bu safkanlar içinde 4 tanesi, 5 tanesi hatta 5 tanesi ilk defa start alacak ve pistte de 3 tane daha önce yarış görmüş, tecrübe kazanmış isimle beraber koşacaklar. Nasıl bir salama çıkardın burada?
2: Yani Ankara'da yani şart 1'de koşmuşlardı, o zaman bahsettim ama 9 metre çim yarışında ister istemez hani gerçekten sürprize açık oluyor. Ama ben burada hani ilk defa start alacak olsa da Kocaeli pistinde yaptığı idmanlarında mükemmel gözüken 4 numara Derika Asturkas benim net favorim. Son yarışına bayıldığım, sonlarda kuvvetli gelecek olan 3 numara Çalçın Fırtınası muhakkak kuponumda olacak. Sevgili antrenörü bugün ben çalışmalarımı yaptıktan sonra beni aradı. 2 numara Nightrow. Evet. Faruk abim aradı beni, kendisi özellikle söyledi. Senin dedi kuponun buradan yeter dedi. Ben de öyle deyince ne diyorsun abi dedim. Benim atı nasıl yazmazsın dedi. Şampiyon dedi, haberin olsun dedi. Çok çok dedi, hazır durumda dedi. Çok iyi koşmasını bekliyoruz, kazanmayı bekliyoruz dedi. Öyle deyince ben de son dakika şablonumu da ekletmek zorunda kaldım. 4-3-2 yazacağım abi. Oradan yapmıyorum.
1: Evet, 4 numaralı Delişkiyaz Turkas ilk defa koşacak kate ekürüsü ve burada Ahmet Çelik'le start alacak. 8 numaralı Wish You Were Her'le de ekür olarak koşacaklar. 4 numara Delişkiyaz Turkas başa yazdık, sonra 2 yarış gören Çelçin Fırtınası, 3 numaralı Safkan rakibi önerdin ama son dakika bilgisi yine 2 numaralı Nightrow'dan gelmiş. Nightrow'u da kupona eklemiş olduk. 4-3-2 yazdık, burayı da 3 safkanla geçmiş olduk böylece. Geldik 7'li Ganyan'a, 7'li Plesanyan'a. Şartlı 5 koşuya 2000 metrede koşulacak bir yarış. 5 safkan var. 5 safkan içinde nasıl bir sıralama yaptın?
2: Abi çok formda. Önlerde gidecek hemen. Ankara'da idmanlarında adeta uçuyor abi. Ya kazandı yarıştan çok çok daha iyi durumda. Bugün yüksek AGF'yi de hak ediyor. Bugün kazanmaması için hiçbir neden yok. İki numara Empire Man benim net bankom abi.
1: İki numaralı Empire Man bankosu geldi Aykut Balcı'dan. Agresifo temsilcisi Mehmet Akyavuz da koşuyor ki Mehmet Akyavuz da koştu. Son yarışı da Safkan kısa vade 8'de kazanmıştı. Adana'da kazanmıştı. Adana'dan Ankara'ya geçti. Yine burada işlerini daha da iyileştirdi. Son işi 1.02.5 olmuş. Sonu 24 olmuş. Ve eski işlerine göre bir tık daha ileri gitmiş Safkan. Ve bu işleriyle, bu hazırlıklarıyla Mehmet Akyavuz'la bu yarışta kazanır tutuyor Aykut Balcı. Ve günün ilk altının bankosu olarak 2 numaralı Empire Man'i sizlere öneriyor. Evet, Empire Man bankosu ilk altılı için güzel bir banko oldu. 165 AGF olsa da kazansın, bizim için yeterli. Bankonun AGF'sine bakmıyoruz zaten. Geldik dördüncü koşu. Dördüncü koşu satış 3 koşusu 2200 metre çimde koşulacak bir yarış. 10 safkanımız var. İkinci altılgayının başlangıç ayağında. Kimleri nasıl önereceksin?
2: Ben satış koşulları her zaman bende soru işaretidir. Biraz fazla at yazmakta fayda var. Bence kendi görüşüm bu ama bu idmanların yarışı yansıtırsa kasapen der. Son yarışında geliyorum sinyalleri verdi zaten. Ben bugün kazanırda tutuyorum ama satış koşulu olduğu için muhakkak yanına at yazacağım. Kasapen der benim net favorim. Baktığımız zaman Tumbul Karaüzüm, 2 numara Tumbul Karaüzüm bu grubun atı değil. Yani burada baktığım zaman kimlerle koşmuş değilsem ama performans olarak uzak. Muhakkak kalitesiyle belki bu grubu atlayabilir diye düşünüyorum. Bir numara performansını beğendim. Bir numara Aktaşkaya. Önde boş kalır, unutulursa 8 numara Çakpaşa. Bir de sonunda son yarısını kazanan

0: Formda olan 7 numara Özerdem yeterli olacaktır. 6-2-1-8-7 benim sıralamam olacak abi.
1: 6-2-1-8-7 bizim buradaki sıralamamız olacak. 6 numaralı Kasap Enderi. Başa yazdık, daha sonra 2 numaralı Tumbul Karaüzüm. Kalitesiyle zaten fark yaratıyor bir isim ki kazandığı koşular vardı geçen sene. Sonra 7 ay kadar ara verip 2 tane yarış gördü. Bugün satış 3 koşusuna yazmışlar. Bu safkanda mutlaka değerlendirilmeli diyoruz. 1 numaralı Aktaşkaya. O da bir türlü kazanamıyor ama formda bir isim. Aradan sonra 3 yarış gördü. 4. 3. oldu İstanbul'da. Bugün Ankara'da şansı oldukça yüksek görünüyor. 6-2-1 sonra 8 ve 7. Çölpaşa Özerdem dedik. Burayı da bu şekilde geçmiş olduk. Geldik 5. koşuya. 5. koşu şartlı 5 yarış. 1200 metrede koşulacak bir yarış. 8 safkan var. 8 safkan içinde Aykut Balcı kimleri yazdı?
0: Evet, mesela Pekusa Ufuk abi gerçekten ilginç bir soru çıkabilir bu yarışta. Ben önlerde gidecek olan, daha doğrusu Tunç'ta benim net favorim. Belki önde kaçan isim olacak ama Tunç'ta belki liderliği vermeyecek mesafe kısa olduğu için. Ben net favorim. Hatırlarsan 2 hafta önce veya 10 gün önce burada gene Radyo Spor'a ben Hedbe'den bahsetmiştim. 6 numara Hedbe'den. Gerçekten çok çok iyi durumda olduğunu biliyorum. Son yarışında bence ıslak pistten etkilendiğini düşünüyorum kendi adıma. Bugün çok çok iyi koşacaktır. Tunç'tan sert ve ciddi rakip olacaktır. Önlerdeyim. Bu mesafelerin başarılı ismi bir 3 numara Anadolu Gücü. Yarışın süratli gitmesinden faydalanacak 1 numara Endorfin. Son olarak da ben 2 numara Kaya Fatih diyeceğim. 4-6-3-1-2 ayrımsız yazacağım Ufuk abi.
1: 4-6-3-1-2. 4 numaralı Tunç'ta, 6 numaralı Hedbe. Geçen sefer de söylemiştik. Sonra 3 Anadolu Gücü, 2 Endorfin ve Kaya Fatih. 4-6-3-1-2 bizim buradaki sıralamamız olacak. 5 safkanla geçtiğimiz bir koşu. Evet, şimdi bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Aykut Balcı buradayız. Hemen geliyoruz.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk maçına çıkıyor. Coşkusu milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Galatasaray Antalya Spor maçı için milyonere gel. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendirin ilk adresi
1: milyoner. İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
2: aşkına. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
4: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
5: Bunu alıyorum.
6: Anne bunu.
4: Bunu?
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
8: Süper Lig'de sezonun son derbisi için geri sayım sürüyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam

0: Saat 20'de Beşiktaş Dolmabahçe'de Trabzonspor'u konuk ediyor. Sezonun son derbisine Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
1: Süper Lig'de küme düşme hattında son virajlar dönülüyor. Coşkusu milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Gençler Birliği Kasımpaşa, Alanya Spor, Kayseri Spor, Kocaeli Spor, Karagümrük maçları için milyonere gel. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin ilk adresi
2: milyoner. Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
5: Radyo Spor'dayız. Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Ben Ufuk Çakır. Günün yarışlarını konuşuyoruz ve günün yarışlarında da Ankara'yı ilk 5 koşusunu konuştuk. İlk 5 koşuyu değerlendirdik. Burada Aykut Balcı hattımızda konuğumuz ve özellikle 3. koşudaki 2 numaralı Safkan üzerine gittik. İlk 6'lıyı Empire Man üzerine kurduk ve geldik 5 koşudan sonra son koşuya, ilk 6'lıyı bitireceğimiz koşuya ve burada da Handikap 14 bir yarış karşımızda. Vicente Calderon ve Prenses Bala. Yani 5 ve 6 numaralı safkanlar ekülü koşacaklar. Bu 1400 metre mesafeli bu koşuda kimler tutuyor Aykut Balcı?
6: Bence çok zor bir yarış Fuku abi. Gerçekten hani bakıyorum böyle arası olanlar da var ama ben burada Ankara'da iç pistte idmanlarında resmen uçuyor. 1 numara Reflected Glory. Hep benim favorim abi. Seri isim kupa avcısı muhakkak yazılmalı. Arası olsa da Lara Legend 4 numara muhakkak yazacağım. 2 numara Sangl Shark. 6 numara Prenses Bala'ya da yazacağım. Geriye bir isim kalıyor, Black Shine. Ama ben 1-3-4-6-2 yazacağım. Kalabalık tutacağım. Bugün gerçekten zorlu bir program bizi bekliyor. Belli favoriler var ama bütçenin doğrusunda sıralamamı vermek zorundayım abi.
5: Evet, burası zor bir koşu dedin. 1-3-4-6-2 dedin. Benim de aldığım bilgiyle ben sana aslında Reflected Glory soracaktım. Başta senin tahmini alayım, ondan sonra sorayım dedim. %6 AGF çıkmış şu anda. Evet. Baktığımda çok cazip ama mesela Ankara'da gelen bilgilerde şöyle diyeyim, yani hiç Safkan'ın kaybetmeyeceği yönde bilgiler var. Hani kazanır bilgisi var. %6 AGF de çok cazip. En azından sen de başa almış oldun. 1-3-4-6-2 dedin ve bu şekilde burayı da geçmiş oldun.
6: Çok çok iyi durumda abi, zaten idmanlarında uçuyor ama abi biz onu duyuyoruz sahaya gittiğimiz zaman kazanır diyorlar. Ondan sonra evet, bizim cebimizde bir şey kalmıyor. O sıkıntı evet, oluyor yani, anladın mı abi?
5: Evet,
6: ya biz çalışmalarımızdan en güzel o zaten. Bence evet, net bir şekilde söylüyorum.
5: Tabii diğer rakiplerin de arası olan isimler de var. Mesela 2 numaralı Single Shot 112 gün. 4 numaralı Lera Legend 139 gün. Vicente Calderon'da 147 gün arayla koşuyor. Bu Safkan birazcık daha erken aradan sonra, 14 ay aradan sonra gördüğü 3 yarışla artık kendine gelmiş deniyor. Ben de hani tabii Ercan da bunu hiç geçirmez verdi. Tek verdi. Oradan da aldım. Sen de birinci at verdin. Artık biz de bir başta bir Reflected Glory yazacağız. Belki bir Sabit Ganyan'ına bakacağız. Açılmış olabilir şu anda. Saat 11 itibariyle belirlenmiştir belki. Cazip bir şey çıkabilir. Reflected Glory önermiş olalım yine. Ve geldik önemli koşuya. Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu. Grup 1 koşu 1600 simde koşulacak. Günün 7. koşusu. İkinci altıya denk geliyor. Tabii çok önemli isimler var. Deniz Efe var özellikle. Deniz Efe geçen sene bu koşuyu kazanmıştı. Arkası Taşkent Gözpınarı bitmişti. Halis Karataş'la kazanmıştı Deniz Efe geçen sene bu koşuyu. Bu sefer Ahmet Çelik var. Zaten Ahmet Çelik'le de çok büyük bir istikrar yakalamış durumda. 29 koşuda 22 birincilik aldılar beraber. 4 tane ikincilik aldılar. Hani ne diyorsun, ekürüsü kahraman olduğunu Halis Karataş biniyor. Çelik ekürüsü, Arif Çelik burada 1-2 olmayı mı hedefledi? Nasıl bir koşu bekliyorsun sen bugün?
6: Evet abi, şimdi gerçekten çok çok önemli bir koşu. Safkan'ın ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Tartışmasız şampiyon bir isim var abi. Bu kadar istikrarlı olan bir isim. Kolay kolay bir daha sahalara gelmez. Ben 3 numara Deniz Efe'nin Ben kazanacağını düşünüyorum. Kolay kolay geçeceğini düşünmüyorum. Hatta ikilisiyle bile resmi geçit yapacağını düşünüyorum. Hani ben hatırlarsan geçen seneydi herhalde Gökırmak 30 lira Ganyan'da kazanmıştı, evet. Ayrı bir nokta ama yani o kadar yüksek tempolara gireceğini de düşünmüyorum ama Deniz Efe ben bugün rahat bir şekilde yarışı kazanmasını bekliyorum. Yarış severlere net banko olarak vereceğim abi.
5: Evet, Gökırmak'ın kazandığını bahsettiğin koşu Cumhuriyet koşusuydu. Deniz Efe, evet. Ve Kahramanoğlu beraber ikisi ekülü koşmuşlar doğru günde. Ahmet Çelik Ayhan kurşun binmişti. Gökırmak Mehmet Salih Çelik'le abisini geçip kazanmıştı. Çok cazip olmuştu. Ondan sonra Gökırmak bu sene iki yarış koştu. Birinde Sert Kaleli'ye geçildi. Öbüründe de geçildi. Öbüründe de Baytürkoğlu'na, burada ki rakibi Baytürkoğlu'na geçildi. İkisinde de ikinci kaldı. Deniz Efe Kahramanoğlu son yarışında, yine tabii Kahramanoğlu yeni toparlanıyor ama Deniz Efe son yarışı Grup 3 İstanbul'da kazanırken buradaki rakiplerini bence kolay geçti. Bugün daha da iyi bir derece çıkartabilir. Her ne kadar Ak Filozof o gün 1.5-2 boy arkasında olsa da bugün Deniz Efe için her şey daha uygun diye düşünüyorum. Ekürsüyle birlikte dediğin gibi resmi geçit yapabilirler. Kuponlarda tek olarak denenebilirler. Ve bu önemli koşuyu Deniz Efe'nin kazanacağı yönde hemfikiriz ve geldik 8. koşuya, Maiden'a. Maiden'da da 9 metre çimde de 8 safkan var. Bunlar da birer yarış koştular. Bir tanesi Sprint of Lux, ilk defa Onur'un safkanı Ayhan Kurşun'la koşacak bugün. Kuzey Kafkasya'nın yavrusu. Kuzey Kafkasyalı'dan da ben çok iyi yavrular çıkacağını bekliyorum ama daha göremedik. Ama göreceğiz, bu sene koşmaya başlayacaklar. Bir Easy, evet. On Me koştu. O da iki yarış koştu. O da yine en azından bir dördüncü, bir ikinci oldu. Tabela yaptı. Bakalım neler olacak Kuzey Kafkasyalı'yı da merak ediyorum ki, yavrularını merak ediyorum. Bugün 8 safkan var. Ne diyorsun bu koşta?
6: Evet abi, ben cazip bir isimle başlayacağım. İdmanlarında gerçekten çok çok iyi. Hemen start verir verilmez hemen liderliği almak isteyecek. Bir numara Radega çok çok iyi durumda abi. Mutlaka kuponlarınızda bulunsun. Belki bugün çok cazip çıkacaktır. Ben bakmadım AGF'sine ama bugün ben Radega'nın çok iyi koşacağını.
5: %3.
6: Evet. Gerçekten zor bulmaydım ben, söyleyeyim size. Bir de artan formuyla bir iki numara Strom Chaser var. Muhakkak kuponlarında bulunsun. Dediğim gibi hazır durumda olan, ilk defa start alacak olsa da Spirit of Lux 6 numara. Kuponlarımızda olması gerekiyor. Bir diğer isim Fire of Valeria, o da iyi durumda olduğunu öğrendim. İlk yarışını beğendiğim Güvenika var abi. O çok çok, yani bilmiyorum favori çıkar mı çıkmaz mı bugün ama ben iyi bir yarış sergileyeceğini düşünüyorum. Çünkü ortalarda kaldı, tekrar dışarı aldı filan. Etkili bir sprint atmaya çalıştı. 4 numara Güvenika. Yani ben burada 5 isimi ayrımsız yazacağım. 1-2-6-3-4 abi.
5: 1-2-6-3-4 dedik. 5 safkan yazdık. Bu tip maiden yarışlarda 2 yaş İngilizler ilk yarışlarında hem heyecan oluyor hem pistte uyumsuzluk oluyor. O gün için sinir yapıyor. Start çıkışı, her şey önemli. Bugün birazcık daha kalabalık tutmakta fayda var. 1-2-4-6-3 dedik. Burayı da 5 safkanla geçtik. 1-2-6-3-4 dedik. Evet, 1-2-6-3-4 sıralamamız. Geldik kapanışa. Ankara'nın kapanışında handikap 15 yarışta dişiler start alacak. 1200 metrede kısa mesafede bir yarış. 16 safkanın katılacağı yarışta 10 numaralı Frost Storm'la 16 numaralı Sench Amazon ekür olarak Keleş ekürsünü temsil eden pistte olacaklar. Ne diyorsun bu handikap 15 koşu için, kimleri tutuyorsun?
6: Evet, uzun bir arası var ama idmanlarına bakıyorum, sonları 24'lerde falan abi, ben çok beğendim. 6 numara Romantik Paradis. Bugün kazanmaması için hiçbir neden yok. Ufak bütçeliler tek yazsınlar, ben de tek yazacağım. Rakip 1 numara Gringa, 4 numara Matvet, son olarak da 8 numara Silent Queen diyeceğim. Ama 6 numara bir aksilik olmazsa bugün bu grubu geçer abi. Öyle diyorum.
5: 6 numaralı Romantik Paradis ufak kuponlara bankomuz oldu. İlginç bir orijin. Yani babadan kardeşi şu anda yok koşan Two, ben de tek tanımadığım bir orijin tabi, Two Darn Hot bir orijin. Bir yarış koşmuş, onu da kazanmış. 224 gün aradan sonra gelmiş bu koşuya, çıkıyor 7 ay aradan sonra geliyor. 1200 şimdi Ahmet Çelik'le yine koşacak ama galoplarına bakıyorum, galopları gayet istikrarlı ve düzenli. Bu senenin başından beri devamlı çalışmış. 1000 metreye kadar işlerini yapmış. Sonra kısa bir sprintle bu

0: yarışa gelmiş. Altın Madalya Romantic Paradise. Alternatif tek, ufak kuponlar için tek. Rakip yazarsanız 1 numaralı Gringa, 4 numaralı Mafdet ve 8 numaralı Silent Queen dedi Aykut Balcı. Bu şekilde ikinci altıyı da tamamlamış oldu. Aykut ağzına sağlık, bol şanslar diliyorum sana.
1: Ben çok teşekkür ederim abi. Herkese şimdiden bol şanslar, size de iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olsun.
1: Görüşmek üzere abi.
0: Teşekkür ediyorum. Evet. Aykut Balcı ile Ankara'yı konuştuk. Ankara'da önemli yarış var. Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu var ve onu da değerlendirdik. Ve 9 koşunun hepsini de değerlendirmiş olduk. Evet, şimdi buçuğa kadar biz devam edelim. Sonra buçuktan sonra da Metin Abacı'yı yayına alırız ki bugün İzmir var. İzmir'i Metin Abacı ile konuşacağız, detaylı konuşacağız. İzmir'de çok güzel yarışlar var. İzmir'de de 9 tane yarış var ki birbirinden zorlu yarışlar. Metin Abacı'nın işi bence birazcık daha zor olacak Ankara'ya göre. Ama arada bir de gece Diyarbakır koşusu koşacak. Saat 21'de koşulacak bir de Diyarbakır koşusu var. Orası için de hemen... Serkan Çömez'in fikirlerini, düşüncelerini sizlere aktaracağım. Diyarbakır için o bölgenin en etkili isimlerinden biri Serkan Çömez. 6 koşulu yarış gününde 1. koşuda 9 numaralı Hot Sugar Bank olarak öneriyor ki Hot Sugar bir hot çikolata temsilcisi. Bugün de AGF'de şu ana kadar çok üstlerde değil ama yarışa doğru yükselebilir. Diğer Şanlıurfa'da koşuyordu, Diyarbakır'a geçti. Orada bir yarış galobunu yaptı ve... Bugün Necmi Altın'la start alacak Hot Sugar, Serkan Çömez'in bankosu olmuş durumda. İkinci koşuda 6 numaralı Arap Çelik dedi başta. İkinci koşu bir şartlı, iki koşu Arap Çelik. Öncelikli ismi, daha sonra yazarsanız 4 numaralı Taştepe öneriyor. 6-4 öncelikli iki isim olarak Serkan Çömez'in ön plana çıkardığı isimler, kupona başta yazdığı isimler. Daha sonra 10 numaralı Akdot Datça ve 11 numaralı Son Aktaş önerisi var Serkan Çömez'de. 6-4 başta, daha sonra yazarsanız 10-11 dedi ve bu yarışı da 4 safkanla geçmeye çalıştı Serkan. 3. koşuda sıralamasında 5 numaralı Ulu Ece. Öncelikli ismi, sonra 1 numaralı Kaynar Hanım, 2 numaralı Lalibela, 10 numaralı Bianca ve 4 numaralı Nandar. Burada yarışın gidişatı çok zor olacak. Süratli bir koşu olacak ve pistte bu safkanlara daha elverişli diyor özellikle Ulu Ece. Şu anda %2 AGF. Serkan onu son o 5.liğinden sonra, Elazığ'daki 5.liğinden sonra almış notlara. Her ne kadar o yarışı çok kötü görünse de abi diyor, önde gidecek diyor. Bugün bu safkan için çok büyük avantaj diyor 5 numaralı Ulu Ece. Başa yazmış. Daha sonra 1 numaralı Kaynar Hanım, 2 numaralı Lalibela, 10 numaralı Bianca ve 4 numaralı Nandar'la 5 safkanla bu koşuyu da geçmiş Serkan Çömez Diyarbakır'da 3. koşuyu. 4. koşuda handikap 15 yarışta 3 yaşlı İngilizler start alacak. 1200 kumda bir yarış var karşımızda ve 1 numaralı Kral Alper. Ben de kazanır duymuştum 1 numaralı Kral Alper'i. Serkan İlk ayakta teki olunca Kral Alper'i yıkmış, onun yanına at yazmış. %46 AGF'li Kral Alper. Serkan'da da birinci at ama 2 numaralı Great Hopes özellikle Mehmet Emin Doğan'la çok şanslı olacağını söyledi. Ve 4 numaralı Rahat Ol'da yarışı garantiye almak için kupona ekledi. 1-2-4 yazdı bu koşuyu da 3 safkanla geçti Serkan Çömez ama Kral Alper... Benim de çok iyi koşacağını duyduğum bir isim, zaten favori olarak da çok ön planda. 14 numaralı Aslıhanoğlu. 5. ayak, 5. koşuda şartlı 19'da 1100 metre kumda. Öncelikli olarak Serkan Çömez'in önerdiği isim. İsa Katarka'da koşacak. İlk yarışında safkan kötü bir, derecesiz bir yarış bitirdi. 13 safkan o gün için derecesizdi. Bir yarışçı şanssızlık yaşamıştı. Bu sefer safkanın çok iddialı olduğunu söylüyor ki o gün de iddialı isimlerden biriydi Şanlıurfa'da. Çok oynanan isimlerden, konuşulan isimlerden biriydi. Bugün unutulmuş isimlerden biri 14 numaralı Aslıhanoğlu. Serkan unutmamış, onu hemen başa koymuş. Sonra 7 numaralı Serhan Ateş'i diyor. Serhan Ateş de Necmi Altın'la koşacak ilk yarışındaki 4. günden sonra bugün. çok şanslı olmasını bekliyor. Yine Necmi'nin bineceği bir safkan. Geçen sefer

0: 14, 7 ve 12 şeklinde 3 safkanla geçmiş. Son koşuya geldiğimizde de günün en zor koşusu dedi. Özellikle 3 numaralı Marcus başa yazdığı isim oldu. 5 numaralı King Lightning. Ön rakibi Ferit'te bu safkan çok iyi anlatıyor, anlaşıyor. 8 numaralı Seherin Yeli. Üçüncü şanslı isim bu pistte iyi koşuyor dedi. 6 numaralı Smart Clem yazmadan olmaz. 10 numaralı Desert Favor. 15 numaralı İsmet'im ve 4 numaralı Fearless Moonlight. 3, 5, 8, 6, 10, 15, 4 Serkan Çömez'in Diyarbakır'da son koşudaki sıralaması. Tekrarlarsak 9 tek olarak girdi. 9 banko ilk ayakta önerdi. 6, 4, 10, 11 ikinci ayak. 3. ayak 5, 1, 2, 10, 4. 4. ayak 1, 2, 4. 5. ayak 14, 7, 12. Sonda da 3, 5, 8, 6, 10, 15 ve 4 şeklinde Serkan Çömez Diyarbakır'ı bu şekil yorumlamış oldu. Son düzlükte kampanyalarımız vardı, hatırlıyorsanız hep size bahsediyordum süper çekiliş, süper ödüller diye. Bu dün çekildi ve kazananlar belli oldu. Kazananların listesi, son düzlükteki çekiliş sonuçları sondüzlük.com'un üzerinde var ve oradan üye numaranıza bakabilirsiniz. 300 bin lira değerinde son düzlük puan vardı. Bir asil tahlili, bir yedek tahlili çekildi. Bakarsanız oradan belki de o hediyelerden biri size çıkmış olabilir. Takip etmenizi öneririm. Şimdi kısa bir ara verelim. Sonra İzmir Metin Abacı ile devam edeceğiz.
1: At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.

0: Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
1: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Süper Lig'de sezonun son haftalarına giriliyor, coşkusu milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Galatasaray, Antalya Spor, Konya Spor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçları için milyonere gel, heyecanı zirvede yaşa. Spor.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Radyo Spor'da son düzün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşmaya başladık. Ankara'yı konuştuk, Aykut Balcı'yı aldık. Diyarbakır'da ben Serkan Çömez'in altısını sizlerle paylaştım ki yine tüm altılılar, hazır kuponlar, uzman yorumları, yapay zekamız Cevher'in tahminleri, detaylı yorumları sondüzük.com'da sizleri bekliyor olacak. Ve süper çekilişimiz de sonuçlandı. Dün çekildi. Süper ödüller var. Süper ödüller de sahiplerini buldu. Bunlarla ilgili bilgileri sondüzük.com'un kampanyalar sayfasından öğrenebilirsiniz ve 8 Mayıs'ta yapılan çekilişe 2.828.188 adet bilet katılım yaptı. Evet, 2.828.188 bilet katılım yaptı ama sizde ne kadar bilet var tabii bilemiyorum. Belki de size çıkmıştır, şans sizin yanınızdadır. Bakın liste orada, üye numarasıyla takip edebilirsiniz. Evet, İzmir'i Metin Havacı ile konuşacağız. Metin abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olasın abi. İzmir'de güzel bir program var, 9 koşulu bir program var ve Ankara'ya göre biraz daha zor bir program var benim gördüğüm kadarıyla. Ne diyorsun? Nasıl bir program bekliyorsun? Başta onu sorayım sana.
1: Evet, zorlu bir program. Gerçekten bugün iki altıda para verebilir diye düşünüyorum. Cazipatlarımız var. Şablonumuzda ne var cazipatlar ama sonradan duyduğumuz hatta şablonumuz olmayan atlarımız da var. Birazdan paylaşacağız.
0: Evet, Metin Havacı ile İzmir'i konuşacağız. İzmir'i de birinci koşusuyla başladığımızda handikap 15 bir yarış görüyoruz ki 4 yaş Araplar 2000 metre kumda koşacaklar. 12 safkanın katılacağı yarışta şu anda Ulu Yaşar %51 AGF almış abi. Hak ediyor mu? Ne diyorsun? Bir türlü son yarışlarında kazanamadı. Dördüncülükler bir tane ikinciliği de var. Sen kimleri tutuyorsun?
1: Evet, bence de hak ediyor AGF'ye ilk sırasını. Bu kadar fark beklemiyordum ama özellikle son yarışındaki 2.16'lık dördüncülüğü gruba göre çok çok iyi tabii ki. Yarışlarda bunu dikkate alarak bayağı bir oynamış. Ben de ilk sıradan bu safkana yer verdim şablonumda. Daha sonra 11 numaralı Serin Tepe diyorum. Serin Tepe'nin ciddi rakip olacağını düşünüyorum. Bunun dışında 10 numaralı Sertay Kut ve 7 numaralı Turba Bey de çok iyi durumda. Ben 1-11-17 şeklinde burada şablonumu oluşturmuştum. İki de sürpriz isim 3 numaralı Alinsu ve 12 numaralı Delibozu'da geniş oyunlar oynardım. Bu sabah bu ayakta 7 numaralı Turbo Bey ki nitekim ben de şablonumu almak gerekeceğim. Binini 1.09.853 mükemmel işleri görmüştüm. Teyit ettirdim bugün sabah görüştüm. Az evvel görüştüm ilgilileriyle de. Safkan durumu çok iyi. Ayakları düz bassın. Bir aksilik olmasa ilk koşmasını bekliyoruz şeklinde teyit ettiler. Mutlaka Turbo Bey de kuponumuzda olsun diyorum.
0: Evet, 1-11-10 öncelikli 3 isim olarak önermiştin ama 7 numaralı Turbo Bey özellikle yazın dediğin isim ve 3 numaralı Safkan Alinsu ile 12 numaralı Deliboz. Metin abinin atı Deliboz'u da sona eklemiş oldun. Böylece ilk ayağı kalabalık tuttuk. 1-11-10-7-3-12 ile ilk koşuyu geçtik, geldik ikinci koşuya. İkinci koşu şartlı bir koşu abi. İlk defa piste çıkacaklar. Carita Linda 4 numaralı Safkan koşmayacak Katay Kürsün Safkan'ı ama El Kakik mi artık nasıl okuyacağız bilmiyorum bu Menni Piyavrusu 1 numaralı. La Perle Rare, Nevzat Avcı ve öbür aprantik aracımız Onur Yılmaz'ın bindiği safkanlar 1 ve 5 numaralı. Ekülü koşacaklar. 8 safkan vardı, 7 tane kaldı. Kimler tutuyorsun bu koşta?
1: Evet, El Kuki. El Kuki. El Kuki daha iyi durumda tabii ki. Fakat bir de 8 numara Benigno var. Zaten bu safkanlar Ankara'da zanaat geldiler. Benigno ve Laparlar arayı ben ayırt edemedim açıkçası. İkisi de çok hazır görülüyor. Dün de Kartalinden koşmayacağı zaten belliydi. Ozan Fidan aprantiyi görünce zaten at bilmeyen apranti deklar edildiyse belli ki bölünmesi için fazladan yazılmış at oluyor, evet. Çıkıyor. Bunu hemen biz önceden anlayabiliyoruz. Burada 8-5 anayasa yazılacak kuponlara. Şartlı bir yarıştır. Ben burada sürpriz alacağım diyenlere de ben 2 numaralı Hastuba, 3 numaralı Wolfrak diyebilirim. Bu safkanlarda fena değil çalışmaları.
0: Evet, 8 numaralı Veneno. Öncelikli isim Mustafa Çiçek binmiş ve Güzel Yanık Ekürisi, Süper Saver temsilcisi, öbürü de İshak Şahin, Nevzat Avcı, La Perle Rare. Bu iki isim, öncelikli iki isim 8-5'i yazalım. Yerimiz kalırsa 2 numaralı Hasturba, 3 numaralı Wolfrak'la da geçelim. Burayı sağlam alalım. 8-5 öncelik, daha sonra 2-3 dedik ve geldik. Üçüncü koşu 7'lik ayağına, 7'li plas ayağına.

0: 6 safkan Nazat'la bir yarış ve ama 1'den 4'e kadar 1, 2, 3, 4 AGF'de birbirine çok yakın durumdalar. İki tane rakibini ayırmış durumdalar. Ne diyorsun abi bu yarışa?
1: Valla ben burada 3 safkan ayırt etmeden kupona yazdım. Birbirine çok denk, çok yakın güçte isimler. Son yarışlarına baktığımızda da bu uzun mesafede yaklaşık dereceleri birbirine çok yakın bu isimlerin. 3 numara Rüzgar Lider, 4 numara Mr. Demirak, 2 numara Phantom Strike. Ben bu safkanlar ayrımsız yazılmasını tavsiye edeceğim. Hatta belki 1 numara Blue Shark bile yeri olan ekleyebilir ama 3-4-2 mutlaka kuponlarda olmalı.
0: 3-4-2, 3 safkan kupona yazdık. 3 numaralı Rüzgar Lider, 2 numaralı Mr. 4 numaralı Mr. Demirayak ve 2 numaralı Phantom Strike. 3-4-2 yazılsın dedik. Ve Ömer Faruk Özen'in bindiği, ilk defa bindiği Black Shark'ta yer kalırsa ilave edelim şeklinde önerimiz oldu. Ve ikinci altılı gayana başlayacağımız koşuya geldik. 12 safkan var. 12 safkan içinde Yamak 2 yarışında 1900 metre kumda zorlu bir mücadele bizleri bekliyor. Ne diyorsun abi? Nasıl başlayacağız ikinci altılıyı?
1: Ben burada 10 numaralı Canım Çıtır'la başlayacağım. Yamak 2 yarış, Canım Çıtır'ın son yarışları. Derece olarak biraz daha sanki rakiplerinden iyi gibi. Ama burada 4 numaralı Sağlam Can ihmale gelmeyecek bir isim. 1 numaralı Umut Tay bu grubun üstünde daha iyi rakipleri bile geçmiş bir isim. 7 numaralı Çağdaş Alaçattı Memnun'un daha geldi gelecek beklentimiz olan bir isim. Takibimizdeki isim. Keza 6 numaralı Çeşme Kalesi yine iyi durumda bilgisi aldığım bir isim. 2 numaralı Aslan Kılıcı. Benim şablonumda yer alan isim. 8 numaralı Gerard. Şablonuma yazmamıştım. Çok arası vardı. Fakat sabah düğümlerinde safkan eğer apprentice biraz iyi binerse bu safkana bugün bir birincilik alabilir. Araya rağmen dinçlik yarışı yapabilir. Çok iyi durumda gördük atı dedi bizim arkadaşlarımız. Yer olan onu da ekleyebilir ama 11-4-1 mutlaka ve mutlaka kuponlarda olmalı. 7-6-2-8 daha geniş oyunlarda değerlendirilmeli.
0: 11-4-1 yani Canım Çıtır, 4 numaralı Sağlam Can, 1 numaralı Umut Tay her kuponda olsun dedik. Sonra yerimiz alırsa 6-7-6-2. Çağdaş Alaçat, Çeşme Kalesi ve Aslan Kılıcı'yla da koşuyu sağlam aldık. Zor bir koşuyla başlıyor İzmir'de ikinci altılı Ganyan ki ortak ayaklardan biri olunca da işte birazcık daha tehlikeye biniyor. Ve geldik Handicap 14 yarışa günün 5. koşusunda 1900 kumda bir yarışımız var. Burada da Wings of Freedom ve Mr. Shorty ekürü olarak katılacaklar 11-12 numaralı safkanlar. 14 safkan içinde kimleri ön plana çıkarıyorsun abi?
1: Burada ben 14 numaralı Captain Robert'ın son yarışını çok beğendim. The Edmund'ın kazandığı yarışta geçtiği rakiplere bakıyorsun. Hep böyle Muğla'lardan Bellemare, Black Galaxy yani böyle 80 handikaplı Erdoğan, Kina gibi yani iyi atları geçti. Dolayısıyla Safkan kendi içinde bir aşama kaydetmiş kendini gösterdi. Keza 8 numara Angel on the Right da son yarışındaki ikincilikleri baya baya iyi. Bence bu iki safkan bir kere diğer rakiplerinin bir tık önde. İkisi de mutlaka kuponlarda bir tek gibi değerlendirilmeli diye düşünüyorum. İki tane rakip var bende bu ikiliye. 13 numaralı F35 ve 1 numaralı Pyramus.
0: 14-8 öncelikli iki isim. 14 Kaptan Rover ve Angel on the Right öncelikli iki isim olarak Metin Abacı yazdı. Sonra 13 numaralı F35 ve yarışın son ismi Primus. 4 safkanla geçtin. Angel on the Right. 2 yarıştır oynuyoruz abi. Berkay Bülbül biniyor ikisinde de. İkisinde de birinde Kuzey Efes'ine geçildi. Öbüründe Tatbikat'a geçildi. Ama ikisinde de çok etkili koştu. Bugün Nevzat Avcı'yı verdiler üstüne. Çok da iyi hazırlamış Ramazan'a da. Selam olsun Ramazan burada. Bu safkanla direkt ilgileniyor. Onun için İzmir'de kaldı. Safkanı da artık kazanacak hale getirdi. Dileyen AGF'de puanlamada çok geriler deydi biraz 4. 5. hatta ama AGF'ye bakıyorum ilk katı çıkmış ona da bol şanslar diliyorum ben de çok tutuyorum ama sabitine baktım şimdi 1.85 çok düşük çıkmış onun için öyle çok oynanacak gibi değil ya birazcık daha cazip olsaydı daha iyi olacaktı. 6. koşuya geldik şartlı 4 koşu 3 yaş İngilizler 2000 metre kumda bir yarış ve 6 safkan içinde Moğol AGF'nin ilk sırasında yer alıyor. Mustafa Çiçek'le de iyi anlaşıyor. İkilden düşmedi bugüne kadar. Sen buradaki nasıl bir sıralama yaptın?
1: Evet, dediğin gibi 5 koşuda da ikilden düşmedi. İkisini kazandı. 3'te ikilcilik elde etti. Son koşu kısa vade yarı yarış. Orada da 2.03.1900'da bu grup için oldukça iyi bir dereceyle ikincilik yapmıştı. İkinci olmasına rağmen kazanan kadar iyi koştu. Buradaki rakipler çok uygun. Ben de günün bankosu olarak hem ilk 6'lıya hem ikinci 6'lıya 3 numaralı Moğol'u önereceğim.
0: Moğol bankosu geldi. Metin Abacı Moğol'un kazanmasını bekliyor ki ben de Moğol'un kazanmasını bekliyorum. Günün bugünün en önemli ismi bence, en kritik ismi, kuponlara tek yazılabilecek bir isim. Ben bir ufak bir kupon yapacağım hem birinciye hem ikinciye. Angel on the Right tek, Moğol tek. İki tane tekle bir kupon yapacağım ve öyle şansımı deneyeceğim. Yedinci koşu şartlı 5 koşu dişlere ait bir koşu. 1200 kumda koşulacak bir yarış. 11 safkan var. 11 safkan içinde birbirini ayırıp giden çok sırıtan bir isim. Ben göremedim abi. Nasıl bir sıralama yapalım burada?
1: Evet, bu mesafeyi iyi koşuyorum. Hatta son tabelalarına da baktığımızda kazanmış, üçüncü olmuş, ikinci olmuş. Yani istim üstünde atlar var. Üç numara Bellemare, iki numaralı Tandur Jest, altı numaralı Makul, dokuz numara Ejun Queen. Ya bu dört safkanı bir kere mutlaka kuponlara yazalım derim. Hatta bunların dışında da sonlarda güçlü gelebilecek, erken kapışma halinde güçlü gelebilecek bir ters bırak bile gelebilir ama ben 3-2-6-9'u mutlaka yazalım derim. Bana göre yeterli.
0: 3 numaralı Bellemare, 2 numaralı Thunder Jazz, 6 numaralı Makul ve 9 numaralı Agent Queen. 4 isimle geçmeye çalıştığımız bir koşu olacak günün 7. koşusu. Dişlere ait şartlı 5 yarışı da 4 safkanla geçtik ve geldik şartlı bir koşuya. Şartlı bir koşu ilk defa piste çıkacak. 7 safkan vardı, bir tanesi 4 numaralı Bandidita koş çıkınca 6 safkan kaldı. Fakat 6 safkan için abi Shadow şu anda AGF'de %59,5 %60'a yakın bir oran almış Mustafa Çemince'ye safkan. Sen kimleri tutuyorsun?
1: Şimdi ben de çalışmalara göre baktığımda 2 safkan baya baya ödüyor diyor. Shadow'la Cyrus Me 2 safkanı ben şablonda yer verdim. Ancak bugünkü görüşmelerimde çok farklı bir isim duydum. 7 numaralı Zeytinli mutlaka kuponunda olsun. 1-2 ile sakın geçme yaparsın diye. Bu şekilde uyarılı bir şekilde üstüne basa basa zeytinsiz kupon yapma şeklinde bir uyarı alarak. Ve işin ilginci iki arkadaşımla ayrı ayrı görüştüm. İkisinden de aynı bilgi geldi. Aynı şekilde koskoca bültende bir sürü at koşuyor. Neler var bugün bana söyleyeceğin dedim. Direkt zeytin dedi. Başka bir şey demedi. Böyle güzel bir bilgiyi şimdi Radyo Spor dinleyicilerle paylaşıyoruz. Umarım faydamız olur. Çünkü bugün gerçekten iddialı olacağı söylendi. Her iki arkadaşım tarafından. Her ikisi sahadan dostlarım.
0: Bir iki zaten ayırmış gitmiş abi şu anda. AGF ortalamasında zeytin %7'lerde, 6.5'larda ve şu anda biz söyledikten sonra belki akşama doğru birazcık yükselir ama yine Shadow, Cyrus Me 40'larda, 30'lu 40'larda rakamlara ulaşırken zeytin 15'lerde kalır. Gelirse de cazip olur. Bizim kuponumuzu da güzelleştirir. Ben de orayı 1-2-7 yazacağım o zaman. 2 tekten sonra burayı da
1: sabit ne kadar şu anda bakabiliyor musun?
0: Bakayım abi hemen bak. Bakarım açık dönemde günün 8. koşusu İzmir'de 8. koşuda zeytinin şu anda sabiti 2.30
1: abi. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bilgiyi aldığımda baktığımda kaç paraydı biliyor musun? 14'tü sabiti.
0: Ya 14'ten 2.30'a düşmüş.
1: Evet, kurnazlar zamanında bastılar 14'ten orandan sabiti. Sabitin de bu güzelliği var işte.
0: Evet, yakalar.
1: Ama tabii demek ki bayağı kurnazlar gelince hemen uyandılar. Masa bir ayar çekti. 2.30'lara kadar düşürmüşler. Demek ki bilgi doğru yani.
0: Evet, bu bir havuz abi tabii ki. Havuzda ne kadar çok oynarsa oran o kadar düşüyor. 1 numaralı Shadow 2 lira. 2 numaralı Cyrus Me 2.90 sabiti. 7 numaralı Zeytin de 2.30. Cyrus Me'den bile.
1: Yani şimdi %60'lık at da 2 lira. Evet. Bizim şimdi söylediğimiz at %6-7'lik at da 2 lira yine. 2 lira da işte sabiti.
0: Aynen. Daha da düşer.
1: Evet, demek ki evet buradan teyit etmiş olduk bilginin ne kadar değerli olduğunu. Yarı sıra dostlarımız bizi dinleyen dostlarımızdan zeytinsiz kupon yapmasın diyelim.
0: Evet, böyle de geldik sona ya. Zeytin güzel bir öneri, güzel bir vuruş oldu, nokta atışı oldu ve geldik son ayakta. Handikap 15 yarışta 4 yukarı Araplar 1600 kumda start alacaklar. 15 safkan var. Burada da 15 safkan içinde 13 numaralı Zenk'le 15 numaralı Şimşek Kartal'ı ekürü koşacaklar. Nasıl bir sıralama yaptın abi? Kapanışı nasıl yapacağız?
1: Kapanışta ben sahibi sizin Beyaz Bayrak aynı yarış yapabileceği bir grup bulduğunu düşünüyorum. Bayağı bir önde yalnız kalma şansı yüksek. Dolayısıyla bir Beyaz Bayrak aynı yarışı gelebilir. Takip ismim var burada Akyel abi. Onur Yıldız ısrarla biniyor. Bu safkanı bir kere getirecek eninde sonunda. Bu grup çok uygun. Daha sonra bayağı bir fazla rakip önereceğim. Eğer bu ikilinin dışına çıkar dersek. Hatta ben şahibesin tek yazılabileceğini bile düşünüyorum. 4 numaralı Kaya Dünyası, 5 numaralı Kinik Gökçe, 2 numaralı Mert Çantay, 9 numaralı Başsuvari, 11 Esmer Dağ, 7 numaralı Özgülen Güzeli. Yani burada işte atıyorum 10 numaralı Yarenler dahil olmak üzere fazla safkana yer verebilir. Hepsinin son yarışlarına baktığımızda yakın ara tabela içinde, tabelaya yakın bitirmiş, arada yarım saniye farklar altıncı olmuş misal söylüyorum. Birbirini her an geçebilecek isimler var. Ya şahibesiniz burada Beyaz Bayrak ayna yarışı yapar ya da bir karışık bir yarış izleriz.
0: Evet, güzel bir kapanış olacak. Kapanış koşusu olacak. Handikap 15 yarış zor geçecek ve sürprize açık bir yarış olacak. Yani diğer ayakları mümkün olduğunca azalttık. Diğer bir önceki Zeytin önerisi önemliydi. 1-2-7 yazdık oraya. Moğol tek yazdık kapanışta. Çok atla yapacağız ve çok atla nasıl yazacağız? 3-6-4-5-2-9-11-7 değil mi abi? Yanlış not almadım.
1: Evet, aynı şekilde. Ve 10 numarayı da eklemiştim. Onu da
0: ekleyelim. Evet, yarın yerde ekleyelim. Burayı mümkün olduğunca kalabalık tutalım.
1: Aynen. Ya da tam tersi şahibesi tek yazıp sona kadar kuponu getireyim. Şahibesizin Beyaz Bayrak aynı yarışını yapmasını bekleyeyim diyebilir yarışçılar dostlarımız.
0: Evet, iki tane alternatif kupon yaparsanız hani bir tanesi sonda tek, bir tanesi sonda kalabalık. Ya şahibesiz tek ya da çok at olarak değerlendirebilirsiniz diyelim. Böylece önerimizi yapmış olalım. Abi çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum bugün sana. Güzel atlar var. Bugün bakalım güzel bir ikramiye ulaşırız inşallah.
1: İnşallah. Ben de herkese bol şans diliyorum.
0: Evet. Metin Abacı'yla İzmir'i konuştuk ve İzmir'de de 9 koşuyu değerlendirdik. İzmir için de çok zorlu bir program bizleri bekliyor. Orada da dediğim gibi benim kuponumda, kendi kuponumda 5. koşudaki 8 numaralı Angel on the Right ilk banko, 6. koşudaki Moğol 2. banko olacak. 2. altılı için de Metin abinin dediği Zeytin önerisi önemli. %7 AGF şu anda. Biraz daha değişir, artar, azalır, çıkar ama orayı 1-2-7 yazalım. 1 ile 2 çok ön plandayken orayı da 3 ata indirirsek 2 tane tek. Orası 3 at yazarsak diğer ayaklara mümkün olduğunca çok at yazma şansımız olabilir. Başta Ankara'yı değerlendirdik Aykut Balcı'yla ki yine çok önemli yarışlar var Ankara'da. Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu var. Onu sizlerle paylaştık. Sonra arkasından Serkan Çömez'in Diyarbakır'ını ve en sonunda Metin Abacı'dan İzmir'i aldık. Böylece güzel bir yayın oldu. Ankara'yı şöyle bir üstünden bir daha geçersek orada da benim de tuttuğum, önereceğim birkaç isim olabilir sizlere. Aykut Balcı 1. koşta 4 numaralı Nusretoğlu demişti. Sonra Serdavü'dan demişti. Sonra 4-7'nin arkasına 8-9-3 ve 5 olarak önermişti safkanları ama birazcık daha değişik bir kupon olabilir. Şimdi bakıyorum hemen notlarıma. 4 numara Nusretoğlu 4-3. Ben de 4-3-9-5 yine Aykut'ta olan 4 ismi notlara almışım. Aykut 1. koşuya 2. koşuya 4 numaralı Delicias Turkas ve 3 numaralı Çelçin Fırtınası yazmış. Ama son dakika bilgisi olarak 2 numaralı Nitro bilgisini aktarmıştı. Bu Nitro özellikle kuponlara yazılsın. Çelçin Fırtınası, Delicias Turkas ekürler ve 2 numaralı Nitro 2-3-4 olarak burayı önermiş olalım. Empire Man Aykut'un bankosu benim de bankom. Ben de çok tutuyorum ki bugün kazanmaya en yakın isim son yarışını Mehmet Akyavuz da kazanmıştı. Bugün de kazanır gibi görünüyor 2 numaralı Empire Man 3. koşuda. 4. koşuda 7 numaralı Özer'den benim çok iyi koşmasını beklediğim bir isim. Sonra 6 numaralı Kasap Ender yazdım. 2 numaralı Tumbul Karaüzüm'de kuponlarda olmalı kalitesiyle diye size aktarabilirim. Bu safkan da çok iyi koşacak. Sonraki koşuda bir numaralı Endorfin. Günün 5. koşusunda 1 numaralı Endorfin ve 5 numaralı Uzun Dalga arasında bir yarış olması önerim. 1-5 özellikle kuponlarda olsun. Benim Cazip Bankom 6. koştaki 1 numaralı Reflected Glory

0: Safkan bugün yine %6'lara çıkmış. Şu anda %6 AGF'de. Gün neredeyse sonuncu at durumuna kadar. Yani 7 numaranın önünde 6. at durumunda. Şu anda AGF sıralamasında bu Safkan kazanmasını beklediğimiz bir isim. Çok iyi hazırlandı. Bu yarışı hedef yaptı kuponlardan. Eksik etmeyin. 1 numaralı Reflected Glory. Ve 7. koşu Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu. Ben Ekürlerin kazanmasını bekliyorum. Deniz Efe yine potoyu önde geçer. Kupayı alır. Geçen seneki başarısını tekrarlar diye düşünüyorum. Geçen sene de Halis Karataş'la kazanmıştı. 1600 metre mesafeli bu koşuyu. Bugün de Ahmet Çelik'le kazanır diye beklediğim isim. 8. koşta 6 numaralı Sprint of Lux ve 4 numaralı Güvenika. Öncelikli, sonra yazarsanız 3 numaralı Fire of Valeria dedik. Son koşta da 8 numaralı Silent Queen benim sizlere özellikle önereceğim 6 numaralı Romantic Paradise'ın yanına yazmanızı tavsiye edeceğim isim olsun. Bugün de Radyo Spor'da son düzün sunduğu Foto Finish'te günün yarışlarını konuşmuş olduk. Herkese bol şanslar diliyorum. Güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
4: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonlar son düzlükte.

0: kupon başı 50 bin TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50 bin TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz başlıyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Baygün'ün sunduğu Bahse Gireriz programına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Artık şampiyonlukların belli olacağı, küme düşen takımların belli olacağı haftalara girmiş bulunuyoruz. Hedef karşılaşmalarımız mevcut. Şampiyonlar Ligi serisi devam ediyor. Güvendiğim bir takım Bayern Münih elendi. Ben şampiyon olmasını bekliyordum. Avrupa Ligi'nde de Aston Villa'nın şampiyon olmasını bekliyorum. Aston Villa eledi. Karşılaşmalarda nefes kesmeye devam ediyor. Basketbolda Fenerbahçe Final Four'a kaldı. Tebrik ediyorum Fenerbahçe camiasını. Zor bir karşılaşma geçirdi. İlk mücadelede de 15 sayı önde götürdüğü mücadeleyi kaybetmişti. Ofansif anlamda iyi fakat savunma anlamında biraz sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe gördük. Neyse ki Final Four'a katıldılar. Rakibi Olympiakos oldu Fenerbahçe Beko'nun. Bir diğer mücadelede Valencia Panathinaikos mücadelesinin kazananı Final Four'a katılacak. Seriyi 2-0'dan 2-2'ye getiren bir Valencia vardı. Basketbolla konuşup daha sonra direkt bültene geçişimizi yapacağız. Sevgili Burak Alaca ve Vedat Parlak, tekrardan hoş geldiniz. Şeref verdiniz.
2: Hoş bulduk herkese, tekrardan günaydınlar. Mutlu hafta sonları dileyelim.
3: Hoş bulduk Ozan. Ben de tüm dinleyenlerimize güzel bir hafta sonu dilerim.
1: Teşekkür ederim, laf arasında sizlerin de sesini duymak istedim. Sevgili Burak Alaca, senle başlayalım. Euroleague macerasını Fenerbahçe'nin nasıl değerlendirirsin? Bir ritim kaybı vardı Fenerbahçe'de son dönemde. Tekrardan toparlanan bir Fenerbahçe görüyoruz ama o eski dönemdeki ard arda kazanan serideki Fenerbahçe'yi tam olarak göremedik. Neler söylersin? Şampiyonluk şansını Fenerbahçe Beko'nun nasıl değerlendirirsin?
2: Dün zor bir maç oldu. Genel itibariyle 3. maçta da maçın 15 sayıdan, daha doğrusu 19 sayıdan verilmesi de seriye bir hikaye kattı ama günün sonunda Fenerbahçe ait olduğu yerde kendine ait olan şeyi almak için Atina'ya doğru yola çıkacak. Dün özelinde özel performanslar vardı ya. Cam Birch mesela belki de kariyerinin en iyi maçını oynadı. 31 verimlilik puanı, 21 sayı, 13 rebound, 8 hücum reboundu, %80 saha içi isabeti. Fenerbahçe açısından çok kıymetli bir galibiyet. Çünkü Jalgiri Arena'da müthiş de bir atmosfer vardı. Görmüşsündür. Bu arada doğru. Şey değil bu arada. Hani işte Panathinaikos, Olympiakos salonlarındaki gibi değil. Gayet dostane, Fenerbahçe'ye kucak açan, Sarunas Yeskevicius'a kucak açan bir Jalgiris Kaunas tribünü gördük. Çok renkli bir atmosfer vardı. Jalgiris iyi bir takım. Normal sezonu yok yere 5. sırada bitirmediler. Böyle bir eşleşmeden 4 maç sonunda çıkabilmek bence büyük başarı. Fenerbahçe Beko'yu kutlarım. Olympiakos'la eşleştiler. Final Four'da sezonun en iyi takımıyla Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Tek maçlık bir sistem, çok fazla artısı eksisi var. Ya bunu masaya yatırsak herhalde bir saatlik bir program yapmamız gerekir. Günü geldiğinde onu da konuşuruz ama Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederim. Zor bir deplasmandan ikinci maç sonunda galibiyet alarak Final Four'a çıktı. Renkli de bir maç oldu. Uzatmalara gitti. Çok heyecanlıydı. Kutlarım sarı lacivertlileri. Dediğim gibi Fenerbahçe Beko ait olduğu yerde Final Four'da kendine ait olan kupayı almak için tekrardan yola koyulacak.
1: Vedat abi, senin de yorumlarını almak isterim. Nasıl bir mücadele buldun? Fenerbahçe'yi nasıl değerlendirirsin?
3: Evet, zorlu bir mücadele oldu. Size katılıyorum. Aslında beklentiler de bu yöndeydi. Ben ilk iki maçta Fenerbahçe'nin bu kadar rahat geçmesinde aslında çok sürpriz gelmişti bana. Ya yine geçeceğini düşünüyordum ama bu kadar rahat beklemiyordum açıkçası. Çünkü Zalgiris sezonda Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda da muazzam bir performans ortaya koymuştu. Zaten Kaunas'ta Zalgiris'i yenmek çok kolay değil. Yani bunu sadece Fenerbahçe için de söylemiyorum. Bütün sezonda da bu böyle oldu. Çok iyi bir taraftara sahipler. Çok ateşli bir taraftarları var. Gerçekten dün de yine salonda muazzam bir atmosfer vardı. Ama tabii Fenerbahçe doğru anlarda doğru şeyi yapmayı başardı. Bence bir önceki karşılaşmada da, yani belki seriyi süpürebilirdi Fenerbahçe. Onu da şundan dolayı yapamadı. Bence o bazı anları iyi oynamak vardır ya, işte o anları iyi oynayamadı Fenerbahçe bir önceki maçta. 15 sayıdan geri gelirken Zalgiris Kaunas özellikle 3-4 çok önemli hücumdan boş döndü Fenerbahçe. Ondan sonra da zaten işler momentum onların lehine döndü. Ama bu sefer buna hiç izin vermedi Fenerbahçe. Hatta bir ara böyle 2-3 sayılık 4 sayılık farklara ulaştığında Zalgiris Kaunas hemen cevabını verdi. Bir üçlük geliyor mesela, hemen bakıyorsun reaksiyon bir üçlük geliyor Fenerbahçe'den. Gayet güzeldi. Tebrik etmek lazım Fenerbahçe'yi. Zor tabii bu sezon Yunanistan'da olması Final Four'un ve Olympiakos, Panathinaikos gibi takımların da hala hazırda. Olympiakos zaten rakibimiz oldu da Panathinaikos'un da hala oraya gidiyor edebilecek olması Yunan takımlarının çok daha büyük bir avantaja sahip olduğunu getirebilir beraberinde. Ama yine de söyleyelim, yani Fenerbahçe bu. Tek maçlık seriler bundan sonra şey yok. Öyle 5 maçlık, 3 maçlık değil. O tek maçta iyi oynayan, kendini daha iyi hazırlayan oraya kazanacaktır diye düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin Final Four'da Olympiakos'u geçerse kupayı alabileceği düşüncesindeyim.
1: Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Ben de gerçekten zor bir karşılaşma oynayacak Olympiakos'la. Ayrıca Valencia Panathinaikos mücadelesinde de ben Valencia'nın kazanmasını isterim. Çünkü Panathinaikos'un kadrosu son dönemde gerçekten Nigel Hayes takviyesiyle de bambaşka bir seviyeye geldi. Ergin Hoca da şaşırtmaya devam ediyor. Normalde 2-0'dan 2-2'ye getirecek seriyi.
2: Evde 2 maç kaybediyorsun.
1: İspanya'ya taşınacak ve şu anda da Euroleague'in bildiğim kadarıyla en pahalı kadrosu var şu anda Panathinaikos'ta.
2: 50 milyon dolar. Yani. Fenerbahçe'nin 33 milyon dolarlık bir kadrosu var.
1: Böyle bir kadroyla da gerçekten bu seviyede basketbol oynatması düşündürüyor. Bu arada hafta içinde Yunan basınında da çok ciddi eleştiriler geldi. Ergin Hoca'ya başkanın söylediği kelimeler hatırlatıldı. Ergin Ataman da başkana hak verdi ve ne diyorsa doğrudur şeklinde açıklamalarda bulundu. Biz de şaşırdık. Ergin Hoca gerçekten farklı bir karakterdir. Radikal kararlar alır, farklı açıklamalar yapar. Özellikle basın toplantısında, ama bu kez başkandan yana oldu.
2: Bu söyleyecek bir şey yok ki ama. Yani 50 milyon dolarlık bir kadron var. Play-in'den giriyorsun Euroleague'de. Playoff'a, Final Four evinde olmasına karşı. Yunan Ligi'nde Olympiakos'un arkasındasın. Yani burada beklenti çok daha büyük. Yani burada olası kötü bir senaryoda, yani Valencia'yı elese bile Panathinaikos, eğer şampiyon olamazsa bence Ergin Ataman ayrılıp sene sonu Anadolu Efes'e gelir. Ben öyle bir şey söyleyeyim.
1: Vedat abi, senin bir yorumun olur mu Panathinaikos-Valencia mücadelesiyle ilgili, Ergin Ataman'ın açıklamalarıyla ilgili?
3: Yani Pana sezon başından beri aslında en büyük sıkıntı.

0: sıkıntısı şu, bir takım olamamak. Bu takım olamamanın bence acısını zaten sezon boyunca çektiler ama sonunda bir iki böyle şey getirerek, yıldız oyuncu getirerek, ki en son Nacila Esteivis'i de getirerek, çok büyük paralar harcayarak burada kendi sahalarında oynanacak Final Four'da kazanmak istiyorlar. Böyle bir durum var ama
1: Doğru.
0: yine de karşılarında bu sezonun bana kalırsa en flash takımı var, Valencia. Yani rakiplerinin harcadığı paralara bak, Valencia'nın bütçesine
1: Gerçek
0: bak.
1: bir takım.
0: Valla muazzam işler yapıyorlar. Tebrik
1: Katılıyorum.
0: etmek lazım. O yüzden de ben Valencia'yı destekliyorum bir taraftan da. Yani Ergin Ataman var tabii Pana'da. İstiyoruz ki Ergin Ataman da yükselsin ama ben burada Pana'nın yanında Valencia'nın o mütevazi bütçesiyle bunları başarıyor olmasından kaynaklı olarak isterim ki Valencia orada çıksın. Ha, bizim açımızdan da iyi. Dediğim gibi Panathinaikos'un sahasında oynanacak bir Final Four'da Panathinaikos'un olmaması bizim açımızdan da çok büyük avantaj olur.
1: Katılıyorum.
0: Mesela şöyle bir avantajı olur. Burak da değerlendirirse sevinirim bunu. Diyelim ki Panathinaikos yükselemedi Final Four'a. Mesela Olympiakos Fenerbahçe maçında bütün Panalılar Fenerbahçeli olur.
2: Ki bir sürüsü de bilet
1: Daha
2: aldı
1: önce
2: bu arada.
1: bu oldu zaten, aynısı
0: Evet.
1: yaşandı bunun.
0: Yani o yüzden böyle bir avantajı da olabilir bize yani.
1: Değerli dinleyenlerimiz 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız, değerli mesajlarınızı bekliyoruz. İnteraktif yayınımıza devam edeceğiz. Saygı çerçevesinde atılan bütün mesajları canlı yayında okuyup değerlendiriyoruz. Aksi takdirde atılan mesajlar da Retürk tarafından kontrol ediliyor. Bunun bilgisini paylaşalım. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim.
3: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
4: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
2: Kale kilit.
3: Tatlı da yersin değil mi annem?
4: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
3: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
4: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
5: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Süper Lig'de sezonun son derbisi için geri sayım sürüyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş, Dolmabahçe'de Trabzonspor'u konuk ediyor. Sezonun son derbisiyle Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
10: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. Sizler de dijital ortamda kral oran farkıyla kuponlarınızı yapmak istiyorsanız 301-304 bayi numarasıyla Baygün İddia üzerinden kuponlarınızı rahat ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz efendim. Ayrıca Baygün aplikasyonunu indirerek editör ve yazarlarımızın kuponlarını görebilirsiniz. Misli kupon seviyeleri

0: sürpriz kuponlar, bütün tercihler paylaşılıyor. Ücretsiz olarak sizler de görebilirsiniz. Vedat Parlak, Burak Alaca, Ozan Özturan isimleriyle Instagram üzerinden ya da sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. İddia severleri ayrıca Ozan Özturan tahminleri YouTube programına da beklerim. Orada da iddiaya yansıyan karşılaşmaları sizler için değerlendiriyoruz. Ayrıca Dünya Kupası hazırlıklarımız grubumuzda şimdiden başladı. Bütün iddia severleri de bekleriz efendim. Umarım milli takımımız da Dünya Kupası'nda bizi ayağa kaldırır. Karşılaşmalar sabah başlayacak. Ona göre iş hayatımızı daha şimdiden ayarlamaya başladık sevgili Burak Alaca.
1: Ondan sonra bol bol öğlen siestası var. Gece enerji depolayacağız.
0: Mecbur. Mecbur sabah saat 5'te 6'da oynanması bekleniyor karşılaşmaların. Takip edeceğiz. Maçı izleyeceğiz. Oradan da çıkıp işimize geleceğiz. Bir de Türkiye'miz kazanarak yoluna devam ederse enerjimiz daha yüksek bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Vedat abi ne dersin?
2: Bu yaz çok güzel bir yaz olacak spor açısından, onu söyleyelim. Şimdi bir Dünya Kupası'ndan siz bahsettiniz zaten. Umutlarımız çok yüksek, inşallah öyle de olacak. Onun yanında şey var, VNL var, voleybol milli takımımızın maçları var. Onlar doğru, yine hepimiz doğru. için çok büyük heyecan olacak. Bunun yanına işte hazırlık maçları var birçok takımımızın. Onlar çok önemli. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi ön elemeler var. Ve bunların tamamı da ben şuradan da biliyorum. Geçenlerde burada arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Hangi organizasyonlar var onları gördük. Bunların tamamı da Esport'tan canlı olarak yayınlanacak. Ve bir kısmı da Radyo Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Onu da söyleyelim. Yani Radyo Spor'da bu yaz birçok canlı yayın var. İşte hazırlık maçları, ön eleme şeyleri, turları, işte voleybol, VNL maçları. Çok güzel. Evet, çok güzel bir yaz bizi bekliyor spor anlamında. Bunu da belirtelim. Yani genelde işte yaz geldi, hadi sadece transfer haberi konuşalım değil bu sene. Bu sene özel bir sene.
0: Benim için daha iyi olacak. Futbolsuz kaldığımda psikolojik ve enerjik olarak biraz daha alt seviyelere düşünüyorum.
2: Bol transfer abi. Konuşuyorduk o dönemde. Transfer de gelecek, bu
0: transferi
2: gelecek.
0: De biz doğru transferleri konuştuğumuz için, asparagas haberleri paylaşmadığımız için ara ara bu transfer gelişmelerinden de bahsediyorduk. Çünkü daha şimdiden sosyal medyayı kontrol ettiğimde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Anadolu kulüpleri, o oyuncu geliyor, bu oyuncu gidiyor. Kontrol ettim, araştırdım, menajerlerine kadar sorduk. Hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Fenerbahçe'de daha başkanlık seçimi olacak. Ona göre transferler, ona göre teknik direktör çalışması olacak. O yüzden şu anda basında gördüğünüz her şeye inanmayın derim. Bir Radyo Spor moderatörü olarak.
1: Birçok şeye inanmış.
2: Şöyle, çok özür dilerim ama basında gördüğünüz her şeye inanmayın diyen bir basın çalışanız.
0: Evet. Ama doğrucuyum. Yani, realistim Vedat abi.
2: Şöyle, ya tabii şimdi bak... Ozan, ben uzun yıllardır bu sektörün içerisindeyim
0: biliyorum.
2: Birçok belki yani 20'ye yakın sezon başı transfer dönemi de gördüm. Şunu sadece biliyorum. Emin olun, yani aklından dahi geçirmediği bir oyuncu yoktur. Yazılan her isim mutlaka konuşulmuştur, değerlendirilmiştir. Ben buna gerçekten eminim bu arada. Ha, bazı böyle çok uçuk fikirler. Mesela işte Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor gibi, ne bileyim Messi, bunlar gibi bir şey dışında, uçuk düşünceler dışındaki, inanın ya birçok transfer ya konuşulmuş oluyor ya gidip menajerine sorulmuyor vesaire ve ona göre de haberler yapılıyor. Eskiden belki hani bundan bir 15 sene önce falan, ya şu sayfada gazetelerin çok daha işte okunduğu dönemde şu sayfada %90'ı doldurduk da %10 bir boşluk var deyip oturup bazı böyle haberler yapıldığını duyuyorduk zamanında, çok eskiden.
0: Doğru.
2: Ama onun dışında ben şu anda özellikle konuşulmayan inan bence Ozan. Bak zaten bunlar ortaya çıkıyor biliyorsun. Yani bir yıl geçiyor aradan. Geçen sene yazılmış olan bir kişiyle ilgili bir bakıyoruz. O zaman yalanlanmış olmasına rağmen. Sonra bir bakıyoruz, ha gerçekten görüşülmüş. Ya bunu anlayabiliyoruz.
0: 5 sezondur aynı oyuncu bir takıma transfer haberleri çıkıyor. 5 sezondur.
1: Forlan senelerce geldi. Ronaldinho, Şevşenko senelerce geldi ya
0: doğru,
1: burada.
0: Doğru.
2: Ya bunu biraz transferin de bir parçası olarak da düşünmek lazım artık. Yani transferin gerçekleşme hikayesinde bu bahsedilen basında o ismin çıkması da bir şey aslında. Bir nasıl derler, basamak. Yani belki işte önce basında çıkıyor, taraftarlar bununla ilgili bir temayül yoklaması gibi düşün bunu. Taraftarlar bu transferle ilgili düşüncelerini söylüyor. Eğer çoğunluk transfere sıcak bakıyorsa belki iş ciddiye bindiriliyor vesaire. Anladım ya, bunlar öyle durup dururken de çıkarılmıyor, emin ol.
0: Peki. Değerli dinleyenlerimiz 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız, bir mesaj gelmiş. Selamlar, ben Sport Levo, iyi yayınlar diliyorum. Günün en çok güvendiğim maçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Eyüp Spor galibiyetine oldukça fazla güveniyorum. Sizleri büyük bir keyifle dinlemeye devam ediyorum demiş. Başarılar dilerim. Birazdan bütün karşılaşmaları sizler için değerlendireceğiz. Ozan Bey, sesiniz enerji veriyor. Cumartesi şov yaptık, pazar geri teslim ettik demiş bir dinleyicimiz. Doğru. Kazandığımızda da kaybettiğimizde de her zaman Radyo Spor'da doğruları söylüyorum. Cumartesi günü 14 karşılaşmanın 11'i isabet sağlıyor. 3-4 tane kupon yakalıyoruz ama pazar gününe geçiş yaptığımızda maalesef o seviyeyi yakalayamadık. Çok ciddi anlamda sürpriz karşılaşmalar ön plana çıktı. Daha sonrasında da Avrupa'da da ben Bayern Münih tercihim vardı. Onu da konuşmak isterim maçlara geçmeden önce ama bir karşılaşma izledim. Paris Saint-Germain bu kupanın en büyük favorisi benim dedi. Son 5 maçında 37 gol atmış Bayern Münih'ten Almanya'da gol yemeyen bir Paris Saint-Germain gördük. Çok iyi bir mücadele ettiler. Ben karşılaşmadan sonra bu maç teknik direktöre yazar yorumunda bulunmuştum. Luis Enrique ile Vincent Kompany'ni kıyaslamak bana göre çok yanlış. Luis Enrique bambaşka bir seviyede. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain. Daha şimdiden söylüyorum. Oranlar açıklandığı anda Paris Saint-Germain tarafında olacağım. Güveniyorum. Eğer Paris Saint-Germain kupayı da verirse Arsenal'a şaşırırım.
1: İyi olur.
0: Şaşırdığım bir konu da kendim gibi diğer fenomenlerle, yazarlarla da görüştüm. Çok nadir Paris Saint-Germain'in kazanmasını bekliyorlar. Vedat abiyle de göz göze geldik.
2: Ya ben şöyle bir...
0: O dahi Arsenal tarafında.
2: Hayır, Arsenal tarafında değilim. Şöyle sadece iki dengeli takım oynayacak. Şimdi Bayern Münih Paris Saint Germain eşleşmesinde Bayern Münih dengeden çok uzak. Hücum futbolunu çok iyi yapabilen ama savunmada çok fazla açık veren.
0: Doğru.
2: Maç başı 4 atmazsa 7-3'ün önüne geçemeyecek olan falan bir takım. Ama Paris Saint Germain öyle değil, dengeli. Paris Saint Germain biri atıp onu korumayı da bilen bir takım.
1: Gördük.
2: O yüzden burada Arsenal de ona yakın bir oyun oynuyor. Yani iki dengeli takımın maçında ben çok böyle birini öne çıkaramam. Ama onu geçelim, ben başka bir şey soracağım sana.
0: Evet.
2: Fırsatı yakaladım hemen. Ne oldu dünyanın en iyi teknik direktörüne?
1: Eyvah.
0: Dünyanın ilk 5'teki teknik direktörü yorumunda bulunmuştum.
2: Dünyanın en iyisiydi, en son konuştuk ya sen
0: yok,
2: Simeone diyordun ki dünyanın en iyisi bu diyordun.
0: İlk 5'te olduğunu söylemiştim.
2: Ben de diyorum ki ya tamam, iyi teknik direktörü de abartmıyorum. Ne oldu gördük. Yani iki maçta birden Arsenal'e karşı dünyanın en iyisinden
0: ilk maç
2: ses
0: beraber,
2: yok.
0: İlk maç beraber.
2: Geç, pardon, özür dilerim, ses var. Fıs.
0: Dünyanın sayılı antrenörlerinden Simeone tabii ki de kadro kalitesi olarak Arsenal'in bir tık daha gerisinde kaldı. İlk mücadelede 1-1 sonuçlandı. 2-3 gol pozisyondan yararlanamadılar. Ama burada da yayında da söylemiştik, İngiltere'ye karşılaşma gidince Arsenal tarafında oldum ben de. Ama yine Arsenal'a oynamadım. Atletico Madrid 0.5 gol üstü denemesi yaptım. O da gelmedi. Yani pazarla Avrupa'yı birleştirmiş oldum.
2: Yine oynamadın değil mi?
0: Kazanamam
2: var, kazına. İzlediniz mi hiç bilmiyorum. Ben zaman zaman takip ediyordum. Aile Şirketi diye bir dizi var.
1: Evet.
2: Orada Harun Boz karakteri var. Harun Boz asla adam satmaz. Sen de öyle. Asla Ozan adam satmaz. Yine oynamadım diyor Arsenal'e. Yine Simone hocamın yanında durdum.
0: Tebrik ediyorum Arsenal'ı. Gerçekten büyük bir şey başardı. Bu takımı yenseniz dahi savaşmadan, mücadele etmeden yenme şansınız yok. Atletico Madrid'in özelliği oydu. Burada Vedat abiyle tabii ki de şakalaşmamız falan.
2: Tabii canım.
0: Yani oldu, zor bir karşılaşmaydı ve İngiltere'de de Arsenal kolay kolay bırakmaz. Bir de o maçtan önce de belirttik, Manchester City puan kaybı yaptı.
1: Everton'a
0: ve oradan da psikolojik olarak bir rahatlama oldu Arsenal'da. Daha rahat bir futbol oynadılar. Şampiyonluk yolunda da ben haftalar önce Arsenal cephesinde olduğumu belirtmiştim. Arsenal'ın da artık kazanmasını isterim şampiyonluğu Premier Lig'de.
1: Bu arada açık bir şey söyleyeyim, maçı izlediyseniz Atletico Madrid'in bence çok net bir penaltısı verilmedi maçta.
0: Ayağına bastı orada net Griezmann'ın.
1: Llorente'nin galiba değil
0: Griezmann.
1: Mi? Griezmann. Çok net,
0: net penaltıydı ama
1: yaptı
0: Avrupa'da evet. Şuna bakılıyor sevgili Bola Kalacı. İlginç gerçekten, yani bizim Türkiye Ligi'ndeki kurallarla Avrupa'daki kurallar bambaşka. Bizde ayağına bastığın anda değil. Bizde ayağını dokunduğu anda penaltı veriliyor. Bunu takım olarak konuşmuyorum. Sakın
1: standart o.
0: Yazılmasın yani, mesaj gelmesin bu konuyla ilgili.
1: Standart o.
0: Bizde ayağına dokunduğun anda, hatta ayağının altına bile dokunduğunda penaltı veriliyor.
1: Düşündüğün anda veriyorlar.
0: Avrupa'da şuna bakılıyor. Oyuncunun ayağına bastı. Oyuncu ona rağmen pozisyona devam edebilir miydi? Açısını kaybetti mi? Kaleciyle karşı karşıya kaldı mı? Buna bakılıyor. Darbe yedi ama o darbeden sonra o darbe onu etkiledi mi? Pozisyonunu kaybetti mi? Kurallar farklı. Türkiye Ligi'ndeki kurallar bambaşka. O yüzden...
2: Tabii canım, o kadar katılıyorum ki topu avuta doğru vurup ondan sonra kendini adama taktığın zaman tabii. Türkiye'de penaltı alıyorsun mesela.
0: Neler gördün?
2: Ama Avrupa'da bakıyor adam, top avuta doğru gidiyor, yetişme şansı yok. Bundan sonrasına hiç bakmıyor bile.
1: Bence verilebilirdi ama Griezmann'ınki bu.
0: Ve arada hakem sertliğe de müsaade etti. Eliyle en az 4-5 kere oyunculara kalk yerde yatma işaretinde bulundu. Tebrik ediyorum, maç da durmuyor, tempo düşmüyor. Oyuncuların enerji seviyesi yüksek düzeyde oynuyorlar. Bizim ligimizde bir VAR kararı 7 dakika 8 dakika bekliyoruz.
1: Her maç 7-8 dakika
0: İlginç
1: uzuyor.
0: Gerçekten futboldan soğutuyorlar. Olmaması gerekiyor. Bu arada da bazı İngiltere'deki karşılaşmalarda, Almanya'daki bazı karşılaşmalarda Portekizli hakemler, Alman hakemler yönetiyor mücadeleyi. Madem bu kadar problem var büyük karşılaşmalarda, bizde de yönetilsin o zaman.
1: Hakem yetiştiremiyor.
0: Bir kere yönetildi Fenerbahçe Galatasaray maçında. Kötü mü yönetti hakem
1: bence
0: maçı?
1: Bence çok iyi yönetti.
0: Çok iyi yönetti. Hiçbir şeyden de etkilenmedi. Ama o hakem daha iyi konuşuldu o maçtan sonra.
1: Konuşursun abi, burada olay o ama. Burada bak sıkıntı ne biliyor musun? Genel bunu toplumsal söylüyorum, bende de vardır. Bu artık bizim çok DNA'mıza sirayet etmiş bir şey. Hiçbir zaman hiçbir insan suçu kendinde aramaz.
0: Bu arada hakemleri de konuşmayı çok seven birisi değilim. Çok hakem de tanıdığım vardır ama gerçekten
1: ki burada.
0: Son dönemdeki performanslarını kontrol ettiğimizde hiç iyi bir hakem performansımız yok. Bunu net bir şekilde
1: konuşmak gerekiyor. Dünya hakem gönderemiyoruz zaten.
0: Yani
1: bundan
0: belli zaten, buradan belli.
1: Yani.
0: Avrupa Şampiyonası'na gönderdik ama Dünya Kupası'na gönderemiyoruz. Son dönemdeki başarısızlıktan dolayı Avrupa bu hakemlerin puan ortalamasını hepsini inceliyor. Gözlemciler gönderiyor.
1: Bir şey söyleyeceğim. Sen bu sene 8 derbinin 6'sını yöneten Yasin Kol'un Dünya Kupası kalibresinde bir hakem olduğunu düşünüyor musun?
0: Düşünmüyorum ben.
1: Yani işte sonuç ortada.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Euroleague karşılaşmasını değerlendirdik, Dünya Kupası'nı değerlendirdik, bu kadar.
1: Bir Panathinaikos'a bir parantez açmak ister misin?
0: Yok, sen açmak istiyorsan. Ben istemiyorum Panathinaikos'un gelmesini sadece.
1: Ya Valencia deplasmanda 2 maç birden kazandı, yani çok büyük iş, buradan kutlarım. Ya şu an Euroleague'in en pahalı 15 maaş bütçesinden biri değil Valencia ve 20 takım var ligde.
0: Şimdi değerli dinleyenlerimiz diyebilir, Ergin Hoca orada, Cedi Osman orada.
1: Biz de istiyoruz yani, öyle yanlış anlaşılmasın.
0: Yok, ben istemiyorum. Ben şahsi kendi fikrimdir.
1: Ama başka bir şey.
0: Ben Panathinaikos'u istemem. Ben onun yerine Valencia isterim. Fenerbahçe ile mücadele olma ihtimalinden dolayı da kadrosunu da daha güçlü buluyorum. Ayrıca net söyleyeceğim. Ergin Ataman da Fenerbahçe karşılaşmalarına çok farklı bir motivasyonla hazırlanıyor. Ben onu da istemem.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tek maç formatında ben de Valencia'yı hiç istemem mesela. Çok kestirmesi zor bir takım.
0: Valencia'da Euroleague boyunca takımı takip ettim. Benim düşünceme göre takım oyununu en iyi oynayan Valencia'dır.
1: Çok net.
0: Hatta bir NBA final mücadelesinde Cleveland San Antonio Spurs mücadelesi vardı. San Antonio Spurs Miami San Antonio Spurs mücadelesiydi. Tarihe geçen bir oyun oynamıştı.
1: 13-14 senesi.
0: İlk çeyrekte rekor, NBA final rekoru, ikinci çeyrek NBA final rekoru ve maç sonundaki fark yine NBA final rekoru olmuştu. Şu anda Valencia'da aynı seviyede bir basketbol oynuyor. Topu ellerinde tutmayan bir Valencia takımı var.
1: Çok iyi bir koç.
0: İnanılmaz bir paslaşmaları var. Futbol gibi gerçekten.
1: Çok da iyi şut atıyorlar.
0: Şutları da, dış atışları da şu anda Euroleague'in en iyi seviyelerinde gözüküyor. Değerli dinleyenlerimiz, açıklamalarımızı yaptık. Almanya 2 ile başlayalım. Çünkü programımız yoğun. Umarım yazdığımız, söylediğimiz gibi sonuçlanır. Son haftalarda da şöyle bir kontrol ettim. Cumartesi günleri ciddi kazanç, ciddi kasa katlama ama pazar günleri o seviyeye ulaşamamışız son 3 haftadır sevgili Burak Alaca.
1: Cumartesinin rehavetine kapılıyoruz, güç zehirlenmesi yaşıyoruz, pazar günü sallıyoruz demek ki biraz.
0: Hatta ben geçen hafta yaptığım kuponları da burada belirtmiştim. Biraz şımarık kuponlar olduğunu, orana gittiğimi, çünkü çok ciddi anlamda bir kazanç sağladığımızı belirtmiştim. Kasımpaşa KG1 gelmedi, Real Betis mücadelesi gelmedi. Neye oynadıysak neredeyse gelmedi yani.
1: Tatsız oldu.
0: O yüzden biz kazandığımızda da kaybettiğimizde de söylüyoruz. Neyse ki canlıdan birkaç tane tercihimiz isabet sağladı da çok fazla üzülmedik diyebilirim. Şunu da söylemek isterim. Oyunun üzerinde şans oyunları yazıyor.
1: Adı üstünde.
0: Hiç yani. Kimse kendini sıkıntıya sokacak, ailesini sıkıntıya sokacak miktarları lütfen oynamasın. Keyif yapalım, zevk yapalım. karımız varsa karla devam edelim.
1: %100.
0: Şimdi ben böyle misli diye konuşuyorum. Kuponlarla ilgili konuşuyorum.

0: diyorum, onlar kaybediyor. Üzülmüş oluyorum. Ben sen tartışması yok yani. Biziz. Boom Hanover 96 14 kuşağı. Açılış mücadelesi Almanya 2. Sevgili Alaca, neler söylersin?
1: Evet, burada Hannover 96 play-in için şu anda şansını zorluyor. Bundesliga'da şu anki görüntüyle Wolfsburg'la eşleşme ihtimalleri muhtemel gözüküyor. Bochum tarafına bakacak olursak, ligde orta sıralardalar. Çok ciddi bir düşme endişesi yaşayacaklarını zannetmiyorum. 6 puanlık bir marj var. Hannover 4. sırada, Paderborn'u geçmek isteyecek. Bir maç eksikleri var. Paderborn dün berabere kaldı Karlsruhe ile. Orada puan farkını da 2'ye çıkartma imkanı olacak Hannover'in bitime yaklaşırken. Ben deplasmanda bugün Hannover'in kazanacağını düşünüyorum.
0: Vedat abi, bir yorumun olur mu Almanya 2 Bochum Hannover 96 mücadelesi?
2: Yani tabii bugün çok karşılaşma var. Uzak durmayı tercih edeceğim özellikle Bundesliga 2'den. Çünkü dün bizi çok şaşırtan bir Bundesliga 2 gecesiydi. Cuma günleri hep konuşuyorduk bu arada aramızda da sevgili Burak'la. Ya bu cuma günleri biraz böyle beklentilerin dışına çıkabilir gibi. Bana öyle geldi dün. Özellikle yani çok böyle ihtiyacı olan takımlar kazanamadı vesaire. O yüzden dediğim gibi bugün Bundesliga 2'den ben uzak duruyorum.
0: Bir dinleyicimiz, Pana'nın ev sahibi avantajı var. Tabii ki istemiyoruz. Hocası Türk diye istemek mantıksız yorumunda bulunmuş. Tabii ki de yani. Ben hem de kadro kalitesini çok iyi gördüğümden dolayı ben de istemem bir Fenerbahçe taraftarı olarak. Bir dinleyicimiz, Fikret Bey, sizleri çok seviyorum, severek dinliyorum diye bir mesaj göndermiş. Sağ olun, var olun efendim. Gerçekleri konuşmaya çalışıyoruz. Objektif olarak yayınlarımıza devam ediyoruz. Bizi ilk defa izleyenler farklı yorumlarda bulunabilirler. Belirtmiş olduğum gibi önce bir uzun bir zaman dinlesinler. Takımlardan ne kadar uzak, fanatizmden ne kadar uzak olduğumuzu bilirlerse ondan sonra yorum yapmaları bizler için çok daha mantıklı olur. Ezbere atılan yorumları zaten okumuyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, 14 kuşağıyla devam ediyoruz. Braunschweig Dresden mücadelesi, Bochum Hannover mücadelesindeki benim tercihim 2.5 gol üst olacaktır. Skorlu bir mücadele bekliyorum. Braunschweig Dresden mücadelesindeki ideal tercihim de iki takım da gol atar.
1: Valla burada Braunschweig'de, Dresden'de çok problemli bir noktada. Braunschweig, düzeltiyorum, Dinamo Dresden 4 puan farklı. Biraz rahat son haftalarda puanlar da topladılar. Orada 4 maçta 3 galibiyetle fark açtılar. Braunschweig tarafında ciddi kriz var. Şu anda play-out hattıyla aynı puandalar. Son haftalarda çok iyi bir görüntü yok Braunschweig tarafında. Ben karşılıklı gol bekliyorum. Dinamo Dresden formda. 4 maçın 3'ünü kazandı. Deplasmanda gol bulacaktır. Braunschweig'in de burada gol ve puanlara ihtiyacı var.
0: Değerli dinleyenlerimiz, 14 kuşağıyla devam ediyoruz. Holstein Kiel Magdeburg karşılaşması 14 kuşağındaki son mücadelemiz olacak. Kadroyu kontrol ettiğimde iki takımda da eksikler bulunuyor. Ev sahibi takımda 2 oyuncu şüpheli olarak açıklanmış. Magdeburg'da da 3 oyuncu şüpheli olarak açıklanmış. Magdeburg adına daha önemli bir karşılaşma. Ligde kalma adına 2 puan sadece uzaklıkta bulunuyor küme düşme potasıyla. Değerli dinleyenlerimiz, benim net tercihimdir. İki takımda gol atar diyeceğim. Hatta Magdeburg bugün deplasmanda kazanırsa 0'dan 2 gibi yüksek bir oranla pek de şaşırmam.
1: Daha çok ihtiyacı var. Daha çok ihtiyacı var. Ben iki takım da gol atar bahsine girmek isterim ama senin de dediğin gibi Magdeburg'un burada bugün bir sürpriz yapma ihtimali bence fena gözükmüyor. Ben deplasman ekibinin iki golünü denenebilir buluyorum. Ne dersin?
0: Zor yine tercih.
1: Yani bu zor bir maç ama.
0: Sana saygı duyuyorum tabii ki ama zor tercih. Burada KG biraz daha ideal geldi sevgili Alaca.
1: 2.5 üstte KG'yi de düşündüm, yana yalan yok.
0: 21-30 kuşağı Almanya 2'nin kapanış karşılaşması bence en güzel mücadelesi. Nürnberg Schalke 0-4 mücadelesi. Schalke şampiyonluğu garantiledi. 32 karşılaşmada 67 puan artı 21 averajla şampiyon oldular. Nürnberg ligde 9. sırada, küme düşme potasından uzaklar. Playoff'la ilgili bir şansları bulunmuyor. Kazansa dahi ligin orta sırasında yer alacaklar. İç sahada oynadığından dolayı Schalke'de şampiyonluğu garantilediği için iki takım da gol atar diyeceğim sevgili Burak Alacı.
1: Ya güzel bir tercih burada. Schalke'nin çok fazla artık ihtiyacı yok. Son maçlarını kazanarak zaten şampiyonluğu garantilediler. Dönüyorlar Bundesliga'ya. Nürnberg tarafında da çok ciddi bir endişe de yok, umut da yok. Ne yukarıya ne de aşağıya yönelik. İki takım da gol atar, fena olmayabilir.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Almanya 2 en çok oynanan ikinci lig karşılaşmalarını değerlendirdik. Saatlerimiz 12.34'ü gösteriyor. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim.
3: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.

0: Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Radyo Spor.
2: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
3: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
4: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Reklam. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. Değerli dinleyenlerimiz, 301-304 bayi koduyla, kral oran farkıyla, daha yüksek seçimlerle sizler de kuponlarınızı Baygün İddia üzerinden yapabilirsiniz efendim. Şöyle bir erken saatleri kontrol ettiğimde İngiltere Premier Lig mücadelesi çok da güzel bir karşılaşma. 14.30 kuşağında başlıyor. Erken saatleri değerlendirelim. Liverpool-Chelsea karşılaşması. Ligde şu anda ev sahibi Liverpool 4. sırada, 35 karşılaşmada 58 puan artı 12 averajı bulunuyor. Şampiyonlar Ligi potasında yer alan bir Liverpool var. 58 puan Sivas'ın plakasıdır. Aklıma gelmişken de söyleyeyim hemen. Selam olsun Sivaslılara da. Ligde 9. sırada Chelsea 35 karşılaşmada 48 puan artı 6 averajı bulunuyor. Zor bir karşılaşma olacak. İki formda olmayan takımın karşılaşması. Değerli dinleyenlerimiz, Liverpool'da şüpheli olarak açıklanan isimleri saymak isterim. Çok önemli çünkü. Ekitike, Salah, Alisson, Bradley, Isak, Endo şüpheli olarak açıklanan isimler. Liverpool cephesinde yaklaşık 6 oyuncu. Chelsea cephesinde kaleci Sanchez, Neto, Garnacho, Estavo ve Derry bu mücadelede oynayamayacak ya da şüpheli olarak açıklanan isimler. İki takımda toplam 10 oyuncu eksik bulunuyor. Şöyle bir kadroyu da kontrol ettiğimde yüksek oran isteyenler için ilk yarı iki takım da gol atar. İlk yarı 1.5 gol üstü. Maç genelinde de iki takım da gol atarı net bekliyorum. Bir de sürpriz sadece 2'den 1 oynayanlar için denenebilecek seviyede, 2'den 1 de yine çok düşük miktar denenebilecek seviye.
2: İki takımın da kalecisi yok bu arada. Alisson ve Mamardaşvili yok.
1: Liverpool ama Jorgensen son dönemde biraz daha fazla oynadı.
2: Devre arasında da Beşiktaş çok istiyordu biliyorsun, onu böyle görmek de enteresan bir yandan. Valla biliyorsun Chelsea'nin teknik direktörü yok. Dean Rozenior ayrıldıktan sonra şey dediler herhalde, ligin bitmesine 5 hafta kaldı. Yok yere şimdi tazminat ödemeyelim, yazın geniş zamanda bakarız falan dediler herhalde.
1: 7 tane ayrılan teknik direktöre 328 milyon euro ödeyen bir Chelsea takımı var. Yanlış duymadın, 328 milyon euro sadece FES bedeli.
2: Daha trajik bir şey söyleyeyim mi? Bak şeyler hakikaten helale hoş olsun. Pochettino'ya, Tuchel'e, işte ne bileyim Lampard'a, bunlara bir şey demiyorum. Graham Potter'ı getirdin. Ona ciddi bir şey verdin. 30 milyon bonservis verdin Brighton alırken. Liam Rozenior dediğin adam geçen sene Championship'de Ulster'ı çalıştırıyordu. Gitti Strasbourg'u çalıştırıyordu bu sene. Bak Fransa'da başaltı bir takım. Sen bu adama, daha kariyerinin başındaki bu adama 1,5 ay takım çalıştırıp 25 milyon verdin ya. Belki 10 senede kazanacağı parayı verdin.
1: Doğru.
2: Hakikaten inanılmaz. Yani Chelsea yönetenlerle inşallah bir gün ticaret yapma fırsatımız olur. Bol gollü olur. Savunmada da eksikler var. Kaleciler de yok. İki takımda gol atar 2,5 üst diyeceğim. İki takım için

0: de belki de bir moral rampası olacak bu maç.
1: Vedat Bey.
2: Evet yani güzel bir maç olur. Bir kere onu söyleyeyim. Bu kadar çok eksik olması senin de söylediğin gibi maçı etki eder mi? Ya iki takımın da çok geniş kadroları var.
1: Doğru.
2: Yani çıkan giren baktığında çok önemli oyuncular zaten. Ama Chelsea bu sezon yokuş aşağı gidiyor. Yani son 10 maçta sadece 2 kere kazanmışlar. Onlardan bir tanesi bir alt lig takımıyla kupa maçı. Öyle düşün yani. O kadar kötü bir Chelsea sezonu bu. Diğer tarafta Liverpool da bu sezon çok iyi değiller. Ama hani kötünün iyisi Liverpool burada sanki. Evinde oynayacak. Liverpool'un evindeki performansı biraz dikkatimi çekti.
1: Taraftarı da mutlu etmek isteyeceklerdi.
2: Evet, mesela ben şöyle bir şey denedim bugün. Onu da söyleyebilirim rahatlıkla. Ben Liverpool'un kazanmasını ve maçın 2,5 gol üstüne gitmesini bekliyorum.
1: Mantıklı karar bence.
0: Güzel.
1: Değerli dinleyenlerimiz 17 kuşağıyla devam ediyoruz. Brighton, Wolverhampton mücadelesi takımları kontrol ettiğimizde ligde 8. sırada Brighton. Ev sahibi takım 35 karşılaşmada 50 puan. Wolverhampton bu lige bay bay diyen takımlar arasında yer alıyor. Ligin en alt sırasında yer alıyorlar. 35 karşılaşmada sadece 18 puan toplayabildiler. Şöyle bir güncel oranları da kontrol etmek isterim. Brighton'a açılan bir oran yok gibi. Bunun yüzünden ben ilk yarı 1,5 gol üstü ya da ilk yarı Brighton kazanır seçeneklerini söylemek isterim tamamen orandan dolayı.
0: Ben genel olarak 2,5-3,5 üst tercihin değerlendirilebilir buluyorum. Brighton 7. sırayı kovalıyorlar orada Bornemo ile. Avrupa hattının peşindeler. Ya Wolverhampton tarafında da farklı bir şey. Yani Jorge Mendes'in çok yetkin olduğu bir takım. Sene sonunda Wolverhampton'dan bayağı bir Türkiye'ye topçu gelebilir bu arada. Biliyorsunuz özellikle Beşiktaş'la da bağları var. Yani çok çelme taktılar ligde şampiyonluk yarışındaki takımlara. Ama artık Wolverhampton'ın da pili bitti. Burada Brighton kazanır 2,5 üst bence güzel olur.
2: Dehşet ve ibretle şu an Burak'ı izliyorum. Yaklaşık 1 dakika konuştu şu maç üzerine.
1: Evet.
2: Vallahi ben moderatörün zekisini severim. Sevgili Ozan da baktı ki oynanacak sadece 2 seçenek var. Önce onları söyleyeyim de nasıl bana kalmayacak diyerek önce söyleyip pası attı. Vallahi konuşacak hiçbir şey yok. Brighton ilk yarı bir demenin dışında da bir seçenek yok.
1: Doğru.
0: İyi uzattık mecburen.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bu arada canlıdan açılırsa Ferdi Kadıoğlu asist yapar seçeneği de değerlendirilebilir. Çok yüksek de bir oranla açılıyor canlıdan. 17 kuşağı tempolu ve korakor bir mücadele bekliyorum. Fulham Bournemouth karşılaşması değerli dinleyenlerimiz. Hemen takımları kontrol edelim. Ligde şu anda 11. sırada Fulham 35 karşılaşmada 48 puan. Bournemouth Lig'de 6. sırada yer alıyor. Konferans Ligi şansı devam ediyor. Avrupa Ligi şansı devam ediyor Bournemouth takımının. 52 puan da şu anda. Yani Aston Villa'ya geçme şansları zor. Fulham Lig'de 11. sırada 35 karşılaşmada 48 puanda. Net tercihimdir. İki takım da gol atar diyorum bu mücadelede.
0: Bu arada Bournemouth için şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Aston Villa tutup UEFA Avrupa Ligi'ni alırsa Şampiyonlar Ligi'ne bile belki kalma ihtimalleri var bu arada.
1: Doğru.
0: Enteresan ki alacak gibi hissediyorum. Ya yani Emery finalde bir kere karavana attı. O da Arsenal'la 6 final 5 şampiyonluk. Muhtemelen düzeltiyorum 5 final 4 şampiyonluk muhtemelen olacaklardır. Bournemouth'u beğeniyorum. Orada sene sonu Andoni Iraola ayrılacak. Bakalım nasıl bir döneme girecekler ama sezonu mümkün olduğunca iyi bitirecekleri kanaatindeyim. Fulham da bence iyi bir takım. İki takım da gol atar güzel seçenek olur.
1: Vedat Bey var mı bir tercihiniz?
2: Yani ben de aynı fikirdeyim. İki takımın da gollerini bekliyorum. Güzel bir karşılaşma olabilir. Karşılıklı goller olur.
1: Değerli dinleyenlerimiz 17 kuşağıyla devam ediyoruz. Sunderland Manchester United mücadelesi. Artık Manchester United'a oyun almama kararı yaklaşık 2-3 hafta önce almıştım. Manchester United'a kazanıyoruz, güveniyoruz, oynuyoruz. Manchester United puan kaybediyor. İç sahada oynuyoruz, yine puan kaybediyor. Gol atar diyoruz, gol atamıyor. Gerçekten iddia açısından enteresan bir takım, dengesiz bir takım. Ben kuponlarımı almıyorum. Sunderland takımının da bu sezon yaklaşık 10-15 tane karşılaşmasını canlı olarak izlemişimdir.
0: Tutuk bir takım.
1: Tutuk bir takım ama savaşan ve mücadele eden bir takım. Hatta bazı karşılaşmalarda iç sahada o kadar iyi performans gösterdiler ki ben daha şaşırdım. Ben bugün bu Manchester United'a gol atmasını beklerim. Net tercihimdir. İki takım da gol atar diyorum yine.
0: Manchester United için şu an madalyonun iki yüzü var. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler. Orada çok ciddi bir puan avantajları var. 12 puanlık ama sene sonu için Michael Carrick her şeye rağmen tartışılıyor. Manchester United efsaneleri falan şu anda İngiltere'de kamuoyunun önüne atmış durumda hocayı. Oyuncu grubu hocayla bu kadar mutluyken muhtemelen ona sahip çıkmak, sezonu iyi bitirmek isteyeceklerdir. Sunderland'in de orta sıralarda şu an hedefsiz olduğunu düşünecek olursak ben Manchester United'in deplasmanda kazanabileceğini düşünüyorum.
2: Ben de katılıyorum, Manchester United kazanabilir ama ben biraz daha farklı düşünüyorum burada.

0: şöyle, United'ın kazanmasına o riski almaktansa ben gollere gideceğim. Çünkü Manchester United evet gol bulabiliyor ama savunma problemleri gerçekten üst seviye. Sunderland kendi evinde gole atacaktır o nedenle. Ben burada 2.5 üst karşılıklı gol var ya da ikisi bir arada 2.5 üst ve karşılıklı gol var gibi seçenekleri önerebilirim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, 19.30 kuşağıyla devam ediyoruz. Manchester City Brentford mücadelesi ligde ikinci sırada. Manchester City bir karşılaşması eksik, 71 puan. Ligin lideri Arsenal 76 puan. Brentford takımı ligde 7. sırada, 35 karşılaşmada 51 puan topladılar. Brentford takımının da Avrupa Ligi şansı devam ediyor. Manchester City de buraya kadar getirdi, gitti. Arsenal'ı da yendiler iç sahada.
2: Everton'a puan kaybetti.
1: Ama Everton'a puan kaybederek bence şampiyonlukla ilgili bütün şansı kaybetmiş oldular. Bu mücadelede de kazanmaktan başka hiçbir şansları yok. Oranları kontrol ettiğimizde 1.20 seviyesinde açılmış Manchester City oranı. Değerli dinleyenlerimiz, 1 ve 1.5 gol üst oranı daha 1.29 seviyesinde. Bu sebeplerden dolayı benim tercihim, iki takım da gol atar maçı Manchester City kazanır olacak. Kral oran farkıyla 2.15 seviyesinde bulunuyor bu tercih sevgili Alaca.
2: Ya burada ben de Manchester City galibiyetinden yanayım. Artık geçen haftaki Everton maçından sonra Arsenal'ın puan kaybetmesini bekleyecekler. Mutlu oldum, yalan yok. David Moyes'a teşekkür ederim. Everton da çok sevdiğim bir takımdır geçmişten. Bugün Manchester City kaybetmez. Brentford'un da bir Avrupa yarışında sonlardan katılma ihtimali var ama çok kolay değil. City kazanır, 2.5 üst diyeceğim karşılıklı gol ihtimalinde cebe koyarak.
0: Evet, yani burada da yine bana kalırsa City kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşmaya çıkıyor. Everton'a puan kaybetmiş. Burada bir hata yapacağı ben düşüncesinde değilim. Brentford iyi takım ama City'nin bugünkü moral motivasyonu bence çok farklı. O nedenle benim beklentim ilk yarıdan City galibiyeti.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Premier Lig'de de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Güvendiğiniz karşılaşmaları sizler de bizle paylaşabilirsiniz. Belirtmiş olduğum gibi saygı çerçevesinde atılan bütün mesajları Radyo Spor'da okuyup değerlendiriyoruz. Taraf ayrımı yapmadan atılan mesajları sizler için okuyoruz efendim. Ayrıca YouTube platformuyla ilgili çok ciddi mesajlar geliyor. Desteğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Ozan Özturan Tahminleri programı ismiyle beni takip edebilirsiniz. Yaklaşık bir senede 3000'e yakın abonemiz oldu. Tekrardan destekleriniz için sağ olun, var olun. Bir dinleyicimiz City kazanır, 2.5 üst daha iyi değil mi yorumunda bulunmuş. Yani olabilir, bu da yazılabilir.
2: O da güzel.
1: O da güzel. Zaten aynısı oluyor. KG var ve maç sonucu 1. Aynısı oluyor. Hemen onun da
0: oran açısından aynısı oluyor.
1: Oran açısından aynısı olmuyor. Benim dediğim daha yüksek olması
0: tabii,
1: gerekiyor.
0: Tabii
2: KG var ve
0: maç sonucu daha yüksek.
1: Hatta şöyle bir kontrol ettiğimde benim dediğim 2.25, 2.15 düzeltiyorum. Beyefendinin yazdığı 1.50. Tabii ki de oran farkından dolayı ben
0: elbette
1: 2.25'e gittim. Değerli dinleyenlerimiz, İspanya La Liga ile devam edelim. 15 kuşağınla başlıyor mücadele. Elche Alaves karşılaşması. Takımları kontrol ettiğimizde Elche ligde 14. sırada, 34 karşılaşmada 38 puan. Alaves için çanlar çalıyor. 18. sıradalar, 34 karşılaşmada 36 puan. Sevilla'nın da geçen hafta kazanacağını belirtmiştim. Hatta bir kuponumla 0'dan 1 aldım ama diğer mücadele gelmedi. Yoksa 30 orana yakın bir kupon kazanacaktık. Mecbur kazanmak zorunda olunca kazanıyor bu takımlar. Tottenham mecbur kazanmak zorunda gidip deplasmanda kazanıyor. Kümede düşmüyorlar.
2: Aston Villa yeni Tottenham'ı.
1: İlginç hafta. Bir şey yani gerçekten. Ya bu zamana kadar bekleyeceksiniz. Son 2 hafta kaldığında, 3 hafta kaldığında ligin en majör takımını yeneceksiniz.
2: Bıçak kemiğe dayanacak.
1: O zaman bu taraftar sorar, bu 18 hafta, 20, 25 hafta neredeydiniz derler ya.
2: Çok doğru.
1: Ben küme düşmesini istiyordum Sevilla'nın. Yani her sezon sonunda 4 senedir, 5 senedir küme düşme potasındalar. Bir düşsün takım da rahatlasın.
2: Onların bir silkelenmesi lazım, bir de takımın el değiştirmesi lazım bence.
1: Zor bir karşılaşma. Burada da Elche tarafında olacağım. Sebebi Elche yendiği anda zaten Alaves yavaş yavaş aşağıya doğru çekilmiş olacak. Zor da bir mücadele. İlk tercihim maç sonucu 1. Alternatif tercihim Alaves gol atmak zorunda olduğu için bütün ofans hattını kullanacaktır. Gol var diyeceğim alternatif tercih içinde.
2: Valla burada Elche son haftalarda formda, sezona çok iyi başlamışlardı. Sonradan düştüler. Sezonun finalinde fena yapmıyorlar şu an itibariyle. Yani kendilerini düşme hattından daha da uzaklaştırmak isteyeceklerdir evlerinde. Gol bulacaklardır. Alaves'in de burada puandan başka bir şansı, umudu yok. Ben iki takımdan da gol bekliyorum burada.
0: Evet, yani Elche oynadığı oyun itibariyle gollü maçları imza atıyor zaten. Oyundan da vazgeçmiyorlar bir türlü. Diğer tarafta Alaves var. Onlar son maçlarda özellikle son 6 haftanın 4'ünden puan çıkarmayı başardılar. Son 3 haftada Bilbao ve Real Madrid'e mağlubiyetlerinden sonra biraz daha sıkıntı yaşamaya başladılar burada. 36 puandalar ve bu maçı kazanıp Elche'nin üzerine çıkmak istiyorlar. Ben çok kolay olacağını düşünmüyorum bunun. Ama bence karşılıklı gollerle maçın 2.5 gol üste gitmesi beklenebilir. Günün en güvendiğim karşılıklı gol maçlarından bir tanesidir.
1: Değerli dinleyenlerimiz, 17-15 kuşağı ile devam ediyoruz. Bir diğer kritik mücadeleye geldik. Geçen hafta nefes alan Sevilla bu hafta iç sahada Espanyol'u ağırlayacak. Sevilla ligde 17. sırada, hemen altında Alaves. 37 puan Sevilla, 36 puan Alaves. Levante dün kazandı son dakikada. Teşekkürler Levante. Bir kuponumu almıştım Levante'yi. KG olarak almayı düşünüyordum ama orandan dolayı maç sonucu bir aldım. Son dakikada attılar. Ligde ben de varım dedi. 36 puana geldi. Sevilla 37, Alaves 36, Levante 36 puanda. Girona 38, Mallorca 38. Yani La Liga'da alt tarafta çanlar ciddi anlamda çalıyor.
2: Alev alev.
1: Alev alev gerçekten. Kazanmak zorunda olan bir Sevilla var. İki tercihim olacak. Tamamen değerli dinleyenlerimizin hissiyatına bırakacağım. İlk tercihimiz Sevilla kazanır. Alternatif tercihim maç sonucu 0. Bir yüksek oran tercihim de geçen hafta geldiği için söylüyorum. 0'dan 1 Sevilla kazanır. Yüksek oran denemesidir.
2: Vallahi İspanyol 22 Aralık'tan beri maç kazanamadı. Dün Vedat abiyle de sohbetini ediyorduk. Yani sezonun başında acaba Avrupa'ya falan mı gidecekler derken birden takımda ibre tam tersine döndü. Keskin bir düşüş oldu. Sevilla canavidiyle burada galibiyete çok ihtiyaçları var. Ama İspanyol tarafı burada alabileceği bir mağlubiyetle müşkül duruma düşebilir. Zor maç, ben TGS 2-3 diyeceğim. Çok gollü bir maç beklemiyorum burada. İki takım için de hayatı önem arz ediyor çünkü.
0: Evet, 2026 yılı İspanyol'a yaramadı. Daha galibiyetleri yok. Burada hep şunu söyledik ama. Dedik ki sezonun başında, yani ilk yarısında çok iyi puanlar elde ettiler. Şimdi orta sıralarda çok böyle sıkıntısız bir şekilde rahat yürüyorlar. Bu nedenle bu mağlubiyetler geliyor dedik dedik dedik. Ama bir yerde bir reaksiyon verir diye bekleyerek dedik. Geldik sezonun sonuna, hala 39 puandalar ve 36 puanlı Alaves'in de Levante'nin de geçme ihtimali var. Yani bu maçta artık hani o beklenen reaksiyon burada verilir mi? Veremeyeceğini düşünüyorum.
1: Ben de.
0: Net fikrim budur. Yani buraya kadar getirmişsin, artık bundan sonra da o reaksiyonu veremez. Bu kadar ihtiyacı varken Sevilla'nın, son hafta Sociedad karşısında da bence hayati bir galibiyet elde ettiler, 3 puan. Bence bunu devam ettirecekler. Espanyol'u da yenecekler. Ben o yüzden Sevilla tarafındayım.
2: Bu arada ilginç bir şey söyleyeyim ya. Espanyol ligde kalırsa sadece bir devre top oynayarak ligde kalmış olacaklar.
1: Doğru.
2: Hakikaten çok
1: tabii
2: iyi.
1: Tabii. Değerli dinleyenlerimiz, La Liga'da 2 karşılaşmamız kaldı. Reklam aramız da yaklaşıyor. Net tercihlerimi sizlerle paylaşacağım. 19-30 kuşağı dünyanın sayılı antrenörlerinden birisi olan Simeone'nin takımı sahnede olacak. Atletico Madrid Celta Vigo mücadelesi. Şampiyonlar Ligi'nden de elenen bir Atletico Madrid vardı. Bugünkü kadro tabii ki de çok önemli. Atletico Madrid açısından eğer tam kadro bir şekilde sahada olacaksa net tercihimdir. Gergin, çok gergin şu anda Simeone. Kral Kupası'nı da verdi. Şampiyonlar Ligi'nden de ayrıldı. Çok gergin. Oran çok iyi sevgili Alaca. Buradan Vedat Parlak'a seslenmek isterim.
0: Evet.
1: 1.85 oranı var. Aksini düşünen varsa gelsin karşıma. Atletico Madrid maç sonucu 1 diyorum.
0: Aksini düşünüyorum.
1: Peki, güzel.
0: Ama yani bunları kaybeder istiyorum demiyorum Celta Vigo için.
1: Beraberliği de veriyorum sana.
0: Yok, Celta Vigo için bir şey demedim. Ben biraz farklı bir bahisle söyleyeceğim. Bu arada şöyle, dünyanın sayılı teknik direktörlerinden dedin ya. Dünyanın en çok kazanan teknik direktörlerinden.
1: Evet.
0: Doğru. Ya para anlamında baktığında en çok kazananlar.
1: Bu arada. Bir sebebi olmalı bunun da yani.
0: Ama biraz önce konuştuk işte, Chelsea'ye 25 milyon euroya gelip gidenleri de konuştuk. Yani para aslında tam da değer ölçmüyor.
1: Ona katılırım, ona katılırım.
0: Diğer taraftan bu maçta açıkçası şimdi Atletico Madrid'in bir hedefi kalmamıştı ve bütün hedef Şampiyonlar Ligi'ydi. Bu nedenle de biraz işte rotasyonlar vesaire derken çok başka maçlar oynanıyordu. Celta Vigo tarafında da aslında işler farklı değil. Orada da özellikle bu kupadan, Avrupa'dan elenmenin ardından işler çok iyi gitmiyor onlar için de. Ben oyun olarak beğeniyorum aslında.
2: Freiburg'dan sonra da aldılar ama.
0: Evet, yani ben Celta Vigo'yu

0: oyun olarak beğeniyorum ama bir şekilde işte şu son bölümü çok iyi oynayamadıklarını da düşünüyorum. Aralarında oynadıkları son iki maçta KG var bitmişti. Celta Vigo'nun son maçlarında sürekli işte bu karşılıklı gollerden uzak bir maç oynadığını da söyleyeyim. Bak Freiburg Barcelona bir maçlarında gol atamadı. En son bir Villarreal'le oynadığı maçta bir gol bulmayı başarmıştı. Yani bence Atletico Madrid gol atar ve gol yer burada. Yani beklentim bu açıkçası. Ben her iki takımın da golleriyle maçın 2,5 gol üstüne gideceğini düşünüyorum. Benim buradaki tercihim 2,5 üst ve KG var.
1: Peki. Buradan son olarak tekrardan Diego Simeone'ye seslenmek isterim. O kadar övdük seni. Dünyanın sayılı antrenörlerin arasına koyduk. Karakterini de anlattık Radyospor'da. Bugün bu maçı kazanamazsan bir daha böyle
0: Bak,
1: konuşmam.
0: Simeone'nin büyük adamı. Yarınki programda Ozan'ın sözlerini şöyle söyleyeyim.
1: Bugün böyle konuşmam.
0: Aldığın paranın hakkını ver.
2: Simeone'nin büyük adam olduğunu nereden anlarsınız biliyor musunuz? Bu adam 15 yıldır Atletico Madrid'de bir güne bir gün bu adamın iki tane oyuncu soyunma odasına yumruk yumruğa birbirine girmemiştir. Öyle bir ortam.
1: Real Madrid'i, Bayern Münih'i, Inter'i reddeden bir adamdan bahsediyoruz. Real Madrid, Barcelona, Inter, Manchester United... Hepsini reddetti.
2: Real Madrid olmaz
0: şey
2: zaten
0: yapalım
2: ya.
0: Mı Atletico Ozan? Biz bir senin bu bölümü ben şimdi alayım keseyim. Biz her hafta programın bir bölümüne Diego Simeone köşesi
1: ama
0: yapalım.
1: Ama yenerse Vedat abi bugün.
0: Yok yok hayır. Şöyle ha doğru yenerse.
1: Bugün
0: doğru.
1: Yenerse eğer bugün yenemezse bir daha ya, da.
0: O kadar gerçekçi ki hayatta.
2: Yenilirse de.
0: Kazanırsam ben diyor ya iyi.
1: Tamamen duygusal diyorum Vedat abi. Başka bir şey demiyorum. Ve son maçımız reklam aramızı bir tık açtık ama olsun fark etmez.
2: Gönüller bir olsun.
1: Daha az oksijen alırız sevgili Burak Alaca. Ve son karşılaşmamız 22 kuşağı Real Sociedad Real Betis mücadelesi. Benim tercihim çok net. Umarım beni yanıltmazlar. 22 kuşağı ben bu maça ne derim sevgili Alaca?
2: Bu maça KG denir başka ne
1: net denir? Tercihimdir. Sözü size bırakıyorum.
2: Derbi maçı Sociedad Avrupa'ya gitmeyi garantiledi kupayı alarak. Avrupa açısından Betis çok avantajlı bir konumda. Yani tamamen artık derbi ağırlığıyla ben de KG bekliyorum. Bugün çok üzüldüğüm nokta keşke bir Real Madrid maçı olsaydı da şu olayları konuşsaydık da neyse hadi geçeyim.
1: Peki Vedat abi senin de yorumunu alalım. Sociedad Real Betis.
0: Sociedad kupayı kazandıktan ve Avrupa Ligi'ni garantiledikten sonra onlar için artık lig bir şey haline dönüştü. Formalite haline dönüştü. Betis tarafına baktığımızda onlar da eğer bir mucize gerçekleşmezse 5. sırada tamamlayacaklar lütfen. Zaten burada ya bir rağmen lütfen tamamlasınlar şeklinde. Onlar benim yani iki tarafında çok böyle büyük hedefleri kalmadığı düşüncesindeyim. Buradan da güzel böyle keyifli rahat bir maç çıkar. İki takımın golleriyle 2,5 üste gider diye düşünüyorum.
1: Değerli dinleyenlerimiz İspanya La Liga'da da konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. 5-6 dakikalık bir reklam arasına gideceğiz ama Vedat abi sizlerden gelen mesajlarla devam edecek. Mesajlarınızı da bekliyoruz efendim.
3: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
6: Radyo Spor.
7: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de

0: 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Radyo Spor.
2: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor, yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1400 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz harcamanızda 350 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Shell.com.tr'de. 25 yıldır sana
3: maksimum. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz de 13'ü göstermekte. Sevgili dinleyiciler, gelen mesajlar var sizlerden. Onların cevaplayarak ya da sizlerin düşüncelerini okuyarak devam edelim. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Sizler de maçlara dair düşünceleriniz varsa, kuponlarınız varsa lütfen paylaşın bizimle. Gelen tüm mesajları yayında okumaya çalışıyorum. Ne diyor? City kazanır ve 2.5 üst olur. Daha iyi değil mi? Demiş. Yani bunu biraz önce Ozan okumuştu. Evet. Teşekkür ederim size. İyi yayınlar. Basketbol yorumlarınızı kaçırdım. Fenerbahçe'nin Beko ne demiş? Şurayı göremedim ama. Ha, tekrar tam ritmini bulması için birkaç maça daha ihtiyacı var sanki. Sizin fikriniz nedir? Demiş. Teşekkür ederiz. Gönderdiğiniz mesaj için. Kimden gelmiş? İsmini yazmamış dinleyicimiz ama yani bu konuda zaten fikirlerimizi söylemiştik. Yani bence birkaç maça daha ihtiyacı yok. Çünkü zaten geriye kalan birkaç maç. Yani bundan sonra iki maç daha oynayacak Fenerbahçe. Ve ya kupayı alacak ya da alamayacak. İki maç oynayabilirse tabii, dediğim gibi yarı final Final Four'da Olympiakos'u geçecek. Geçmesi gerekiyor. Ki inşallah geçecek. Ben de ona inanıyorum. Bunu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Selamlar abi, bu kupona çok güveniyorum. Yorumlar mısınız demiş. Sevgiler demiş. Kimden gelmiş? Enes. Sevgili Enes'e teşekkür ederim. Bakalım. City Bradford maçında maç sonucu 1 ve 3.5 üst demiş. Konyaspor Fenerbahçe maçına karşılıklı gol var. Galatasaray Antalyaspor maçına da Galatasaray'ın en az 7 isabetli şut bulacağı yönünde bir düşüncesi var. Valla güzel. Yani baktığımda ilk görüşte çok güzel bir kupon. Umarım başarılı olursunuz. Ben sadece City Brentford'a 2.5 üst ve 1 demiştim. Siz 3.5 üst ve 1 demiştiniz. Biraz daha zorlamışsınız şartları. Bakalım. Selam. Augsburg Mönchengladbach maç sonucu 1. Wolfsburg Bayern Münih 1-0 çifte şans. Konyaspor Fenerbahçe karşılıklı gol var. Galatasaray Alanya ilk yarı sonucu 1.5 gol üst ve 1 demiş. İsime de bakalım hemen, kim demiş bunu? Sevgili Ali. Ali'ye teşekkür ederim. Ya bu Wolfsburg Bayern Münih mücadelesinden uzak durmak lazım. Ben öyle bir karar aldım. Yani Bayern Münih'in deplasmanda galibiyetine 1.41 verilen bir günden bahsediyoruz. Yani bence biraz dikkatli olmak, uzak durmakta fayda var. Ben tercih yapmayacağım orada açıkçası. Çok maç var çünkü. Oradan değerlendirebiliriz diye de düşünüyorum. Evet, bizim kendi fotoğraflarımız bize tekrar gönderilmiş. Bakalım kimden gelmiş. Selamlar sevgiler demiş Derfi Yunus Tane. Bugün şampiyonluk günü demiş Galatasaray'ımızın demiş. Sevgili Derfi Yunus Tane bir Galatasaraylı ve bugün şampiyonluk günü olduğunu da söylüyor. Peki Toprağım Vedat, Atletico Madrid hocası Simeone konusunda senin yanındayım. Simeone eğer gelecek sezon Inter'e giderse o zaman hocalığını göreceğiz. Not: Galatasaray Okan Hoca ile devam ederse bence hata yapar. Galatasaray'ın başına Avrupa çapında bir hoca gelmeli demiş. Çorlu'dan Erdal. Teşekkür ederiz sevgili Erdal'a da göndermiş olduğu mesaj için. Yani Simeone Inter konusu çok bana şu aşamada en azından şey gelmedi, inandırıcı gelmedi. Okan Hoca konusunda da yani tamam, evet, herkesin kendince bir fikri vardır da sevgili Erdal, artık yani eğer bugün de kazanıp dördüncü şampiyonluğu da getirirse Okan Hoca, hani ne hangi argümanla hocayı göndereceksiniz? İşte Şampiyonlar Ligi'nde de geçtiğimiz yıllara göre çok daha iyi bir performans ortaya koymuş bir Okan Buruk var. Bence o da çok böyle beklenen bir durum değil. Peki sevgili Burak diyor ki Fulham Bournemouth ilk yarı karşılıklı gol var. Atletico Madrid Celta Vigo 1-1. Galatasaray Antalya Spor ilk yarı 1 ve 1.5 gol üst demiş. Biraz şartları zorlamayı sever sevgili Burak. Teşekkür ediyoruz. Yani olası maçlar, yani bu arada bu maçlar tam da seçilebilecek maçlar. Bu zor bahisler. Ama dediğim gibi biraz da şansınızın da yanınızda olması gerekiyor tabii. Başakşehir Samsun maçı gollü geçer demiş. Efsane Samsunlu Rasim. Sevgili Rasim, Samsun'da çok ciddi eksikler var. 4-11 oyuncusu eksik. Toplamda da 6 oyuncusu eksik bugün. Sakatlar, cezalılar derken. Önemli olduğunu düşünüyorum bu eksiklerin. Başakşehir'in de kadro kalitesinin çok daha iyi olduğu düşüncesindeyim. Samsunspor karşısında burada, yani evinde Başakşehir'in kazanabilecek oyunu oynayabileceği düşüncesindeyim. Bence Başakşehir kazanabilir bu karşılaşmayı. Şahsi düşüncemdir. Evet, mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Radyospor WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatalım. 0538 052 1487. Lütfen yollayın mesajlarınızı. Gelen tüm mesajları da yayında okumaya çalışıyorum. Bunu da belirteyim. Sevgili Ozan, yani özellikle bir iki kupon var. Onları soruyor izleyicilerimiz. Onlara bir bakalım istersen. Mesela bir tanesi şöyle. Kimden gelmiş hemen onu da söyleyeyim. Sevgili Metin göndermiş. Metin diyor ki Alanya Kayseri spor maçı var diyor ve burada beklentisi maç sonucu 2, Kayseri'nin kazanmasını bekliyor ki ben burada aynı fikirde değilim. Sen ne dersin?
1: Ben gol var derim Edat abi.
0: Tamam. Eyüp Spor Rize Spor maç sonucu 1. Ben katılıyorum burada.
1: Ben yine gol var dedim o mücadele. Eyüp Spor'un son dönemde gol atmadığı bir karşılaşma yok.
0: İşte gol atıp bir de kazanır mı mesela öyle?
1: Kazanması da gereken bir karşılaşma. Tamam. Maç sonucu 1'e lafım da yok.
0: Sevgili Metin buraya kadar güzel. Yani olası maçlar yazmış.
1: Evet.
0: Buradan sonraki ilk maçı şöyle. Galatasaray Antalyaspor 0-2 çifte şans. Galatasaray kendisi aslında şampiyonluk maçına çıkıyor sevgili Metin.
1: Daha stüdyoya gelirken her tarafta Galatasaray bayrağı satılıyordu Vedat abi.
0: Şöyle tabii Galatasaray'ın kazanması çok beklenir bir şey ama ben buradaki mantığını anladım sevgili Metin'in. Sen anlayabildin mi? Ben... Bir sonraki maçı da Gençler Birliği Kasımpaşa maç sonucu 1. Zor düşme potasındaki takımların tamamına puan vermiş.
1: Saygı duyuyorum ama
0: yani Kayseri geçmem. Kazanır, Eyüp kazanır, Galatasaray Antalya puan alır ve Gençler Birliği Kasımpaşa Gençler Birliği kazanır. Sanki son haftaya taşıyacağım ben bu şeyi diyor sevgili Metin. Oradaki düşmeme potasındaki yarışı diyor ki bakalım bekleyip göreceğiz. Peki bu mesaj için de teşekkür ediyoruz.
1: Ağzına sağlık Vedat abi, mesajlar için teşekkür ederim. Değerli dinleyenlerimiz, saatlerimiz 13.45-13.50'yi gösterdiğinde yazarlarımızdan Fırat Ertem de hattımızda olacak. Sevgili Fırat'ı da hattımıza alacağız. Son dönemde çok ciddi anlamda başarılarla dolu tercihleri geçti sevgili Fırat'ın da. Değerli dinleyenlerimiz, İtalya Serie A mücadeleleriyle yolumuza devam edeceğiz. Radyospor WhatsApp hattımızı hatırlattık. Kuponlarınızı dijital ortamda kral oran farkıyla oynamak istiyorsanız da Baygün İddaa üzerinden 301-304 no'lu kodla sizler de oynayabilirsiniz. Ben de kuponlarımı Baygün İddaa üzerinden yapıyorum efendim. Sevgili Alaca, İtalya Serie A 16 kuşağı Cagliari Udinese mücadelesi neler söylersin?
2: Tuzu kuru iki takım. Ya Cagliari şu an düşme endişesini bence az yaşıyor. Çok fazla ciddi bir tehlike içerisinde olduklarını düşünmüyorum. Udinese orta sıralarda çok... beklentisi yüksek bir maç değil. Ben burada sezon boyu denediğim bir tercihten ki hani ciddi anlamda da isabet sağladığını düşünüyorum. Nicolò Zaniolo'nun bir isabet düştüğünü denenebilir buluyorum. Onun haricindeki tercihlere çok girmezdim. Çok renkli bir maç değil açıkçası.
1: TGS 2 ya da 3 gol bandı beklediğim tercihler arasında yer alıyor. Orhan Bey bir mesaj göndermiş. Ozan Hocam, Burak Bey iyi yayınlar dilerim. Kolay gelsin. YouTube platformunuzla ilgili bilgi alabilir miyim demiş. Tabii ki. Ozan Özturan tahminleri YouTube programım. Sezon bitti diye uzaklaşanlar var. Aslında alt liglerde sezonun en önemli karşılaşmaları devam ediyor. Oranlar çok daha yüksek bir seviyede. O yüzden daha tam ligler bitmedi değerli dinleyenlerimiz. Özellikle alt liglerdeki karşılaşmaları da takip edin derim. Gol baremi son karşılaşmalarda 2,5 gol üstünü aşmış gözüküyor.
2: Yazın Finlandiya, Norveç, İsveç güzellikler var.
1: Değerli dinleyenlerimiz, 19 kuşağı Lazio

0: Inter mücadelesi içeride oynadığı için Lazio, ideal tercihim iki takım da gol atar olacaktır.
1: Ya burada Inter şampiyonluğunu ilan etti. Bu iki takım kupa finalinde de karşı karşıya gelecekler hafta içi. Burada bir fragman niteliği taşıyabilir bu maç. Ben karşılıklı gol var derim ama sanki kadro kalitesinden bağımsız coaching olarak Sarri bir hafta içi kupa finalinde Christian Kivu'ya bir film çevirebilir gibi düşünüyorum. Öyle bir sürpriz ilginç olur.
0: Okan Hoca ile ilgili mesajlar geliyor. Saygı duyuyorum Galatasaray taraftarlarına ama Okan Hoca Galatasaray'ın başında devam edecek. Zaten geçtiğimiz hafta içinde de bir açıklaması oldu, bir röportajı oldu. Hedefim Galatasaray'da 5 şampiyonluk ve Galatasaray tarihinin en iyi teknik direktörü olmak yorumunda bulundu. Yani bugünkü karşılaşmadan sonra belki 4 sene üst üste şampiyonluğunu ilan eden bir Okan Hoca var. Daha önce Başakşehir'e gitti, şampiyonluk aldı. Akhisar'la kupa kaldırdı. Çalıştırdığı bütün yerlerde kupa kazanmış bir Okan Buruk'tan bahsediyoruz. Ben Okan Hoca'yı başarılı buluyorum. Hatta enteresan da bir şey söyleyeceğim ama olmayacak. Ben milli takımımızın başında da Okan Buruk'u görmek isterdim.
1: İleride olabilir, olmayacak diyemeyiz. Yakın tarihte belki olmaz ama ileride olabilir.
0: Hatta ben Dünya Kupası'nda dahi Okan Hoca'yı takımın başında görmek isterdim ama tabii ki de Montoya'nın geçmişi, başarısı ve takımla kurmuş olduğu ritim ve ahenk. Şu anda tabii ki de Montoya ile devam edeceğiz. Bu benim sadece kendi tercihimdir. İtalyan futbolunu değil, Okan Hoca'nın oynatmış olduğu önde baskılı futbolu çok daha fazla seviyorum. Ve milli takımımızın şu andaki kadrosu da tam Okan Buruk'un istediği kadro var elinde. Tam istediği kadro.
1: Ya çoğu zaten kendi oyuncusu.
0: Montoya ile ilgili de çok mesaj aldık zamanında. Tabii ki de Dünya Kupası'na katıldığından dolayı başarılıyız. Ama şunu unutmayalım. Tarihin en iyi kadrosu var şu anda Montoya'nın elinde. Tarihin en iyi kadrosu, en pahalı kadrosu. Bir oyuncu Real Madrid'de oynuyor, bir oyuncu Inter'de oynuyor.
1: Bir oyuncu Juventus'ta oynuyor.
0: Bir oyuncu Juventus'un en iyisi.
1: Bir oyuncu Roma'da oynuyor sadece.
0: Yani saymaya gerek yok. Bütün takımlarımız majör. Uğurcan Çakır kalecimizin performansı ortada.
1: Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri şu an.
0: Defanstaki bek Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de şu anda radara girdi, transfer radarına girdi. Çok iyi bir kadromuz var yani. Bir zahmet katılalım yani Dünya Kupası'na da.
1: Ya bir de bir şey söyleyeyim. Çok da zor bir gruptan gelmedik. Yani İspanya haricinde Gürcistan ya da ne bileyim.
0: Geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'ya verdiğimiz son 10 dakikadaki maç gibi karşılaşmalar oynamayalım. Cesaretimizi koruyalım. 10 dakikada verdik mücadeleyi. Önde olduğumuz karşılaşmada 10 dakikada verdik Hollanda'ya. Ondan sonra da konuştuğumuzda Montoya'ya laf söylediğimizde tabii ki de eleştireceğiz yani. Böyle bir kadro yapısıyla başarı bekliyoruz biz artık.
1: Doğal olarak. Ya tarihin en yetenekli jenerasyonu herhalde.
0: Değer dinleyenlerimiz, Lecce Juventus mücadelesiyle devam ediyoruz. 21.45 kuşağı sevgili Burak Alaca neler söylersin?
1: Yani Lecce kümede kalmak için artık son haftalarda aldığı puanlarla avantaj sağladı ama bu maçtan net puan almaları lazım. Juventus tarafında arkada Roma ve Como geliyor şu an Şampiyonlar Ligi'ndeki yerini tehdit altına sokmak istemeyecektir Juventus. Ben TGS 2-3 diyeceğim, Lecce evinde kolay teslim olmamaya gayret edecektir.
0: Zor bir karşılaşma. İlk yarı sıfır diyeceğim bu karşılaşma için. Eğer Lecce bu karşılaşmada puan alırsa da pek şaşıracağım karşılaşmalardan birisi değildir. Hiç ritim yakalayamayan da bir Juventus görüyoruz sevgili Burak Alaca. Yani şampiyonluğa hiç ortak olamayan, üst taraflarda tutunamayan Inter 82 puanda, Juventus 65 puanda. Ve takviye de yaptı bu takım sezon başında.
1: Ama hep genç oyunculara yöneliyorlar. Nokta atışı eski Juventus gibi, işte Arturo Vidal'lerin geldiği Juventus gibi, ne bileyim Stefan Lichtsteiner'lerin geldiği bir zamanda.
0: Del Piero'lu Zidane'lı Juventus aklımda. Şimdiki Juventus nerede? Alakası yok. Bu nasıl bir yönetim oldu yani?
1: Hatırlarsın bir şey, nedendir ona? Del Piero, Vidal, Paul Pogba orta sahası vardı, inanılmaz. Mesela ileride Mandzukic, Ronaldo geldi sonra.
0: Şu anda da Şampiyonlar Ligi için Juventus'un aslında bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor.
1: Arkadan Roma ile Como geliyor tabii.
0: Roma 64 puanda, Como 62 puanda, aslında kazanması gereken de bir karşılaşma. İlk yarı sıfır tercihinde bulunmuştum. Bir tercihim daha olacak. Yüksek oran deneme tercihidir bu.
1: Sıfırdan iki.
0: Sıfırdan iki. Lecce de şu anda 4 puanlık bir uzaklığı var. Yani bu maçı kaybetse dahi küme düşme potasına girmiyor.
1: Telafi edebilir.
0: Bunun bilgisini de paylaşalım. Bugün birazcık daha yüksek oranlardan devam ediyorum. Sebebi, sadece yüksek oranlara oynayan değerli dinleyenlerimiz var. Saygı duyuyorum. Sadece 1'den 2, 2'den 1 oynayanlar da var. Onlara da saygı duyuyorum.
1: Onlar fantezi canım tabii ki.
0: Fantezi ama bir tanesini yakalarsa, mesela 5000 tane oynasın, bir tane yakalasın, iş bitiyor zaten.
1: Amorti eder.
0: O yüzden ben buradan son dönemde Baygün İddia'yı da tebrik ediyorum. İki kez 518 oran yakalandı sevgili Burak Alaca. İki kez.

0: Çok ciddi.
1: Yani iki çok kez ciddi yaptılar bunu. Tekrar söylüyorum, Baygün aplikasyonunu değerli dinleyenlerimiz, iddiaseverler ücretsiz bir şekilde indirip editör ve diğer yazarlarımızın kuponlarını da görebilirler. Hatta Fırat Ertem de orada hangi maça Fırat ismiyle, Fırat abinin de kuponlarını takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, Serie A'da da konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Mesajlar yağmur gibi geliyor değerli dinleyenlerimizden. Ozan abi, iyi yayınlar, bugün vaktiniz olursa rica etsem diğer liglerden tahmin yorumu yapar mısınız? Avusturya, İsviçre, Çekya, Belçika, Polonya, İsveç. Yani bu mesaja, bu şekilde telaffuza elimden gelen her şeyi yaparım tabii ki de. Gerçekten. Süremiz kalırsa bütün ligleri de sizler için konuşacağım. Ayrıca üslubunuz için de, yazım tarzınız için de teşekkür ediyorum. Galatasaray taraftarıyım. Maalesef Okan Hoca'nın B planı olduğunu düşünmüyorum. 2 sene Icardi, 2 sene Osimhen'e dayalı top oynadık demiş. 2 sene Icardi, 2 sene Osimhen laflarınıza da katılıyorum. Doğru.
0: Ya doğru yani. Oyuncular üstüne bir plan inşa etmek de teknik direktörün elbette farikası ya. Süper Lig'de çok iyi oyuncular da var. Mesela Asensio'nun üzerine de takım kurulup şampiyon yapılamaz mı?
1: Ayrıca bu sezon Osimhen Galatasaray'da olmasaydı benim düşünceme göre şampiyon Galatasaray olmazdı. Oynamadığı karşılaşmalara bakın, kaç puan kaybettiğine Galatasaray'ın, her şey de ortada gibi gözüküyor. Bambaşka bir futbolcu.
0: Orada da şöyle bir şey var ama hani Galatasaray yönetiminin transferdeki yaklaşımını gördün mü? Şimdi Osimhen eğer alınmamış olsaydı Galatasaray yine iyi bir golcü alırdı bence.
1: Ben hayatımda Osimhen kadar mücadele eden, savaşan, ruhunu ortaya koyan, bacağını ortaya koyan bir futbolcu çok az gördüm. Ayrıca çok sinirli, gergin çıkıyor karşılaşmalara. Sarı kart, kırmızı kart daha fazla görebilirdi bu sezon ama bu da oyuncunun hırsını belli ediyor. Eğer bir Galatasaray taraftarı olsaydım, Osimhen'in almış olduğu paralar helali hoş olsun yorumunda bulunurdum. Takımın da en fazla para kazanan oyuncusu ama hak ediyor.
0: Avrupa'nın en fazla kazanan oyuncularından biri ama hak ediyor, evet.
1: Ayrıca Osimhen'e 75 milyon euro ödeme yapılır mı? Oyuncu sakat, oyuncu bitiriciliği yok diyenler, buradan selam olsun. 150 milyon euro Osimhen'in şu anki fiyatı. 75 milyon euro teklif geldi. Galatasaray yönetimi gülerek geçiştirdi.
0: 75'e şu an şey, neden orası? Liverpool ekitikeye 95 verdi. Onu yani, söylemek yeterli bir şey olacaktır herhalde.
1: Zaten 75 ve 100 milyon euroyu Osimhen'i gönderirse Galatasaray'ın çöküşü başlar düşüncesindeyim ben de. Bambaşka bir futbolcu. Belki Türkiye tarihine de gelmiş geçmiş en iyi forvet oyuncusu olabilir Osimhen.
0: Olabilir.
1: Katkıdan dolayı olabilir.
0: Ya bir de bir şey söyleyeceğim, hani hep Drogba ile Anelka ile karşılaştırıyor kariyer olarak da, Osimhen 26 yaşına geldi.
1: Drogba bambaşka bir seviyeydi, kraldı, her zaman onu söylerdim. Hani bana sorsan Drogba mı Osimhen mi diye, ben Drogba'yı tercih ederdim ama katkı olarak söylediğimizde Osimhen gibisi
0: yok.
1: Yok.
0: Yok.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Almanya Bundesliga ile yolumuza devam ediyoruz. 16-30 kuşağı, Augsburg Mönchengladbach mücadelesi, skorlu tempolu bir mücadele bekliyorum. İki takım da gol atar. İlk yarı KG var. Sürpriz tercihimdir. Maç genelinde de 2.5 gol üst çıkabilir.
0: Burada ben de karşılıklı gol beklentisi içerisindeyim. Augsburg bence daha iyi bir takım ama Mönchengladbach'ta deplasmanda puan alabilir.
1: Ama kuponumu alacağım kupon seviyesinde gördüğüm bir karşılaşma değildir. Biz işimiz gereği bütün karşılaşmaları burada yorumluyoruz ama bütün karşılaşmaları kuponumuza almıyoruz
0: değil,
1: tabii ki.
0: Değil, hepsi kupon seviyesinde değil tabii ki.
1: 16-30 kuşağı Hoffenheim-Werder Bremen mücadelesiyle devam ediyoruz. Ligde şu anda 6. sırada ev sahibi Hoffenheim 58 puan. Werder Bremen ligde 15. sırada 32 puan. Wolfsburg 26, St. Pauli 26, Heidenheim 23 puanda. Küme düşme potasından sadece 6 puan uzaklıkta bulunan bir Werder Bremen takımı görüyoruz. Hoffenheim son dönemde iyi bir futbol oynuyor, beğeniyorum. Stuttgart'la son mücadelelerini izlemiştim. 3-3'lük bir beraberlik aldılar. Ben maç sonucu 1 diyeceğim, alternatif tercihimde 2.5 gol üst diyeceğim sevgili Alaca.
0: Valla ben iki takım da gol atar 2.5 üst diyeceğim. Werder Bremen biraz rahatladı ama burada puana ihtiyaçları olacaktır. Hoffenheim hala Avrupa yarışında yukarıları hedefliyor ama çok gol attığı kadar gol de yiyen bir takım. Bu sayede zaten şu an doğrudan ilk 4 yarışı içerisinde değiller. İki takım da gol atar.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Leipzig-St. Pauli mücadelesiyle devam edeceğiz ama kısa bir reklam arasından sonra.
2: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Arabanı arabamla Takoma, değerinde cinsat.
3: Radyo Spor. tatlı da yersin değil mi annem?
5: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
3: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
5: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
6: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
10: Aşk şarkılarıyla değil,
11: tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
12: aşkına. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
13: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
14: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: Reklam.
16: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir mesaj geldi, bunu es geçmeyeyim. Bazı arkadaşlarımızın tepkilerine gerçekten anlam vermek güç. Takımları 4 kez üst üste şampiyon oluyor ya da olacak diyelim bundan 6-7 saat sonra ve hala kızıp eleştiriyorlar. Biz Beşiktaş taraftarları olarak 4 yıl üst üste Ekim ayında fiş çekiyoruz. Biz ne yapalım demiş. Doğru.
1: Ne yapalım hakikaten?
0: Doğru. Yani Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü olmaya aday bir Okan Buruk var. Ve Galatasaray tarafından, bazı taraftarlar tarafından istenmiyor.
1: Bu takım bu arada şey Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turuna çıktı. Şey her şey değil. Havlu atmadı grupta.
2: Şimdi
1: onu da
2: bir şey söyleyeyim mi?
0: Tabii
2: bu, bunu da çünkü çok şey olur, mesajı gelir. Madem hani sen açtın diye konuyu, ben söyleyeyim.
0: Tabii ki.
2: Bence Türkiye'nin şu anda bu sezon konuşursak en başarılı teknik direktörü Fatih Tekke. Ben fikrimi söyleyeyim yani. Eldeki imkanlara göre çok önemli bir iş yapmıştır. Bence elde getirdikleri oyuncular, onları parlatması, takıma katkısı vesairesinde ve bir de takımı da bu sezon üçüncü yapması harcanan paraya göre muazzam bir iş.
0: Zeki Murat Köle'den sonra en iyi aday olarak gösterdi.
2: Yok yok, ben çok netim bu arada. Yani maliyet ve karşılığında elde ettiği başarıya baktığımda Fatih Tekke bu sezonun teknik direktörüdür. Ha, sonra konuşabiliriz işte, Galatasaray Türkiye'nin en çok para harcayan takımı Ozan. Yani Galatasaray'da Okan Buruk'un daha da belki yukarıyı hedeflemesi lazım artık.
0: Peki.
2: Yani çünkü çok ciddi paralar harcanıyor ve bunun karşılığı çok önemli. Yani abi sana soruyorum ya, Trabzonspor'un Leroy Sané'si var mı? Osimhen'i var mı? Ondan sonra Barış Alper'i var mı? Yunus Akgün'ü var mı?
0: Torreyesi
2: daha sayayım mı? Davinson Sanchez'i var mı? Yok abi,
0: yok,
2: hiçbiri
0: yok.
2: Yani ama...
0: Kadro

0: olarak hiç.
1: Ama Fatih Tekke o kadrodan, kısıtlı kadrodan inanılmaz işler çıkardı. Ben o yüzden söylüyorum bunu.
2: Anelka da 27 yaşında geldi, gülücük işareti.
3: Evet.
2: Osimhen o kadar iyi futbolcuysa niye teklifi yok 75'ten başka demiş.
1: Niye daha, olmadığını nereden biliyorsun?
2: Daha sezon bitmedi.
3: Kulüp sizle paylaşıyor mu teklifleri?
2: Yok, daha sezon bitmedi.
1: Hayır, bu arada yani benim bildiğim kadarıyla yine bu kulis bilgileri, yani Avrupa'nın en önemli takımları istiyor.
2: Tabii ki 3 büyük takımdan teklif geldi
3: zaten.
2: Bir
3: şey söyleyeceğim. Osimhen'e teklif gelmediğini kulüp duyuruyor mu? Nereden biliyorsunuz mesela?
2: 120 milyonluk teklifi dahi kabul etmeyeceğini açıkladı ya Dursun Başkan.
3: Ya niye desin ya, Allah aşkına şu itibarsızlaştırma çabası. Adam 2 senedir Süper Lig'in içinden geçmiş. Şampiyonlar Ligi'nde 6-7 tane gol atmış bu senedir.
2: Gerçekten,
3: kimi tartışıyoruz
2: Osimhen
3: ya?
2: Osimhen deyince.
3: Serie A'da gol kralı olmuş bu adam. Neyi tartışıyoruz
2: ya? Bir Fenerbahçe taraftarıyım. İmkanım olsa evinden alır Fenerbahçe transfer ederdim Osimhen.
3: Ben de Beşiktaş'ım. Galatasaraylı değilim işte.
1: Ama bir şey söyleyeceğim size. Yani her oyuncuyu değerlendirirken aslında şeyle de değerlendirmek lazım. Şimdi Süper Lig'de bunları yaptı Osimhen. Ama aynı Osimhen'in başka bir yerde de görmemiz lazım. Yani işte İngiltere'de gidip İtalya'da.
2: Napoli'de
1: oralarda
2: gördük.
1: Bir... Anlatabildim mi ne demek istedim? Yani bir daha böyle birbirine yakın takımların oynadığı liglerde bir görmek lazım. O zaman belki daha net kararlar veririz. Ama bugünkü Osimhen bir de en büyük problem şu. Osimhen çok muazzam bir oyuncu, mükemmel bir oyuncu demiyorum. Ama yok, santrafor yok.
3: Dünya genelinde de 9 numara.
1: Santrafor yok. Ya geçen sezonun ikinci yarısını Juventus santraforsuz geçirdi arkadaşlar. Bulamadığı için.
3: Barcelona'nın santraforu 38 yaşında, bak yerine yenisini koyamıyor.
1: Yani o yüzden Osimhen çok değerli.
2: Katılıyorum yorumlarına.
3: Real Madrid'in santraforu yok. Kanattan Mbappé'yi devşiriyorlar. Bir de bir şey söyleyeceğim. Hani büyüklüklerde oynamadı, doğru bir söylem. Katılıyorum Vedat abi, ama bu sene Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları referanstır mesela. 7-8 tane gol attı. Yanlış.
1: Şüphesiz referans.
3: Yani.
2: Değerli dinleyenlerimiz, Leipzig-St. Pauli mücadelesiyle devam ediyoruz. Sizlerden ricam, hızımızı bir tık daha artırmamız gerekiyor. Sevgili Fırat'ı da hattımıza alacağız. Alt liglere de inşallah zamanımız kalır da onları da açıklarız.
1: Leipzig... Biz artırırız. Sen ikide bir dönüp teknik direktörler konusunda benimle tezat
3: fikirler
1: beyan ettiğin için uzun.
2: Ne Osimhen ne Diego Simeone, bundan sonra hiçbirinin konusunu dahi açmayacağım Vedat abi.
1: Aynen öyle.
2: Leipzig-St. Pauli mücadelesi. Evet. Vedat abi, senin beklediğin bir karşılaşmaydı. İlk yorumu senden alalım.
1: Ya çok da beklediğim değil ama yani bence özellikle şöyle, yani Leipzig-St. Pauli mücadelesi biraz da Leipzig'in kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşma. Şu an 62 puanda Leipzig, altta 58 puanlı Hoffenheim, Stuttgart tehdit ediyor bir şekilde onları hali hazırda. Bugün kazanıp rahatlamak isteyeceklerdir Şampiyonlar Ligi yolunda. Rakip de çok uygun bir rakip. Yani St. Pauli artık şöyle bakıyorum ben. St. Pauli'nin bu dakikadan sonra planı Wolfsburg'u geçip play-out oynamak olmalı. Yani yoksa bence Werder Bremen'e ulaşmak gibi planları olmamalı. Bunun içinde en az bir beraberlik almak isteyeceklerdir ama yani son 6 maçta sadece 2 beraberlikleri var. O da Union Berlin ve Köln karşısında. Onun dışında çok kötü bir serisi var.
2: Evet.
1: Ben Leipzig'in handikaplı kazanacağını düşünüyorum.
2: Sevgili Alaca.
3: Ya burada da şimdi St. Pauli tarafından bakınca bugün Wolfsburg'un Bayern Münih'le oynayacak olması onlar için bir fırsat olabilir. Biraz diş geçirebilirler. Bence gol bulurlar. İki takım da gol atar diyeceğim ben.
2: Değerli dinleyenlerimiz, benim tercihimde maç sonucu 1 ve 2.5 gol üst Leipzig tarafındayım. St. Pauli'nin de bu ligden düşmesini bekliyorum efendim. 16-30 kuşağı Stuttgart Bayer Leverkusen mücadelesi. Güzel bir karşılaşma. Tempolu bir mücadele bekliyorum. Almanya Bundesliga'ya göre. Hızlı bir şekilde tercihlerimi aktarmak isterim. Sürpriz tercihlerim, ilk yarı iki takım da gol atar. İlk yarı 1.5 gol üstü. İdeal tercihlerim de net iki takım da gol atar diyorum bu mücadelede.
1: Bak, yine aynı şeyi yaptı Burak. Yine bize bırakmamak için önce kendi fikirlerini söyledi. Çok güzelmiş bu. Ya beklediğim maç buydu. Hani de,
2: İlk yarımı keşke senden alsaydık o zaman Vedat abi.
1: Ya gol maçı yani. Daha bakınca zaten bize golleri söylüyor. 2.5 üst ve karşılıklı gol var diyeyim ben de çok uzatmadan.
3: Ben de KG var 2.5 üst derim bu maçı.
2: Değerli dinleyenlerimiz, ve geldik son karşılaşmamıza. 19-30 kuşağı Wolfsburg Bayern Münih mücadelesi. Bayern Münih zaten ligi şu anda kapattı diyebiliriz. 83 puan, 13 puanlık bir fark var. Şampiyonluğunu ilan etmiş bir Bayern Münih var. Wolfsburg için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Küme düşme potasının ilk sırasında kazanmaktan başka hiçbir çaresi yok Wolfsburg takımının. Kümeye doğru da gidiyorlar. Alt lige doğru gidiyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, 4-5 gol oranlardan dolayı alternatif tercihim ben bugün Wolfsburg'un bir gol atmasını bekliyorum Bayern Münih'e.
3: Ben de genelde 3.5 üst diyeceğim. Yani Wolfsburg'un ihtiyacı var zaten, atmak zorundalar. Bayern Münih çok minik bir rotasyonla çıkacakmış gibi gözüküyor ama fark etmez, 3.5 üst.
1: bu maça dikkat etmek lazım.

0: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
8: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
9: Süper Lig'de sezonun son derbisi için geri sayım sürüyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş, Dolmabahçe'de Trabzonspor'u konuk ediyor. Sezonun son derbisiyle Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
10: Petlas, Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir mesaj gelmiş, hızlıca okuyup hemen cevaplandırmak isterim. Ozan Bey, Osimhen Avrupa'da buradaki gibi oynayamaz. Neden oynayamaz? Napoli'de oynayamadı mı? Gol kralı olmadı mı? Şampiyonluk yaşamadı mı?
1: Gambiya'dan mı geldi Osimhen buraya?
0: Peki, geçtim orayı. Çünkü orada rakip oyuncunun boğazını sıkamaz, hakemleri kovalayamaz. Yine Napoli'de oyuncunun boğazını da sıktı, hakemin üzerine de yürüdü. Eski karşılaşmalarını izleyebilirsiniz. Ben Galatasaray taraftarı değilim ayrıca.
2: Ben de bir soruya cevap verebilir miyim?
0: Tabii ki abi.
2: Sevgili Özcan yazmış, diyor ki hepinize kolay gelsin. Osimhen konusunda katılmıyorum size. Gidip görmesi lazım dediniz. Adam Napoli'yi şampiyon yaptı diyor.
0: Evet.
2: Yani o sezonu takip etmiş mi çok bilmiyorum ama Napoli'yi şampiyon yaptı falan yok.
1: Kvaray'la birlikte
2: orada,
1: değil.
2: Orada o Napoli'nin o sezonunu bir görsün, izlesinler. Yani çok başka
0: Şimdi,
2: bir takımdı o.
0: Şimdi yorumdaki tezatlı geldiği yeri okuyorum Vedat abi.
2: Lütfen.
0: O kadar iyi oyuncu olsa Napoli'deyken daha ucuza alırlardı Adana'dan Halil Bey.
1: Daha ucuza mı?
0: Halil Bey, bu burada bir yanlışlık var. Bir devrik cümle var burada. Oyuncuyu Galatasaray bonservisindeki satın alma opsiyonuyla 75 milyon euroya aldı. Hatta Napoli Başkanı Aurelio 100 milyon euro istedi Galatasaray'dan vermemek için.
2: Ya şimdi şöyle, tabii bunların hepsi bir şey. Diyorum ya, şans yanında olacak, her şey uygun olacak. Devre arasında 75-80 milyonluk yatırımı kimse yapmak istemedi o dönemde. O yüzden

0: Neden Galatasaray'a yatırımı yapıp aldı diyelim de şey var. Bu Özcan Bey'in mesajında devamında da şöyle diyor. Ben Fatih Tekke yorumunuza da katılmıyorum. Zaten üçüncü oluyor. Kimi geçmiş bütçe olarak Beşiktaş'tan başka? Diğer takımların zaten bütçesi Trabzonspor'un altında değil mi demiş. Çok düz mantıkla
1: Düz
0: bakmışsınız.
1: mantık, düz mantık
0: Çok
1: doğru.
0: düz mantık sevgili Özcan. Şöyle söyleyeyim size. Aldığı oyuncular, maliyetleri ve bugünkü değerlerine bir bakın. Yani aldığı her oyuncuyu gidip dünyanın öyle yerlerinden oyuncular getirdi ki kimsenin bulmadığı, bilmediği. Bugün
2: Ulay'ı Fransa 2'den getirdi.
0: Ya
1: Zubkov'u
0: şeyi düşün işte
1: getirdi.
0: bak Fatih Tekke'nin bu kadar başarılı olunca scouting'i Galatasaray gitti neydi o çocuğun adı? Naga mıydı?
2: Evet,
0: Trabzonspor
2: Niyagö.
0: ya bak ona bile o yatırımı yapmayı göze aldı Galatasaray. Niye? Çünkü çok iyi bir scouting olduğunu gördü. Yani bunu böyle değerlendirin. Ben zaten ligde 3. sırada olduğuyla falan ilgili bir şey demiyorum. Ama bu kadar iyi bir takım gençlerden oluşan bir takım kurup no-name isimleri getirip üzerine bir de bunları parlatıp çok iyi bir noktaya getirip bambaşka bir seviye yani onu söyleyeyim
1: Vedat abi, konuyu şöyle kapatayım çünkü Süper Lig karşılaşmalarımız var. Bağlantımız olacak. Osimhen tartışmaya konulu bir kapadır. Konuya kapalıdır. Osimhen, Fatih Tekke'nin bu sezonki performansı da ortadadır. En iyi performanslardan da birisini göstermiştir.
2: Pay olacak belki ya da yani. Sezonda bitmeden
0: Akşam
2: önce.
0: Ben saat 17'de yayına gireceğim. Bu konuları konuşmak isteyen oraya
1: Aynen
0: gelsin
1: öyle.
0: Zamanımız kalmadı
1: Aslında
0: gerçekten.
1: Ben de çok konuşmak istiyorum bu konuları ama iddia programı olduğumuz için mecbur kısıtlı da süremiz var. Bağlantılarımız var, hedeflerimiz var. Biz duygusallığın yanındayız.
0: Haydi devam.
1: Alanya Spor, Kayseri Spor 20 kuşağı bir tık hızlanmanızı rica edeceğim. Sevgili Alacı, ilk yorumu senden alalım.
2: Kayseri Spor'un mutlak suretle puana ihtiyacı var. Alanya Spor son haftaları kötü geçiriyor ama ben karşılıklı gole gidebileceğini düşünüyorum bu maçın. Evinde Alanya Spor da gol bulur.
0: Ligin en çok gol yiyen, en az gol atan takımı Kayseri Spor. Böyle değerlendirelim. Beklentim net bir beraberlik.
1: Peki. İki takım da gol atar diyorum ben de. Alanya Spor'un iç sahada gol atmasını beklerim. Hatta 2,5 gol üstüne de gidebilecek seviyede bir karşılaşma.
0: Evet.
1: 20 kuşağı Başakşehir Samsun Spor mücadelesi. Ligde 6. sırada Başakşehir 51 puan. Ligde 7. sırada Samsun Spor 48 puan. Hemen hızlıca takımları kontrol ettiğimizde, çünkü Vedat abi biraz önce bilgiyi aktarmıştı. Operi Başakşehir'de oynayamayacak isim. Ama Samsun Spor'da bugün Ençam, Celil, Emre Kılınç, Soner Gönül, Yalçın Kayan, Kolibali oynayamayacak isimler. Yaklaşık 5 eksik var. 3 sarı kart cezalısı var Samsun'da.
0: Bunların 4'ü de 11 oyuncusu.
1: Maç sonucu 1 ve 1,5 gol üst diyorum. Bana 1,60'lık oran bile tatmin etmedi. 1 ve 1,5 üst dediğimde 1,85'e geliyor oran. Ben Başakşehir tarafındayım bugün sevgili Alaca.
2: Ben iki takımda gol atar diyeceğim. Samsun Spor'un çok büyük eksikleri var ama son 2 haftada Beşiktaş ve Galatasaray'ı yenerek buraya geldiklerini hatırlatalım.
1: Doğru.
2: Bir özgüven olarak yukarıdalar. Başakşehir 5.liğin peşinde, orada Trabzonspor kupayı alırsa belki yer açılır diye bekliyorlar. Bakalım, yani burada iki takımda gol atar olacak benim tercihim.
0: Yeri gelmişken o zaman ben iki tercih birden yapayım
1: Tabii
0: mı?
1: Tabii ki.
0: Başakşehir kazanır, Göztepe kazanır dedim bir kuponumda bugün.
1: Peki. Değerli dinleyenlerimiz, geldik günün Süper Lig'deki en güzel karşılaşmasına, 20 kuşağı. Belki de Beşiktaş'ın teknik direktörünün kaderinin belli olacağı karşılaşma. Ayrıca Beşiktaş demişken buradan bu Beşiktaş taraftarlarına, bana daha önce cevap veren Beşiktaş taraftarlarından da cevap da almak isterim. Vedat abinin programında yazsınlar, 17 kuşağı bana iletir. Ben bu sezon Beşiktaş'ın ilk 3'e giremeyeceğini belirtmiştim. Beşiktaş bu futbolla, bu antrenörle ilk 3'e giremez demiştim. Ve giremediler de. Bakalım bugün de Sergen Hoca kalacak mı, gidecek mi? O kadar önemli bir karşılaşma.
2: Gidecek bence.
1: Çok da uzatmıyorum. İki takım da gol atar diyorum ve Trabzonspor'un bugün net Onarçu gol atabilir bugün.
2: Ben bugün Beşiktaş kazansa da Sergen Yalçın'ın seneye takımın başında olacağını düşünmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Son duyduklarımız, okuduklarımız o yönde.
1: Bir başarısı yok zaten yani. Hatta takımın en iyi oyuncusu da Sergen Hoca yüzünden ayrıldı.
2: Yani orada farklı scouting problemleri var Rafa Silva'nın transferinde. Dün Ercan Taner'de konuştuk, daha geniş bir zamanda konuşuyoruz. Ben Orkun Kökçü'nün bir isabetli şutunu değerlendirilebilir buluyorum. 1.44 oranı var.
1: Güzel, mantıklı geldi. Net geldi bana da. Vedat abi, sen de yorumunu alalım. Beşiktaş Trabzonspor.
0: Ben 2.5 gol üst bekliyorum. Bu arada Beşiktaş taraftarının da bugün yine statta bir istifaya davet gibi bir şeyi olabilir, organizasyon olabilir.
2: Çarşı grubu açıklama yayınladı, evet.
0: Ben bugün sosyal medyada gezinirken mesela Sergen istifa hashtag'i gördüm. Şaşırdım, şöyle şaşırdım. Yani o maçtan sonra bunun devam edebileceği yönünde bir düşüncem yoktu. Ama biliyorsunuz maç sırasında işte bir şişe fırlatıldı vesaire, bir şeyler oldu Sergen Yalçın'a. O yüzden çok böyle değişik bir maç olur. Ben üst

0: üst biter diyorum.
1: Sergen Hoca'nın, ben kendi şahsi fikrimdir, öncelikli olarak bu egosunu bırakması gerekiyor. Kendi egosu yüzünden Beşiktaşlı 2-3 tane futbolcu da maalesef sezonu çok kötü bir performansla tamamladı. Yani bir futbolcuya, yani konular uzun da, Sergen Hoca'ya soruyorlar Hacı mı siz mi diye, ben diyor. Ya zaten bu şekilde cevap veren bir ego çok başarılı olamaz. Gerçekten başarılı olamaz. Hacı ile kendisini kıyaslamak nasıl bir seviyedir gerçekten anlamış değilim diyorum. 20 kuşağıyla devam ediyorum efendim. Eyüp Spor, Çaykur Rizespor mücadelesi net tercihimdir. İki takım da gol atar diyorum. Kupon seviyesi gördüğüm bir maçtır.
2: İki takım da gol atar tercihine katılıyorum. Burada Çaykur Rizespor bence daha iyi bir takım ama Eyüp Spor son haftalarda Atilla Gerin'le birlikte ligde kalmak anlamında çok önemli puanlar aldı. Çok saygımı kazandılar açıkçası. Evlerinde gol bulacaklardır. Kazanırlarsa da benim için büyük sürpriz olmaz ama iki takım da gol atar biraz daha güvenli bir tercihmiş gibi geliyor bana.
0: Ben burada Rize Spor karşısında ev sahibinin kazanabileceğini düşünüyorum.
1: Peki. Teşekkür ederim.
0: Spor tarafındayım.
1: Kısa yorumun için Vedat abi. 20 kuşağı Galatasaray, Antalya Spor ve şampiyonluk karşılaşması. Bugün Galatasaray kazanırsa şampiyonluğunu ilan ediyor. Geçtiğimiz hafta bir puan kaybı yapmıştı. Buraya kadar diyorum ben. Galatasaray birden bir. Galatasaray 1 ve 2,5 gol üstü. Galatasaray'ın ofans oyuncuları kadroyu gördükten sonra Osimhen gol atar. Leroy Sané gol ya da asist yapar. Barış Alper gol ya da asist yapar. Ben bugün Galatasaray'ın farklı bir şekilde net bir galibiyetle maçı kazanmasını bekliyorum.
2: Burada Antalya Spor için de kritik maç biliyorsun. Kaybederlerse küme düşme ihtimalleri oldukça yüksek olacak. Hatta bir puan tablosunu kontrol edelim. Bir puan üstündeler küme düşme hattının. Onlar için son hafta bayağı telaşlı olabilir. Burada ben iki öneride bulunacağım. Bir, bugün Icardi Galatasaray formasıyla iç sahada son maçına çıkabilir biliyorsun. Sene sonunda ayrılacağı ciddi şekilde konuşuluyor. Bir penaltı vesaire olması durumunda ben takım arkadaşlarının topu Icardi'ye oyunda olursa vermesini bekliyorum.
1: Bravo.
2: Icardi gol atar maç sonu, bir daha önce bunu Muslera örneğinde gördük biliyorsun. 1.70'e yakın bir oranı var. İkinci tercihim de Antalya Spor'un da puana ihtiyacı olduğu için Uğurcan Çakır'ın yapacağı 2 ya da 3 kurtarışın değerlendirilebilir olduğunu düşünüyorum oranına göre.
1: Vedat Bey.
0: İki tercih yapacağım. Birisi Galatasaray'ın şutları ile ilgili olacak. Bence Galatasaray en az 7 isabetli şut atar. İkinci tercihim de kaleci Julian Cuesta, Antalyaspor kalecisi, bence en az 5 kurtarış yapar.
1: Peki. 20 kuşağı Gençler Birliği Kasımpaşa mücadelesi, hemen bilgiyi aktarmak isterim. Ev sahibi ligde 16. sırada, küme düşme potasının ilk sırasında yer alıyor. 28 puandalar, kazanmaktan başka şansları yok gibi. Beraberlik bir haftaya daha taşıyor. Kasımpaşa ligde 13. sırada 32 puan, son haftalarda aldığı galibiyetle yukarı tarafa doğru çıktı. Net tercihimdir yine. Kupon seviyesinde görüyorum. İki takım da gol atar diyeceğim.
2: TGS 2-3 diyeceğim. Gençler Birliği ilginç bir dönemden geçiyor. Bu sezon Metin Diyedin'i gönderip, Volkan Demirel'i gönderip Metin Diyedin'i göreve getirdiler. Metin Diyedin'i gönderip Levent Şahin, iki hafta sonra Volkan Demirel, bu sefer bir daha Metin Diyedin. Nasıl bir yönetim karar mekanizması var bilmiyorum. Ben burada TGS 2-3'te kalacağını düşünüyorum. Maçın Kasımpaşa'dan ötürü.
1: Peki.
0: Ben beraberlik bekliyorum. Kasımpaşa'ya bir puan yetecektir. Onu da alır. Kasımpaşa'nın oyunu da biraz öyle bir oyun.
1: Valla güzel tercih Vedat abi. Oran olarak da beni tatmin etti. Bir sürpriz kuponumda deneyebilirim. Çok da yüksek bir oranı var. Kocaeli Spor, Fatih Karagümrük mücadelesi. Ben bu Fatih Karagümrük takımını anlayamadım. Anlayabilen biri varsa 30 saniyede bana açıklasın.
0: Beri gelsin.
1: Ben gerçekten anlayamadım. Bir takım düşünün, Fenerbahçe'yi yeniyor, gol yemiyor Fenerbahçe'den. Beşiktaş deplasmanında puan alıyor. Büyük takımlara karşı iyi oynuyor. Antalya Spor'u deplasmanda yeniyor ve bu takım küme düşüyor. İlginç. İlginç gerçekten. Anlayamadığım bir kulüptür. Kocaeli Spor, Fatih Karagümrük tercihim. Gol var ve 2,5 gol üst olacaktır.
2: Vallahi zor maç. Kocaeli Spor evinde kazanır diye düşünüyorum. Ne kadar gollü olur bilmiyorum. Onların da uzun süredir bir gol orucu var. Evlerinde oynayacakları son maçı bence boş geçmek istemeyeceklerdir.
1: Vedat abinin yayınında 17 kuşağında Fenerlisi, Galatasaraylısı, Sergencisi ne mesajlar gelmeye başladı.
2: Zelzele kopacak.
1: Ben kaçıyorum. Ben 14'te kaçarım. Radyodan Vedat abiyi dinlerim. Bakalım nasıl açıklayacak? Neler diyecek?
0: Neyi açıklayacağım anlamadım.
1: Burada Beşiktaşlısı, Fenerlisi, Sergencisi, Osimhen'i seven, sevmeyen hepsi senin programına katılacak Vedat abi.
0: Ben bekliyorum işte, yani hayırlı 17'de işte. Gelsinler. Konuşalım bol bol. Hiç sorun yok.
1: Peki. Ve geldik kapanış mücadelesine. 20 kuşağı

0: Konyaspor Fenerbahçe karşılaşması. Ligde son dönemde iyi işler yapan bir Konyaspor var. Teknik direktör değişimi sonrası İlhan Hoca ile yükselişe geçen bir Konyaspor var. Kupada iyi sonuçlar alan bir Konyaspor var. Çok da fazla uzatmıyorum. Kuponuma aldığım bir mücadeledir. Net tercihimdir. İki takım da gol atar diyorum yine.
1: Ben burada Konyaspor kalecisi Deniz'in 3 kurtarışını denemeye değer buluyorum. Bugün Fenerbahçe kaleyi deneyecektir. Talisca'nın, Asensio'nun varlığıyla birlikte Galatasaray'ın alacağı bir sonuca göre canlı olarak da yine maç içerisinde burada kazanmak isteyeceklerdir. Ben dediğim gibi burada Konyaspor kalecisi Deniz'in 3 şutunu önermek isterim. 3 kurtarışını önermek isterim.
0: Peki.
2: Ya ben gollü maç bekliyorum bence. Burada 2,5 gol üste gider bu karşılaşma. Hemen şöyle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Fenerbahçe'de Milan Škriniar'ın, Nene'nin,
0: kaleci Ederson
2: ve Ederson'un olmayacağını belirtmek isterim.
0: Doğru. Konyaspor cephesinde de Cülerme, Tunağan Taşçı, Kremer şüpheli olarak gözüküyor. Bunların bilgisini de paylaşmak isterim. Ayrıca Kalusic, yine defans hattındaki oyuncu, şüpheli olarak açıklanmış. Evet. Değerli dinleyenlerimiz, Trendyol Süper Lig'de de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Rejimiz sevgili Vedat Parlak birazdan Fırat Ertem'i hatta bağlayacak. O bağlanırken ben de değerli dinleyenlerimizi kırmamak adına çok seri ve hızlı bir şekilde notlarım arasına almıştım. Dersime çalıştım çünkü alaca. Değerli dinleyenlerimiz de alt liglerdeki tercihlerimi hızlı bir şekilde paylaşacağım. Belçika Pro Lig Şampiyonu grubu Kulüp Brugge St. Truidens mücadelesi, tercihim 1 ve 1,5 gol üst.
1: Ben de Brugge kazanır diyor.
0: İngiltere Championship yükselme playoff yarı final mücadelesi. Middlesbrough, Southampton, iki takım da gol atar diyorum. Senin de yorumunu alalım alacağızlı bir şekilde.
1: Karşılıklı gol vara katılırım.
0: Avusturya Ligi'nde yüksek oyun alan Reed-Wolfsberger mücadelesi. 2,5 gol üst yorumunda bulunuyorum. İsviçre Ligi Zürich-Grasshoppers mücadelesi. Gol var diyorum. Luzern-Servet mücadelesi. İki takım da gol atar. 2,5 gol üst diyorum. Norveç Kupası final maçı Bodo Glimt-Bram mücadelesi. İki takım da gol atar. Güvendiğim,
2: uzak durmak lazım diyorum.
0: Tercihler arasında zor maç bu arada. Yani lafım yok. Yani
2: bu sene Bodo'ya hiç güvenmiyorum. Yani sezon başı itibariyle uzak durmakta fayda var orada.
0: Değerli dinleyenlerimizi kırmamak adına yorumluyorum. Ben de tamam. Kupon seviyesinde görmedim Vedat abi. Ayrıca son olarak İsveç Ligi'nde de güvendiğim karşılaşmalarda Göteborg, Hammarby iki takım da gol atar. Yine diğer oranları da kontrol ederek söylüyorum. Degerfors, Mjällby mücadelesinde de 2,5 gol üst bekliyorum bu karşılaşmada.
2: O zaman ben de istersen şöyle,
0: hemen alalım Vedat abi.
2: Çok özellikle de hani öne çıkarmadığımız bugünkü maçlardan 3 tane maçım var. Dinamo Zagreb Hajduk Split maçında 2,5 gol üst. El Naima El Hazen maçında 2,5 gol üst ve El Fayha El Katsiyah maçında da yine 2,5 gol üst bekliyorum.
0: Ve hattımızda sevgili Fırat Ertem var. Son haftalarda şov yapan bir Fırat Ertem var. Fırat abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk Ozan'cığım. Muhteşem Üçlü'ye merhabalar sevgili Burak, sevgili Vedat abi.
0: Çok çok teşekkür ederiz Fırat abi.
3: 9 Mayıs Cumartesi 301-304 Emrah Baygün şans oyunları için hazırladığımız günün maçlarını aktarmadan önce bugün öncelikle Radyo Spor dinleyicisi olarak Burak Alaça ve Onur Kıran'a duyarlı yayını için teşekkür ederim. Çünkü Fenerbahçe Beko toplamda 8. kez Final Four'da, 4 finali var, 2 şampiyonluğu var. Üst üste 3. Final Four'u getirmek çok büyük başarı. Onur Kıran'ın lafını çok sevdim. Türkiye'mizde amatör şubeler lafını kullananlar futbol harici branşı bilmedikleri için herhalde unutturmak istiyorlar diğer branşları. Basketbolda hem erkekte hem kadınlarda, hem Fenerbahçe Spor Kulübü hem milli takımımız dünya markası. Voleybol kadınlarda kulüplerimiz Avrupa'da marka, kadın milli takımımız dünya markası. Ümit ediyorum amatör demekten vazgeçeceğimiz günler yakındır diyeyim.
1: Çok teşekkür ederiz abi.
3: Evet, saat 16.30 Stuttgart Bayer Leverkusen. Ligde son iki hafta malum. Bayer Leverkusen, Stuttgart ve Hoffenheim aynı puandalar. Bu üç takımdan biri ancak Şampiyonlar Ligi bileti alabilecek. O yüzden bu maç daha fazla önem kazanıyor. İlk maçta Stuttgart Leverkusen'i elinde 4-1 yenmişti. Bayer Leverkusen eğer bugün bir puan alırsa Stuttgart'ın sahasında, bundan sonraki oynayacağı Hamburg'u ağırlayacak ve evinde Hamburg'u yenecektir. Ama Stuttgart bu maçı alamazsa son hafta Eintracht Frankfurt'a konuk olarak zorlanabilir.
0: Doğru.
3: Çünkü dün de gördük, Borussia Dortmund Frankfurt karşısında 1-0 geriye düştü. Çok şükür Can Uzun maçın ilk golünü attı. Çok iyi gidiyor evladımız, nazar değmesin. 3-2 kazandı ama çok zorlandı Dortmund. Stuttgart bugün yenmek zorunda. Spor Toto için daha önce yayınlarımızda bu Baygün'de öncelik bir imkan olanlar 1 ve 0 çifte şans demiştim. Ama bugüne özel seçimlerim kornerler. Toplam korner 9.5 üst oran 1.66. Orta riskte kalayım diyenler ilk yarı toplam korner 4.5 üst 1.73. Riskli seçimimde maç sonu 1 ve KG var 2.92 orandan öneririm.
0: Gayet güzel tercihler oran olarak da.
3: Wolfsburg Bayern Münih bugünün önemli Bundesliga maçlarından biri. Maç sonu 2 ve KG var. Oran 2.04'ten öneriyorum. 1.2 orandan riski karşılar. Neden? Saat 19.30'daki maçta Bayernli futbolcular keyifsiz başlayacaktır. Keşke oynamasak diye başlayacaktır. Çünkü akılları fikirleri Paris Saint Germain maçında kaldı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hasretinde kaldı. Bundesliga şampiyonu olmak zaten alışılagelen sonuçtu.
0: Doğru.
3: Futbolcuların çoğunun hayali elbette Şampiyonlar Ligi madalyasıydı. Ama diğeri ise can derdinde küme düşme playoff'a tutunmaktan başka çaresi olmayan Wolfsburg'dan gol veya goller yiyebilir. O goller de Bayern Münih'i uyandırır ki biliyorsunuz 6. vitesi atınca neler yapabildiğini. İlk yarıda KG denilebilir. Riskli seçim oran 2.56'dan. Maç sonu 2 ve KG vardı 2.04'ten. Bu maç özelinde vermek istediğim iki ayrı tercih dinleyicilerimizin keyfine bırakıyorum.
0: Fırat abi ağzına sağlık, vermiş olduğun tercihler için teşekkür ediyoruz. Ayrıca Avrupa Ligi'ndeki tercihlerini de dinleme fırsatı bulmuştum. Crystal maçındaki ilk yarı KG tercihi yine yüksek orandan isabet sağladı. Sen de çok seviyorsun son dönemde yüksek oranlardan değerli dinleyenlerimize kazandırmayı. Tebrik ediyorum gerçekten seni. İleriki dönemde YouTube videolarımıza da inşallah seninle devam edeceğiz. Hangi maça Fırat ismiyle sevgili Fırat Ertem'i de takip edebilirsiniz. Baygün uygulamasında da yine Fırat abinin kuponlarını görebilirsiniz. Vermiş olduğun karşılaşmalar için teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık.
3: İyi yayınlar diliyorum muhteşem üçlüye. Hoşçakalın.
0: Teşekkür
1: ağzına
0: ederim.
1: Ağzına sağlık abi.
0: Değer dinleyenlerimiz, sevgili Fırat Ertem'den de güvenmiş olduğu tercihleri almış olduk. Alt liglerdeki karşılaşmaları da yorumladık. Şöyle bir kontrol ediyorum. Gözümüzden kaçan bir maç var mı? Var.
1: Olur,
0: bir maç
1: olur
0: var. Değerli dinleyenimiz de sormuştu onu. Ben kimseyi kırmak istemem biliyorsun sevgili Burak Alacı. Özellikle böyle maç konularında. Sarpsborg-Fredrikstad mücadelesi mevcut. %65 de oyun almış bu karşılaşma. 15 kuşağında başlıyor. İlk yorumu senden alalım. Sarpsborg Fredrikstad mücadelesine neler söylersin?
1: Evet, Norveç Ligi az önce Vedat abi Bodo'dan uzak dur demişti. Orada sezon başı itibariyle dinamikler biraz karışık. Son şampiyon Viking iyi başladı sezona. Genel itibariyle onun haricinde karışık bir görüntü var. Şimdiye kadar baktığımız zaman sezona en kötü başlayan takımlardan ikisi. Sarpsborg tarafı son çıktığı 5 maçta galibiyet alamadı. Burada 4 mağlubiyet var bu arada beraberlikte haricinde. Geride kalan 7 maçta 10 gol yediler, 5 gol attılar. Çok fazla gol yemiyorlar ama hücum anlamında çok kısır bir Sarpsborg görüyoruz. Fredrikstad tarafında onlar da üst üste 3 maç kaybetti ama özellikle son 2 maçta Viking ve Brann karşısında, iyi takımlar karşısında mağlup olduklarını söylemek lazım. Ben deplasmanda Fredrikstad'ın gol bulacağını düşünüyorum. Burada karşılıklı gol denemesini Sarpsborg'un da puana ihtiyacı olduğu için değerlendirilebilir. Buldum. Fredrikstad bence daha iyi takım. Belki ön plana dahi çıkarılabilir.
0: Benim de tercihim açıkçası iki takım da gol atar olacaktır. İki karşılaşmamız daha var. Çekya Ligi'nde onları da konuşup artık yayın süremizin sonuna geliyoruz. Victoria Pilsen Slovan Libere karşılaşması gayet güzel bir mücadele. Maç sonucu 1 ve 1.5 gol isteyeceğim bu karşılaşma için.
1: Victoria Pilsen favori, daha iddialı bir takım. Bu arada şampiyona grubu, oradaki durumu da hızlıca paylaşalım. Slavia Prag lider, muhtemelen şampiyon olacaklar orada.
0: Şimdi o maçı soracağım.
1: 8 puanlık bir fark var. Bugün de bir derbi var. Ben orada çok umudu kalmamış olsa da grup sonucu Slovan Liberec'e karşı Victoria Pilsen'in kazanmasını beklerim.
0: Ve geldik Çekya Ligi'ndeki en önemli karşılaşmaya. Hatta Vedat Avri'nin de bu karşılaşmayla ilgili fikrini almak isterim. 20 kuşağı Slavia Prag, Sparta Prag mücadelesi. Bir Prag derbisi sevgili Alaca. Benim buradaki tercihim net gol var olacaktır. Oran olarak da en iyi tatmin eden gol vardır.
1: Valla şampiyona grubu yeni başladı şimdilik. Sparta Prag ilk maçta kazanarak başladı. Slavia tarafına bakacak olursak onlar normal sezonu çok iyi geçmişti. Onlar da deplasmanda zor bir galibiyet aldı ilk maçta. Ya, bu bir derbi, zor bir maç. Kazanan şampiyonluk yolunda moral bulabilir. Hala 4 maç var. Burada dediğim gibi 8 puanlık bir farkı var Prag'ın. Slavia Prag'ın daha favori gözüküyor ama iki takım da gol atarak atılırım. Zor maç. Onun haricinde çok farklı tercihler de vermek bence pek mümkün değil.
0: Peki.
2: Yani bu derbiyle ilgili aslında çok uzun düşündüğüm bir derbi değil. Onu söyleyeyim. Ama sordun diye cevap vereceğim. Bence burada Slavia Prag avantajını sürdürmek isteyecektir. Sparta Prag da buradan bir galibiyet alarak aradaki farkı azaltmak isteyecektir. Sanki iki takım da gol atar gibi görünüyor böyle olunca. Ama dediğim gibi çok üzerine düşündüğüm bir maç değil. Bir de dikkatimi bir şey çekti.

0: Bu iki takım 6 maç yapmış arkadaşlar aralarında. Toplam 5 kırmızı kart çıkmış 6 maçta.
1: Kart baremine de dikkat etmek gerekiyor diyorsun.
0: Ben o da dikkatimi çekti. Bir derbi olduğu için belki gergin geçiyor olabilir.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bugün A'dan Z'ye neredeyse bültendeki bütün karşılaşmaları sizler için yorumladık. Euroleague'deki Fenerbahçe'ye başarıları daim olsun diyoruz tekrardan. Milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Onun dışında da konuşmadığımız bir şey kalmadı. Hafta içinde iddia programımı YouTube'da yapıyorum. Ozan Özturan tahminleri ismiyle beni takip edebilirsiniz YouTube platformunda. Burak Alaca ve Vedat Parlak isimleriyle de değerli program arkadaşlarımı takip edebilirsiniz. Gönderdiğiniz mesajlar için, destekler için çok çok teşekkür ederiz. Burada her zaman doğruları konuşmaya çalıştık. İddia programı olmasaydık genel konulara biraz daha fazla girecektik ama süremiz bu kadarına yetti. Ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu günler dilerim efendim.
2: Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
3: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz sona erdi.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Arabanı arabamla Takoma, değerinde cinsat.
4: Radyo Spor.
6: Aldığınız teklif ne kadar iyi olursa olsun, önce hep iyi sigortaya bakmak alışkanlığınız olsun.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Doğan Holding güvencesiyle.
8: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
9: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
10: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
11: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
12: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo

Bilyoner'le hafta sonu bültenine hoş geldiniz sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Ben Genco Boran. Bir saat boyunca yaklaşık sizlere günün maçları ile ilgili bilgiler vereceğim, tahminler sunacağım. Hatta hemen sıcağı sıcağına Liverpool-Chelsea maçının muhtemel 11'lerinin üzerinde durmamıza gerek yok. Çünkü gerçek 11'ler de açıklandı. Vallahi çok sürpriz yok eksikler doğrultusunda. Bakıyorum. Bir tane çok beğendiğim, şimdi muhtemel yani 11'leri gördükten sonra acaba oranlar nedir, ne değildir? Ona bir bakmak lazım. Yok ama ismi yok. Maalesef tüh. Maalesef ismi yok. Bu genç oyuncu var. 73 numara. Ngumowa. Bayağı iyi bir oyuncu. Onun şutlarına oynamak istiyordum ama oyun olarak o isim açılmamış. Kadroları vereyim. Şimdi çok ilginç. Yani Liverpool'un artık ligde ne şampiyonluk ümidi var, zaten yoktu. Ama son dönemde topladıkları puanlarla ve özellikle Chelsea'nin kaybettiği, Aston Villa'nın kaybettiği puanlarla artık ilk 5'i garantilediler. Bu ne demek oluyor? Şampiyonlar Ligi'nde seneye mücadele etme şansları artık garanti. Puan durumuna baktığınız zaman Liverpool 58 puanda. Bugün Bournemouth kazansa, Liverpool kaybetse, haftaya Bournemouth kazansa, Liverpool yine kaybetse yine averajla geçiyor. İşte Bournemouth da Fulham deplasmanında. Brentford zaten City deplasmanına gidiyor. Yani işi hakikaten baktığımızda hani ilk 5'in dışında kalması ihtimali hani mucize. 3 maçını kaybedecek de aşağıdaki takımlardan biri her maçı kazanacak. Ya anca öyle. Anca öyle. Ki Liverpool'un da maç takvimine baktığımızda tamam kalan maçları çok kolay değil ama ya mesela Chelsea maçı, yani şu anda Chelsea son 6 lig maçını kaybetti. Ve bu son 5 maçta sadece 6-6. Doğru bakmışım. 6. Arada bir tane teknik direktör değişikliği işaretini yanlış gördüm. 6 tane maç üst üste kaybetti. Son maçta Nottingham Forest karşısında 90 artıda bulduğu golle o 6 maçta bir tane gol atabildi. Everton'a 3-0 yenildi, Newcastle'a 1-0 yenildi, City'ye 3-0 yenildi, Manchester'a 1-0 yenildi, Brighton'a 3-0 yenildi. Ve evlerinde Nottingham Forest'a yenildikleri maçta Nottingham Forest hafta içi Avrupa Ligi yarı final rövanş maçını düşündüğünden dolayı acayip büyük bir rotasyona gitti. Yani acayip büyük bir rotasyona gitti ve buna rağmen ilk yarı öne geçince menajer Pereira dedi ki ya bu çocukların emeğine yazık olmasın gençlerin. Ligde de çok iyi durumda değiliz. O yüzden ikinci yarı asları alıp skoru korumak için ve bunu da başardı ve ligde açıkçası derin bir nefes aldı Nottingham Forest. Ama tabii söz konusu takım Chelsea olunca Chelsea üst üste 6. mağlubiyetini de almış oldu. Yani ben hiç düşünmüyordum ki Galatasaray'la oynadıkları maçtan sonra Liverpool'u bir karşılaşmada önereceğim. Hiç düşünmüyordum ama işte futbol böyle bir oyun. Yani öyle bir mağlubiyet serisine girdi ki Chelsea
şu anda onları önerebileceğim hiçbir durum yok. Son 6 maçta 1 gol attılar. Son 6 maçını kaybetti. Ayrıca Liverpool'da kaleci Mamardashvili'nin sakatlığı geçti. Bugün ilk 11'de gözüküyor. Kerkeş'in sakatlığı geçti. İlk 11'de gözüküyor. Evet, Isak, Salah, Ekitike yine yok. Ama baktığım

baktığımızda kadroya, savunmada Curtis Jones, Konate, Van Dijk ve Kerkeci görüyoruz. Orta sahada Gravenberch, McAllister, forvet arkasında Frimpong, Szoboszlai, Ngoa ve ileride de Gakpo'yu görüyoruz. Liverpool'un 11'i bu şekilde sevgili Radyospor dinleyicileri. Chelsea'nin 11'ine baktığımızda kalede Jorgensen var. Sanchez'in sakatlığı devam ediyor. Savunmada Colwill, Fofana ve Hato üçlüsü var. Orta sahada Gusto, Andri Santos, Caicedo ve Cucurella. Forvet arkasında Cole Palmer, Enzo Fernandez. İleride de Joao Pedro var. Yedeklere baktığımızda Isak yedekler arasında gözüküyor ama bilmiyorum riske edilir mi? Isak yedekler arasında gözüküyor. Joe Gomez, Chiesa, Robertson güvenilir isimler. Diğerleri genç takımdan işte kaleci Woodman, Wright, Ndiaye, Morrison. Bunlar hep genç takımdan yedekler. Chelsea'nin yedeklerine baktığımda Acheampong var savunmada. Adarabayo var yine savunmada. Delap, Reece James, Lavia gibi tanıdık isimler var. Açıkçası forvet hattında Delap haricinde bir takviyesi de yok Chelsea'nin. Yani savunma takviyesi çok iyi. Adarabayo ve Acheampong'la ama Reece James'le hatta ama ileriye pek desteği yok gibi gözüküyor. Yedek kulübesinden Chelsea'nin. Ne beklerim? Valla Liverpool'a verilen oran bence gayet güzel. Gayet denemeye değer. Ben Liverpool galibiyetini bekliyorum. Liverpool yani çok önerir miyim? Çok ön plana çıkartır mıyım? Sanmıyorum. Sanmıyorum. Çok ön plana çıkartacağımı. Ama yani şu maçta Genco çok güzel maç. İngiltere Premier Ligi'nde takip ediyorsun. Ne önerirsin diyorsanız tabii ki Liverpool galibiyeti öneririm. Şimdi bugün güzel maçlar var İngiltere'den ama tabii Türkiye'de de bugün önemli karşılaşmalar var. Galatasaray'ın Antalyaspor mücadelesi var. Beşiktaş Trabzon maçı var. Beşiktaş'ta işte ileride solda El Bilal Ture, sağda Çerni, Orkun, Olaytan, Aslani hepsinin oynaması bekleniyor. Ndidi baktığım muhtemel 11'lerde yedeklerde gördüm. Yani ilk 11'de görmedim daha doğrusu Aslani'yi. Trabzon karşısında acaba Beşiktaş ne yapar? Trabzon'un kötü gidişatı devam eder mi? Durdurabilir mi? Bu tabii önemli. Ben tabii şimdi Sergen Hoca ile ilgili Sergen Hoca nasıl bir karar aldı? Yönetim durdurdu mu? Taraftarın bugün Beşiktaş'ın teknik direktörüne tepkisi ne olacak? Özür mü dileyecekler? Çünkü sonuçta 1-2 fevri işte sahaya atılan maddeden belki çoğunluk da rahatsız olacak ve bugün Sergen Hoca'ya belki bir güven çıkacak tribünlerden. Hele ki Beşiktaş Trabzonspor'u yenerse gerçekten Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olan bir galibiyeti hem almış olacak hem de Sergen Hoca'ya bir güven oyu da çıkmış olabilir ama tabii o Sergen Hoca'nın fikrini değiştirmek için yeterli olur mu olmaz mı bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Ben açıkçası Trabzonspor Beşiktaş karşısında İnönü'de iyi bir sonuç alabilir mi? Ya yani ilk maç da aklımda Beşiktaş kırmızı kart görmeseydi kazanabileceği bir maçtı. Kırmızı karttan sonra oyun tamamen Trabzonspor lehine döndü. Trabzonspor ligde oynadığı son 4 maçını kazanamadı. Bundan dolayıdır ki şampiyonluk yarışından koptukları gibi Fenerbahçe karşısındaki

0: ikincilik avantajını da şu anda kaybetti. Bordo mavili takım. Bakalım bugün o kötü gidişat değişecek mi, değişmeyecek mi? Hep beraber göreceğiz. Tabii Trabzonspor'da da eksikler var. Hemen onların da Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini az önce sizlerle paylaştım. Trabzonspor'un da muhtemel 11'ini hemen açıyorum. Trabzonspor'un muhtemel 11'i. Evet, açtım bile. Kalede Onana, solda Lovic, sağda Ozan, savunmada Salih ve Vayvu var. Biliyorsunuz Trabzonspor'da Mustafa Eskiyerliaç kart cezalısı, Batagov ameliyat oldu, 3 ay yok en az. Savic'in sakatlığı devam ediyor. O yüzden Trabzonspor'un da nasıl bir dörtlüyle çıkacağı çok merak konusuydu. Tekrar ediyorum, solda Lovic, sağda Ozan, göbekte Salih ve Vayvu var. Tabi şimdi böyle bir dörtlü karşısında da Beşiktaş büyük maçlarda evinde ne kadar iyi oynadığını biliyoruz. Ne kadar maçları hızlı başladığını biliyoruz. Bundan dolayı böyle bir süratli başlangıç halinde Trabzonspor'un bu savunma hattının bu baskıya nasıl bir tepki vereceğini de ben merak ediyorum. Yani burada gerçekten Beşiktaş biraz ön plana çıkabilir kadrosal anlamda. Ortada Ulay'ı ve Folcarelli'yi görüyoruz. Forvet arkasında Augusto, Muçi ve Zubkov, ileride de Onauçu 11 ile çıkması bekleniyor. Trabzonspor'un bilgisayar tahminine bakayım diyorum ama bilgisayar da çok şey değildir. Yok, Türkiye Ligi ile ilgili pek bir tahmin vermeyelim bilgisayardan. Yani gollü maç beklediğini söylemiş. Diyelim ilk reklam kuşağımızı hemen atladıktan sonra Türkiye Ligi ile sonra İngiltere Premier Lig'de devam edeceğiz.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Süper Lig'de sezonun son derbisi için geri sayım sürüyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş, Dolmabahçe'de Trabzonspor'u konuk ediyor. Sezonun son derbisine Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyospor dinleyicileri. Galatasaray maçındaydık. Hemen de şimdi o maçla ilgili bilgiler vermeye başlıyorum. Ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i eksikler var. Bugün Lemina ve Sara'nın ilk 11'de çıkması beklenmiyor. Kalede Uğurcan, savunmada Salahi, Davinson Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs. Ortada Lemina ve Sara'nın yokluğunda İlkay ve Torreira ikilisi bekleniyor. Forvet arkasında Sané, Yunus, Barış Alper ve ileride de Victor Osimhen var. Antalyaspor'da kalede Julian, solda Paul, sağda Bünyamin, savunmada Hüseyin ve Veysel, orta sahada Sesay, Saric, Bale, Safuri, Doğukan ve Van de Streek'i görüyoruz. Tabii ki Van de Streek bu takımın en önemli oyuncusu. Puan durumuna baktığımız zaman tabii Antalyaspor canının derdinde 15. sırada 29 puanla, Gençlerbirliği ve Kayserispor bu takımı takip ediyor. Kayserispor ya da Gençlerbirliği takımlarından bir tanesi kazanıp bugün Antalyaspor kaybederse küme düşme hattına düşecek. Antalyaspor son haftaya girerken, şimdi Galatasaray tabii son maçında Samsunspor'a çok farklı mağlup oldu. Ve ben eminim ki bir hafta boyunca Okan Hoca alınan bu mağlubiyetten dolayı oyuncularına gerekli ikazı, gerekli bu maç öncesi motivasyonu, bir daha sürprize izin vermeyecek şekilde hazırlıklarını tamamlamıştır diye ben şahsen düşünüyorum. Rakibin de çok zayıf bir takım olduğunu düşünecek olursak, Galatasaray bugün evinde taraftarının önünde oynuyor. Onun moral ve motivasyonu, işte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları için yurt dışından gelen eski oyuncular, kutlama planları, yani her şey bugün kazanmak üzerine kurulu bir atmosfer var İstanbul'da, Rams Park'ta. Eminim ki oyuncular da aynı motivasyonla, aynı istekle, hatta ben bugün Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında tek başına en az 3 gol bulmasını, yani iddia anlamında da ev sahibi 2,5 gol üstü tercihini bayağı oynamaya uygun görüyorum. Mesajlar var. Biraz mesaj eritelim. Beşiktaş'a geçtik. Fenerbahçe'de konuşacağım ama bakayım. Erdal Bey bir mesaj yazmış ama bakıyorum. Peki tamam Erdal Bey, mesajınız alındı. Ordu'dan Tuna, Chelsea, Liverpool ilk yarı 2 gol, yani ilk yarı 1,5 gol üstü. Stuttgart Leverkusen ilk yarı 1,5 gol üstü.

Sevilla İspanyol kırmızı kart. Çok güveniyorum. İyi ki varsınız demiş. Şampiyon cumbom diyor Ordu'dan Tuna Bey. Valla Sevilla İspanyol kırmızı kart gurme bir tercih. Umarım olur. İstanbul'dan Nusret hoş geldin Genco Bey. Bundan sonra sen moderatör olduğun zaman ben mesaj atarım. Tamam peki. Benim tüm mesajları okuduğuma dair böyle güzel mesajlar geliyor. Şanlıurfa'dan Koray Bey bir kupon yapmış. Liverpool Chelsea ev sahibi ilk yarı gol atar. Olabilir. Elche Alaves ev sahibi ilk yarı gol atar. Bol şans diliyorum. Hasan Bey bir kupon yapmış. Hasan Bey, kuponda çok maç var ama hızlı hızlı bakayım. Liverpool 1. Man United 2. Kolay maç değil ama United kazanmaya yakın ama yani çok güvendiğim bir kupona United'ı koymazdım. Sunderland iyi bir takım çünkü. Hele ki evinde büyük takımlara karşı ciddi vites arttırabilen bir takım. Başakşehir 1. Galatasaray handikaplı 1. Göztepe 1. Hadi bakalım bol şans. Bir başka kupon. Liverpool. Sunderland KG var ve 2. Yani görüyorum ve arttırıyorum demiş Enes Bey. City KG var ve 1. City KG var ve 1'e katılıyorum. Brentford çok formda. Onu söyleyeyim. Genco Bey nasılsınız? Teşekkürler. Umarım siz de iyisinizdir. Şimdi önce bir Fenerbahçe'yi konuşayım. Reklam arasından sonra çünkü hem Liverpool maçı başlayacak hem de İngiltere Ligi ile ilgili çok önemli bir haberim var. Mutlaka iddia severlerin duyması gereken bir haber bu. Bugünkü 6. 7. ve 8. takıma kuponunuza koymadan önce bilmeniz gereken bir gelişme var. Onu sizlerle paylaşacağım. Konya Fenerbahçe. Tabii Fenerbahçe bugün bu maça çıkıyor. Bu maçı kazanması ama ligde tutunmaları için yeterli olmayabilir. Yani Fenerbahçe Konya'da kendi maçını oynarken bir yandan da kulağı İstanbul'da olacak ki Galatasaray puan kaybetsin, puanlar kaybetsin. Şampiyonluk iddiası Sarı Lacivertli ekibin devam etsin ama Konyaspor da son haftalarda gerçekten çok formda. Ligde rotasyona gittikleri Çaykur Rizespor maçı haricinde müthiş bir galibiyet serisi var Konyaspor'un. Bugün Muleka, Olaigbe, Bardi, Deniz hepsi muhtemel 11'de gözüküyor. Yani böyle bir rotasyon da yok gibi. Fenerbahçe'ye baktığımızda Nene sezonu kapattı. Skriniar'ın oynayıp oynamayacağı belli değil ama önümdeki muhtemel 11'de gözükmüyor benim Skriniar. Ederson zaten cezalı. Edson Alvarez de maç kadrosunda yok. Fenerbahçe'de bugün kalede Mert'i görüyoruz. Solda Archie Brown, sağda Semedo. Savunmada stoperlerde Osterwolde ve Çağlar var. Bakalım Skriniar'ın yokluğunda bu ikiliyi mi göreceğiz yoksa Çağlar yerine Skriniar olacak mı? Orta sahada Guendouzi, Kante, solda Kerem, sağda Musaba. 10 numara pozisyonda Fred, ileride de Anderson, Talisca var. Valla bu maç KG var bekliyorum. Bu maçta yani Konyaspor alır mı? Kadroya bir bakmak lazım. Konyaspor hakikaten hiç fena değil. Ben tabii kupa maçının atmosferi bambaşkaydı. Kupa maçının atmosferi bambaşkaydı. Orada az gol. 120 dakikanın sonunda penaltı golüyle Konya turu geçti ama burada öyle olmaz. Ya burada lig var. Burada artık yani Konyaspor rahat. Ya Fenerbahçe de nispeten rahat. Hele ki Galatasaray maçından, İstanbul'dan ilk yarıda Galatasaray 20-25 dakikada 2-0 öne geçerse Fenerbahçe için de sezon bitmiş olur. Hatta bunu demişken aklıma verdiğim Galatasaray 2.5 gol üstünün yanı sıra özel etkinliklerde ilk 20 dakikada bir gol olur mu? Galatasaray ilk 20 dakikada bir gol atar mı? Ki bu Antalyaspor için de geçerli ama bilmiyorum o gözle bakar mısınız bu tahmine. 20 dakika içerisinde gol olurun oranı 1.

0: 2-0, 1-0 ilk 20 dakikada, 20 dakikada böyle iki fark öne geçerse o zaman Fenerbahçe için işler biraz motivasyon anlamında kırıcı olabilir. Erdal Bey, mesajınızı okudum. Ben okumaya devam edeceğim, merak etmeyin. Şu anda bununla ilgili bir yorum yapmam doğru olmaz. Saatlerimiz 14.31. Bu saat dilimindeki ikinci reklam aramızı verelim. Hemen Premier Lig'e döneceğim ve Liverpool-Chelsea maçı da başladı.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
7: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. BinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık BinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
8: Garanti BBVA yatırım.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Aşk şarkılarıyla değil,
11: tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
12: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
13: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum, günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
14: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
15: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
16: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
17: Tatlı da yersin değil mi annem?
18: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
17: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
18: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
19: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.
5: Spor.

Devam ediyoruz sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Liverpool Chelsea maçı başladı. Tehlikeli yerden bir serbest vuruş kullanacak Chelsea. Erdal Bey bir kupon yollamış. Elche 5.5 korner üstü. Cagliari 4.5 korner üstü. Tabi ihtiyacı olanlara yönelmiş. Sevilla 4.5 korner üstü. Celta Vigo 3.5 korner üstü. Vallahi bol şans diliyorum. Korner tercihlerinizde. Korner istatistiği olmadığı için bir şey diyemeyeceğim ama hep beraber göreceğiz. Topun başında Szoboszlai var. Szoboszlai frikikten gol atar ya da Szoboszlai isabetli şut çeker oynayanlar için heyecanlı bir an. 3 kişilik bir baraj var ama Szoboszlai mesafe tanımaz. Dakika 5. Szoboszlai hakemi uyardı. Çizdiğiniz baraj çizgisinin önüne geldiler diye hakem de haklısın dedi. Gitti düzeltti barajı. Szoboszlai vuracak kaleye bakalım ama barajdan döndü. Benim aklımdaydı bir Szoboszlai oynasam mı diye ama gerçi mesafe uzun da.

Ama bakalım. Şimdi bir tehlike var ve inanılmaz bir gol. Gravenberch'ten harika bir gol. Hani beni bilenler bilir, tam lamba diye tabir edeceğim. Lamba diye tabir edeceğim bir gol. Tam çatala vurdu. Kalecinin yapacak hiçbir şeyi yok. Yani orada değil Jorgensen, birinci kaleci Sanchez de olsaydı, hatta Liverpool'un sakat kalecisi Alisson da olsaydı hiç kimse bir şey yapamazdı. Tam çatala vurdu. Çok güzel bir gol. Asist Frimpong'dan. Yani tam da çatala gitmemiş ama evet, kalecinin parmaklarının ucundan. Alisson olsa belki kurtarabilirmiş. Sanchez'i bilmem ama Alisson olsa kurtarabilirmiş. Liverpool, Gravenberch'in attığı golle Chelsea karşısında öne geçti. Çok da iyi başladık. Harika. Liverpool galibiyeti istiyordum, bekliyordum. Önerim bu şekildeydi. Maça iyi başladık tercihimiz anlamında. Şimdi İngiltere ile ilgili bir anonsum var dedim. Brighton-Wolverhampton maçı öncesinde hemen bunu sizlerle paylaşayım. İngiltere'de şu anda ilk 4 sıraya baktığınızda zaten Arsenal ve City yakalanmaz durumda. United da yakalanmaz durumda. 4. sırada Liverpool ve 5. sıradaki Aston Villa'nın 58'er puanı var. Zaten İngiltere'de ilk 4 takım ülke puanından dolayı, ülke puanında ve bulundukları UEFA sıralamasından dolayı 4 takımla Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkına sahipler. Bir de ekstra kontenjanları var. Neden? Bir sezon içerisinde en yüksek ülke puanı alan iki takım, ki şu anda o birinci sırada İngiltere Premier Lig olduğundan dolayı İngiltere bir tane ek kontenjan kazanıyor. Ek kontenjandan da şu anda Aston Villa faydalanıyor ve Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Ama aynı Aston Villa Avrupa Ligi'nde final oynuyor ve Freiburg'la karşılaşacak. Çok da büyük bir ihtimalle Freiburg'u yenecek Aston Villa. Ya biz öyle varsayalım şimdilik. Çünkü Aston Villa Freiburg'u yendiği takdirde bir Premier Lig takımının daha Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali var. Bu neye göre değişiyor? Eğer Aston Villa ligi ilk 4 sıra içerisinde bitirip Avrupa Ligi'ni kazanırsa o zaman statü değişmiyor. İngiltere Premier Ligi'nden 5 takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Fakat Aston Villa ligi 5. sırada bitirip ya da 6. sırada bitirip farz edelim ki geçildi Bournemouth'a, Brentford'a. Yani çok zor ama ilk 4 dışında bitirdi diyelim. Bir takım daha Aston Villa ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanacak. Çünkü ilk 4 sıra zaten İngiltere'nin ülke puanı sıralamasından dolayı ana hakkı. Ama ek kontenjan harici ilk 4 sırada olan bir takım Avrupa Ligi'ni kazansaydı zaten ana hak yer alan takımlardan biri olduğundan dolayı hiçbir değişiklik olmayacaktı. Fakat 5 ek kontenjandan bir takım bu hakkı elde ederse o zaman o hak onlara ekstra avantajı sağlıyor. Kural bu. Benim yorumum yok burada. Kural bu. Ve 6. takımda Premier Ligi 6. bitiren takımda Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanıyor. Bu durumda şu anda 6. Bournemouth puanı 52, 7. Brentford puanı 51 ve 8. Brighton puanı 50, 6. sıra için inanılmaz bir mücadeleye girecekler. Tabii Chelsea bugün Liverpool'u yense
Belki onlar da

girecek ama ben pek ihtimal vermiyorum buna. O yüzden Chelsea'yi saymıyorum. Brentford City ile oynuyor. Bournemouth Fulham deplasmanında. Brighton ise bugün Wolverhampton ile oynuyor kendi evinde. Yani Brighton'ın bugün Wolverhampton'ı parçalamasını bekliyorum. Çünkü sadece bir puan değil, bu üçlü arasında averaja baktığımızda bir gol bile çok önemli. Brighton'ın averajı artı 7, Brentford'un averajı artı 6. Ve averajlar aynı olduğu takdirde Brentford daha fazla gol atan takım olduğundan dolayı Brighton'ı geçiyor. Bugün Brighton'ın Wolverhampton'ı parçalamasını bekliyorum. Handikaplı galibiyet, bu arada inanılmaz bir gol kaçırdı Liverpool. Van Dijk %100'lük bir gol kaçırdı. Arka direkte bomboş. Zaten offside'mış. Offside olmayabilirmiş. Offside olmayabilirmiş. Yani çok acayip bir gol kaçtı. Neyse, önemli değil. Brighton bugün 2 farklı, hatta belki 3 farklı Wolverhampton'ı yenmesini bekliyorum. Ve 6. sıra için iddiasını yukarılara taşımasını bekliyorum. Böyle bir kuralımız var. UEFA'nın ihtimal var. Ha, Arsenal sorabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'ni Arsenal kazandığı takdirde İngiltere'nin hakkı artıyor mu? Hayır, artmıyor. Neden? Çünkü Arsenal ligi ilk 4 içinde bitireceği garanti. Dediğim gibi ligi ilk 4 sıra içerisinde biten takımların kazandığı ek kontenjan hakkı geçerli sayılmıyor. Geçerli sayılmıyor. Ek kontenjanda olan takımların böylesine istisnai bir başarısı, işte Aston Villa gibi, o zaman ek kontenjanda olduğundan dolayı bir sırada açılmasını sağlıyor. Bu arada Liverpool dalga dalga geliyor. Bir gol daha kaçtı. Pozisyon devam ediyor. Pozisyon devam ediyor. Arkadaşlar, Liverpool bir gol daha atara girilir. Liverpool bir gol daha atara girilir. Hemen orana bakalım. Evet, Liverpool 1.5 üst ilk yarı. Yapılır. Yani Liverpool geldiği zaman feci geliyor ve Chelsea çok kötü durumda. Ya Chelsea çok kötü durumda. Hemen oranı açmaya çalışıyorum canlı. Evet, Liverpool ilk yarı bir gol daha. Haydi, ilk yarı ev sahibi. ...2-12... ev sahibi bir gol daha atar ilk yarı. 2-12 ve kesin, ya çok iyi gözüküyor. Liverpool öyle bir geliyor ki geldiğinde. Sorular geliyor. Ben de sorulara bakmaya devam edeyim. Brighton dedim. Galatasaray maçında Galatasaray 2 devreyi kazanır oynanır mı? Onu da düşündüm. Alınabilir. Onu da düşündüm. Alınabilir. Bu sene İspanya takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde harcadılar. Ya çok çok büyük bir komplo teorisi. Bunu okumayayım. Hiç polemiğe gerek yok. Bu acayip polemik yaratabilecek bir mesaj. İstanbul'dan Burak, Galatasaray hızlı başlar diyorsan ilk yarı 7 korner tercihine ne dersin? Vallahi Galatasaray ilk yarı ilk 25 dakikada 2-0 öne geçerse korner gelmeyebilir. Ama o korner nasıl gelir? Bakın, korneri ben hep canlı oynama taraftarıyım. Galatasaray öne geçmediği müddetçe baskılardan dolayı korner gelir. Hele bir de Antalya öne geçerse değmeyin keyfine kornerin. Antalya öne geçtiği takdirde yüklenin kornere. Galatasaray tek kale oynayacak ve gol gelmediği müddetçe de korner sayısı da taksimetre gibi sürekli pıt pıt pıt artacak. Premier Lig'e geri dönelim hemen. Premier Lig'e geri dönelim. Fulham-Bournemouth mücadelesi var.

Burada tabii yine altıncılık için Bournemouth diyorum ama Fulham'da zor bir deplasman. Kendi evinde ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir takım. Yani aslında Bournemouth galibiyeti bekliyorum. Ama bence daha makul, doğru tercihin KG var olduğunu düşünüyorum. Daha doğru tercihin, daha makul tercihin KG var olduğunu düşünüyorum. İki takımın da birbirine gol atması bana göre epey makul gözüküyor. Sunderland Manchester United mücadelesinde valla Manchester artık Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi. Bundan dolayı bir düşüş yaşanır mı bilmiyorum. Son 3 lig maçını kazandı bu takım. Ki son maçta önerdiğim 2'nin üzerinde bir oranı olan Liverpool maçını da kazandı. Ondan dolayı da kendilerine ayrıca teşekkür ederim. Liverpool sağdan Frimpong'la geliyor. Bakalım o beklediğimiz gol gelecek mi? Szoboszlai geri döndü. Tüh. Ama Liverpool tüm hatlarıyla yarı sahasında Chelsea'nin pozisyon arıyor. Savunmada Manchester'da Martinez'in cezası bitti. Oynayacak durumda. İşte kalede Lammens var. Dalot, Maguire, Martinez ve Shaw dörtlüsü. İdeal dörtlü. Casemiro, Maino, Mbeumo, Bruno Fernandes. Lig bitmedi ama Bruno Fernandes İngiltere Premier Ligi Yazarlar Birliği'nin oylaması sonucunda yılın oyuncusu seçildi. Premier Lig Yazarlar Birliği yılın oyuncusu seçildi. Bruno Fernandes hakikaten inanılmaz bir performans sergiliyor. Yani inanılmaz. Bruno Fernandes kaleye isabetli şut çekebilir. Bruno Fernandes kaleye belki iki biraz abartı ama belki iki tane de şut çekebilir. Gayet denemeye değer tercihler ama Sunderland Manchester maçı ile ilgili en makul seçimi ne diye bana sorarsanız KG var olur. Sunderland'den de gol beklerim. Manchester gol atamadığı müddetçe rakibinin üzerine gider ve bu da şutları beraberinde getirir. Rojers'in en az 4 kurtarışını denerdim. Sunderland kalecisi Rojers'in en az 4 kurtarışını denerdim. Eğer Manchester hemen Sunderland karşısında öne geçer düşünceniz yoksa. Bilgisayar bu maça 2-1 Manchester United kazanır demiş. Son olarak da City Brentford maçı. Brentford çok formda ama City'de geçen hafta Everton karşısında öyle beklenmedik puan kaybı yaşadı ki yani şampiyonluk yarışında muazzam bir avantaj kaybetti. Şu anda avantaj ipler, kontrol Arsenal'in elinde. Bu durumda bir kez daha puan kaybına hiçbir şekilde tahammülü yok. Manchester City'nin ama hiçbir tahammülü yok. Kendi evlerinde oynayacakları bu karşılaşmada böylesini bir hata yapacaklarını zannetmiyorum. Ama Brentford'un formundan dolayı da Brentford'un rakip kaleye gol atma ihtimalini yüksek bir ihtimal olarak görüyorum ve sürpriz olarak bir dinleyicimiz de zaten kuponunda yer vermişti. 2-10'un üzerinde bir oranı vardı, getirisi vardı. Ev sahibi kazanır ve maç KG var biter tercihi bence denenebilir, alınabilir bir risk olarak gözüküyor. Dediğim gibi bilgisayarda bu maça 2-1'lik bir beklenti içerisinde olduğunu söylemiş. Erdal Bey, İngiltere'den Şampiyonlar Ligi'ne 6 takım gidiyor. Ne zaman bizim ligden gider? Ya bizim ligden her sene bir gitsin. Razıyım. Yani şu anda ikincimiz ön eleme oynuyor ama hatırlayın bundan 3-4 sene önce birincimiz de ön eleme oynuyordu. İkincimiz değil, birincimiz de ön eleme oynuyordu. Biz şu anda buna bile razıyız. Fenerbahçe üst, United üst, Başakşehir üst. 3 maçta maç sonu üst ama yani takım üstü değil, maç sonu üst. Olabilir. Ya burada tabii Konya biraz riskli gözüküyor ama olabilir. Ankara'dan Murat Bey. Ev sahibi ilk yarı 1,5 üst demiş.
Diğer maçı okuyamıyorum. Westerlo Genk ilk yarı bir gol olur. O gelmiş. Liverpool'dan gol bekliyor yani dinleyicimiz. Valla maç biraz ortada olmaya başladı. İşte Chelsea de geliyor. Galatasaray da, ay Galatasaray nereden çıktı? Sağ tarafta Galatasaray muhtemel 11'ini gördüm. 3 tane ekranımız var çünkü önümüzde. Aklım oraya gitti. Bu baktığım 11'ler farklı yalnız. Bir yerde Jakobs var, bir yerde Eren Elmalı var. Onu hep beraber görürüz. Başka bir sürpriz gözükmüyor. Bu arada Liverpool maçında sert bir foul gelmiş. Kerkeci'ye. Bir sarı kart çıktı mı görmedim. O sırada Galatasaray muhtemel 11'ine bakıyordum ama Liverpool Chelsea maçı biraz daha ortada geçmeye başladı ama işte Liverpool geldiği zaman da hani Chelsea'nin savunması hakikaten pek yerinde değil. Hatta şu anda yine Liverpool çok tehlikeli geliyor ama son anda araya girdi savunmada. Eğer o oyuncu kademeye girmeseydi sol bekinin çok önemli bir gol pozisyonuyla karşı karşıya kalacaktı Chelsea kalesi. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Bir dinleyicimiz bir mesaj atmış. Teşekkür ederim. Şimdi bunu okumaktan utanırım ben. Kayhan. Kayhan bakayım fotoğrafına. Yok, ben bir anda bir tanıdığım bir Kayhan zannettim ama Kayhan Bey teşekkür ediyorum. Sağ olun mesajınız için. Bu arada Liverpool tehlikeli geliyor. Mesaja bakarken Liverpool kaşla göz arası gelmiş. Offside değilse bir gol tehlikesi var ama galiba offside. Evet, bayrak şimdi kalktı. Bayrak şimdi kalktı. Evet, yayından sonra ben de ufak ufak stada gideceğim tabii ki. Güvendiğiniz 2-3 maç alabilir miyim diyor dinleyicimiz. Valla Brighton'ın handikaplı kazanmasına çok güveniyorum. Brighton'ın handikaplı kazanmasına çok güveniyorum. Galatasaray'ın 2,5 gol üstü, tek başına Galatasaray'ın 2,5 gol üstü tercihine güveniyorum. Bu ikisinin yanına da işte bir tane daha bilemedim. Bakmak lazım. Kocaeli maçında sistem kupon için beraberlik çıkar mı? Çıkabilir. Hatta bugün Türkiye'de çok hoşuma giden bir tercih vardı iddiada. Türkiye Ligi'nde 3 maç berabere biter. 2-33 olabilir. Bugün o kadar zor maçlar var ki, o kadar kritik, tehlikeli maçlar var ki 3 tane beraberlik 2-33 benim çok hoşuma gitti. Denenebilir. Yine aynı mantıktan yola çıkarak 3 tane ayrı ayrı penaltı olur. Bu sene, bu hafta Türkiye Ligi maçlarında 3 penaltı olur. Özel etkinliklerde bu da benim çok hoşuma gitti. Denenebilir. Çünkü maçların bu haftaki zorluk derecesi çok fazla. Yani şampiyon belirlenecek, ikinci belirlenecek. Yani belirlenmesi için çok önemli maçlar oynanacak. Küme düşmeme mücadelesi zaten yangın yerine dönmüş durumda. Bunlara bakacağız. Bu maçlarda da beraberlik, penaltı, sertlik, risk her türlü alınacak diyelim. Kenan Bey bir mesaj atmış. Fenerbahçe'ye karşı bu kinin bilmiyorum. Yani orada bir cümle düşüklüğü olmuş ama Fenerbahçe'ye karşı bu kinin bilmiyorum demiş. Bilmiyorum, bana mı attı acaba? Çünkü 20 dakikadır Fenerbahçe adını ağzıma almıyorum. Sadece Liverpool maçını konuşuyorum. İngiltere Premier Ligi konuştum. Reklamdan beri 25 dakikadır sadece Premier Lig konuşuyorum. Liverpool Chelsea maçında canlı yorum yapıyorum. Konu nasıl Fenerbahçe'ye geldi Kenan Bey? Bana da anlatırsa çok sevinirim ama çok da önemli değil. Yani neredeyse milyonun dinlediği radyoda herkesi memnun etmek mümkün değil. Ben bu olaya artık çok alıştım. İsteyen istediğini söyleyebilir. Kenan Bey de söyledi. Ben de tabii ki okudum. Her mesajı okurum ben.

0: Bir dinleyicimiz öyle bir mesaj atmış ki Galatasaray Antalya maçı 2-2, 26 katı Konya Fenerbahçe 2-2. Muazzam bir kazancı var ama tabii Galatasaray Antalya maçı 2-2 olur mu? Soru burada. Peki saatlerimiz 14.56 oldu. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Umarım ilk yarı bitmeden Liverpool Chelsea karşısında bir gol daha atar. Daha 20 dakikamız var bunun gerçekleşmesi için. Barış'ı da Cem'i de gördüm. Onlara da kendi paylaşacakları maçlarında bol şans diliyorum. Sakın radyolarınızın frekansını değiştirmeyin. Radyospor'da kalın. Çok kısa bir aradan sonra İddia Kuşağı devam edecek.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi

0: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
2: Süper Lig'de sezonun son derbisi için geri sayım sürüyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş, Dolmabahçe'de Trabzonspor'u konuk ediyor. Sezonun son derbisiyle Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
3: Nando da Kola, Boltman şimdi atacak.
2: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
3: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş!
2: Bundan böyle...

0: Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: 12 boyu gerisinde bir numaralı Aktaş Kaya'nın gayretleri var. Onun dışında altınumalı Kasap Ender geldi ve 1800 metre start yerine doğru koşuyor atlar. Farkı 4 boyu kadar çıkarttı. 800 numaralı Çölpaşa, altınumalı Kasap Ender ikinciliğe girdi. Bir boyun farkla geride bıraktı. 9 numaralı Habbe'yi 2 boyu kadar geride. 3 numaralı Asil Mir'in gayretleri var. Onun 1 boyu gerisinde bir numaralı Aktaş Kaya. Bunun 1,5 boyu gerisinde 7 numaralı Özer'den 1600 metre start yeri geçirdi. Onun 1 boyu gerisinde 10 numaralı Şafak Bey 2 boy kadar geride, 4 numaralı Motor 3 boy geride, 2 numaralı Tumbul Karayüzüm onun da 2,5-3 boy kadar gerisinde, en geride 5 numaralı Enfes Tamer 1400 metre startleri geçirdi, 2 boy farkla 800 numaralı Çölpaşa kaçıyor. Dış kulvarda yine 6 numaralı Kasap Ender'in gayretleri var. Yarım boy gerisinde 9 numaralı Abbe 2-2,5 boy kadar geride, 3 numaralı Asilmir 1200 metre startleri geçirdi, 1 boy geride 5.likte 1 numaralı Aktaşkaya, 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Özerdem. Sarsında bariyer dibinde 10 numaralı Şafak Bey'in gayretleri var. 1 boy geride 4 numaralı Motor. 2 boy geride 2 numaralı Tumbul Karaüzüm. 3 boy geride 5 numaralı Enfes Tamer. Son 800 metreye doğru 1 boy farkta kaçıyor. 800 numaralı Çölpaş önde geliyor. 6 numaralı Kasap Ender biraz daha temposunu artırdı. Yaklaştı Çölpaşa'ya. 1,5 boy kadar geride 9 numaralı Habbe. Habbe'nin 1 boy gerisinde 3 numaralı Asilmir. 2 boy geride bekleyen 2 safkan var. 1 numaralı Aktaşkaya ve dışındaki Özer'den birbirlerini kolluyorlar adeta. Son 600 metreye doğru tempo arttı. İçerek yarım boy bir boy farkla 800 numaralı Çölpaşa koşuya hakim gözüküyor. Dış kuvardan hamle yaptı. 6 numaralı Kasap Ender, Habbe'nin, Asilmir'in, Özerdem'in gayretleri var. İçeriye doğru Şafak Bey daldı. Son viraj dönüldüğünde ortadan 6 numaralı Kasap Ender yüklendi geldi. Liderliği aldı. Koşunu tekli sıra Habbe. Kolay gözüküyor. Geldi rakibini yakaladı ama dışarıdan Özerdem'in uğraşları var. Dışından da Motor. Habbe son 200 metreye bir boy farklı önde girdi. 7 numaralı Özer'den dışarıdan 4 numaralı Motor geliyorlar. Motor geliyor. Habbe'yi sıkıştırıyor. Habbe önde. Motor geliyor. Son metreler fotoğrafı bulanan. Habbe mi Motor mu? Varış hakemlerinin kararına kaldı. 7 numaralı Özer'de 3. 10 numaralı Şafak Bey 4. oldu. Evet değerli yarışseverler, içeriden gelen 2 numaralı Tumbul Karaüzüm daireyi 5. geçti. Kritik bir foto gibi gözüküyor. 4 numaralı Motor koşunu tek kısra 9 numaralı Habbe'yi aynada yakaladı. Kazananı varış hakemleri ilan edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Bülten'in sunduğu hafta sonu bülteni devam ediyor. Gence Boran'dan mikrofonu devraldık. Ben Cem Altıparmak, Barış'ın içerisinde birlikteyiz. Radyo Spor'dayız. Herkese merhabalar diyelim. 2 saat boyunca karşınızda olacağız. Avrupa futbolunda tabii artık sona geldik, yaklaşıyoruz. Takımların kaderini belirleyecek son 2-3 haftalık bir süreçteyiz. Üst sıralar, alt sıralar, Avrupa Kupası hedefleri, hesapların karışık olduğu dönemdeyiz. Bu ayrıntıları konuşacağız. Süper Lig'e bakarsak bütün maçlar bugün aynı saatte, akşam saat 20'de başlayacak. Galatasaray geçen hafta şampiyonluğunu ilan etme fırsatını erteledi. Bakalım bugün mutlu sona ulaşacak mı? Özellikle düşme hattı çok karışık. Süper Lig'de heyecan dorukta, bunları Süper Lig'e özellikle Barış İnçaslan ile ayrıntılı yorumlayacağız. Yine diğer büyük liglere de bakacağız. Dinlemede kalın ve aynı zamanda her hafta olduğu gibi, her zaman olduğu gibi buyurun sizler de programımıza ortak olun. Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız 538-052-1487. 538-052-1487 WhatsApp iletişim numaramız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Barış Dinçersen merhabalar.
1: Herkese merhabalar. İyi hafta sonları. Chelsea'nin golüyle açıyoruz programımızı. Liverpool öne geçmişti. Arkasından pozisyonlar da bulmuştu. 1-0 öne geçmişti ama Chelsea sonrasında dengeyi kurdu ve 35. dakika itibariyle beraberlik golünü attı. 1-1'e geldi müsabaka. Cem anlattı zaten. Çok kritik haftalardayız. Final haftalarındayız. Her maç final. Kritik. Yani hiç alt sıralar demeyin. Bugün izleyeceğimiz alt sıralardaki maçlar bile final ki. Hani ben bugün Başakşehir maçına gideceğim akşam. Ama gitmesem mesela alt sıralardaki takımların maçlarını izlemek isterim. Çünkü onlar çok daha heyecanlı geçecek bence. Mesela İşte bir Alanyaspor Kayseri Spor maçı, bir Gençlerbirliği Kasımpaşa, bununla birlikte işte bir Eyüp Rize, bunlar bence çok keyifli geçecek. Her maç final, Avrupa'daki maçlarda çoğu final. Çok keyifli maçlar, çok heyecanlı maçlar. Sezonun en sevdiğim dönemindeyiz. Hem bahis anlamında hem de heyecan anlamında sezonun en sevdiğim dönemi, futbola en çok zaman ayırdığım dönem. Her maçı izlemeye çalışıyorum ki Liverpool-Chelsea maçı da mesela şu anda çok çok heyecanlı geçiyor. Liverpool'un tamamen dengesini bozmuş durumda Chelsea. Bununla birlikte Elche-Alaves maçı da başladı. Bu da yine bir final maçı. Yani İspanya'da bitime 4 hafta kaldı. Elche düşme hattında, Alaves düşme hattında, olağanüstü önemli bir karşılaşma. Cem'den de ben rica edeceğim birazdan. Onu açalım. Televizyondan izleyelim. Çünkü İki takımın da düşme tehlikesi son derece yüksek bir şekilde devam ediyor. Dakikalar 7, 0-0'lık eşitlik var. Bununla birlikte Championship'te yükselme playoff'u, yarı final maçı, Middlesbrough 0, Southampton 0 şeklinde devam ediyor. Dakikalar orada 36'yı gösteriyor. Birbirine heyecanlı maçları birazdan konuşacağız. Cem'in yönlendirmesiyle biz tabii ilk maçımız hangisi olacak bir bakalım birazdan. Elche-Alaves maçında benim beklentim KG var. Çünkü Elche çok ofansif oynayan ama savunmayı da toparlayamayan bir takım sezon başından beri. Alaves'te Kike Sanchez Flores'ten sonra çok ofansif bir takım haline geldi. Bu karşılaşmada iki takım da gol atacaktır. Dün İspanya'da çok güzel bir maç vardı. Levante Alaves'i Levante Osasuna'yı 3-2 yendi ki 2-0'dan döndü. İnanılmaz bir final yaptılar. Bütün maçlar bu anlamda, alt sıralardaki maçlar çok keyifli geçiyor. Şimdi Cem, mesajlarımız da geliyor. Çok sayıda mesajımız var. Erdal abi 2 kupon vermiş mesela. Evet. Bakalım. Sevilla Espanyol'a deplasman 4.5 üstü korner. Atletico Madrid Celta Vigo'ya deplasman 3.5 üstü korner demiş. Espanyol olabilir, ikisi de olabilir bu arada. Elche Alaves'e ev sahibi korner oynamış 5.5 üstü. Cagliari Udinese'ye de yine ev sahibi 4.5 üstü korner oynamış.
0: Bugün değişik, evet, tercihlerde bulunmuş Erdal abi.
1: Yüksek orandan İsa Bey bizden kupon. Bu arada Chelsea'nin bir hata daha yine. Yani Chelsea inanılmaz pozisyonlar kaçırıyor. Hep soldan geliyorlar. Hep de Liverpool kalecisine takılıyorlar. Yine çok net bir pozisyondan yararlanamadı Chelsea. İsa Bey yüksek oranlı güvendiğiniz maçlar istiyoruz demiş. Birazcık beklemede kalın İsa Bey. Güzel maçlar birazdan gelecek. İzmir'den Mustafa Bey, Gençler Birliği'ne gelince teknik direktör durumunu değerlendirir misiniz demiş. Valla Mustafa Bey herhalde bizi dinlemişsinizdir. İlk defa dinlemiyorsunuzdur. Biz defalarca, ben çok derin derin konuştum o maçları Gençler Birliği'ne. Metin hoca dönemini konuştuk. Sonrasında Metin Hoca bu kadar iyi oynatırken nasıl gönderildi? Levent Şahin getirildi. Ki Levent Şahin'in kariyeri yok. Hiç kariyeri yok. 50 yaşına gelmiş. Takım çalıştırmamış. Nasıl olur böyle bir karar verildi dedik. Bunların hep bütün değerlendirmelerini ilk önce biz yaptık burada. Ve çok cesur bir şekilde yaptık. Hiç orada mütevazı olamayacağım. Çok cesur bir şekilde biz bunların tespitlerini yaptık. Levent Hoca iki maç kaldı. Gönderildi. Sonra Volkan Hoca geldi. Şimdi yine gönderildi. Kurtarıcı olarak Metin Hoca tekrar getirildi ki. Yani bu başlı başına zaten bir yönetim fiyaskosu. Başka bir şey denilemez. Gençler Birliği'nin yönetiminin fiyaskosu. Metin Hoca'nın iyi futbola rağmen gönderilmesi ve sonrasındaki silsile tamamen Gençler Birliği yönetiminin büyük hatalarıydı. Netice itibariyle Metin Hoca geldi ama bir enkaz devraldı. Metin Hoca'nın o sezonun ortasındaki performansı tekrar ortaya çıkar mı? Buna bir şey diyemeyiz. Çünkü gerçekten bir enkaz devralmış durumda.
0: Yani bir başkent takımının ligde olması, ben yani Süper Lig'de olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu sene yönetim bu süreçteki kararlarıyla bence Gençler Birliği

0: geçmeyi hak etti. Yani göreceğiz ne olduğunu ama ben sana şeyi soracağım. Yani Metin Diyedin yani niye bir daha geldi? Ben olsam yani sen en iyi döneminde göndermişsin durduk yere.
1: Belki çok seviyordur.
0: Yani.
1: Çünkü camianın çocuğu Metin Diyedin. Gençler Birliği'nin çocuğu. Şöyle düşüneceksin onu. Normal profesyonel gibi düşünme.
0: Biraz,
1: bir amatör gibi düşün. Giderken çok üzülmüştür. Ama bu takımı da ben kurtarırım. Kurtarırsam. Ki bana göre de öyle. Şu anda son iki hafta iki tane final maçı var. Metin Diyadin'le bir ivme yakalamıştı bu takım. Orta taşın altına eline soktu diye düşünebiliriz bence Metin Hoca için.
0: Yani ancak öyle bence zaten.
1: Çok sevdiği için.
0: Yani bunu yorumlayabiliriz evet. Yani yoksa öteki türlü hakikaten.
1: Parasından pulundan değildir. Yani evet, sonuç itibariyle bu takımda gerçekten bir enkaz devraldı. Parasında pulunda değildir hoca. Bu takımı sevdiğim camiayı, beni Metin Diyadin yapan camiayı kurtarayım diye görevi kabul etmiştir diye düşünüyorum ben.
0: Evet. Mesajlarınız geliyor. Bir başka dinleyicimiz ismini göremedim ama yoldayım. Kuponumu yorumladıysanız göremedim demiş. Stuttgart Bayer Leverkusen maçına ilk yarı karşılık gol var. Ki benim de bugün en güvendiğim bol gollü geçmesini beklediğim ve yüksek oran içinde böyle bir deneme yapılabilir. Fulham Bournemouth'a KG var. Manchester City Brentford'a da 1 ve karşılık gol var oynamış dinleyicimiz. Fena kupon değil. Zaten yüksek oranlı maçlar da var. Riskler de teşkil ediyor ama güzel kupon. Bol şanslar dileyelim. Denizli'den bir dinleyicimiz Murat Bey, Murat Erbey'i o da bir kupon göndermiş ama çok maçlı. Fulham Bournemouth KG var. Sunderland Manchester United'a Sunderland yenilmez. Lazio Inter'e maç sonu 2. Beşiktaş Trabzonspor'a maç sonu 2. Göztepe Gaziantep'e maç sonu 1. Yani riskli maçlar var. Birazdan konuşacağız. Inter galibiyetine bence güvenmeyelim. Lazio Inter. İki takım da rotasyona gidecek. Önemi yok. Yani taraf bahsine hiç girmemek gereken bir maç gibi duruyor. Onun dışında şöyle okumadığımız mesaj. Rize'nin hiçbir iddiası yok. Eyüp çok formda. Beşiktaş maçında kupa yenilgisini affettirme maçı. Beşiktaş maçında kupa yenilgisini affettirme maçı demiş. Kuponda şöyle Beşiktaş Trabzon'a 2.5 süre KG var. Eyüp Rize'ye de Eyüp galibiyeti.
1: Detaylı hepsini çok detaylı konuşacağız. Çok detaylı çalıştık. Çok derin analizler yaptık ama peşinden şöyle söyleyeyim. Bu kupanın üzerinde ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Kupayı affettirme maçı. Buna katılıyorum. Trabzonspor için ise kupa daha önemli. Fatih Tekke bunu söyledi. Fatih Tekke şunu dedi. İkinci açık açık söylemese de bizim hedefim yani üçüncülüğü garantiledik. İkincilikte de olursa olur. Olmazsa da çok önemli değil dedi. Beşiktaş için tam tersi. Rize maçı için biliyorsunuz herhalde benim kadar Eyüpspor öven yoktur. Yani maç mağlubiyetler aldıkları dönemde bile 4-5 maç arka arka yenildiklerinde bile Eyüpspor'u övüyordum. Sonrasında galibiyetlerde de hep Eyüp galibiyeti oynamıştım ya da çifte şans oynamıştım. Ama Eyüp içinde bir gerçek var. Kadro kalitesi çok zayıf. Evet çok iyi bir teknik direktörleri var şu anda. Takıma çok hakim. Çok motivasyonları yüksek ama çok zayıf kadro. Yani aşırı zayıf bir kadrosu var. O yüzden galibiyetini hele hele Rize gibi 8. sırayı hedefleyen bir takım karşısında ben galibiyetlerine güvenmedim bu hafta.
0: Evet mesajlar geliyor. Fethiye'den Egemen Bey. En güvendiğiniz iki maçı verir misiniz? Vereceğiz. Dinlemede kalın lütfen. Bir başka dinleyicimiz Savaş Bey. Bir kuponda yaptım demiş. Hoffenheim Werder Bremen'e karşı gol var. Fulham Bournemouth'a maç sonucu Bournemouth kazanır ve KG var. Slavia Prag Sparta Prag KG var. Konya Spor Fenerbahçe'ye de karşı gol var. Oynamış. Dinleyicimize de bol şanslar diyelim. Şimdi çok fazla kupon geliyor, maç geliyor. Yorumlayacağız sırayla hemen. Geçelim yavaştan da
1: tabii istersen. Tabii maçlarımızı konuşalım. Çok detaylı konuşacağız çünkü
0: evet,
1: bugün.
0: Liverpool Chelsea dakika 43 1-1. Elche Alaves dakika 14 0-0. Onun dışında şöyle Almanya 2. Bundesliga'dan skorları da vereyim. Braunschweig 2, Dinamo Dresden 0, Bochum 0, Hannover 1, Holstein Kiel 0, Magdeburg 3. Bu maçlarda da 55. dakikalar oynanıyor. Şimdi Barış İnç Arslan, tabii Süper Lig'den çok soru geliyor. Ama şöyle erken konuşabileceğimiz
1: tabii, erken
0: bir iki maçımız var. Onları konuşalım. Sana İspanya'dan Sevilla İspanyol maçını sorarak başlayabilirim. Sonrasında da İtalya'da yine saat 16'da bir maçımız var. Onda sonrasında konuşuruz.
1: Dinlemede kalın bu arada. Birazdan en güvendiğimiz banko ve sürpriz maçlar geliyor ama Vedat da dedi ki reklamdan sonra bunları yapın. Tamam hemen kısa bir reklam. O kısardan sonra hemen başlıyoruz.
2: Milyonerle hafta sonu.

0: Sporlu Bülteni devam edecek. Sporla
1: Reklam.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
6: aşkına. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
0: Süper Lig'de sezonun son haftalarına giriliyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Galatasaray, Antalyaspor, Konyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçları için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: çıkıyor, yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1400 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz harcamanızda 350 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Shell.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Liverpool Chelsea maçında ilk yarı 1-1 sona erdi. Elche Alaves maçı 0-0 devam ediyor. Dakikalar 20'yi gösteriyor. Barış Dinç Arslan, Sevilla Espanyol demiştik.
1: Evet, onu konuşalım. Zor bir maç. Bahis anlamında zor bir maç. Onu bir kere söyleyelim. Sevilla geçen hafta Real Sociedad'ı 1-0 yendi ama olağanüstü bir taraftar atmosferi vardı. Herkes, zaten bir kampanya yapıldı. Bütün taraftarlar kırmızı giyinecek diye. Yani %95 oranında kırmızı giyinmiş. Full tribünler, tabii tribünün çok dolu olmasından da ziyade ateşli taraftar. Sevilla taraftarı zaten o bölgeler, Endülüsler ateşlidir. Bunlar ekstra geçen hafta ateşliydi. Müthiş bir takıma destek. Yani 12 kişi oynadılar. Hatta 13 kişi oynadı Sevilla. Çok, yani herkes beraber hücum etti. Herkes beraber savunma yaptı. Ama yani Sevilla o kadar kötü takım ki. O kadar kötü takım ki. Bu desteğe rağmen çok zayıf bir oyun ortaya koydu. Ne sette oyun kurabildi, ne bir oyuna zeka koyabildiler, ne alan kat edebildiler. İşte uzaktan şutlar, cılız ataklar ama en sonunda çok tecrübeli bir oyuncunun gol vuruşuyla, ki Real Sociedad da iddiasız bir takım, çok da kasmadı kendini, Alexis Sanchez'in golüyle Sevilla o maçı 1-0 kazandı. Ama zayıf bir oyundu. Bugün yine aynı atmosfer olacak ama zayıf bir oyundu. O zayıf oyun Espanyol karşısında işe yarar mı bilemiyorum. Çünkü Espanyol da artık can derdine düşmüş bir takım. Espanyol'un buradan bir puan alması onu sevindirir. Çünkü bu şekilde Sevilla'yı, direkt rakibi Sevilla'yı kendisinden 2 puan uzakta tutar. Espanyol bu deplasmana beraberlik için gelecek. Dediğim gibi Real Sociedad gibi hedefsiz bir takım olmadığı için Espanyol Sevilla'yı çok daha fazla zorlayacaktır. O kadar kötü oyun bu kez Sevilla'ya sökmeyebilir diye düşünüyorum. 6 puanlık bir maç. İki takım için de çok kritik bir maç. Bence güç dengeleri birbirine yakın. Taraftarın itmesi de Sevilla galibiyetini getirmeyebilir. Benim tercihim bir beraberlik bu karşılaşmada. Ancak TGS 2-3'ü daha banko görüyorum. Beraberlik çıksa bile 1-1'lik bir beraberlik beklediğim için TGS 2-3 banko kuponları girebilir. Ama yüksek oran için 0'ı da tercih edebiliriz. Sevilla İspanyol karşısında yine zayıf bir oyun ortaya koyar diye tahmin ediyorum.
0: Evet, İspanya'da böylece ilk maçımızı konuşmuş olduk. Onun dışında saat 16'da İtalya'da bir maçımız var. Hemen onu da değerlendirelim. Cagliari Udinese, yani Cagliari son iki maçında 4 puan aldı. Atalanta ve Bologna gibi dişli rakiplere karşı 4 puan aldı ve düşme hattıyla son 3 haftaya girerken puan farkını 9'a çıkardı. Kümede kalmayı da artık %99 garantiledi. Bu rahatlamanın etkisinin sahaya yansıyacağını düşünüyorum mücadele anlamında. Udinese ise 2 sezondur Runya iç yönetiminde çok rahat şekilde ligi bitiriyor. Ya, sezon içinde inişler çıkışlar olsa bile orta sıralarda güvenli şekilde bitiriyorlar. Deplasmandaki son 4 maçı kaybetmediler. Minimum 2'şer gol attılar bu maçlarda. Takımın en golcüsü Kenan Davis yok üstelik bu süreçte ama Zaniolo formda. Atta, Buksa gibi hücum hattında üretmeye devam ediyor isimlerle Udinese. Ben yine karşılıklı gollerle keyifli bir 90 dakika bekliyorum. İki rahat ekibin maçı Cagliari Udinese. Evet, onun dışında şöyle erkenden konuşabileceğimiz maçta...
1: Bir de Atletico Madrid, Celta Vigo yapalım.
0: Tamam, İspanya, İspanya'dan devam edelim.
1: Bu arada İspanya ile ilgili haftalardır bahsetmiş olduğumuz... Evet, neticeden. Bu arada iki maçı hazırlar mısın? Dinleyicilerimizden çok talep var. Onu da bu hemen şeyden sonra verelim. Evet, tamam. En güvendiğimiz iki maçı. Tamam. Haftalardır bahsettiğimiz 5. sırayı alan takımın Şampiyonlar Ligi'ne gitme hikayesinde savaşı kazanan İspanya oldu. Almanya'yı yendiler. Son sonuçlardan sonra, İngiltere'den sonra 5. takımı da Şampiyonlar Ligi'ne göndermeye hak kazandılar. Şu anda İspanya'da 5. sırada Real Betis var ama arkasında Celta Vigo var. 6 puan arkasında. Getafe var işte 9 puan arkasında. Getafe'nin çok şansı yok ama Celta Vigo'nun az da olsa bir Şampiyonlar Ligi'ne katılım şansı var. Bununla birlikte bir sırada alta kaydı. Şimdi normalde internette bulduğunuz sitelerde bu güncellenmemiş olabilir. Bu yeni de bir bilgi. O yüzden İspanya'ya kupon yapacaksanız ona göre yapın. Artık İspanya'da ilk 5 Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. 6. Avrupa Ligi'ne, 7. de Konferans Ligi'ne gidecek. Bunun altını çizelim. Şimdi.
0: Dinleyicimiz de direkt bu doğrultuda sormuş sana. Atletico Madrid ismini dinleyicimizin görüyor muyum? Yok. Ama Atletico Madrid Celta Vigo maçında Celta Vigo Şampiyonlar Ligi için 5. sırayı yakalamak adına Yorgun Atletico Madrid deplasmanında güzel bir orandan değinir mi? Yani Celta Vigo galibiyeti değinir mi diye sormuş sana.
1: Yani çok denemek taraftar değilim galibiyetini. Yenilmeyebilir ama galibiyetini denemek taraftar değilim. Şimdi ben Atletico Madrid tamamen ligden kopacağını düşünmüyorum. Daha 4 hafta var çünkü. 4 maç daha var. Simeone burayı tamamen salmayacaktır. Evet, şimdi hafta içerisinde Fernando Torres'e teşekkür etti Diego Simeone. Bana dedi Fernando Torres

0: altyapı antrenörü, altyapı teknik direktörü Atletico Madrid'in. Bana dedi çok iyi oyuncular verdi dedi. Bu süreci de atlatmamı sağladı dedi. 4-5 tane 20 yaşında oyuncu verdi Simeone'ye. Bu süreçte La Liga'da galibiyet aldı bu çocuklar. Kritikte galibiyetler aldılar. Yani tabii puan anlamında kritik değil. Atletico Madrid'in çok büyük iddiası yok ama tam böyle Şampiyonlar Ligi fikstüründe oynayıp işlerini yaptı bu çocuklar. Şimdi yine bence onları kullanacaktır ama sayıları 5-6'dan 2-3'e düşebilir diye düşünüyorum Atletico Madrid'de. Biraz daha aslara tekrar döner diye tahmin ediyorum. Çünkü bu sene Atletico Madrid hiçbir şey kazanamadı. Hiçbir şampiyonluğa çok uzan Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkamadı. Kral Kupası'na elendi. En azından bu son süreci bence Atletico Madrid iyi geçirip lige en azından 3. sırada bitirmeyi isteyecektir diye tahmin ediyorum. Simeone'nin röportajını da izledim. Bana bu orayı isteyecek gibi geldi açıkçası. Şimdi bununla birlikte dinleyicimiz de dediği gibi Celta Vigo Avrupa Ligi elemeleri esnasında birçok puan kaybetti ki. Yani Oviedo'yu bu takım içeri 3-0 yenildi Avrupa Ligi esnasında. Oralarda bu saçma kayıpları yapmasalar şu anda Real Betis'te Şampiyonlar Ligi'ne katılım savaşı veriyor olacaklardı. Daha ciddi bir savaş veriyor olacaklardı ama şimdi de az da olsa yine ihtimalleri var. Çünkü daha önümüzde 12 puan var. İspanya'da alınacak. Dolayısıyla Celta Vigo'da buraya en azından bir puan almak için gelecek kazanırsa da mükemmel olur onlar adına. Celta Vigo'nun güzel bir istatistiği var, onu da verelim. 27 deplasmana gittiler bu sene. Bütün kulvarlarda. Bunların 20'sinde yenilmediler. Ya sadece 7 mağlubiyet aldılar 27 deplasmanda. Çok iyi bir rakam bu. Bu neyi gösterir bize? Celta Vigo'nun deplasmanlarda oyunun işe yaradığını, oyunun deplasmana daha uygun olduğunun bir kanıtıdır bu. Ben Atletico Madrid'de yine bir yedek oyuncu denemeleri yapılacağını, genç oyuncu denemeleri yapılacağını düşünüyorum. 2-3 oyuncu yedek ve genç oyuncu olacaktır. Ama biraz daha geçtiğimiz haftalara göre as oyuncuyla izleriz diye tahmin ediyorum. Yani Sörlot, Baena, işte Griezmann, Lookman gibi oyuncuları ilk 11'de görürüz diye düşünüyorum. Bu çerçevede ilk tercih KG var olmalı ama yüksek oran arayanlara da bir beraberlik denemesi önerebilirim. Celta Vigo galibiyeti önermiyorum. Atletico Madrid'in kadrosunu bir görmek lazım. Ha baktık, kadro açıklandı. Yine geçen haftaki gibi işte 6 oyuncu var 20 yaşında. O zaman farklı düşünebiliriz ama şu an İspanya'dan gelen bilgiler Atletico Madrid'in o seviye bir rotasyon yapmayacağı yönünde.
1: Evet, İspanya'da ikinci maçımızda konuştuk. O zaman verelim mi? Dinleyicilerimizden
0: verelim.
1: En güvendiğimiz ikişer maçı.
0: Vallahi ben 3 maç çıkardım.
1: Tamam.
0: Dileyen
1: senin kuponun olarak oynayabilir ona.
0: Olabilir.
1: 3 maçlık kupon olarak.
0: Şöyle, 3 maçım. Galatasaray Antalyaspor maçında ev sahibi 2.5 üstü. Galatasaray bugün rahat bir galibiyetle şampiyon olacağını tahmin ediyorum. Beşiktaş Trabzonspor maçında Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum. Bununla birlikte Başakşehir Samsunspor maçında da 2.5 üstüyle KG varı birlikte öneriyorum. Tek başlarına bu maçları oynarsanız 4.12 yapıyor Bilyoner'de. Bakayım. Evet, Galatasaray Antalyaspor 1.46, Beşiktaş Trabzonspor 1.69, 2.5 üstü KG var Başakşehir Samsunspor maçında. Orada da Bilyoner'de 1.67. Sen de istersen bir maç daha koy.
1: Koyayım.
0: Cem, kuponu tamamlamış ol böylece.
1: Ben de bir dinleyicilerimize Almanya Bundesliga kuponu vermiş olayım. Şöyle hatta 16.30 seansından. Çünkü dinleyicilerimiz de severler böyle.
0: Tamam.
1: Aynı saat diliminde oynanacak maçları. Augsburg, Mönchengladbach. Birazdan da yorumlarız ayrıntılı şekilde maçları. Bu maçta ev sahibinin kazanacağını düşünüyorum. İkinci maçım Stuttgart, Leverkusen. Bu maçta da bol golü geçmesini bekliyorum. Aslında 2.5 üstü ve KG var bence banko ama oran düşük. O yüzden 3.5 üstü diyorum bu maçta Stuttgart Leverkusen maçında. Hoffenheim Werder Bremen maçında da ev sahibinin kazanmasını ve maçın 2.5 üstüne taşınmasını bekliyorum. 1 ve 2.5 üstü. Benim de 3 maçlık kuponumun toplam oranı Bilyoner.com'da Bilyoner'de 4.69. Tekrarlayayım, evet. Şöyle 16.30 seans Almanya Bundesliga Augsburg Mönchengladbach maç sonu 1. Stuttgart Leverkusen 3.5 üstü. Hoffenheim Werder Bremen'de 1 ve 2.5 üstü.
0: Bir dinleyicimiz bize güzel sözler söylemiş. Teşekkür ediyoruz. Galatasaray Antalya 3.5 üstü. Bunu vermedik değil mi biz bu kuponu?
1: Yok, vermedik henüz.
0: Galatasaray 3.5 üstü.

0: Katılırım. Veysel de yok bugün Antalyaspor'da. Yani Antalyaspor'u doğru düzgün takip etmeyenler Veysel'i çok eleştiriyorlar işte. Hala oynuyor. Antalyaspor'un durumunun sebebi sanki Veysel'miş gibi diye konuşuluyor ama şu anda Veysel Antalyaspor'un en iyi oyuncusu. Yani bütün kadroya baktığımızda Veysel en iyi oyuncusu, en formda oyuncusu. Veysel'in stoperde olmaması bugün Galatasaray'ın çok işine gelecek. O Cihanettiler falan, o yabancı stoperleri Antalyaspor'un çok zayıf. O yüzden Galatasaray'dan kolay bir galibiyet gelir. Eyüp Rize maçında da 2.5 üstü KG var, katılırım. Benim tercihim bu maçta KG var ve KG var ya da deplasman 1.5 üstüydü. Ama bu da benimle örtüşen bir tahmin zaten.
1: Bir başka dinleyicimize ilk defa sizle kupon paylaşıyorum demiş. Dinleyicimize kuponunu vereyim. Augsburg Mönchengladbach maçında 1 ve 2.5 üstü. Zaten Augsburg galibiyetini az önce beklediğimi söylemiştim. Stuttgart Leverkusen maçında yine 1 ve 1.5 üstü. Sunderland Manchester United maçında 2 ve 2.5 üstü. Sevilla Espanyol'a 1 ve KG var. Wolfsburg Bayern Münih'e de maç sonu 2 demiş. At yarışına gidiyoruz.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Start verildi ve koşu başladı değerli yarışseverler. Ortadan Hedbe numaraya çıkmaya çalışıyor. Onun dışından 5 numaralı uzun dalga hücum etti geldi. Liderliği kaptı. Dışına 1 numaralı Endorfin meyillendi. Bunların bir boy kadar gerilerinde 4 numaralı Tunçdağ'ın. Onun dışında 8 numaralı Ravenko'nun. Onun dışında da 2 numaralı Kaya Fatih'in uğraşları var. 3 boy geride 7 numaralı Hızlı Veysel. Çok hızlanamadı. Son 800 metreye doğru. 1.5 boy kadar fark yaptı. 5 numaralı uzun dalga. 1 numaralı Endorfin ikinciliğe attı kendini. Onun hemen yakınına 2 numaralı Kaya Fatih geldi. Bir boy geride 6 numaralı Hedbe. Hedbe'nin hemen dışında 8 numaralı Ravenko. Bir boy geride 4 numaralı Tunçdağ. 1.5 boy kadar geride 7 numaralı Hızlı Veysel. Son 600 metreye girildi. 5 numaralı uzun dalga. Yarım boy kadar önde dışında 1 numaralı Endorfin baskısını artırdı. Hemen onun yakınına 2 numaralı Kaya Fatih geldi. Hedbe de bariyer dibini yeğledi ve viraj dönüldü. Son 400 metreye girildiğinde 1 numaralı Endorfin içindeki uzun dalgaya oranla kolay gözüküyor. İçeriden Hedbe, dışarıdan Kaya Fatih'in gayretleri var. Son 200 metreye girildi. 1 numaralı Endorfin asfaltta önde, içinden uzun dalga bariyer dibinden 6 numaralı Hedbe saldırıyorlar. Uzun dalga ve Hedbe geldiler. 1 numaralı Endorfin'i yakaladılar. Hedbe hakim oluyor. Bir boy kadar fark yapıyor. Hedbe farkı biraz daha artırıp fotoyu da buluyor. 1 numaralı Endorfin ikinci. 5 numaralı uzun dalga üçüncü. 2 numaralı Kaya Fatih. Dördüncü. 8 numaralı Ravenko da beşinci oldu. 6 numaralı Hedbe be hışman çizikte fotoladı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
2: Radyo Spor. Reklam.
6: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS ile gel.
8: Radyo Spor.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Aşk şarkılarıyla değil,
11: tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
12: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
13: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
14: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
15: Anne, bu vazo benim olsun.

0: Mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
1: Bunu alıyorum.
2: Anne bunu.
3: Bu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
9: Ben QNB'ye geçiyorum.
10: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, devam ediyoruz. Liverpool Chelsea maçında Chelsea'nin ikinci yarının başına golü geldi ama VAR kararıyla offside net offside olduğu için iptal oldu. 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Elche Alaves'de gol yok. 0-0 skor. Championship'te playoff yarı final. Dün ilk maç vardı, 0-0 bitmişti o da. Hull City'nin maçı. Şu anda da Middlesbrough Southampton dakikalar 50. Bu maçta da henüz gol çıkmadı. Almanya 2. Bundesliga'da Braunschweig 2, Dynamo Dresden 0, Bochum Hannover 1-1, Holstein Kiel 0, Magdeburg 3 dakikalar 80. Devam edersek şöyle bakalım. Almanya'ya gidelim. Özür dilerim. Almanya'ya gidelim. 16.30 seansına dinleyicilerimizden gelen sorular da vardı. Ben de kuponum yapmıştım az önce. Neden bu maçları aldığımı paylaşayım. Augsburg Mönchengladbach ilk maçımız. Mönchengladbach son haftalarda biraz sonuç odaklı defansif futbol oynadı. Az gollü maçlar izletti. Geçen hafta da Dortmund karşısında hak ettiği bir galibiyeti son anda alarak ligde kalmayı garantiledi. Artık rahatladılar. Bu maçta o son haftaların stresinin sahaya bir rahatlama olarak yansıyacağını, açık futbol oynayacaklarını düşünüyorum. Augsburg ise 5 maçtır kaybetmiyor. Geçen hafta da Werder Bremen deplasmanında kritik bir galibiyet aldı. Şimdi Almanya Bundesliga'da 7. sıra Konferans Ligi'ne gidecek. Şimdi kazanırlarsa son haftaya Avrupa anlamında gelen bu 7. sırası için iddiasını sürdürebilir Augsburg. Çünkü dün Frankfurt mağlup oldu. Yarın Freiburg da kazanamazsa Augsburg buradan alacağı galibiyetle şansını final haftasına taşıyacak. Zaten son dönemde akıcı hücum ediyorlar. Golcüler formda. Mönchengladbach'a bakarsak deplasmanda 10 maçtır kazanamıyor. Savunmanın önemli isimleri Kasrot ve Elvedi de cezalılar. Ya bol gol beslene hayır demem ama güzel orandan Augsburg'u bence denemek lazım. Rahatlamış Mönchengladbach'a karşı formda ev sahibi kazanacaktır. Stuttgart, Bayer Leverkusen tabii ki Almanya Bundesliga'da bültenin en dikkat çekici maçlarından biri. Şampiyonlar Ligi bileti için şu anda Almanya'da Barış Nincasan az önce bahsetti. 5. sırayı alacak mı almayacak mı? Almanya ve İspanya arasındaki çekişmede Almanya kaybetti. Ve şu anda 4. sıra için 3 takım 58'er puanla final son 2 haftaya giriyorlar. Şampiyonlar Ligi için o 58'er puanlardan ikisi Stuttgart Bayer Leverkusen, bir diğeri de Hoffenheim. Stuttgart Leverkusen maçı da bu anlamda final gibi bir maç. Leverkusen aslında en dezavantajlı takımdı. Kritik galibiyetler aldı. Rakipleri peş peşe puan kayıpları yaşadı ve şu anda averajla bu 3 takım arasında Leverkusen en önündeki takım. 3 gol farklı önde Stuttgart'a karşı ama bir de Hoffenheim var. Yani burada da çıkacak beraberlik ikisine de yaramaz. Hoffenheim kazanırsa iki takım da geriye düşer. Stuttgart geçen hafta Hoffenheim deplasmanında yine direkt rakibiyle oynadı. O maçta da 3-1 yenik durumdaydı. 10 kişi de kaldı ama pes etmedi. Ve beraberliği çok kritik olan o bir puanı kopardı. Ev sahibinin tabii hücuma geçiştir Stuttgart'ın makine düzeninde. İşte hep bahsediyorum. Deniz Undav, Ermedin Demirovic ve süper yedek. Hakikaten Thiago Thomas kritik haftalarda sonradan oyuna girerek çok önemli gol katkıları, skor katkısı verdi. Bayer Leverkusen de elde sadece lig kalınca teknik direktör Hulman kadroyla oynamayı bıraktı. Ve en ideal, en doğru 11'ini son haftalarda oturttu. O anlamda Leverkusen de çok formda. İki tarafa da kırılabilecek kritik mücadele. Dediğim gibi beraberlik ikisine de yaramaz. 2.5 su ve KG var. Bence bankodur ama oranı tabii ki biraz düşük. O yüzden bu oranı yukarı çekmek adına ben 3.5 su olarak bu maçı sizlere önerdim. Kuponuma da aldım. Hoffenheim, Werder Bremen. Hoffenheim az önce bahsettiğim gibi 58'er puanlı takımlardan biri. Geçen hafta direkt rakibi Stuttgart karşısında 3-1'lik üstünlüğünü koruyamadı. Eğer kazansaydı o maçı şu anda 4. sırada Hoffenheim oturuyor olacaktı. Leverkusen, Stuttgart, Hoffenheim. Avarajı en kötü olan burada Hoffenheim. Ama Stuttgart ve Leverkusen'in karşılaştığı haftada alacağı her skor çok önemli. Aynı zamanda farklı kazanarak da avarajını toparlamak isteyecektir. Werder Bremen playoff sırasının 6 puan üstünde, matematiksel açıdan ligde kalmayı garantilemedi ama düşmesi için de biraz mucize lazım. Werder Bremen son 5 maçında 10 puan topladı. Savunmada 10 gol yedi, son 5 maçında 10 gol yedi. İyi gözükmedi. Beraberlik yettiği için de kontrolü başlayacaklardır. Ama ben Hoffenheim'in taraftarın önünde baskısını ilk dakikadan itibaren kuracağını ve atacağı ilk golle beraber arkasında getireceğini düşünüyorum. O yüzden 1 ve 2.5 üstü benim Hoffenheim Werder Bremen maçında sizlere önerim. Leipzig St. Pauli, yani bu maçta aslında önemli. Leipzig 5 maçlık galibiyet serisini Leverkusen deplasmanında 4-1'lik ağır mağlubiyetle kaybetti. Şampiyonlar Ligi yarışında 3 takipçisinin 58'er puanı var. Leipzig onların 4 puan önünde. Final haftasında da Freiburg deplasmanına gidecek. Yani burada kazanarak işi bitirmek isteyecektir. Son haftaya o stresi yaşamak istemeyecektir Leipzig. St. Pauli ise bir türlü kötü gidişat dur diyemedi ve düşme hattına indi geçen haftaki sonuçların ardından. 8 maçtır kazanamıyorlar. En önemli problemleri hücumda. Bu 8 maçta 4 gol atabildiler. Tabi sezon boyunca çok fazla sakatlık sorunlarından çekti St. Pauli. Ve geniş listeye bu final haftalarına girerken 2 tane çok önemli savunma oyuncusu da eklendi. Salikas ve Metz. Leipzig katı defans yapacak rakibini açmakta zorlanabilir. Ama eğer erken açarsa da farka gidebilir. Ben St. Pauli'nin eksiklerinden ve moralsizliğinden kaynaklı bu maçta Leipzig'in 2-0 ya da 3-0 gibi skorla kazanmasını bekliyorum. O yüzden handikaplı bir Leipzig St. Pauli maçına sizlere önerim olur. Son olarak da Wolfsburg Bayern Münih. Tabii Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde hüsran yaşadı. Bir moralsizlik var. Yani tepki vermek isteyebilirler ama ligde de bir hedefleri kalmadı. Önlerinde bir kupa finali olacak. Ona odaklanabilirler. Ligde son haftalarda geniş çaplı rotasyon yaptılar. Aslında şöyle bakayım. Bayern Münih kadrosu da belli olmuştur. Onu da sizlerle paylaşayım. Genelde ikinci yarıda asist isimlerini sahaya sürerek maçları çeviriyor. Ve ilk yarıda hiç beklemediği ikişer gollü, üçer gollü Bayern Münih mağlubiyetleri gördük. Özde maç 19.30'da, 16.30'da olsaydı kadrosu belli olurdu. Aklım karıştı. Yine geniş çaplı rotasyon yapacaktır. Wolfsburg'a bakarsak son 3 maçta 5 puan aldı. Playout sırasında umutlandı. St. Pauli ile puanları eşitledi. Avaraj olarak 3 gol avarajla önde. Yani burada şimdi şu önemli. Wolfsburg kaybetse bile 3 gol avarajının çok fazla bozulmaması için de uğraşacaktır. Çünkü son hafta final gibi maç var. Bu şu anda playout sırasında 26'şer puanla eşit durumdaki Wolfsburg ve St. Pauli final haftasında karşılaşacaklar St. Pauli'nin sahasında. O yüzden Wolfsburg oraya en azından avarajını da kaybetse bile avarajı çok bozmadan gitmek isteyecektir. Ki ligin ilk yarısındaki maçı 8-1 kaybetmişti. Wolfsburg kolay gol atabilen bir takım değil. Bayern Münih rotasyonundan bence onlar da en azından ilk yarıda faydalanabilirler. O yüzden ilk yarı 1.5 üstü benim Wolfsburg Bayern Münih maçında sizlere önerim olacak. Dediğim gibi biraz hesaplar karışık. Özellikle Şampiyonlar Ligi ve playout sırası için. Şöyle tahminimi hızlıca hatırlatayım. Augsburg Mönchengladbach maç sonu 1. Stuttgart Leverkusen 3.5 üstü. Hoffenheim Werder Bremen ev sahibi kazanır ve 2.5 üstü. Leipzig at St. Pauli maçında handikaplı 1. Wolfsburg Bayern Münih maçında da ilk yarı 1.5 üstü beklentim var.
1: Evet. 3 maçım vardı en güvendiğin bu saat diliminde.
0: Evet.
1: Onları alalım senden. Almanya'dan Almanya ile ilişkimizi keselim.
0: Olur. Augsburg Mönchengladbach maç sonu 1 almıştım. Stuttgart Leverkusen 3.5 üstü ve Hoffenheim Werder Bremen 1 ve 2.5 üstü benim 16.30 seansında
1: en güvenli maçlar.

0: Evet.
1: Tamam. Chelsea, Liverpool Chelsea dakikalar 59 1-1 devam ediyor. Elche Alaves maçı dakikalar 44 0-0 devam ediyor. Championship playoff'unda ise dakikalar 59 Middlesbrough 0 Southampton 0 dün de Hull City Millwall maçı 0-0 bitmişti. Yani bu turlarda 0-0'lık skorlara alışığız. Çünkü çok kritik maçlar. Takımlar savunma futbolu oynamaya gayret ediyor. Yani ilk yarı ve maç sonu, ilk yarı 1.5-6, ikinci yarı 1.5-6 bahisleri bu tür maçlarda çok değerli oluyor. Bunun dışında aktaracağım şöyle, tabii birçok mesajımız var, onları da değerlendireceğiz. Ama dinleyicilerimiz maçlarımızın tekrarını istiyor, en güvendiğimiz maçları. Cem vermişti zaten, ben de bu hafta en güvendiğim 3 maçı vereyim. 3'ü de bugünden. Galatasaray Antalyaspor maçı, ev sahibi 2.5 üstü. Galatasaray'ın en az 3 gol atacağını tahmin ediyorum. Skor tahminim bu maçta 4-0. Beşiktaş Trabzonspor tahminim 1. Beşiktaş kazanır. Başakşehir Samsunspor maçında da 2.5 üstü ve KG varı birlikte alabiliriz. Bilyoner de toplamda 4.09 yapıyor bu 3 maçın oranı. Şimdi Cem, şöyle bir mesajlara bakalım. Çok sayıda mesaj geliyor. Bir dinleyicimiz... Tabii sen okursan daha iyi olur çünkü tamam. Sen daha hakimsin. Hangisini okuduk hangisini okumadık bilmiyorum.
0: Tamamdır. İsmi vermiş mi dinleyicimiz bakıyorum. Göremedim ama Stuttgart Leverkusen maçına ilk yarı karşı gol var. Fulham Bournemouth maçına yine ilk yarı KG var. Burgos Almeria maçına da aynı şekilde ilk yarı karşı gol var oynamış. Fulham Bournemouth maçında bugün çok kuponda görüyoruz. Stuttgart Leverkusen maçına dediğim gibi ben bol golü geçmesini bekliyorum. İlk yarıdan da karşı gol var. Beklenebilir. Bir başka dinleyicimiz Beşiktaş-Trabzon maçına 0-2 çifte şans. Konya kaybetmez. Galatasaray ilk yarı 1.5 üstü.
1: Yani Konya ve Galatasaray maçlarında ters bir şey söyleyemem. Ama Beşiktaş-Trabzon maçında ben Beşiktaş tarafındayım. Dediğim gibi Fatih Tekke ikinci sırayı düşünmüyor. Fatih Tekke'nin tek şu anda düşündüğü önümüzdeki hafta içerisinde oynanacak Gençler Birliği kupa maçı. Yani ikinci sırayı muhtemelen gerçekçi görmüyor. Sürekli de şunu diyor hoca son haftalarda çok dar kadrolu oynuyoruz. Bazı oyuncular sakat oynuyor. Performansları düşmeye başladı. Diyor ki geçen hafta bazı bahsettiği isimlerden bazılarını dinlendirdi. Bugün yedek bir Trabzonspor'da görürsek çok şaşırmam. Kadrolara da bakmak lazım ama benim banko kuponuma da aldığım tercih Beşiktaş galibiyeti.
0: Evet, şöyle bir kupon daha bir mesaj daha okuyayım. Başakşehir'den Enes Bey, Enes Şahin. Banko kuponum demiş. Manchester City Brentford'a 1 ve 3.5 üstü. Konya Fenerbahçe'ye karşı gol var. Galatasaray Antalya Spor maçına da Galatasaray 7 ve üstü isabetli şut çeker.
1: Çeker. Evet. Ya ben şöyle diyordum zaten 4-0 skor tahminim var. Zaten 4 gol beklediğim için Galatasaray'dan. Zaten oradan 4 isabetli şut bir kere yazılıyor. Yani artı 3'ü de çeker diye düşünüyorum ben.
0: Evet, mesajlarınızı bekliyoruz. Bir kez daha Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramızı hatırlatayım. 538-052-1487 538-052-1487 mesajlarınızı bekliyoruz. Süper Ligi konuşmaya başlayacağız. Skor hatırlatmalarını bir kez daha yapalım. Liverpool Chelsea'de dakikalar 62 oldu. Tempolu karşılıklı pozisyonlarla geçen bir maç oluyor. Elche Alaves'de ilk yarı sonucuydu 0-0. Middlesbrough Southampton'da gol yok. Dakikalar 62. Almanya 2. Bundesliga'da artık son dakikaların içindeyiz. Braunschweig 2, Dynamo Dresden 1, Bochum Hannover 1-1, Holstein Kiel 1, Magdeburg 3. Barış Çinças'tan istersen yavaştan Süper Lig'e başlayalım mı?
1: Başlayalım. Patron sensin.
0: Tamamdır. Şöyle üst sıraları ilgilendiren maçlardan aşağıya doğru inelim. Tabii bütün maçlar saat 20'de başlayacak. Onu bir kez daha hatırlatalım. Şampiyon belli olabilir. İlk 4 sıra işte büyük oranda kesinleşti gibi ama 5. sıra için muhtemel Avrupa pozisyonu için bir rekabet var ve düşme hattı da alev alev. Maçları konuşmaya başlıyoruz. Galatasaray Antalya ile girelim Süper tamam. Lig'e. Tabii geçen hafta Galatasaray kazansa şampiyon olacaktı ama bir Samsun mağlubiyeti, kutlamalar ertelendi. Şimdi taraftarın önünde işi bitirmek isteyecek. Antalyaspor ise düşme hattının hemen üzerinde uzun zamandır aslında bu kötü gidişe tepki veremeyerek kapıya dayandılar.
1: Geçen hafta böyle bir kayıp olabileceğini Galatasaray bahisleri oynamak yerine KG var oynamanın daha doğru olabileceğini söylemiştik. Nitekim bu kadar bir rehavet

0: beklememekle birlikte tahminimiz tuttu. Yani Galatasaray rehavette maça çıktı. Bol golü bir maç oynandı ama bugün Galatasaray dersini almış bir şekilde sahaya çıkar ki bence bu maçı Galatasaray için tek bir analiz yapmak lazım. Şimdi biz analizlerimizi yaparken ne yapıyoruz? 5-6 veriyi, bazen daha fazlasını ama ortalama olarak söylüyorum, masaya koyuyoruz. Oradan bir şey çıkartıyoruz. İşte bu verilerin içerisinde ne var? Takımların form durumları, kaliteleri, eksikleri, ihtiyaçları, ihtiyaçları eşittir motivasyonları demek oluyor. Yani bunun gibi 5-6 tane veri koyuyoruz. Şimdi Galatasaray için sadece burada tek veriyi ortaya koyacağız. 2 veri koyalım hadi. 1 kalitesi, 2 şampiyonluk motivasyonu. Taraftarın önünde şampiyon olmayı daha çok ister Galatasaray. Bununla birlikte diğer bir verimiz de Antalyaspor'dan Galatasaray'dan birinci verimiz motivasyon, ikinci verimiz de zaten çok üst düzey kalitesi, oyuncu kalitesi. Antalyaspor'a geldiğimizde ise maçı Antalya analiziyle yorumlayabiliriz rahatlıkla. Yani bu takımın ligde herhangi bir takımı yenmesi bile bence çok büyük sürpriz. Kadro çok zayıf, kadro çok yanlış. Bir kere Erol Bulut sezon başında bu takım çok yanlış kuruldu demişti. Nitekim gerçekten böyle. Bunu Sami Hoca da, Sami Uğurlu da bu şekilde söylüyor. Gerçekten çok zayıf bir kadro, çok zayıf bir oyun. Hiç organizasyon yok, sıfır organizasyon. Geçen haftada Alanya derbisinde bir puanı tamamen şans eseri aldılar. Alanyaspor'un elinde o Gundu kalsaydı o maç muhtemelen 0-2-0-3 bitecekti. Sahanın hiçbir yerinde, hiçbir taktik anlamında, bireysel anlamda, ikili performansta da sahada yoktu. Antalyaspor ligin bence Kayserispor'la birlikte en zayıf takımı. Galatasaray karşısında Veysel de oynamayacak ki, bana göre dediğim gibi Veysel bu takımın en önemli savunma oyuncusu. Ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, malzeme bu. Antalyaspor'un en iyi oyuncusu bu. Yapacak bir şey yok. Söyleyecek bir şey yok. Dolayısıyla Veysel'in olmaması da Antalyaspor için büyük bir dezavantaj. Çünkü diğer stoperler birincilik seviyesinde bile değil bence. Galatasaray bugün taraftarın önünde rahat bir galibiyet alır. En az 3 gol atar. Benim ilk tercihim ev sahibi 2.5 üstü. Ama oranı bir tık daha yükseltelim diyorsanız benim tercihim 2 yılı da Galatasaray kazanır. Buna da milyonlarda 1.90 civarı bir oran verilmiş durumda. Kısa reklam arası, hemen dönüyoruz.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Aldığınız teklif ne kadar iyi olursa olsun, önce hep iyi sigortaya bakmak alışkanlığınız olsun.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Doğan Holding güvencesiyle.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Süper Lig'de ilk maçımızı konuştuk. Galatasaray'ın rahat şekilde kazanmasını bekliyor Barış Dinçarslan. Arada mesajlarınız da geliyor. Adana'dan Erdal Bey şöyle demiş. Galatasaray bence ilk yarı bol korner veya deplasman 14 faul yapar gibi alternatif seçimler kullanılabilir demiş. Antalya kolay lokma değil demiş.
1: Antalya kolay lokma Erdal Bey. Antalya yani... Bir Fenerbahçe kolay lokma olmadı. Onun dışında herkesi geçen hafta Alanyaspor maçını izlediniz mi bilmiyorum da. Şimdi bugün ben Sami Hoca'nın yapacağını söyleyeyim mi? Net. Beşli savunma çıkacak. Önüne dizecek 4 tane orta saha. Bir tane santrafor ileride baskı yapsın diye bırakacak. Onun yani gücünün farkında takımın basmanlar da böyle oynatıyor. Ama o ilk gol geldikten sonra ben Antalyaspor'un dağılabileceğini, erken de gelirse o gol darmadağın olabileceğini düşünüyorum. Yani o savunma oyuncuları falan Antalyaspor'un yani ne pozisyon bilgileri var ne fizik kaliteleri var. Ya yani Osimhen sırtlarını alır gezdirir onları bugün. O kadar büyük fark var arada. Geçen hafta Alanyaspor dediğim gibi Uçen Ogun'da olsaydı eğer devre arasında o oyuncu satılmasaydı mesela o maçın skoru 0-2-0-3'tü. O kadar pozisyona girdi Alanyaspor. O kadar etkiliydi. Olmadı ama bugün bir erken golle Antalyaspor tamamen dağılabilir ki Sami Hoca da bu maçla ilgili çok umutlu konuşmadı açıkçası. O da muhtemelen sahaya mağlubiyeti kabullenmiş bir şekilde çıkar diye düşünüyorum.
0: Evet, Serkan Altıok da maç bu sefer klasik yorumunu yazmamış.
1: Tek oynamıyormuş.
0: Onu kupon yazmamış.
1: Yapmış. Herkes bir gün kupon yapacak.
0: Ama çok maç var. Bence yine tek tek oynamıştır diye düşünüyorum. Eyüp kazanır. Karagümrük kazanır. Göztepe kazanır. Kasımpaşa maç sonucu 0. Başakşehir kazanır. Kayseri kazanır. Betis kazanır.
1: Onları konuşacağız.
0: Hepsini tek tek bu maçların konuşacağız. Şimdi süremiz az ama Konya Fenerbahçe'ye de geçelim.
1: Geçelim.
0: Fenerbahçe derbi hüsranının ardından eksiklerine rağmen geçen hafta Başakşehir'i yendi. İkinci sıradaki yerini nispeten artık sağlamlaştırdı. Konya ise sezonun final aşamasında belki de ligin en formlu takımlarından biri. Kupada da finale yükseldiler. Bu iki takım kısa zaman önce yine kupa yarı finalde çeyrek finalde karşılaşmıştı. Konya Fenerbahçe'yi yenmişti. Ne dersin bu sefer?
1: Geçen
0: motivasyonlar ne doğrultuladır?
1: Fenerbahçe geçen hafta beni fena yanılttı. Başakşehir'in ben kaybetmeyeceğini düşünüyordum ama Nuri Şahin büyük maçlardaki zayıf performansını bir kez daha ortaya koydu. Yani Nuri Şahin'i severiz, beğeniyoruz, söylüyoruz hep bunu zaten ama büyük maçlarda hoca bir türlü doğru analizi yapamıyor. Her büyük maçta 3-4 gol yiyor. Yani Galatasaray'dan, Trabzon'dan, Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den 3-4 goller yiyerek maçları kaybediyor. Şey var, bir videosu var. Herkese de tavsiye edeyim izlesinler. Sitenin ismini vermeyeyim ama Nuri Şahin'le Bir Gün diye bir video çekilmiş. Nuri Şahin'in bir gününü çekmişler. Geçen 2 hafta önce falan çekmişler galiba. Son derece keyifli bir video, bir program. Orada diyor ki Dortmund'da diyor hani bilgim vardı ama diyor tecrübemin eksik olduğunu hissettim diyor. Dortmund'da çalıştırmaya tecrübem eksikti diyor. O eksiklik bugün büyük maçlarda da çıkıyor. Geçen haftaki maçı ben bu şekilde özrünü dileyim. Orada onu analiz edemediğimiz için yanlış bir analiz tahmin verdik. Ama Fenerbahçe için tabii çok da yani her maçta aynı performansı bekleyemeyiz Fenerbahçe'den. Dedik ama Vedat diyor ki yarıştan sonra devam et, öyle yapalım. Yarıştan sonra bitirelim.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Bir numaralı Reflected Glory'nin gayretleri var. Önde kaçan Vicente Calderon'un ekürisi. 6 numaralı Princess Balada orta grupta yer buldu. Bariyerinde de 4 numaralı Little Legend'ın gayretleri var. 2 boy, 2,5 boy farkla son 800 metre önde gidiyor. 5 numaralı

0: Vicente Calderon, 3 numaralı kupa avcısının dışından 2 numaralı single shot, onun yakınından 1 numaralı Reflected Glory artırdılar, önde yer buldular. 2 boy kadar gerilerinde 4 numaralı Larry Legend, 2 boy kadar geride 6 numaralı Princess Bala, 4-5 boy kadar geride 7 numaralı Black Shining. Son viraja doğru 3 numaralı kupa avcısı yüklendi geldi, 5 numaralı Vicente Calderon'u yakaladı. Onu yakalayan isim ise 1 numaralı Reflected Glory oldu. Son viraj dönüldüğünde yüklendi 1 numaralı Reflected Glory. Liderliği kaptı. Kupa avcısı bir ara hızlanmıştı ama şimdi 2-2,5 o kadar geride kaldı. Bir numaralı Reflected Glory son 200 metreye doğru farkı bir anda 4 boya kadar çıkarttı ve son 100 metreye biraz daha rahat girdi. 6-7 boy oldu fark. İçeride Vicente Calderon, dışarıda 7 numaralı Black Shining gayretleri var. Black Shining ikinciye girdi. Bir numaralı Reflected Glory kazandı. 7 numaralı Black Shining ikinci. 5 numaralı Vicente Calderon 3 üçüncü, 3 numaralı kupa avcısı dördüncü, 2 numaralı single shot da 5. oldu değerli yarış severler. Evet, kazanan 1 numaralı Reflected Glory oldu. Mehmet Ali Akgöbek'le fotoladı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Devam ediyoruz Barış Dinç Arslan ve Cem Altıparmak'la Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteni. Şimdi Konyaspor Fenerbahçe maçını konuşuyorduk. Konyaspor'da İlhan Palut geldikten sonra da Galatasaray ve Trabzon maçları ligde kazanıldı. Kupada ise Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları kazanıldı. Muazzam bir başarı. Yani dört büyük takımı da yenmiş oldu bu şekilde ve bu dört büyük maçtaki ortak özellik sadece bir gol yemeleriydi. Yani bunu nasıl başardılar? Savunma yaparak başardılar. Şimdi tabii bugün Konyaspor için şöyle bir soru işareti var. Kupada finale çıktılar. Yani motivasyonları lige ne olur? Yorgunluk durumları nedir? Bu bir soru işareti. Bu Fenerbahçe için bir avantaj yaratabilir. Ama yani Fenerbahçe içinde çok iddialı bir süreçten bahsedemeyiz. Çünkü zaten şampiyonluk ihtimali muhtemelen Galatasaray'dan gelecek haberlerle, devre arasında falan futbolcuların kulağına gelecek haberlerle bitmiş olacak. Bununla birlikte ikinci sırada yüksek ihtimalle zaten onlar da kalacak. Bir motivasyon eksiği Fenerbahçe'de olabilir gözüküyor. Ben iki takıma da güvenmek taraftarı değilim. TGS 2-3'ün bu maçla ilgili yapılabilecek en doğru bahis olduğunu düşünüyorum. Konyaspor'un büyük maçlarda savunma yapması sebebiyle. Şimdi bir tanıtımımız var. Onu gerçekleştirelim.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Evet, sizlere bir duyurumuz var. Bilyoner'de yenilikler bitmez diye geçtiğimiz haftalarda hep bahsediyorduk. Bakalım şimdi bu yenilikler nelermiş, onlardan bahsedelim. Öncelikle kupon getir diye bir yeniliğimiz var Bilyoner'de, onu belirtelim. Kupon yapanın kupon yapanlar için çok kolay bir hale geliyor bu iş. Ne yapıyoruz? Telefonu sallıyoruz. Bilyoner size risk talebinize göre hazır kuponlar veriyor. Bir diğer güzel özellik ise kuponun hesaplanan tutma ihtimali. Burada yaptığınız her kuponla Bilyoner elindeki verilere göre, Bilyoner'in elindeki verilere göre size yaptığınız kuponu tutma ihtimali veriyor. İşte %10, %50, %60 gibi veriler veriyor. Buna göre kuponlarınızı kupon getirde oynayabiliyorsunuz. Telefonunuzu sallayarak seçebiliyorsunuz kuponlarınızı. Son olarak da kupon emri bir yenilik. Onu da belirtelim. Şöyle anlatalım onu da. Borsada mesela oynayanlar bilirler, bir emir verilir. İşte atıyorum hisse senedi oraya çıktığında ya da düştüğünde satma ya da alma gibisinden. Aynısı Bilyoner'de var. Ne yapıyoruz? Burada diyoruz ki canlı maçta diyoruz ki mesela bu maçın şu tahminin oranı 2'ye çıktığı zaman oyna diyoruz. O oran oraya çıktığında siz sürekli canlı iddiada tahmin şeye bakmadan, oranlara bakmadan o oraya çıktığında Bilyoner bunu otomatik olarak sizin adınıza oynuyor. Dolayısıyla kupon emri de böyle güzel bir yenilik. Onu da belirtmek isteriz Bilyoner'de.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Evet, Liverpool Chelsea dakika 79 1-1. Liverpool'un peş peşe iki topu direkten döndü. Bir penaltı beklentisi de var, bakalım oradan ne karar çıkacak. Onun dışında Elche Alaves dakikalar 49, gol yok. Cagliari Udinese yeni başladı. Middlesbrough Southampton Championship'te yükselme, Premier Lig'e yükselme playoff yarı final maçı 0-0'lık eşitlik devam ediyor dakikalar 80. Almanya 2. Bundesliga'da da maçlar bitti. Sonuçlarını vereyim. Braunschweig 2, Dynamo Dresden 1, Bochum Hannover 1-1, Holstein Kiel 1, Magdeburg 3. Onun dışında şöyle bakıyorum. Evet, yani bir dinleyicimiz İskoçya Premier Lig'le bir yorum yapmış ama kendi cevabını kendisi vermiş. İskoçya Ligi'nde lider Hearts bugün Motherwell deplasmanında ve Celtic'in 3 puan önünde. Ancak son maçları Celtic ile eğer bu maçı alırsa çok büyük bir avantaj yakalayacak. Bu şartlarda Hearts galibiyeti ve en kötü yenilmez denir mi? Yani denebilir. Yani Hearts da bu arada geçen gün onunla ilgili de bir önüme not düştü. İşte Brighton'ın, işte Belçika'da Union Saint-Gilloise'nin sahibi Hearts'ı da satın almış. O Hearts yıllar sonra Celtic ve Glasgow, işte Rangers'ın o İskoçya'daki hegemonyasını yıkmak üzere liderler, şampiyonla oynuyorlar.
1: Alaves bir penaltı kazandı. Çok çok kritik bir maç. Elche Alaves maçında dakikalar 49. Deplasman takımı bir penaltı kazandı. John Guidi. Penaltı yok burada. Burada da penaltı yok. İki oyuncu birden yerde kaldı Alaves'te. Bence ikisinde de penaltı yok. Ama hakem çok net bir şekilde gösterdi. Futbolcular tabii Elçeliler'e itiraz ediyor. Kartlar da çıktı orada. Bir gerginlik var. Ama bence iki pozisyonda da penaltı yok. Bakalım VAR'a gidecek mi? Çok kritik bir maç bu karşılaşma. Bununla birlikte Liverpool-Chelsea maçında dakikalar 81-1'lik eşitlik var. İki takımın da çok pozisyonu vardı bu maçta. Ama üçüncü gol bir türlü gelmedi. Yani bu maçın 2.5 üstü bitmemesi yani büyük bir şanssızlık olur. Evet. Eğer böyle bitecekse. Hatta 3.5 üstü bitmemesi büyük bir şanssızlık olur. Cagliari Udinese maçında dakikalar 8-0-0'lık eşitlik var. Alaves de golü attı. Penaltı verildi. İtiraz edilmedi. Alaves golü attı. Elche cephesi tabii çok sinirli ve gergin. Basit bir penaltı olduğunu düşünüyorlar. Middlesbrough Southampton maçında dakikalar 81. Orada da 0-0'lık eşitlik var. İngiltere Championship Playoff karşılaşması. Devam edelim.
0: Süper Lig'de devam edelim. Galatasaray Antalya, Konya Fenerbahçe'yi konuştuk. Sırada aslında yani bir derbi diyebiliriz. Kağıt üzerinde önemli bir maç. Beşiktaş-Trabzon ama iki takımın da ligde çok büyük bir hedefi yok. İki takım için asıl hedef kupaydı. Beşiktaş hafta içi elendi. Trabzonspor önünde yarı final maçı var. Yani bu şartlarda nasıl maç bekliyorsun? Yani Trabzonspor'u ikincilik için eksiklerin etkisi de son haftalarda gereken puanları alamadı. 4 maçtır kazanamıyor.
1: Hoca zaten hafta içerisinde yapmış olduğu basın toplantısında ligde üçüncülüğü garantiledik. Fatih Tekke'den bahsediyorum. Bundan sonraki hedef kupa dedi. Bu net bir şekilde Beşiktaş maçı bizim için ikinci planda demek. Hatta şöyle dedi hoca. Yani ikincilik iddiamız da var tabii ama dedi rakiple de alakalı biraz. Yani çok da oraya düşünmüyoruz demeye çalıştı. Diğer taraftan tabii Trabzonspor'da çok önemli eksikler var. Bekler yok bir kere. Sağ bek yok, sol bek yok. Pinayla Mustafa cezalı. Stoper'de Savic yok, Batagov yok. Vaybe oynar mı? Vaybe de oynarsa çünkü Gençler Birliği karşısında tamamen oynar da sakatlanırsa tamamen stopersiz kalınabilir. İşte Zubkov çok yorgun olduğu için dinlendirmeyi düşünüyor hoca. Oynatır mı bilemiyoruz. Dolayısıyla Trabzonspor'da da bir rotasyon olabilir. Motivasyon da çok yüksek olmayabilir Beşiktaş deplasmanında. Beşiktaş ise Konya maçını çok kötü oynamadı kupada. Bence özellikle ilk yarıda iyiydi ama

0: İşte o son vuruşu, son pası yapamayınca ikinci yarıda oyun değişti. Çünkü Sergen Yalçın yani bu kadar çok takım çalıştırmış bir hocanın yapmayacağı hataları hala yapıyor. Ne yaptı? Takımın bütün gücünü, gücünün %80'ini ilk yarıda harcattırdı. O kadar presli, o kadar baskılı başladılar ki. Yani zaten ben o esnada bir tweet attım maçın 20. dakikasında. Beşiktaş buradan gol çıkartamazsa işi zor ikinci yarıda demiştim ki. Nitekim öyle oldu. Bütün gücünü sen takımın ilk yarıda harcadın. Enerjisini ikinci yarıda tabii ki o enerji rakibe dönmüş oldu. Sergen Yalçın tabii büyük hatalar yapıyor Beşiktaş'la alakalı. Yönetim taraftar da zaten Sergen Hoca'yı istifaya davet etti. Sergen Hoca da taraftar istiyorsa gideriz ama şimdi tam zamanı değil. İki maç daha var. Ayıp olur dedi. Yani Beşiktaş'ta sular bir kez daha karışmış durumda. Ama ben Beşiktaşlı futbolcuların taraftarın önünde sahaya bir özür için çıkacağını düşünüyorum. Konyaspor maçının özrünü dilemek için çıkacağını düşünüyorum. Sergen Yalçın da belki hani 2'de 2 yapılırsa devam edebilirim diye düşünebilir. Bu çerçevede ben Beşiktaş'ın Trabzonspor, bahsettiğim Trabzonspor karşısında bugün favori olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, Beşiktaş Trabzonspor maçı çok da kuponlarda yer alan, dinleyicilerimizden de gelen mesajlarda yer alan bir maçtı. Barış İncarslan yorumladı. Milispro Southampton maçı da kadar 85, Southampton gole çok yaklaştı, duran topta top üst direkten döndü. Liverpool Chelsea maçında da Liverpool'un baskısı devam ediyor. Duran toplarla tehlikeler yaratmaya çalışıyor ama birbirle geçitlik orada da halen sürüyor.
0: Bu haftalarda şunu yapacağız. Mesela bugün bütün maçlar Süper Lig'de 20'de başlıyor. Saat 20'de, 20'de değil tabii, 19.30'da kadrolar belli olduğunda açacağız, kadrolara bakacağız. Şimdi Trabzonspor hiç beklenmedik bir kadroyla sahaya çıkabilir. Bunun sinyalleri geliyor. Net bilgisi yok. Hiç beklenmedik bir kadroyla sahaya çıkabilir. Ona göre bahis alacağız. Diğer maçlarda keza öyle. Beşiktaş da bu arada beklenmedik bir kadroyla sahaya çıkabilir. Sergen Yalçın kızmıştır. 5 futbolcu birden ilk 11 dışına atabilir. Bilemiyoruz. En mantıklısı Süper Lig'e bahis yapacaksak biz bekleyeceğiz. Kadroları ona göre yapacağız. Yani tabii ki Galatasaray, Antalya, Fenerbahçe maçlarında aşağı yukarı kadrolar belli şimdiler ama böyle maçlarda buna dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet, Süper Lig'de sıradaki maçımız Başakşehir Samsun'sun.
0: Tamam.
1: O da 5. sıra için Başakşehir, Samsun ve Göztepe arasında bir yarış var. Başakşehir Fenerbahçe mağlubiyetiyle o 5. sıradaki avantajını yitirdi. Artık rakiplerin de hata yapmasını bekleyecek. Samsun'da biraz geç açıldı ama iyi açıldı. Geçen haftada Galatasaray farklı yendi. Onların da 5. sıra için iddiası var. Son haftada Göztepe ile oynayacaklar. Bugünün öne çıkan maçlarından biri.
0: Son dönemi söylediğim üzere Başakşehir ligin son haftalardaki en organize takımıydı. Ama bir kez daha dediğim, az önce söylediğim üzere Nuri Şahin'in büyük maç analizlerini yapamamasıyla sınandı ve rahat bir rakip için galibiyet oldu. Ama Başakşehir daha vasat takımlar karşısında daha etkili bir oyun ortaya koyabiliyor. Gençler Birliği ve Kasımpaşa maçlarının içerideki son iki maç mesela eze eze kazanmışlardı. Çok rahat galibiyetler almışlardı. Samsunspor ise Avrupa kupalarına katılım için kazanmak zorunda. Başka bir hiçbir ihtimal yok. Çünkü şimdi 5. sıra şöyle hesap ediyoruz. Trabzonspor kazandı kupayı. Avrupa Kupası Konferans Ligi 5. sıraya kaydı diye kurgularsak olayı. 5. sırada Göztepe var, puanı 52. Samsunspor 48 puanı var. Yani arada 4 puanlık bir fark var ve arada bir de Başakşehir var. Bugün Samsunspor kazanırsa Göztepe'nin tabii alacağı skoru bilmiyoruz ama bir beraberlik halinde, bir takılması halinde Göztepe'nin, ki bence ihtimal var, avantajlı duruma geçmese bile o aradaki farkı kapatarak son haftayı umutlu çıkar. Ama Samsunspor'un kazanmaktan başka hiçbir çaresi yok bu deplasmanda. Başakşehir de yine mutlaka kazanmak zorunda Göztepe'yi geçmek için. Sahaya iki takımla kazanmak için çıkacak. Bu da bize tempolu bir maç izlettirecek ki Başakşehir zaten iç sahada tempolu oynar. Samsunspor da onlara karşılık verir. Samsunspor'un Fink yönetimindeki son 8 lig maçının tamamı 2.5 üstü ve KG var bitti. Yine aynı bahis alınır. 1.67 milyonerdeki oranı. Kısa ara, hemen dönüyoruz.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni

0: Akta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

Süper Lig'de sezonun son derbisi için geri sayım sürüyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş, Dolmabahçe'de Trabzonspor'u konuk ediyor. Sezonun son derbisine Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, Liverpool Chelsea maçında artı 7 gösterildi. 2 dakikası da geride kaldı. 1-1'lik eşitlik var. Elche 0, Alaves 1. Elche'nin kaçan pozisyonları var. Dakikalar 63.
1: Ama öyle böyle kaçan değil. Evet. Yani boş kalelere falan kaçırıyor Elche. Yani bu pozisyonlara girmek için gol mü yemeniz gerekiyordu diye de sormak lazım. Golü yiyince açıldı Elche.
0: Ya bunu futbolda çok görüyoruz. Hiçbir şey oynamayıp ya da gol yedikten sonra açılan. Yani bazı rakipten de mi alakalı? Onlar da geri çekiliyor.
1: Tabii çekiliyor onlar da.
0: Evet. Yoksa futbolda o sözü çok kullanıyoruz. Bu dakikaya kadar aklın neredeydi?
1: Ama net pozisyonları buluyor Alvaro'yla. Anormal pozisyonlar kaçırıyor Elche.
0: Cagliari Udinese dakika 20. Gol yok. Milispro Southampton maçında da artık son 1 dakikanın içerisindeyiz. Southampton 85'ten sonra şu 2-3 tane çok net gol pozisyonunu kaçırdı. Bu maçta 0-0 bitecek gibi duruyor.
1: Devam edelim.
0: Süper Lig'de devam edelim. Başakşehir Samsun'u tamamlamış mıydık?
1: Tabii ki. 2.5 üstü ve evet. KG var birlikte alalım demiştik.
0: Evet. O zaman Göztepe Gaziantep'e geçelim. Göztepe maç kazanmakta zorlansa bile haftalardır beraberliklerle adeta 5. sırayı ele geçirdi. Gaziantep ise ligin iddiasız rahat ekiplerinden. Göztepe galibiyetine güvenen çok olacaktır. Görüyorum da kuponlarda. Sen buna bir uyarı az önceki yorumunda olduğu gibi. Şimdi sebebini alalım.
1: Yani içerideki 16 maçının sadece 7'sini kazanabilmiş bir takıma rakip Gaziantep gibi zayıf bir takım olsa da ben güvenmem açık söylemek gerekirse. Toplamda zaten 52 puan topladılar evet ama yani Göztepe bence Stoylov döneminin en zayıf performansını ortaya koyuyor. Ben hedef ve rakip ne olursa olsun bugün Göztepe'ye güvenmek taraftarı değilim. Göztepe ligdeki son 12 maçta sadece düşme hattındaki iki takımı yenebildi. Sadece düşme hattındaki iki takım. Yani dolayısıyla böyle bir takıma güvenmek kolay değil. Geçen hafta da 48 dakika 10 kişi oynayan Trabzonspor karşısında baskı yediler. Gol yediler. Berabere kaldılar. Yani bununla birlikte Göztepe'de takımın en skora ikinci ismi. Çok zayıf bir santrfor olsa bile. Kağıt üstünde takımın en golcü ikinci ismi Janderson. Ceza seviyeli forma giyemeyecek. Takımın tek gol umudu Juan. Onun da ben kalitesinin yeterli olduğunu çok düşünmüyorum. Gaziantep tabi hedefsiz bir takım. İki maçta 5 gol yiyerek son iki maçta yenildiler. Ki yeni teknik direktör Radoy'u da kendisini ispatlama peşinde olacak. Çünkü Radoy'u gelir gelmez arka arkaya kötü skorlar aldı. Bu maça bence özel olarak hazırlanmıştır diye düşünüyorum. Yoğun bir çaba sarf edecektir Gaziantep diye düşünüyorum. Bu sezon Göztepe'nin maçlarının %50'si yani yarısı. Gaziantep'in ise %62'si TGS 2-3 bitti. Ben yine 1-1 skor çıkabilir diye düşünüyorum ve TGS 2-3'ü öneriyorum. Göztepe galibiyetini bu orandan önermiyorum. Çünkü dediğim gibi son 12 haftaya baktığımızda Göztepe sadece küme düşme hattındaki rakipleri yenebildi. Onların dışındaki maçlarda zayıf futbol ortaya koydu. Yani içeriye bakıyoruz. İçerideki son 7 maçta bir galibiyeti var. O da Antalyaspor karşısında. Eyüp'ü yenemedi. Kayseri'yi yenemedi. Hatta bunlar gol bile atamadı. Göztepe. Kasımpaşa karşısında büyük bir şansla puan aldı. Bu takıma güvenmek taraftarı değilim. Açıkçası.
0: Evet. Süper Lig'de yolculuğumuza devam edeceğiz. Kalan maçları konuşacağız. İletişim numaramızı bir kez daha hatırlatayım. 538-052-1487. 538-052-1487 üzerinden mesajlarınızı iletebilirsiniz. Göztepe Gaziantep'i konuştuk. Liverpool Chelsea'de 90+6'nın içerisindeyiz. 1-1'lik eşitlik bozulmadı. Artık şöyle alt sıralara doğru, düşme hattına doğru bir iniş yapalım. Orada da şöyle konuşabileceğimiz Eyüp Rize ile başlayayım istersen. Eyüp için tabii sorunlarla geçen sezonda son 3 haftada alınan 7 puan kümede kalma umutlarını canlı tuttu. Rize de iyi sezon geçirdi ama şu anda rahat durumda.
1: Yani Eyüp Spor'u bizim kadar öven evet, başka bir medya yayın organı yoktur. Biz burada Eyüp Spor'u hep övdük. Gerek burada gerek Bilyoner'deki yazılarımızda hep övdük. Yani yönetim anlamında ligin en sıkıntılı takımı Eyüp Spor. Tamamen teknik direktör başarısıyla son 3 haftada 7 puan topladı. Ligde kalma yolunda da önemli adımlar attı. Bu takımın kadrosu gerçekten çok zayıf. Yani maçları izlediğinizde o kalitesizliği, buram buram kalitesizliği görüyorsunuz. Bu çocuklar Hani eleştiremeyiz, bu çocukların kapasitesi bu. Birkaç oyuncu dışında zaten hep alt liglerden gelmiş oyuncular. Yani mesela stoperleri Bedirhan Alanyaspor'un 4. 5. stoperi galiba. Yani öyle. En son düzenli 1. ligde oynamış. Yabancılar Fransa 3. liginden falan geldi devre arasında. Dolayısıyla bu takımın şu anda bu durumda olması bile çok çok büyük, büyük bir başarı. Ama buram buram da bir kalite sorunu Eyüpspor'da göze çarpıyor. Rizespor ise tabii ki hafife alınacak bir takım değil. Teknik direktörü sayesinde. Onlar da bir teknik direktör takımı. Yani iki takım da yeni teknik direktörleriyle bambaşka seviyeye gelmiş takımlar ki Rizespor hafta içerisinde yaptıkları açıklamalarda hedefi ilk 8'de bitirmek olarak koydular. 8. sırayı istiyorlar. Ki Eyüpspor'a göre kadrosu Rizespor çok daha kaliteli. Hücumu çok daha önemli oyunculardan kurulu. Ben Eyüpspor'un bugün işinin kolay olmadığını düşünüyorum. Önde oynamaya çalışacaklar, istekli oynamaya çalışacaklar ama Rizespor işte özellikle kenar oyuncularıyla Eyüpspor'u bence çok zorlayacaktır. Deplasman 1.5 üstünü ben sizlere öneriyorum. Skor tahminim 1-2. Yani Rizespor kazanır, en az da 2 gol atar diye düşünüyorum. Liverpool-Chelsea maçı 1-1 bitti. Büyük bir şanssızlık. Yani bu maça üst oynayanlar tamamen şanssız. Başka hiçbir açıklaması yok bunun. Çünkü maçta çok fazla pozisyon var. İki takımın da savunması darmadağındı. Ama o son vuruşlar, son paslar yapılamadığı için, atılamadığı için maç 1-1 bitti. Büyük bir şanssızlık.

0: oldu.
1: Evet, Southampton maçı da 0-0 sona erdi. Millsboro Southampton maçı da 0-0 sona erdi. Süper Lig'de sıradaki maçımız Kocaeli Karagümrük. Karagümrük'e tabii düştü gözüyle bakıyorduk ama pes etmediler. Son iki maçta 4 puan aldı. Şansını final haftasına taşıdı. Tabii zor ama halen Süper Lig'de 2 haftaya girip son 2 haftaya girmişken düşmesi kesinleşmiş bir takım yok. Kocaeli ise uzun zamandır formsuz, sorunlu. Motivasyon farkı ne dersin? Sahaya sonuç olarak yansır mı?
0: Yani çok belirsiz bir maç açık söylemek gerekirse. Benim bu maçtaki tercihim baştan söyleyeyim. En çok gol ikinci yarıda atılır seçimi. Benim zaten şöyle alt sıralardaki takımların maçlarında bence bu bahis çok değerli. İşte bugün de gördük mesela Elche Alaves maçı. İlk yarı tamamen temkini geçti. Alt sıralardaki takımlar bunlar. Bence birçok bu alt sıraları yakına ilgilenen maçlarda bunu deneyebiliriz. İlk yarı, ikinci yarı daha çok gol atılır. Ya da ilk yarı sıfır gibi bahisleri deneyebiliriz. Karagümrük geçen hafta Gençler bir önde bayağı şanslı bir galibiyet aldı. Çok da çok az da olsa umudunu sürdürdü. Tabii şöyle Karagümrük'ün kalan iki maçını kazanması gerekiyor. Rakiplerinin de istediği skorları alması gerekiyor. Şansı çok az ama bir mucize için bugün deplasmanda kazanmak isteyecekler. Ki ilk finalde Kocaeli deplasmanı zorlu bir deplasman. Kocaeli Spor'un mali sorunları var. Bunu biliyoruz. Son 10 haftada sadece 7 puan aldılar. 5 gol atabildiler. Bunu büyük oranda mali problemlere bağlayabiliriz. Son 10 haftadaki 7 puanı mali sorunlara bağlayabiliriz ki gelen haberlere göre maaşların ödemesi büyük bir sıkıntıymış Kocaeli Spor'da. Dolayısıyla Kocaeli Spor'un sahaya ne kadar konsantre olabileceğini de bu kadar sorunun içerisinde, bu kadar da formsuzluk varken bilemiyoruz. Karagümrük ise deplasmanda sadece bugüne kadar 6 puan toplayabildi. Onların da deplasman performansı çok kötü. Dolayısıyla ben Kocaeli Spor'a da güvenmem. Karagümrük'e de bu karşılaşmada güvenmem. Böylesine önemli bir maçta bence konuk ekip ilk etapta ilk gol yememeye çalışacaktır ki Kocaeli Spor'dan ilk golü yerseniz ondan sonra onları açmanız çok zor. Stanojević bence bunun üzere bir kurgu yapar. İlk golü Kocaeli Spor'dan yemeyelim. Çünkü kapanacaklar. Klasik Kocaeli Spor. İlk golü atarsa kapanır. Onu açamayız. Mentalitesinde olabilir. Bu çerçevede ben ilk yarının temkini geçeceğini, ikinci yarıda temponun artacağını ki mecburen artacak. Karagümrük mutlaka kazanmak zorunda. Dolayısıyla en çok gol ikinci yarıda atılır. Bence haftanın en güzel seçimlerinden bir tanesi. Tüm bültene baktığımızda.
1: Evet. Süper Lig'de bir maçımızı daha konuştuk. Şöyle bakalım. İki maç kaldı. Alanya Kayseri yine düşme hattında yer alan Kayseri adına önemli maç. Alt tarafta Alanya tepki veremese bile büyük oranda ligde kaldı. Kayseri ise son 2 haftada kritik 4 puan aldı. Yani kazanmak zorunda olan taraf konuk ekip ama güvenebilir miyiz? Gücü yeter mi?
0: Bir beraberlik denemek daha mantıklı olur sürpriz kuponlar için. Ben kendi sürpriz kuponuma da aldım bu maçın beraberliğini. Alanya Spor artık ligde kaldı. Düşme hattıyla arasında 6 puan fark var. Averajda değişmeyecek şekilde üstün rakiplerden. Dolayısıyla Alanya Spor'un küme düşme ihtimali yok. Antalya maçını da Antalya derbisine doğru oynadılar. Galibiyeti kaçırdılar. Normal şartlarda tabii bugün Kayseri Spor'u yenerler diye söyleyebilirdim. Ama yani normal şartlarda bu maç 5. hafta oynansa Alanya Spor, net Alanya Spor derdim. Ama hem ligde kalmayı garantilemeleri hem de önemli eksikler bulunması Alanya Spor galibiyetinden beni uzaklaştırıyor. Lima yok, Ümit yok ki birisi üçlü oynuyorlar biliyorsunuz. Birisi ortadaki oyuncu, birisi soldaki oyuncu. Bununla birlikte Ruan yok. Orta sahanın dörtlüsünün solu yok. Maestro da merkez oyuncu. 8 numara, 6 numara oynayan oyuncusu. 4 tane çok önemli eksiği var Alanya Spor'un. Her ne kadar oyunu Kayseri Spor'un çok çok üstünde bir oyun olsa da Alanya Spor'un oyunu bu eksikler artı motivasyon unsurları beni Alanya Spor galibiyetinden uzaklaştırıyor. Kayseri Spor'a bakarsak Eyüp önünde taraftar desteğine rağmen ezildiler. Eyüp Spor'a ezildiler. İlk 40 dakika 45 dakika ezildiler. İkinci yarıda biraz oyunu rakip geri çekilince dengelediler. Sayısız pozisyon verdiler o maçta ve bir puanı da zor kurtardılar. Kayseri Spor'un bence ev sahibine farklı olarak yani organizasyon yok, taktiği yok. Bunu sahada çok net görüyoruz.

0: oynayan bir takım. Aynı sistem, aynı formasyon, aynı futbolu oynayan bir takım. Arada büyük oyun farkı olsa bile bahsettiğim sebeplerden ötürü ben bir beraberlik bekliyorum. Alanyaspor kendisini çok kasmayacaktır kazanmak için. Gerek yok. Eksikleri de var zaten. Kayserispor'un gücü bence Alanyaspor'u deplasmanda yenmeye yetmez. Tercihim 0, alternatifim TGS 2-3.
1: Evet, Cagliari Udinese 0-0, dakika 32, Elche'nin golü geldi dedik, dakikalar 74, 1-1 oldu. Almanya Bundesliga'da 16-30 seansında bol golü geçmesini bekledim. Stuttgart Leverkusen maçında 1. dakikada Alex Garcia'nın golüyle Leverkusen öne geçti. Şampiyonlar Ligi yarışında çok kritik bir maç Stuttgart Leverkusen mücadelesi. Ve Süper Lig'deki son maçımız yine alt sıraları yakından ilgilendiren Gençler Birliği Kasımpaşa mücadelesi. Gençler Birliği'nden program başında biraz bahsetmiştik. Bir kez daha hoca değiştirdiler. Ligde düşme hattındalar ve önlerinde kupa yarı finali ve ligin son haftası şanstır. İki Trabzon maçı var. Kasımpaşa ise düşme hattının 4 puan üzerinde, yine kritik bir maç.
0: Kasımpaşa düşme hattının 4 puan üzerinde. Düşme hattındaki üzerinde oldukları takım Gençler Birliği. Kasımpaşa'ya 1 puan bu maçta yetiyor. Böylece 4 puan önünde bulundukları Gençler Birliği ile ikili avarajda üstün oldukları Kayseri'yi tamamen saf dışı bırakıyorlar. O yüzden Gençler Birliği, pardon, Kasımpaşa buraya beraberlik için çıkacak ki Emre Belezoğlu kazanılması gereken maçlarda bile takımını ofansif oynatmayan bir hocadır. Bunu biliyoruz. Tempo yaptırmayan bir hocadır. Hep kontrol, hep kontrol, hep kontrol. Emre Belözoğlu bu. Ki bir puanın yeterli olduğu bir karşılaşmada neler yapabileceğini sayın dinleyicilerimize bırakıyorum. Defansif bir futbol ortaya koyulacaktır. Tabii ki Gençler Birliği de bu sezon 5. kez teknik direktör değiştirdi. 6. teknik direktör. Bunların ikisi aynı isimdi ama 6. teknik direktör dönemi diyebiliriz. 5 kez teknik direktör değiştirmiş. Yönetimin ne yaptığını bilmediği bir takım Gençler Birliği de. Yani inanılmaz bir kaos. Yani bu kadar kötü bir kulüp bu kadar kötü yönetilmez. Bu kadar bir sezonda sürekli teknik direktör değiştir, sürekli teknik direktör değiştir. Şimdi Metin Diyedin geldi, bu takımı bu sene en iyi oynatan hoca. Mutlaka pozitif katkıları olacaktır Metin Hoca'nın ama iyi kapanacak ve kanun döndüğü bir Kasımpaşa'yı açmaları da şu kadroyla çok kolay olmayabilir. Bu takım biraz daha geç oynayan bir takım. İyi kapanacak bir Kasımpaşa bence Gençler Birliği'ni bayağı bir zorlayacaktır. Yani bu maçta 0-2 çifte şansı yanında olmakla birlikte öncelik 2.5 altında olmadı. Çünkü Kasımpaşa buraya defansif futbol için gelecek. Emre Belözoğlu rakibi dar alana sıkıştırıp, ki dar alana becerikli bir takım değil, Gençler Birliği pozisyona giremiyor. Dar alana sıkıştırıp büyük bir bölümünde Gençler Birliği'ni sıfırda tutacak. Sıfır gol sayısında tutacak. Bu çerçevede 2.5 altı bence ideal seçim olur. 0-2 çifte şansı da yine bir değerlendirilecek bahis olur. Ama benim en güvendiğim maç değil, onu da söyleyeyim. Bitti mi Süper Lig'imiz?
1: Süper getirdik. İstersen.
0: O zaman tekrarlayayım.
1: Evet.
0: Şöyle Bilyoner'de de hemen oranlarımızı hesaplayalım. Galatasaray Antalyaspor ev sahibi 2.5 üstü. İlk tercihim benim. Beşiktaş Trabzonspor. Beşiktaş kazanır. Başakşehir Samsunspor 2.5 üstü ve KG var. Toplam bu 4 maçın 3 maçın oranı Bilyoner'de 4.02 yapıyor ki yani sürpriz arayanlara ben Alanyaspor Kayserispor ve Göztepe Gaziantep maçlarında beraberlik önerebilirim. Rize Spor'un da deplasmanda, Eyüp deplasmanında en az 2 gol atmasını önerebilirim. Sürpriz kuponlarda bu maçlar alınabilir. Yarıştan sonra buradayız.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Başında zincir koparan boğaz çocuğu Bay Türkoğlu'nun 5 numaralı Gürbüz Sayın gayretleri var. Deniz Efe koşuyu bıraktı. Viraj dönüldü. Ak Filosof bir boy fark döndü ortadan. 11 numaralı Özmen Bey içeriden. 4 numaralı Günötesin 3 boy kadar geriden. 9 numaralı Bay Türkoğlu'nun gayretleri var. 11 numaralı Özmen Bey geldi. 1 numaralı Ak Filosof'a yapıştı. Hakim oluyor.

0: kadar mat bu kadar. Özben Bey önde. Ak filozof saldırıyor. Bir bu kadar. Özben Bey önde. Fotoğrafı da Özben Bey buluyor. Bir numaralı Ak filozof ikinci. On numaralı Gökkırmak üçüncü. Dokuz numaralı Bay Türkoğlu. Dördüncü. Beş numaralı Gürbüz Sayda beşinci oldu. On bir numaralı Özben Bey. Türkiye Büyük Millet Meclisi koşulu Selim Kaya'yla kazandı ve Triple Crown için adeta kendi adına ateşi yaktı. Koşunun şanssız tarafı 3 numaralı Deniz Efe'nin sakatlanmasıydı. Geçmiş olsun diyelim. Kazanan 11 numaralı Özben Bey, Selim Kaya'yla Türkiye Büyük Millet Meclisi koşunu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da. TCK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
3: Reklam.
4: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
10: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
11: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
14: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
5: Spor.

0: Evet, Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteninde artık son dakikalara, son bölüme girmiş bulunmaktayız. Şöyle bir skor hatırlatmalarını yapalım. Elche Alaves dakikalar 83-1-1. Cagliari Udinese dakika 39-0-0. Liverpool Chelsea 1-1 sona ermişti. Almanya Bundesliga'da Stuttgart Bayer Leverkusen. Yani pek çok dinleyicimiz vardı. İlk yarı karşı gol var kuponlarında yer vermişlerdi. Maç 5. dakikada 1-1 oldu. Şu anda da kadar 11. Hoffenheim Werder Bremen 0-0 ama Werder Bremen 10 kişi kaldı. Leipzig Saint Pauli, Augsburg Mönchengladbach maçlarında gol yok. Yani Stuttgart Leverkusen iki takım maç 1-1. Hoffenheim'le çekişiyorlar. O maçta haber alacaklardır. Yani öne geçerse Werder Bremen daha çok erken 10 kişi kaldı. Bu şartlarda Stuttgart'ta da Leverkusen'e de beraberlik yaramayacak. Evet, Süper Lig'i bitirdik. Şöyle
1: bitirdik. Tahminleri bir kez daha verelim Cem. Sonra
0: tamamdır.
1: El Clasico yapalım. Hemen şöyle sırayla ben listemdeki sırayla veriyorum. Evet. Konyaspor Fenerbahçe maçında TGS 2-3. Kocaeli Karagümrük maçında en çok gol ikinci yarıda atılır. Denilebilir bu bahis. Göztepe Gaziantep TGS 2-3. Gençler Birliği Kasımpaşa 2.5-6. Galatasaray Antalya Spor ev sahibi 2.5 üstü. Güveniyorum. Eyüp Rize deplasman 1.5 üstü. Güveniyorum. Beşiktaş Trabzonspor 1 güveniyorum. Başakşehir Samsunspor 2.5 üstü KG var. Güveniyorum. Alanya Kayserispor 0 sürpriz kuponlar için önerebilirim bu maçı. Başka da maçımız Süper Lig'de yok.
0: Süper Lig'de yok ama bugünden sosyal medyası konuşmadık galiba, değil mi?
1: Konuşmamışızdır.
0: Evet. Akşamdan birkaç maçımız var, onları konuşalım.
1: Sosyal Betis maçına da güveniyorum. Bu arada gollü bir maç olacaktır. Real Sociedad adına sezonun bir anlamı kalmadı tabii ki. Son 4 haftadaki kayıplar sebebiyle Şampiyonlar Ligi ihtimali bitti ama tabii ki bu takım Kral Kupası'nı kazandığı için Avrupa Ligi'ni zaten garanti altına almıştı. Yolun bundan sonrasını prestij için yürüyecek Real Sociedad. Real Betis'in amacı ise 5. sırayı koruyup İspanya'nın ek kontenjandan Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi. Dolayısıyla Real Betis adına çok çok daha önemli bir maç ama ben Real Sociedad'ın taraftarı önünde hele hele Matarazzo gibi coşkulu bir teknik direktör yönetiminde yine yüksek tempo yapacağını, sahaya kazanmak için çıkacağını düşünüyorum. Sociedad'ın Matarazzo yönetimindeki 9 iç saha maçında 20 gol attığında söyleyelim 2'nin üzerine bir ortalaması var Sociedad'ın iç sahada gol sayısı bakımından. Real Betis'te eksikler döndü. Onlarda da kenarlarda Antony ve Abde gibi önemli oyuncular var. Cucho sakatlığını atlattı. Form tutmaya başladı. Ben Real Betis'in de Sociedad'ın da gol atacağını, maçta en az 3 gol olacağını düşünüyorum. 2.5 üstü ve KG varı birlikte öneriyorum. Bu karşılaşmada La Liga'da da Sevilla Espanyol maçında TGS 2-3 ya da beraberlik. Atletico Madrid Celta Vigo maçında KG var. Öncelik beraberlik de denenebilir. Sociedad Betis maçında da şimdi konuştuğumuz üzere 2.5 üstü ve KG varı birlikte öneriyorum. Senin de bugünden maçlarını alalım, ardından yarına geçelim.
0: Hızlıca İtalya'dan iki maçımı vereyim. Lazio Inter yani ilginç maç. Çünkü iki takımın da ligde çok büyük bir hedefi yokken 4 gün sonra İtalya Kupası finalinde bir kez daha karşılaşacaklar. Ya ben tam anlamıyla bir ön prova beklemiyorum. Çünkü Inter ligde şampiyon oldu. Rotasyon yapacaktır. Hakan ve Esposito kadroda zaten yoklar. Lazio'ya bakarsak Sarri yokluklar içinde takımı iyi bir toparladı. 7. sıra için bir iddiaları var. 4 puan girdiler ama onlar için önce kupa. Onlar da son dönemde mücadeleciler. Gredüsler bile pes etmiyorlar. Maçın son anlarında çok fazla gol buldular. Ben dengeli iki takım da birbirini çok zorlamayacağı, beraberliğe de hayır demeyeceği bir maç bekliyorum. Dediğim gibi kupa final öncesi iki takım da sakatlık istemez. Direkt beraberlik alınabilir. Lecce Juventus iç sahada çok beklenmedik bir yani küme düşmesi garanti olan Verona'ya puan kaptırarak ilk 4 yarışında yara aldı. Roma ve Como'nun hala önünde ama nefesi ensesinde iki takımın da savunmada sağlamlar. Yani Verona 4 maçtır gol yemiyorlardı. Verona'dan gol yediler. Çok basit bir bireysel hatayla gol yediler. Ben yine savunmada kalelerini kapatacaklarını düşünüyorum. Sıkıntı biraz hücumda. Pozisyona giriyorlar ama bitiremiyorlar. Lecce'ye bakarsak onlar da son 3 maçta 5 puan alarak düşme hattıyla puan farkını 4'e çıkardı. Lecce ligin en az gol atan takımlarından biri. Onlar da sıkı savunma yaparak puanı kovalayacak. Ben hata lüksü olmayan Juventus'un kazanacağını maçında 4.5 altında kalacağını düşünüyorum. 2 ve 4.5 altı denenebilir.
1: Evet, Cem'den de bugünün son maçlarını aldık. Elche 1, Alaves 1 dakikalar 88 La Liga'da. İspanya'da böyle. Serie A'da dakikalar 44. Cagliari 0, Udinese 0. Premier Lig'de ise Liverpool 1, Chelsea 1. Maç sonucu. Maçlar bunlar. Brighton Wolverhampton maçı var saat 17'de. Ben Brighton'ın rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum ama 1 ve 4.5 altı banko kuponları girecek bir seçim olur. Premier Lig'de yani bugünün en güzel maçlarından bir tanesi. City'nin de ben Brentford karşısında çok rahat bir galibiyet almasını bekliyorum. Yani orada da ev sahibi iki yarıyı da kazanır bahsini düşünebiliriz. Yarına geçelim. Yarın tabii ki bir El Clasico var ama yani son yılların en düşük profilli El Clasico'su. Bir ara aylarca beklediğimiz El Clasico şu anda bizi hiç heyecanlandırmıyor. Çoğu kişi de bence maçı izlemeyecektir zaten. Çünkü ligde her şey zaten yerli yerine oturdu. İki takımın da durumu belli. İki takımın da en önemli yıldızları yok. Zaten Yamal Barcelona'da kesin yok. Real Madrid'de Mbappe'nin durumu belirsiz. Oynamama ihtimali daha yüksek diyorlar. Dolayısıyla düşük profilli bir El Clasico ile karşı karşıyayız. Ve ben her

0: El Clasico'nun tabii ki bol golü geçmeye aday olduğunu düşünürüz. Ama bu sefer o kadar da bol gol olmayabilir diye düşünüyorum. Çünkü Barcelona beraberlik halinde bile şampiyonluğunu ilan edecek. Kazanmak zorunda değil. Diğer yandan ev sahibinde Barcelona'da süperstar Lamine Yamal ki 24 gol 17 asist muazzam. Ve yeni iyileşen Rafinha'nın o da 16, 19 gol 6 asist. Oynama ihtimali Yamal kesin yok. Rafinha'nın da oynama ihtimali düşük. Hücumdaki çözüm üretimleri, yaratıcılıkları bence bu karşılaşmada düşecektir. Real Madrid ise skordan bağımsız şekilde kötü oyunlarına devam ediyor. Ama onların da amacı sahaya partiyi ertelemek için çıkmak. Barcelona'yı yenip partiyi ertelemeye, şampiyonluk partisini ertelemeye çalışacaklar. Onlarda da Mbappe'nin durumu belirsiz. Son haftalara baktığımızda da Vinicius'un solo performanslarla takımına 3 haftada 7 puan kazandırdığını da söyleyebiliriz. Ben uzun zaman sonra kısa bir El Clasico izleyebiliriz diye düşünüyorum. Bir de sürpriz bekliyorum. Real Madrid hafta içerisinde tabii ki kavgalar, dövüşler çok konuşuldu. Bütün şu anda algı Barcelona galibiyeti üzerine. Tabii ki Barcelona rakibinden çok çok daha kaliteli bir takım. Çok daha iyi bir takım. Hem bireysel anlamda hem organizasyon anlamında. Ama Real Madrid ilginç bir skor alırsa benim adıma da sürpriz olmayacak. Çünkü burada kazanıp yani sezonun özrünü burada kazanıp rakibin partisini bir hafta ertelemek için özrünü dilemek için sahaya çıkacaklar. Ben konuk ekibin bir sürpriz skor alabileceğini düşünüyorum. Bir beraberlik de olabilir. Bir galibiyet de olabilir. Skor tahminim 1-2 Real Madrid yönünde. Ama önceliğim işin fantezi kısmı. Skor tahminim işin fantezi kısmı. Benim önceliğim bu maçın 3.5-6 bitmesi. Onun da oranı şöyle bakıyoruz 1.92. Yani Yamal'sız, Rafinha'sız Barcelona yarın ekstra zorlanabilir diye düşünüyorum ben.
1: Evet, El Clasico'yu konuştuk.
0: Bir de muhtemelen birileri verelim.
1: Alalım.
0: Barcelona'da kalede Juan Garcia, savunmada Eric Garcia, Kubarsi Martin, Cancelo, ortalan Gavi Pedri, Olmo, ileri uçta da Rashford, Lewandowski ve Fermin. İlk 11'de muhtemelen 11'lerde Rafinha ile tabii ki Yamal'ı görmüyoruz. Real Madrid'e baktığımızda ise kalede Courtois, savunmada Alexander Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia, ortalan Camavinga, Bellingham, Thiago, ileri uçta da Brahim Diaz, Mbappe de Gonzalo, sol tarafta da Vinicius Junior muhtemel 11'i var. Dediğim gibi sürpriz bir Real Madrid skoru görürsek şaşırmam. Çünkü böyle maçlarda favoriler bazen kazanamayabiliyor. Bazen taraftarından özür dilemek isteyen takımlar daha motive olabiliyor.
1: Evet, yani istersen yarından maçlarımıza bakmaya devam edelim.
0: Süremiz daraldı. Evet.
1: Evet.
0: Onları da bitirelim. Şöyle bakalım. Yarından bir KG var maçım. Mallorca Villarreal. İki takım da gol atacağı güzel bir maç olur. Villarreal'in ligde hiçbir iddiası kalmadı. Yedeklerle de oynamaya başladılar. Sezon boyunca kullanmadıkları isimleri sahaya sürüyorlar. Çok da doğru bir karar bence. İddiasının kalmadığı ortamda 4 haftayı, son 4 haftayı ciddi rotasyonlarla geçirecek Villarreal. Dolayısıyla onlara güvenmemek lazım bundan sonrası için. Ama tabii Mallorca'da mutlaka kazanmak zorunda. Onların da defansif zaafları var. Villarreal sahaya nasıl çıkarsa çıksın, rakibinin bu zaaflarını kullanmak için çıkar. Sene başından beri oynadıkları oyunu değiştirmezler. Bu çerçevede Mallorca'nın en az 2 gol atıp maçı da kazanma ihtimali var ama bence gol ya da goller de yiyeceklerdir. KG var. Maçın ideal seçimi olur. Bilbao Valencia maçında ben Bilbao tarafındayım ki Bilbao geçen hafta sezonun en iyi oyununu ortaya koydu. Alaves deplasmanında rahat bir galibiyet aldı. Valencia ise kalecisi Dimitrievski'nin kurtarışlarıyla ayakta kalmaya çalışıyordu ki bir kaleci ya ne kadar sırtınızı dayayabilirsiniz onu yarın daha net göreceğiz. Dimitrievski de bir yerde kurtaramayabilir diye düşünüyorum. Ben Bilbao'nun Valencia karşısında hazır formunu da bulmuşken, eksikleri de dönmüşken kazanacağını tahmin ediyorum. Onun dışında Oviedo Getafe maçı 2.5 altına çok yakın bir müsabaka. Oviedo için sezon bence bitti. Arka arkaya 2 mağlubiyet aldılar ve iddiaları, ligde kalma iddiaları çok çok azaldı. Getafe ise Avrupa kupaları için avantajını gelen puan kayıplarıyla yitirse bile fikstürü iyi. Hala umudu var. 4 hafta var sonuç itibariyle. Tabii Getafe çok defansif bir takım. Aşırı defansif bir takım. 2.5-6 bu maçta banko gözükse bile bir galibiyetle de kupon yapabiliriz Getafe'nin. Bu arada Getafe'de teknik direktör Bordalas takımın içinde bulunmuş olduğu mali sorunlar sebebiyle ayrılacağını, gelecek sezon takımın başında olmayacağını söyledi. Yıllardır biliyorsunuz Getafe'yi çalıştırır Bordalas. Bir gitti geldi ama yeniden göreve başladı. Ama dedi ki hani mali durumumuz iyi değil, transfer yapamıyoruz. Kadromuz çok zayıfladı. Gelecek sezon içinde umut yok. O yüzden ben ayrılıyorum dedi. Gelecek sezon simge ismi Getafe'nin oynamayacak. Vallecano Girona maçı pazartesi günü. Burada da ben Girona yenilmez diyorum ama beraberlikle deneyebiliriz. Vallecano ligde kaldı büyük oranda. Konferans liginde de finale yükseldi. Bu maça konsantre olmasını ben Vallecano'nun zor görüyorum. 3 gün sonra da tabii Valencia deplasmanı var. La Liga'da hafta içerisinde de fikstür var bu arada. Önümüzdeki hafta içerisinde. Vallecano'dan derin bir rotasyon görebiliriz. Bununla birlikte Girona'da 4 haftada 1 puan aldı ve büyük bir tehlike yaşıyor. Mutlaka buradan puan ya da puanlarla dönmek zorundalar ama onların da santrforları yok. Ben Vallecano bu maçı kazanamaz diyorum. Finale yükselmiş onun rehaveti ve eksikler sebebiyle Girona puan alır diyorum ama oranı yükseltmek için 2 farklı seçimde yapabiliriz. İlk gol Girona'da yapabiliriz. Direkt beraberlikte oynayabiliriz. Benim La Liga'daki seçimlerim bunlardan ibaret. Almanya'da Augsburg'un golü geldi Mönchengladbach karşısında. Dakikalar 24. Stuttgart Leverkusen maçı da dakikalar 24. 1-1 devam ediyor. Senin de varsa tahminlerin hızlıca, 2 dakikamız var.
1: Hızlıca vereyim. Yani Como ve Roma'nın kazanmasını bekliyorum. Yani Juventus'un ilk 4 yarıştaki en yakın takipçisi bu iki takım. Bence hata yapmayacaktır. Como küme düşmesi kesinleşmiş. Verona deplasmanında Roma'da rahat parmak arasında kazanır. Milan Atalanta var. Milan tabii son 5 maçta sadece 1 gol atabildi. Son 7 maçta 4 mağlubiyet aldı. Allegri'nin sezon sonunda ayrılabileceği yönetimde sıkıntılar yaşadığı konuşuluyor. Modric'in yokluğu, lider oyuncu eksikliğini hissettiriyor sahada. Forvetler çok formsuz. Leo Plasic, Nkunku formsuzlar. Atalanta zaten kontağı çoktan kapattı. Ben keyifsiz maç bekliyorum. 2.5-6 alınabilir. Pazartesi günü Napoli-Bologna var. Orada da Bologna zaten tek tek İtalyano. Bologna Avrupa Ligi'ne elendikten sonra bizim için sezon bitti demişti. Son 3 maçta gol atamadan sadece 1 puan aldılar. Orada Napoli'nin kazanarak Şampiyonlar Ligi biletini garantilemesini bekliyorum. 1'in yanına 4.5-6 eklenerek oran yükseltilebilir. Almanya'da yarın Hamburg-Freiburg. Freiburg Avrupa Ligi'nde finale çıktı. Ligde de 7. sırayı koruyarak en azından Avrupa Ligi olmazsa ligde Avrupa biletini almak istiyor. Dün de Frankfurt kazanamayınca avantajı ele geçirdiler. Yani bugün kazanamasalar bile, özür dilerim, yarın kazanamasalar bile haftaya bir şansları da alacak. Hamburg ise geçen hafta aldığı galibiyetle kümede kalmayı garantiledi, rahatladı. Sezonun son iç saha maçı güzel veda etmek isteyeceklerini düşünüyorum. Karşı gol var. Hamburg Freiburg maça değinir. Köln Heidenheim. Köln ligde kalmayı garantiledi. Geçen hafta aldığı 1 puanla. Heidenheim ise yani mucizeyi gerçekleştirmeye hakikaten yaklaşmışlardı. Hala şansları var. Geçen hafta Bayern Münih deplasmanında son saniyede gol yemeseler, 3-3 berabere kalmasalar çok daha fazla şansları olacaktı. Ama son 6 maçta bir kez mağlup oldular. 14 gol attılar. Şu anda da playoff sırasındaki 26'şer puanlı St. Pauli ve Wolfsburg'un 3 puan gerisindeler ki son hafta St. Pauli Wolfsburg birbiriyle oynayacak. O yüzden Heidenheim burada kazanmak zorunda, bütün riskleri alacaktır. Ben gollü bir maç bekliyorum. 2.5 su ve KG var. Alınabilir. Mainz Union Berlin maçı da Mainz'in kazanmasını bekliyorum. Union Berlin de geçen hafta aldığı 1 puanla kümede kalmayı garantiledi. Mainz ise Urs Fischer yönetiminde uzun süredir hakikaten çok iyi futbol oynuyor. Çok özgüvenliler. İç sahadaki son maçında da kapanışı iyi yapacaklarını düşünüyorum. Mainz galibiyeti bu maçta değinebilir.
0: Evet, yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şu anda canlı maçlardan Elche Alaves maçı devam ediyor. 1-1'lik eşitlik var. Son 4 dakikası artık maçın. Haftaya o zaman yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni sona erdi.
3: Spor, Reklam.

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Radyo Spor. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
4: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor'dan Uğur Böce iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 17.04'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağım sevgili dinleyiciler. Ve bu 2 saat içerisinde her hafta olduğu gibi oynanan karşılaşmalardan dakika skor aktaracağız. Mücadelelerin özellikle öncesinde yapacağımız bağlantılar olacak. Bu gece Süper Lig'de çok karşılaşma var biliyorsunuz. 9 maçın tamamı bugün aynı saatte oynanacak, saat 20'de. Ve bu mücadeleler öncesinde yine bağlantılarımız olacak. Bu gece oynanacak karşılaşmalara dair de yine düşüncelerimizi sizlere aktaracağız. Yani bol bol futbol konuşacağımız dolu dolu bir yayın olacak. Sizlerin de tabii katılımlarını bekliyor olacağım. Radyospor WhatsApp hattımıza göndereceğiniz mesajlarla bana ulaşabilirsiniz. Radyospor WhatsApp hattımız 0538-052-1487. 0538-052-1487. Buraya göndereceğiniz mesajlarda hem günün maçlarına dair düşüncelerinizi aktarabilirsiniz, hem kuponlarınız varsa onları benimle paylaşabilirsiniz, hem de bu akşamki maçlara yönelik özellikle Süper Lig'deki düşüncelerinizi merak ediyorum. Onları da bana yazabilirsiniz. Beşiktaş-Trabzonspor derbisi var. Daha doğrusu derbi aynı şehrin iki takımı arasında oynanan maçlara denir ama Türkiye'de biliyorsunuz Trabzonspor'un da İstanbul takımlarıyla oynadığı, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'la oynadığı maçlara biz Türkiye derbisi diye bakıyoruz. O nedenle bugün Beşiktaş'ta Trabzonspor arasındaki mücadelenin skorunu ya da en azından sizler nasıl değerlendireceksiniz? Kim kazanır? Ya da gollü bir maç mı olur? Yani bana lütfen iddia açısından nasıl değerlendirecekseniz onları da yazın. Bu gece Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesini. Galatasaray eğer kazanırsa şampiyonluğu ilan edecek Antalyaspor karşısında. Bu karşılaşma öncesinde Galatasaray-Antalyaspor maçına dair düşüncelerinizi de yine merak ediyorum. Lütfen benimle paylaşın. Fenerbahçe-Konyaspor deplasmanında Konyaspor-Fenerbahçe maçına dair de yine düşüncelerinizi yazabilirsiniz. İddia açısından nasıl değerlendirdiğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Radyospor WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatalım. 0538-052-1487.
1: 30-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Tom Raider'ın 12 boy gerisinde 8 numaralı Zarifesu'nun var. Yerimde 3 numaralı Faro Valeria'nın gayretleri var. Viraj dönüldü düzce asfaltla. 4 numaralı Güvenika önde çıktı. 2 numaralı Strom Chaser ortadan içeriye doğru daldı. Ortadan 1 numaralı Radarcan'ın 2.5-3 boy kadar geriden 7 numaralı Tom Raider'ın hemen ortasından da 3 numaralı Faro Valeria'nın gayretleri var. Son 200 metreye girildikten sonra farkı 5 boy kadar çıkarttı. 4 numaralı Güvenika fotoyu da buldu. 7 numaralı Tom Raider ikinci, bir numaralı Radaje üçüncü, üç numaralı Fire Valeria dördüncü, iki numaralı Storm Chaser da beşinci oldu. Dört numaralı Güvenika Mert Uyar'la fotoyu buldu.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org
1: 30-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
0: Kısa bir yarış arasının ardından yeniden karşınızdayız. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler programındasınız sevgili dinleyiciler. Uğur Böceği iddianın iddia.com'daki bayi kodu 30-0097. Siz de iddia.com'a üye olduğunuzda eğer 30-0097 koduyla üye olursanız bayini seç bölümünden bizim gün içerisinde hazırladığımız kuponlara ulaşma şansını yakalayacaksınız. Ben Vedat Parlak, Görkem Tezer, Burak Alaca gibi isimler Radyo Spor'da program yapıyorlar biliyorsunuz. Onların kuponlarını da görebileceksiniz. Tekrar edelim. Uğur Böceği iddianın 30-0097 bayi kodu. O kuponlara ulaşabilmek için önce iddia.com'a Uğur Böceği iddia bayinin bayi koduyla üye oluyorsunuz. Ardından da üyelik ekranının bir ekran fotoğrafını alın lütfen, ekran görüntüsünü. Onu da 0540 300 0097 0540 300 0097, Uğur Böceği iddianın WhatsApp numarası, oraya göndermeniz yeterli olacak. Sizin cep telefonlarınıza gün içerisinde yaptığımız tüm kuponlar ulaştırılacak. Biliyorsunuz ben hafta sonları burada maçlara dair düşüncelerimi paylaşıyorum ama haftanın 7 günü yaptığımız tüm kuponlara ulaşmak istiyorsanız işte Uğur Böceği iddiaya iddia üzerinden iddia.com'a üyelik yapıp Uğur Böceği iddiaya başvurabilirsiniz. Bir kez daha WhatsApp numarasını hatırlatalım: 0543 300 0097. Ayrıca bir hatırlatma daha yapayım. Yine haftanın 7 günü Uğur Böceği alt-tv YouTube kanalında sevgili Burak Alaca ile birlikte tüm günün maçlarını değerlendiriyoruz. Uğur Böceği alt-tv YouTube'da buradan takip etme şansınız var. Belirtmek istedim bunu da hızlıca ve şimdi oynanan maçlardan dakika skoru aktarmaya başlayalım. İngiltere Premier Lig'de henüz karşılaşmaların 8. dakikaları oynanırken Brighton Wolverhampton karşısında 2-0 önde, Sunderland Manchester United ve Fulham Bournemouth maçlarında ise gol olmadı. İtalya Serie A'da 50. dakika geride kalırken Cagliari Udinese maçı golsüz devam ediyor. Almanya'da Bundesliga'da 40. dakikalar geride kaldı. Hoffenheim Werder Bremen karşısında 1-0 önde. Werder Bremen 10 kişi devam ediyor mücadeleye. Leipzig St. Pauli maçı golsüz devam ederken Augsburg Mönchengladbach karşısında 1-0 önde götürüyor mücadeleyi ve Stuttgart Bayer Leverkusen maçında da 1-1'lik beraberlik var. Türkiye 2. Lig yükselme playoff'unda dakika 6 Mardin 1969 Spor'la Muş Spor arasında golsüz beraberlik var. Belçika'da küme düşme turunda 2 maç var, 9. dakikalar oynanıyor. Zultavaregem Dender ve Lovrie Sörkübrüj maçları, bunlar da gol olmadı. Yunanistan'da dakikalar 51'i gösteriyor. Panseriakos 1, Kifisya 0 ve 10. dakikası oynanan maçta Larissa ile Asteras Tripoli arasında golsüz beraberlik var. İskoçya'da Premiership'te şampiyonluk grubu 9. dakika Falkirk 0, Hibernian 1. İskoçya Premier Lig küme düşme grubuna bakalım. 10. dakikalar oynanıyor. Aberdeen Dundee United, St Mirren Kilmarnock maçları golsüz devam etmekte. Çek Cumhuriyeti'nde dakika 11 Viktoria Pilsen Sloven Liberec maçı golsüz devam etmekte. Polonya'ya gidiyoruz. Polonya'da dakikalar 71'i gösteriyor. Witzew Łódź 3-1 önde Legia Gdańsk karşısında. Finlandiya'da dakika 11 VPS 1-0 önde Gnistan karşısında. İsveç'te dakikalar 53'ü gösteriyor. Vasteras Gais maçı golsüz devam ederken Dagerfors 1, Mialbi 3, Göteborg 0, Hamarbi 0. Ukrayna'da dakikalar 79, Çerkezi ile Dinamo Kiev arasında da golsüz beraberliğin devam ettiğini görüyoruz sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle Hırvatistan'a bakalım. Dakika 10 Dinamo Zagreb Hajduk Split mücadelesi var. Orada da henüz gol sesi çıkmadı. Bunu da aktarmış olalım. Yeni goller oluştukça sizlere

0: bilgi aktarmaya devam edeceğim tabii ki buralardan. Onu belirtelim. Bu arada evet, Augsburg 2'yi attı Mönchengladbach karşısında. Almanya'da Bundesliga'da gelen gol, Augsburg 2, Mönchengladbach 0 şeklinde mücadele devam ediyor. Bir kez daha hatırlatalım, Radyo Spor WhatsApp hattımıza 0538 052 1487'dir. Buraya göndereceğiniz mesajlarla sizler de yayına dahil olabilirsiniz. Eğer bugünkü maçlara dair düşünceleriniz varsa lütfen benimle paylaşın. Birinci tercihimiz tabii ilk konu başlığımız Beşiktaş, Trabzon mücadelesi. Bu mücadelede ne düşünüyorsunuz? Yani kim kazanır ya da gollü bir maç mı olur? İddia açısından değerlendirmenizi merak ediyorum. Lütfen benimle paylaşın. Ve ayrıca yine Galatasaray bugün şampiyonluk maçını Antalyaspor karşısında çıkacak. Mücadeleye dair iddia açısından değerlendirmeniz nedir? Onu merak ediyorum. Ve yine de Fenerbahçe Konyaspor deplasmanında olacak. Orada da yine sonuç açısından ya da gollü bir maç olacak mı? O açıdan değerlendirmenizi iddia açısından bekliyorum. Lütfen bana mesajlarınızı gönderin. Ben de gelen tüm mesajları okumaya çalışıyorum. Kısa bir reklam aram var. Reklamların hemen ardından karşınızda olacağım.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Süper Lig'de sezonun son derbisi için geri sayım sürüyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş, Dolmabahçe'de Trabzonspor'u konuk ediyor. Sezonun son derbisiyle Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Hyundai Ioniq 6 sınırlı sayıda ZES şarj istasyonlarında geçerli 20.000 TL şarj hediyesi fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
3: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Devam ediyoruz. 17.15 oldu saatler. Üst üste tabii önce yarışa gittik, ardından reklamlara gittik. Programın bir girizgahını yaptık ama biraz daha şimdi içeriği derinleştireceğiz. Sevgili dinleyiciler, sizlerden gelecek mesajları bekliyorum demiştim. Radyospor'u WhatsApp hattımıza gönderin lütfen. Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde iddia açısından nasıl bir değerlendirmeniz var? Paylaşın lütfen. Bu haftanın en önemli karşılaşmalarından bir tanesi. Onun dışında tabii Fenerbahçe-Konya deplasmanında oradaki fikriniz de bizimle paylaşabilirsiniz. Galatasaray bugün şampiyonluk mücadelesine çıkıyor. Yine buradaki düşüncenizi de merak ediyorum. Yazıp göndermenizi bekliyorum. Ben de gelen tüm mesajları yayında okuyacağım. İbrahim Gökçe göndermiş bir mesaj. Diyor ki selamları, yayınlar. Konyaspor Fenerbahçe maçı berabere biter. Beşiktaş Trabzonspor maçı yine berabere biter. Galatasaray Antalyaspor maçında ise 1 ve 2.5 üst olur diye düşünüyorum demiş. Teşekkür ederiz sevgili İbrahim Gökçe'ye. Bir başka dinleyicimizden gelen bir mesaj var. Hemen ismini de paylaşacağım sizinle. Sevgili Evren göndermiş bu mesajı bize. Evren diyor ki Konyaspor Fenerbahçe mücadelesinde 12'den fazla korner olur diyor. Yine Beşiktaş Trabzonspor maçında 12'den fazla korner ve Galatasaray Antalyaspor maçında

12'den fazla korner olur şeklinde bir paylaşımda bulunmuş. Başka var mı? Düzeltiyorum, özür dilerim. Galatasaray Antalya Spor maçında şöyle diyor. Ev sahibi ilk yarı 1,5 üst oynamış. Teşekkür ediyorum. Galiba Alanyaspor Kayserispor mücadelesinde de yine 12 kornerden fazla olmasını bekliyormuş. Teşekkür ederiz gönderdiği mesaj için. Güzel aslında, yani 12 artı kornerler beklenebilir maçlar aslında. Galatasaray Antalyaspor maçında da ben Galatasaray'ın erken golünü bekliyorum zaten. Birazdan sizinle düşüncemi de paylaşırım. Oradan da yine sizler de eğer benim düşünceme katılıyorsanız değerlendirmenizi yaparsınız. Biz de sizden ricam 4 tane 3,5 üst maç demiş sevgili Evren. Bakacağız, birazdan yorumlayacağım zaten tek tek karşılaşmaları. 4 tane 3,5 üst maç çıkar diye düşünüyorum. Yani bülten çok güzel bülten, kalabalık bülten. Gerçi işte Almanya'da mesela beklentilerim vardı. Orada en azından artık ilk yarılar bitiyor. Orada bir şey alamayacağız, aksiyon alamayacağız ama yine de birçok maçtan yeni gol haberleri gelecektir. Onları aktarırım size ve dediğim gibi 3,5 üstte olabilecek akşamın maçlarından da yine bir değerlendirme yapabiliriz diye düşünüyorum. Peki 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Bu arada tabii hani bu saatleri beklemek zorunda değilsiniz. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Ben gün içerisindeki tüm kuponlarımı, ki bugün sanıyorum 5 ya da 6 kupon yaptım. İşte tüm kuponlarımı Uğur Böceği iddia bayi ile paylaşıyorum. Onlar da sizlere ulaştırıyorlar. Şu şekilde iddia.com'a üyeyseniz eğer ya da yeni üyelik yapacaksanız bayimi seç bölümünden 30.097 Uğur Böceği iddia bayinin koduyla üye oluyorsunuz. Sonrasında bir ekran görüntüsü alıp Uğur Böceği'nin WhatsApp numarasına göndermeniz yeterli. 0540-300-097, 0540-300-097 buraya gönderdiğinizde size de gün içerisinde benim işte sevgili Burak Alacan'ın, Görkem Tezer'in tüm kuponları ulaştırılacak. Yani ulaştırılacaktan kastımız cep telefonlarınıza mesaj olarak gönderilecek. Cepte kupon özelliği Uğur Böceği iddiada, bunu da yeri gelmişken sizin mesajınızla birlikte bir kez daha hatırlatmış olalım. Sevgili dinleyiciler, oynanan maçlarda yeni gol haberleri var. Hızlıca hemen onları da aktarayım. Cagliari Udinese maçında Udinese 1-0 öne geçti. Leipzig St. Pauli karşısında 1-0 öne geçti ki Almanya'da ilk yarılar bitmiş, hemen aktaralım. Hoffenheim 1, Werder Bremen 0, Leipzig 1, St. Pauli 0, Augsburg 2, Mönchengladbach 0 ve Stuttgart 1, Bayer Leverkusen 1 şeklinde ilk 45 dakikaların tamamlandığını belirtelim. Yeni haberler gelirse zaten diğer maçlardan bilgi vereceğim demiştim. Gecenin maçlarına bakmaya başlayalım isterseniz hızlıca, çünkü bugün gerçekten çok fazla karşılaşma var. Biraz önce de sizlerle paylaşmıştım. Önemli de maçlar bu arada, bu karşılaşmalar. Özellikle 9'u zaten Süper Lig'den 9 karşılaşma. Çok değerli. Bu karşılaşmaların hepsine bakacağız ilerleyen dakikalarda. Ama şöyle 17-30 maçlarına baktığımda özellikle Avusturya Bundesliga ile başlamak isterim. Orada saat 17.30'da başlayacak 3 karşılaşma var sevgili dinleyiciler. Bu 3 karşılaşmayla da başlayalım ve size değerlendirmelerini yapalım. Zaten bir 10 dakikalık süreniz var. Hemen hızlıca iddia.com'dan bu maçlarla ilgili eğer bir bahis yapma düşünceniz varsa bahislerinizi yapabilirsiniz diyelim. Hollanda Eredivisie'de Willem Walvik maçı var. Oraya da bir bakarız birazdan. Yani o da başlamadan hemen düşüncemizi aktaralım. Hatta şöyle, Avusturya 18'de başlıyormuş. Tamam, o zaman Hollanda ile başlayalım mı? Hollanda Eredivisie'de yükselme düşme playoff'u var. Willem Walvik mücadelesiyle başlayalım. Tabi burada özellikle Willem takımının bir adım daha önde olduğunu söylemek lazım. Çünkü ilk maçı kazanarak avantajlı skoru da cebine koymuştu Willem. İki takım arasında çok büyük bir güç farkı yok bence. Ancak özellikle Walvik gol atmak zorunda olması nedeniyle bu karşılaşmada biraz daha risk alacaktır. Ve bu riskleri de Willem değerlendirebilir. Benim böyle bir düşüncem var açıkçası. İlk maçı 1-0 Willem deplasmanda kazanmıştı Walvik karşısında. Şimdi evinde o riskleri aldığında Walvik değerlendirebilecek bir Willem takımı olduğunda düşünüyorum ben. O nedenle burada
Willem'in kazanan tarafı olma ihtimali bence yüksek. Ama dileyenler bu ikinci maç sonuçta. Yani ilk maçta 1-0'lıkta bir skor var. Burada riskleri alacak. Valvik karşısında gol bulur Willem. Valvik de bu aldığı risklerden gol çıkarabilir. Bir 2.5 üst beklentisi de yine gerçekleşebilir. Onu da belirtelim. Evet, Avusturya Bundesliga demiştik. Orayla da devam edelim. İlk maçımız Ried-Wolfsberger mücadelesi sevgili dinleyiciler. Saat 18'de başlayacak Avusturya Bundesliga düşme turunda. Bakalım maçlardan keyifli, bol gollü maçlar çıkacak mı bugün? Beklentim o yönde en azından. Küme düşme grubunda Wolfsberger çok iyi bir başlangıç yaptı. Ve ligde son iki maçtan da galibiyetle ayrılarak aslında biraz olsun nefes aldılar. Altach karşısında son maçta geriye düşmelerine rağmen kazanmayı bildiler. Ried tarafına baktığımızda ise Tirol yenilgisinin ardından Blue Wales Linz ile oynadılar ve orada kazanmayı başardılar. Bu maça baktığımızda iki ekip için de hedef maçı olduğunu düşünebiliriz. O nedenle bu hedef maça iki takım da asılacaktır. Ben bu iki takımın hedefi doğrultusunda karşılıklı gollerle bu karşılaşmanın tamamlanabileceği düşüncesindeyim. Ried-Wolfsberger mücadelesindeki düşüncem bu. Diyelim ve devam edelim. Greiser-Altach mücadelesi var sevgili dinleyiciler. Yine saat 18'de Altach kupa finalinde Lask Liz yenilgisinden sonra küme düşme grubuna geldi ve Wolfsberger'e 4-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldılar. Aslında iyi başlamıştı mücadeleye Altach, onu söyleyelim, ama ilerleyen dakikalarda savunmadaki yaptıkları hatalar sonucunda 4 gol yediler ve kaybeden taraf oldular. Greiser'e baktığımızda onlar da Troll karşısında 4-0 kazandılar. Çok temiz bir galibiyet elde ettiklerini belirtelim. Yani hiç hani kılçıksız derler ya, 4 golle 4-0 kazandılar. Aslında bugün de ben yine iyi bir Greiser bekliyorum. Başlangıç açısından da iyi bir Greiser bekliyorum. O nedenle ben ilk yarıdan Greiser'in atabileceği bir golün de oranını da çok değerli buldum. Sizler de değerlendirebilirsiniz. Hemen paylaşayım hatta. İlk yarıdan atılacak bir gol 2'ye yakın bir oranı vardı sevgili dinleyiciler. Şu anda değişti mi, ona bakalım hemen isterseniz. Greiser-Altach mücadelesinde hemen şöyle ilk yarı deplasman ilk yarı 0.5 üstün oranı, evet çok daha düzeltiyorum, ev sahibi 0.5 üstün oranı 2.03'lerde, dediğim gibi 2'ye yakın bir oran demiştim, 2'nin biraz üzerinde, bence değerlendirilebilir bir oran, gerçekten tavsiye niteliğinde değildir ama benim tercihimdir, onu söyleyeyim. Çünkü bugün çok karşılaşma var, özellikle Avusturya Bundesliga çok benim böyle kuponlarda da yer vereceğim şeyler değil, ligler değil, hele de bu küme düşme turu çok fazla değil. Ama tabii tüm maçları gözden geçiriyor, tüm maçlarla ilgili bilgiler ediniyoruz ve sizlere aktarıyoruz. Ama dedim ya, bunun kuponlaşmış hali, yani ben bu kadar maçın içerisinden bazı maçları seçip kupon haline getiriyorum. O kuponları da Uğur Böceği iddia bayi ile paylaşıyoruz. Sizler de eğer iddia.com'a Uğur Böceği iddia üzerinden üyelik yaparsanız 30.097 bayi kodu. Bayini seç bölümünden iddia.com'da 30.097 Uğur Böceği şans oyunlarını seçip sonrasında da o ekran görüntüsünü Uğur Böceği iddianın WhatsApp numarasına atacaksınız. 0540-300-097 WhatsApp numarası da 0540-300-097. Sonrasında benim gün içerisinde yaptığım tüm kuponlar, Burak Alaca'nın, Görkem Tezer'in yaptığı tüm kuponlar sizin cep telefonunuza mesaj olarak gelecek. Cepte kupon özelliği budur. Cepte kupon nedir sorusunun cevabını da vermiş olalım. Troll Blue Wales Linz karşılaşmasıyla devam edelim sevgili dinleyiciler. Yine saat 18'de başlayacak karşılaşmalardan birisi. Tabii burada Blue Wales Linz küme düşme grubunda Ried karşısında etkisiz bir oyun ortaya koydu ve sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu sonuçta da aslında düşmemek için ciddi bir mücadele vereceklerini de görmüş olduk. Troll tarafına baktığımızda Greiser karşısında çok net bir skorla mağlup oldular. Bugün ise iki takım, hani yaralı iki takım diyebiliriz. Yaralı iki takımın mücadelesinde ben özellikle ilk yarıda bir denge bekliyorum. İlk yarının
sıfır bitebileceği düşüncesindeyim. Troll, Blue Waste, Linz mücadelesi.

adresinde sevgili dinleyiciler. Avusturya Bundesliga'da 3 maç, Hollanda'da 1 maç değerlendirmesini yapmış olduk. Willem, Valwijk mücadelesi de ben Willem tarafındayım. Onu bir kez daha belirtmiş olayım sizlere. Evet, tekrar şöyle skorlara bir bakalım. İngiltere'de yeni bir gol haberi var mı? Yok, 2-0 önde bu Brighton, Wolverhampton karşısında. Sunderland, Manchester United ve Fulham, Bournemouth maçlarında ise gol olmadı. İspanya'da günün önemli maçlarından biri başladı. Sevilla İspanyol mücadelesi düşme grubunu, daha doğrusu küme düşmeyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Oraya da bakıyorum. 3. dakika 0-0'lık beraberlik var. İtalya Serie A'da dakika 69 oldu. Cagliari Udinese maçında Udinese'nin 1-0'lık üstünlüğü de devam ediyor. Bu arada ilk yarılar bitti. Hemen isterseniz dönerim oraya. Hoffenheim 1, Werder Bremen 0, Leipzig 1, St. Pauli 0, Augsburg 2, Mönchengladbach 0 ve Stuttgart 2, Bayer Leverkusen 1. Bu da son dakikada geldi Stuttgart'tan gol. 2-1 ilk 45 dakikayı önde tamamladı Stuttgart takımı sevgili dinleyiciler. Türkiye ikincilik yükselme grubundan gol haberi var. 24. dakika Mardin 1969 Spor Muş Spor karşısında 1-0 öne geçti. Belçika'da küme düşme turunda 26. dakikalar oynanıyor. Zultavaregem 0, Dender 1. Lolaveyer Circle Bridge mücadelesinde de golsüz beraberlik var. Özellikle burada Lolaveyer Circle Bridge mücadelesinden gol haberleri bekliyorum. Yani iki takımın golleriyle maçın 2,5 gol üstte gitmesini bekliyorum. Şu ana kadar aslında özellikle Circle Bridge'in çok etkili olduğunu belirtelim. 5 şut, 3 isabet ama golü bulamadı Circle Bridge. Bekleyelim bakalım o gol ne zaman gelecek. Bunu da yine aktarırız sizlere. Ve İspanya 2. Lig'de 13. dakikalar oynanıyor. Burgos, Almeria ve Albacete, Cultural Leonasa mücadelelerinde golsüz beraberlik devam ediyor. Yunanistan'da Süper Lig küme düşme turunda 70. dakika Panseriakos 1, Kifisia 1 ve 28. dakika sonlanan maçta Larissa ile Asteras Tripoli arasındaki mücadelede Tripoli 1-0 önde. İskoçya'da Premier Lig'de şampiyonluk grubunda 27. dakika Falkirk 0, Hibernian 2 oldu. Ve İskoçya küme düşme grubuna da bakalım Premiership'te. 27. dakikalar oynanıyor. Aberdeen, Dundee United karşısında 1-0 önde. St Mirren 0, Kilmarnock 1. Çek Cumhuriyeti'nde dakika 29 Victoria Pilsen, Slovan Liberec maçı 1-0 Pilsen üstünlüğüyle devam ediyor. Polonya'da dakika 88 Witzev Łódź 3, Legia Gdansk 1. Finlandiya'da dakika 29 VPS Gnistan karşısında 1-0 önde. İsveç'te dakikalar 71'i gösteriyor. Vasteras 0 Gais 1, Dagerfors 1 Mjällby 3 ve Göteborg Hammarby maçında ise gol olmadı. Ve Finlandiya'da KTP Kotka Kapa maçında da gol olmadığını belirtirken Hırvatistan'a gittiğimizde dakika 28 Dinamo Zagreb Hajduk Split karşısında 1-0 önde götürüyor mücadeleyi. Erken geldi gol sevgili dinleyiciler. Bu bilgilerden sonra yeniden şöyle bir hemen oynanacak olan maçlara döneceğiz. Sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum şöyle hızlıca. Sevgili dinleyiciler, bugün oynanacak olan Süper Lig'de Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesi var. Lütfen bu maça dair iddia açısından değerlendirmenizi yazın. Ya da maçı kim kazanır? Sizce Beşiktaş mı kazanır, Trabzonspor mu kazanır? Benimle paylaşın. Bunun dışında Fenerbahçe bugün Konya deplasmanında. Oradan yine bekliyorum mesajlarınızı. İki takım da son dönemde etkili futbol oynuyor. Fenerbahçe deplasmanda gol bulabilir mi? Konya Spor cevap verebilir mi? Gollü bir maç mı olur yoksa bir taraf mı tercih edersiniz? Lütfen yazın. Ve Galatasaray tabii bugün Antalyaspor karşısında olacak evinde ve Galatasaray bugün şampiyonluk maçına çıkıyor. Eğer kazanırsa şampiyon olacak Galatasaray. Bu nedenle sizler de buradaki düşüncenizi yine benimle paylaşın. İddia açısından nasıl bir değerlendirme yapacaksınız bekliyoruz bunu da. Sevgili dinleyiciler, Evren yine mesaj yollamış. Ne diyor? Sizce Galatasaray'a korner mi oynayalım yoksa ilk yarı 1,5 üst mü demiş. Ya ben 1,5 üst tercihi yapardım açıkçası. Ben erken gollerini bekliyorum Galatasaray'ın. Ama ben mesela orada nasıl bir tercih yaptım söyleyeyim hemen size. Ben ilk 20 dakikada maçta gol olması üzerine bir tercih yaptım. Bence maçın ilk 20 dakikasında bir gol olur. Oran açısından da tatmin edici bir orandı. O yüzden ben böyle bir tercih yaptım. Gollü bir maç bekliyorum. Yani Galatasaray'ın en az 2 gol atarak kazanmasını da bekliyorum. Antalyaspor Galatasaray'la baş edebilecek bir şey de değil. Performans da değil. Bu çok net yani. O yüzden de Galatasaray'ın evindeki bu karşılaşmayı kazanması
hiç şaşırtıcı olmayacaktır. Ama kazanırken de tabii farklı bir galibiyet elde eder mi? Ben öyle olmasını da bekliyorum. Çünkü ciddi bir Galatasaray seyircisi işte o şampiyonluk için çok artık heyecanı artmış durumda ve son

0: değerlendirmeleri çok fazla yapmıyorum. Neden bunu böyle söylüyorum? Şimdi çünkü biz gün içerisinde haftanın 7 günü kuponlar hazırlıyoruz ve bu kuponları da Uğur Böceği iddiayla paylaşıyoruz. Onlar da üyelerine isteyenlere bu kuponları cep telefonlarına gönderiyorlar. Yani siz derseniz ki ya ben işte Vedat Parlak'ın, Burak Alacan'ın, Görkem Tezer'in kuponlarını her gün görmek istiyorum. Bunun için yapmanız gereken iddia.com'a Uğur Böceği iddia üzerinden bir üyelik yapmak 30.097 bayi koduyla. Ardından da o yaptığınız üyeliğin bir ekran görüntüsünü alıp Uğur Böceği iddianın WhatsApp numarasına gönderin, müşteri hizmetleri numarası. Orada müşteri hizmetlerindeki arkadaşlarımız sizi hemen dahil edecekler gruba ve siz de bundan böyle bizim kuponlarımızı yapıldığı andan itibaren cep telefonunuzda anında görebileceksiniz sevgili dinleyiciler. Bu kadar basit aslında. Ya avantajı da budur dediğim gibi. Cepte kupon özelliği sadece Uğur Böceği iddiada sizler için. Diyelim YouTube'u da hatırlatayım. Haziri gelmişken biraz böyle son bölüm tanıtım bölümü gibi oldu ama hızlıca geçeceğim. YouTube'da sevgili Burak Alaca ile birlikte ben Vedat Parlak haftanın 7 günü sizlere tüm günün maçlarını değerlendiriyoruz. Yani o gün bültendeki karşılaşmalar içerisinde majör maçlar başta olmak üzere değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Bunun için Uğur Böceği alt-tv YouTube kanalı, Uğur Böceği alt-tv YouTube kanalından takip edebilirsiniz bizleri. Orada da yine çokça günün maçlarına dair düşüncelerimizi bulabileceksiniz. 7 gün boyunca bu arada bulabileceksiniz. Onu da bir kez daha yeri gelmişken belirtelim ve devam edelim. Artık yarışın başlamasına çok az bir zaman var. Peki yarışa gidelim. Döndüğümüzde tekrar karşınızda olacağım.
1: .30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Horse sonda yerini aldıktan sonra geri plandaki Lady Nalçakan hazırlık yapacak. Metre mesafe, Chimpist, Handicap 15, koşu günün son koşusu. Başkent'te salı, perşembe ve cumartesi günleri koşu programının olacağını hatırlatmış olalım. Mayıs ayı başından itibaren bu haftayla birlikte haftada 3 güne çıkmıştı Başkent'teki koşu programı sayısı. Evet, 10 numaralı Forest Storm yerini almadı. Lady Nalçakan da yedek olarak çıkmıştı sahaya ve rakiplerinin yanına gelmişti. O da bekliyor box gerisinde. 10 numaralı Ford Storm'u biraz geriye aldılar tayı. Bir kez daha giriş hazırlığı yapacak Ford Storm. Baksa yaklaştı. Forest Storm start görevlerinin yoğun çabası var. Tayın yerini alabilmesi için

henüz yerini almadı Force Storm. 16 numaralı Senshi Amazon'un ekürisi Force Storm 15 numaralı box'a yerleşecek ama biraz uzaklaştı box'tan. Lady Nalchakan için henüz çağrı yapılmadı. O en dış box'ı kullanacak. Storm hazırlığını sürdürüyor. Elizabeth'in demir tayından indi. Tekrar binecek sanıyorum tayına. Evet, şimdi yeniden tayına bindi. Gözleri örtüldü. Forest Storm'un bu şekilde

Starbucks'a yaklaştırılacak. ...69 günlük bir ara vermişti Forest Storm'da. Ve hazırlığını sürdürüyor Tay. Start görevleri... ...box içine almaya çalışıyorlar Forest Storm'u.

0: çok yakın kulvarına aslında Ford Storm ama yerini alamadı. Şimdi bir iki adım attı start görevlilerini, epey uğraştırdı. Ford Storm bakalım yerini alabilecek mi? Şimdi son bir hamle start görevlerinden. Evet, direniyor görevli arkadaşlarımıza. Ford Storm tekrar geriye doğru çıktı. Evet, ben siyah bayrağı gördüm. Ekranlara da taşıdı sevgili yönetmenim. Ford Storm koşmayacak. Görüntü o yönde. Şimdi kesin bilgi de gelecektir. Ford Storm 10 numaralı Ford Storm komiserler kurulu kararıyla koşudan çıkartıldı. 16 numaralı Senji Amazon'la Ecurie'di. 6'lı Ganyan favorisi. 6 numaralı Romantic Paradise. 10 numaralı Ford Storm koşmaz. 16 numaralı Senji Amazon'la Ecurie deklare olmuştu. Hatırlatmış olalım ve 12 numaralı Lady Nalçakan'ı bekliyoruz artık. Box'ın dışındaki tek tay o. 10 numaralı Ford Storm koşudan çıkartıldı. Lady Nalçakan son tay. Onun hazırlığı var. Evet, box içinde sabırsızlanan taylar var. Hareketli taylar var. Lady Nalçakan'ı bekliyoruz. O da çok yakın kulvarına box ilgilerinin çabasıyla yerini almak üzere. Lady Nalçakan. Şimdi o da box içindeki yerini aldı. 10 numara koşmaz. Taylar hazır hale gelmek üzere. Son kontroller yapılıyor. Start hakemi beyaz bayrağı kaldırmak üzere ama hareketli taylar var dediğim gibi. Lady Nalçakan, evet, box içinde sıkıntıyı yaşadı görebildiğim kadarıyla. Evet, Mert Ali Solmaz tayından inmek durumunda kaldı. Lady Nalçakan yerini almıştı ama şimdi box'ın dışına çıkarttılar Lady Nalçakan'ı. Mert Ali Solmaz tayından inmişti Lady Nalçakan içinde şu an box'ın dışında olduğu bilgisini vereyim. Onunla ilgili de oradaki hakem heyeti gerekli görüşmeleri sanıyorum yapıyorlar. Bu arada Garbun Afak'ı 8 numaralı Silent Queen'i box dışında gördüm. Garbun Afak'ın jockey Müslüm Çelik'i dışarıda gördüm. Bakalım neler olacak. Son koşu biraz tayların starta girme konusundaki sıkıntıları sebebiyle tabii ki başlangıç.
1: Reklam.
2: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil, binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın

0: kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, arsa ve...
3: Süper Lig'de sezonun son haftalarına giriliyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Galatasaray, Antalyaspor, Konyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçları için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa.
4: Sporla eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Reklam.
7: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
8: Geride 4 numaralı Maftet. Son viraj dönüdü. Düzce 2 boy farkla 6 numaralı Romantic Paradise önde çıktı ortadan. 9 numaralı Dinamit Kız. Onun dışında 3 numaralı Sidrak. Bariyer dibine hamle yapan 5 numaralı Suffering Girl'ün geniş kulvardan 2 numaralı Princess Hazal'ın gayretleri var. Fark 3-4 boy kadar çıktı. Son 150 metreye lider giden 6 numaralı Romantic Paradise oldu. İçeriden 2 numaralı Princess Hazal ikinciliğe girmeye çalışıyor. 6 numaralı Romantic Paradise kazanıyor. 2 numaralı Princess Hazal ikinci. 9 numaralı Dinamit Kız üçüncü. 3 numaralı Sirak aynayı dördüncü geçti. 5. de 5 numaralı Suffering Girl oldu başkentte. Son koşuyu 6 numaralı Romantic Paradise Ahmet Çelik de kazandı. 6'lı Ganya favorisiydi Tay. 10 numaralı Forest Song ki ekürisi var sen şey Amazon o. Bir de 12 numaralı Lady Nalçakan koşmayan Taylardı başkentte. Son koşuyu 6 numaralı Romantic Paradise Ahmet Çelik de kazandı ki 224 günlük aranın ardından fotoyu buldu Tay.
7: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
9: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
10: 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
11: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maalesef biraz yarış gecikti. Yarışın gecikmesiyle beraber de biraz zaman uzadı. Ama hemen geri döndük ve tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Oynanan maçlardan İngiltere'de ilk yarılar tamamlandı. Brighton ilk yarı 2-0 önde kapattı Wolverhampton karşısında. Sunderland, Manchester United ve Fulham, Bournemouth maçları ise golsüz devam ediyor. İspanya'da La Liga'da 24. dakika Sevilla 0, Espanyol 0. İtalya Serie A'da artık dakikalar 90'ı göstermekte. Kalyan ediyor Belçika. Burada La Lovier, Circle Bridge maçında en az 2 gole ihtiyacımız var. Diğer maç geldi zaten. İspanya 2. Lig'de 35. dakika Burgos, Almeria maçında gol yok. Albacete ise Kültürel Leonas'a karşı da 1-0 önde. Yunanistan'da dakikalar 90'ı gösteriyor. Panseriakos 1, Kifisya 2, Larissa 1, Asteras Tripoli 1. Hollanda Eerste Divisie'de dakikalar 18, Willem-Walvik maçında henüz gol sesi çıkmadı. İskoçya'da dakika 45 şampiyonluk grubunda Falkirk 0, Hibernian 3 ve küme düşme grubunda da ilk yarılar tamamlandı. Aberdeen 1, Dundee United 0, St Mirren 0, Kilmarnock 1. Çek Cumhuriyeti'nde ilk yarı skoru Viktor Opizan 1-0 önde bitirdi ilk yarısı olan Liberec karşısında. Finlandiya'da 45. dakika VPS 1, Gristan 0. İsveç'te dakikalar 90, Vasteras 0, Gais 1, Dagerfors 1, Mjällby 4 ve Göteborg Hammarby maçı ise golsüz ilk

0: 45 dakikada tamamlandı sevgili dinleyiciler. Ve hemen şöyle Hırvatistan'a dönüp bir bakalım. Dinamo Zagreb ile Hajduk Split arasındaki mücadelede de 45. dakika 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Dinamo Zagreb'in. Neden şöyle baktığımda değişen bir skor var mı diye yok. Peki biz de hemen o zaman değişen bir skor yoksa diğer maçlarımıza şöyle yavaş yavaş bakalım derken mesaj da varmış. Tamam hemen bir bakalım. Vedat sana büyük bir sürprizim var diyor. İngiltere'den Şampiyonlar Ligi'ne 6 takım gidiyor. Ne zaman bizim ligden Şampiyonlar Ligi'ne 6 takım gider demiş sevgili Erdal Çorlu'dan. Yani tabii bunun şartları var işte. İlk önce o ilk 5 takımdan ilk 5 ülkeden birisi olacaksınız. Önce 4'er takımla gitmeyi garantileyeceksiniz. Ardından işte 5. takım için bir önceki sezonun şampiyonu biliyorsunuz. Bir sonraki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde dahil olabiliyor. Ve tabii UEFA Avrupa Ligi'ni bir sezon önce almış takım da yine dahil oluyor. Böyle işte 6 takıma da çıkarılabiliyor ama dediğim gibi önce tabii birinci olarak yavaş yavaş o şeyi kurmak gerekiyor. İşte İngiltere Premier Ligi'nde nasıl oluşmuşsa bir rekabet, bir çekişme, o rekabet ortamını yaratmak gerekiyor. Ondan sonrasında birçok şey aslında olabilir. Onu söyleyelim ama yani çok da böyle şey uzaktan bakmamak lazım. Neden? Çünkü bir şekilde artık hepimiz inandığımız şeyler doğrultusunda ancak gerçekleştirebiliyoruz. Ya buna da inanmak lazım. Türkiye Süper Ligi'nin bir gün işte İngiltere Premier Lig gibi kaliteli bir lig olacağına inancımızı sürdürmemiz lazım diyelim. İlk yarılar tamamlandı. La Lavia 0, Circle Bridge 1. O yüzden ben burayı şöyle bakıyorum. 2 gol daha bekliyoruz buradan. Zulte Waregem Dender maçı ise 2-1'lik. Bu Zulte Waregem üstünlüğüyle tamamlandı bile sevgili dinleyiciler. Peki ara mı vermemiz gerekiyor? Peki arkadaşlarım uyarıyorlar. Bir ara vereceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk maçına çıkıyor. Coşkusu milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Galatasaray Antalya Spor maçı için milyonere gel. Heyecanı zirvede yaşa.
7: Sporda eğlendiğin ifadesi milyoner.
8: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık. Ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
9: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
6: Süper Lig'de küme düşme hattında son virajlar dönülüyor. Coşkusu milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Gençler Birliği Kasımpaşa, Alanya Spor, Kayseri Spor, Kocaeli Spor, Karagümrük maçları için milyonere gel. Heyecanı zirvede yaşa.
7: Sporda eğlendiğin ilk adresi milyoner.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
11: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.

0: Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
1: İkincilikte 4 numarada Sağlam Can var. Karşı düzlükte de şansını deniyor Sağlam Can. İlk 400'de 800 geçildi. İlk 400'de 28 geçildi böylelikle. 5-6 boy kadar gerilerinde 2 numaralı Aslan Kılıcı. 1 boy kadar gerilerinde. Dışarıda 5 numarada Tılsım. Yarım boy kadar gerilerinde. Orta kulvarda Çağdaş Alaçat. İç kulvara yakın. 11 numaralı Canım Çıtır ilerliyor. 1,5 boy geride 9 numarada Köycü ve 3 boy kadar geride. 6 numarada Çeşme Kalesi. 12 boy kadar gerisinde. İçeride 3 numaralı Kazancı koşuyor. Kazancının yarım boy kadar gerisinde dışarıda 12 numaralı Sözü Geçer geldi. 4-5 boy geride 10 numaralı Foto Roman grubunda yaklaşık 8-10 boy kadar gerisinde. 8 numaralı Gerard var ve Safkanlar bu şekilde 1000 metre start yerinden çıktı. 1 numaralı Umut Tay rakibinin yarım boy farklı önünde. İkincilikte 4 numaralı Sağlam Can yerini netleştirdi ve uzun süredir de bu vaziyette koşuyor. 6-7 boy kadar geride 2 numaralı Aslan Kılıcı, 5 numaralı Tılsım ve onlarla birlikte ilerleyiş halinde 7 numaralı Çağdaş Alaçat. 1,5 boy kadar geriden 11 numaralı Canım Çıtır hemen öne sarktı. Onların 1 boy gerisinde 9 numaralı Köycü Bey bariyer dibinde. 3 numaralı Kazancı, Kazancı'nın yanında 12 numaralı Sözü Geçer dışlarında. 6 numaralı Çeşme Kalesi yanlarında 10 numaralı Foto Roman sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 1 numaralı Umut Tay düzlüğe kadar direnerek geldi ve düzlüğe çıkılırken de liderliğini sürdürüyor. Fark 1,5 boy kadar. İkinciliğe dışarıdan atak yapan 7 numaralı Çağdaş Alaçat girdi içeriden. 5 numaralı Tılsım'ın bariyer dibinde 2 numaralı Aslan Kılıcı'nın yol bulan 11 numaralı Canım Çıtır'ın gerilerden 9 numaralı Köycü Bey'in ataklarıyla atlar 200'e girerken liderlik elleştirdi. 7 numaralı Çağdaş Alaçat liderliği aldı. İçeriden 5 numaralı Tılsım, dışarıdan 9 numaralı Köycü Bey. En dış kulvardan 8 numaralı Gerard. Bir yanından Çeşme Kalesi geliyorlar. Farklar azalıyor. 9 numaralı Köycü Bey geldi. 7 numaralı Çağdaş Alaçat'ı yakaladı. Asfalt'ta 9 numaralı Köycü Bey öne geçti. Yarım boy farklı 9 numaralı Köycü Bey kazandı. 7 numaralı Çağdaş Alaçat ikinci oldu. 5 numaralı Tılsım üçüncü. 10 numaralı Foto Roman. 3 numaralı Kazancı. 2 numaralı Aslan Kılıcı ve 6 numaralı Çeşme Kalesi de tabelanın geri kalan kısımları için fotoyu birlikte geçti. 9 numaralı Köycü Bey Hüseyin Turan'la kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
3: 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. 18.04 saatler programda ikinci bölümdeyiz artık sevgili dinleyiciler ve biraz daha hızlanacağız tabii. Özellikle oynanacak Süper Lig'de 9 maçımız var. O 9 maçın bütününü sizlere değerlendirmek istiyorum. Gece yine güzel maçlar var. Onlar üzerinden de yine bir değerlendirme yapalım istiyorum. Radyospor WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatalım. 0538 052 1487 Radyospor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı göndermenizi bekliyorum. Kuponlarınız varsa onları gönderebilirsiniz. Maçlara dair varsa düşüncelerinizi onları paylaşabilirsiniz. Ve tabii ki bugün oynanacak karşılaşmalar, özellikle Süper Lig'de oynanacak maçlara dair de lütfen fikirlerinizi yazın. Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesi var. Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da önemsediği bir karşılaşma. Çünkü aslında iki takım içinde hani bulundukları sırada bir sorun yok. O sırayı garantilediler sayılır neredeyse, ama Beşiktaş açısından hafta içinde Konya'ya elendikten sonra kupadan taraftarların bir tepkisi olmuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın'a ve işte o bu maçta onun sonrasında bir reaksiyon verebilir Beşiktaş. Trabzonspor için önemli bir karşılaşma. Çünkü Trabzonspor'da evet kupa için mücadele ediyor ama hali hazırda bir hedefi var. O da Fenerbahçe'yi geçip ikinci olabilmek ve Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek. Bu hedefler doğrultusunda iki takım da kazanmak istiyor. Beşiktaş-Trabzonspor maçına dair düşüncelerinizi bekliyorum. Fenerbahçe-Konya deplasmanında olacak. Bu maça dair düşüncelerinizi lütfen yazın. Galatasaray bugün şampiyonluk maçında Antalyaspor karşısında. Galatasaray-Antalyaspor mücadelesiyle ilgili yine düşüncelerinizi de benimle paylaşabilirsiniz. 0538 052 1487 Radyospor WhatsApp hattımız, bir kez daha hızlıca hatırlatmış olalım ve gelelim akşamın maçlarına. Dediğim gibi saatler 19'u gösterdiğinde Lazio-Inter mücadelesi var. Önce onunla başlayalım hızlıca. İtalya Serie A'da bu iki takım biliyorsunuz hafta içinde de kupada karşılaşacaklar. Önemli bir aslında karşılaşma olacak. Inter adına tabii şampiyonluğun ardından kutlamalarla geçen bir süreç diyebiliriz. O nedenle hani Inter bu maça tam adaptasyon sağlayabilir mi? Onu göreceğiz. Eksikleri de var Inter takımının. Özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı önemli. Hakan sahada olmayacak bugün. Diğer tarafta Lazio tarafında ise önemli yeni bir eksiklik olmadığını söylemekte fayda var. Lazio son 4 hafta 2 beraberlik 2 galibiyetle sahadan ayrıldı. En son Cremonese karşısında 2-1 kazanan bir Lazio olduğunu deplasmanda belirtelim. Inter'de Parma karşısında 2-0 kazanmıştı. Inter'in de son oynadığı 6 maçın sadece 1'inde berabere kaldığını, 5'inde kazanarak tamamladığını belirtmekte fayda var. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı da 2-0'lık Inter üstünlüğüyle tamamlandığını hatırlatmak isterim. Inter 82 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Lazio 51 puanda ve onların işte kupa mücadelesine daha fazla önem verip kupayı kazanarak belki Avrupa şansını zorlayacağını düşünüyorum. Çünkü 62 puanlık Koma'ya yetişme şansları artık yok. O yüzden onlar açısından da bu karşılaşma bir prestij maçı olabilir. Inter'i yenmek isteyeceklerdir. Şampiyonu yenmek isteyeceklerdir kendi evlerinde. Bu nedenle ben iki takımdan da goller bekliyorum. Sevgili dinleyiciler, karşılıklı gollerle bu maçın tamamlanmasını bekliyorum Lazio-Inter mücadelesinde. Diyelim ve devam edelim. İsviçre Süper Lig'de iki karşılaşmamız var. Saat 19'da başlayacak. Hemen oraya bakalım isterseniz. Major karşılaşmalardan ikisi. Winterthur-Luzan maçıyla da başlayalım. Winterthur tabii artık lige veda ediyor. Veda hazırlıkları yapıyor diyelim. Ve Luzan'la karşılaşacaklar. Şöyle hemen iki takımın da bulunduğu noktaya baktığımızda Luzan'ın özellikle 42 puana sahip olduğunu belirtelim. Onların düşmek gibi bir şeyleri yok, durumları yok ama tabii burada 46 puanlı Luzan ve Servet'i takip ediyorlar. Onlarla belki orada bir işte galibiyetle, eldece buradaki bir galibiyetle Luzern'e daha da yaklaşacaklar için orada belki hedef birinci sırada bitirmek olabilir düşme playoff'unu sevgili dinleyiciler. Diğer tarafta Winterthur dediğim gibi artık veda turları atıyor. 40 gol attılar ve 93 gol yediler. İlginç olan şu, Winterthur en son Zürih'le 2-2 berabere kaldı. Servet'e 5-3 mağlup oldu. Luzern'a 2-1 mağlup oldu. Yani bu maçlara baktığımızda kaybederken ya da kazanırken gollü maçlara imza attıklarını söyleyelim. Cevap verebiliyorlar. İki takım arasında oynanan son 3 maçın da yine karşılıklı gollere sahne olduğunu hatırlatmak isterim. Ben rahat Winterthur'un evinde bir gol atacağı düşüncesindeyim Luzan'a. Luzan'ın da karşılık verebileceği düşüncesindeyim. Bence 2,5 gol üste gider iki takımın da golleriyle karşılaşma. Zürich Grasshoppers mücadelesiyle devam edelim sevgili dinleyiciler. Orada da yine tabii küme düşme turunda iki takım adına da baktığımızda çok büyük bir hedef yok. Şöyle yok. 35 puanda Zürich, 27 puanda Grasshoppers. Grasshoppers şu anda küme düşme playoff oynayacak sevgili dinleyiciler. Düşme playoff oynayacak sıralamada şu anda. Zürich de hemen üzerinde 35 puanda. Burada kazanarak puan farkını 5'e düşürmek isteyebilir Grasshoppers takımı. Ama Zürich buna müsaade edecek mi kendi evinde? Onu da göreceğiz. Oynadıkları son 4 maçın sadece birinde berabere kaldı Zürich Winterthur karşısında. Grasshoppers ise oynadığı son 4 maçın sadece birinde Winterthur karşısında kazanabildi 2-0'lık skorla. İlk yarıda da 2-1'lik bir skorla Zürich'in deplasmanda Grasshoppers'ı yendiğini de belirtelim. Burada Grasshoppers'ın hedefi daha büyük. Dediğim gibi Zürich'i mağlup etmek isteyeceklerdir. Açıkçası hani gerçekleştirebilecekler mi o galibiyeti bilmiyorum ama en azından bir gol atabilecekleri düşüncesindeyim ben. O yüzden de karşılıklı gollerle bu karşılaşmanın tamamlanabileceğini düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Diyelim 19'daki bir diğer müsabakaya geçelim mi? Bodo Glimt-Brann mücadelesi var sevgili dinleyiciler. Norveç Kupası'nda oynanacak mücadele. Tabii sezona çok kötü başlayan bir Bodo Glimt var, onu söyleyelim. Yani şu anda ligdeki durumları gerçekten de hiç beklenmedik bir durum. Ama diğer tarafta Brann için de aslında çok iyi şeyler, çok olumlu şeyler söyleyebiliriz sezon başlangıcı adına. Rosenborg'la 1-1 berabere kalırken Tromsø'yi 5-0 yenip Frederikstad'ı da 3-1 ile geçmişlerdi. Bodo Glimt ise son maçında Molde karşısında 1-0 mağlup oldu. Bunu da yine ekleyelim. Bu iki takım arasında oynanan son maçın da 2-1'lik Bodo galibiyetiyle sonuçlandığında yine hatırlatalım. Burada da yine bir gollü maç bekliyorum açıkçası. Bence iki takımın golleriyle bu karşılaşma 2.5 gol üste gidebilir. 2.5 üst ve karşılıklı gol var şeklinde bir tercih de burada yapılabilir. 19.30'a gidelim. Orada da Wolfsburg-Bayern Münih mücadelesi var sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşma da yine günün Wolfsburg açısından önemli maçlarından. Wolfsburg küme düşme hattının içerisinde yer alıyor biliyorsunuz. Bayern Münih ise artık şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonlar Ligi'nden de elendikten sonra artık tamamen ligde son maçlarını oynayan bir Bayern Münih var. Nispeten ideale yakın bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor Bayern Münih'in ama tabii yine de o motivasyon sıkıntısı oluşacaktır diye düşünüyorum Bayern Münih'te. Bunu belirteyim. Hemen şöyle Bayern Münih'te yeni bir eksik var mı diye baktım. Yok, onu belirteyim. Wolfsburg takımı şu anda puan tablosunda 26 puanla playofflarda, daha doğrusu düşme playoff'u oynama hakkını elde ediyor ama hemen altında St. Pauli var, onun da 26 puanı var. St. Pauli şu anda oynanan karşılaşmada mağlup durumda 2-0 Leipzig takımına. Bu da işte iştahını kabartacaktır diye düşünüyorum Wolfsburg takımının. Wolfsburg gol bulacaktır bence Bayern Münih karşısında. Bayern Münih de cevap verecektir. Benim beklentim bu yönde. Son oynadıkları 3 maçın tamamı da yine karşılıklı gollere sahne olmuş. Bunu da hatırlatmak isterim. Bayern Münih'in galibiyet oranına verilen oran benim dikkatimi çekti. Yani ben Bayern Münih galibiyetine bu kadar yüksek oranlar çok fazla görmüyorum. Hele de Wolfsburg gibi bir takımla karşılaşırken. O yüzden oraya biraz dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Ben golli bir maç bekliyorum. İki takımın da golleri, karşılıklı gol var tercihi yapılabilir. Oran olarak tabii çok düşük bir oranı varmış. Ona baktım şimdi. O yüzden farklı ne yapabiliriz burada diye düşündüm. Ben de burada Bayern Münih'in her iki yarıda da gol bulmasını beklerim. İki yarıda da Bayern Münih golü tercihi yapılabilir sevgili dinleyiciler. Yine 19.30'da Manchester City-Brentford mücadelesi var sevgili dinleyiciler. Oraya bakacağız şimdi. Öncesinde şöyle bir skorlara bakalım mı hızlıca? Gerçi tamam, City'yi konuşalım, ardından bakarız oraya. Hemen City-Brentford maçına gidelim. Manchester City son oynadığı maçta Everton'la 3-3 berabere kaldı. Ve böylelikle şampiyonluk yolunda çok büyük bir yara aldı. Şu anda 71 puandalar, 76 puanda Arsenal. Bir maçı eksik City'nin ama onu kazansa daha 2 puanlık bir fark oluşacak arada. Brentford maçı çok önemli onlar için ve hata yapmak istemeyeceklerdir evlerinde oynadıkları bu karşılaşmada. Brentford tarafına baktığımızda 51 puandalar. Üstlerinde 53 puanla iki takım, Brighton ve Bournemouth var. Özellikle Brentford'un kazanarak Avrupa Ligi sırasını hedeflediğini de belirtelim. Şartlar böyle olunca ben burada mutlaka Brentford'un da maça asılacağını düşünüyorum. City son maçında Everton'da 3-3 berabere kalmıştı. Hatırlattık bunu. West Ham'ı Brentford 3-0'la geçmişti. Burada ben yine bir City galibiyeti bekliyorum ama bence maç karşılıklı gollerle tamamlanacak. Karşılıklı gol ver ve maç sonucu bir şeklinde değerlendirme yapılabilir diye de düşünüyorum. Yine 19.30'da bir maç daha varmış. Peki onu da konuşalım. Atletico Madrid Celta Vigo mücadelesi. Atletico Madrid de Şampiyonlar Ligi'nden artık ligine dönen takımlardan. Son haftalarda Şampiyonlar Ligi nedeniyle ciddi rotasyonlar yapıyordu Atletico Madrid ama artık bu rotasyonlardan uzak kalacaklardır diye düşünüyorum. Evlerinde de bir reaksiyon gösterirler diye düşünüyorum. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerine. Celta Vigo tarafına baktığımızda onlar da ligde şu anda 6. sırada 47 puana sahip. Onlar da UEFA Avrupa Ligi sırasındalar ve burayı korumak istiyorlar. O yüzden de kazanmak istiyorlar. Son maçlarında Elche karşısında 3-1 kazanmayı başarmışlardı. Atletico Madrid'de Valencia'yı 2-0 mağlup etmişti ligde. Sonrasında biliyorsunuz Arsenal'e 1-0 mağlup olmuşlardı, onu zaten hepimiz hatırlıyoruz yakın tarih. Oynadıkları son iki maçında 1-1'lik skorlarla tamamlandığını dikkate alıyorum ben de. Bu maçın da yine her iki takımın gollerine sahne olacağını düşünüyorum. Özellikle ben Celta Vigo'nun da oyununu beğeniyorum. Bu nedenle karşılıklı gol var tercihi burada da yapılabilir diyelim. Ve devam edelim. Sevgili dinleyiciler, İngiltere Premier Lig'de 60. dakika oynanıyor. Brighton 2-0 önde Wolverhampton karşısında. Ve Sunderland Manchester City maçı golsüz devam ederken Fulham Bournemouth maçında da yine gol yok. İspanya La Liga'da ilk yarı tamamlandı. Sevilla İspanyol maçı golsüz devam ediyor. Almanya Bundesliga'da dakikalar 85'i gösteriyor. Hoffenheim 1, Werder Bremen 0, Leipzig 2, St. Pauli 1, Augsburg 3, Mönchengladbach 0, Stuttgart 3, Bayer Leverkusen 1. Türkiye 2. Lig playoff'unda, yükselme playoff'unda 47. dakika Mardin 1969 Spor 1, Muş Spor Kulübü 0. Belçika'da 2 maç var. 51. dakika Zultavaregem 2, Dender 1, La Levière 2, Circle Bridge 1 oldu. Burada da benim tahminim gelmiş oldu. Burada üst bekliyordum. İspanya 2'de ilk yarılar tamamlandı. Burgos-Almeria maçı golsüz devam ederken Albacete Cultural Leonasa karşısında 1-0 önde sevgili dinleyiciler. Geçiyoruz Yunanistan'a. 61. dakika Larissa 1, Asteras Tripoli 1. Hollanda Eerste Divisie'de dakikalar 45, hatta ilk yarı bitti. Willem Walvik maçında gol olmadı ilk yarıda. İskoçya Premiership'te 57. dakika Falkirk 0, Hibernian 3. İskoçya Premiership'te dakikalar 57, Aberdeen 1, Dundee United 0, St Mirren 0, Kilmarnock 2. Geçiyoruz Avusturya Bundesliga'ya. Yeni başladı maçlar. Tirol 1-0 önde Blue Wales Linz karşısında. Diğer maçlarda gol olmadı. Çek Cumhuriyeti'nde dakika 59 Victoria Pilsen 1-0 önde Sloven Liberec karşısında. Finlandiya'da 55. dakika VPS 1, Gnistan 0. Ukrayna'da Premier Lig'de dakikalar 14. Obolon 0, Dunajski 1 ve Zorya Luhansk 0, Metalist Kharkiv 1. Şöyle İsveç'e bakacağım hemen. İsveç'te dakikalar 18'i gösteriyor. Gol sesi çıkmadı. Hırvatistan'a gidelim. 54. dakika Dinamo Zagreb Hajduk Split karşısında 1-0 önde götürüyor mücadeleyi. Maçın başında gelen golle önde ama öyle de devam ediyor karşılaşma. Bunu da belirtelim. Kısa bir reklam aramız var. Reklamların hemen ardından yeniden karşınızda olacağım.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aşk şarkılarıyla değil,
4: tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
5: Süper Lig'de sezonun son derbisi için geri sayım sürüyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş, Dolmabahçe'de Trabzonspor'u konuk ediyor. Sezonun son derbisine Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
6: Bambaşka yere taşır Toyota.
7: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: TRT
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
6: Yeniden karşınızdayız. Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Uğurlu Saatler'desiniz. Ben Vedat Parlak. 18.21 oldu saatlerimiz. Şöyle yavaş yavaş artık Süper Lig'e doğru yol alalım değil mi? Yani Süper Lig'deki karşılaşmaları konuşacağız. 33. haftada 9 maç var ve hepsi saat 20'de başlayacak. Bu gece Süper Lig'de bir şölen, futbol şöleni var sevgili dinleyiciler. Biz de o şöleni sizlere yansıtmaya çalışacağız. Tüm bu karşılaşmalara dair de düşüncelerimizi aktaracağımızı belirteyim. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var ama sevgili dinleyiciler, Uğur Böceği iddia bay kodu 30.097. Siz de iddia.com üzerinden kuponlarınızı yapmak istiyorsanız, kral oran farkıyla kuponlarınızı yapmak istiyorsanız, yapmanız gereken şey Uğur Böceği iddia bayi üzerinden iddia.com'a üyelik gerçekleştirmek sevgili dinleyiciler. Bunun için yapmanız gereken şu: iddia.com'a gidiyorsunuz ve orada üye olmak istiyorsunuz. Üye olmak istediğinizde size bir bayi kodu soruyor. İşte o bayi kodunu 30.097 olarak belirlerseniz eğer ve üyeliği tamamlarsanız, ardından da yapmış olduğunuz üyeliğin bir ekran görüntüsünü Uğur Böceği iddianın WhatsApp müşteri hizmetlerine gönderirseniz size gün boyu Görkem Tezer, Vedat Parlak, Burak Alaca'nın yapmış olduğu kuponları cep telefonunuza gönderiyor Uğur Böceği iddia bayi. Yani kendimden de üçüncü tekil şahıs gibi bahsettim ama değil. Ben tabii Vedat Parlak, sevgili Görkem Tezer ve Burak Alaca'nın kuponları, Radyo Spor programcıları haftanın 7 günü buraya kuponlarımızı gönderiyoruz ve o kuponlar da size işte bu şekilde ulaştırılabiliyor. Dediğim gibi yapmanız gereken çok basit. Sadece üyelik yapmanız yeterli olacak. Ve bunun dışında hemen YouTube'u da bir daha hatırlatayım. YouTube'da haftanın 7 günü boyunca sevgili Burak Alaca ile birlikte maçları değerlendiriyoruz. Günün tüm maçlarını, majör ligler başta olmak üzere, değerlendirmelerini yapıyoruz 7 gün boyunca. YouTube'dan da bizi takip edebilirsiniz. Orada gerçi bizi görüntülü de göreceksiniz. Biz sesimizi duyuyorsunuz ama görüntümüzü de orada göreceksiniz. Bazıları hayal kırıklığına uğrayabilir görüntüyü görüp. Bazıları gerçekten eşleştirdim sesiniz kadar, görüntünüz de benim hayalimdeki gibi diyebiliyor. Bazıları sesimizden düşündüklerinden çok daha iyi olduğunu söylüyor. Gerçi bunu genelde Burak için söylüyorlar. Yani o genç adam onlar. Dediğim gibi bizi orada hem görebilir hem de günün tüm yayınlarını, tüm maçlarını orada yayınımız içerisinde tahminlerimizi, yorumlarımızı takip edebilirler. Bunun için de YouTube'da Uğur Böceği _TV, Uğur Böceği _TV diye ararsanız ve abone olursanız, ki abonelik ücretsizdir, tüm maçlarımızı, tüm yayınlarımızı oradan takip edebileceksiniz. Bildirimleri de açın bu arada. Her yayın yaptığımızda size de ulaşsın. Diyelim ve devam edelim. Mesajlara da bakmıştım. Şöyle bir mesaj gelmiş. Vedat abi, kombine mi canlı mı paylaşıyorsunuz demiş. Bu şeyi mi diyorsunuz? Kuponları diyorsunuz değil mi? Yani gün içerisinde işte kombine kuponlarımız da olabiliyor. Bazen canlı maçlar içinde orada değerlendirmemiz olabiliyor. Yani anlık o anda biz maçı izlerken belki bir maçla ilgili canlı bir tahminimiz de varsa, canlı iddia tahminimiz de varsa hemen onunla ilgili de düşüncemizi orada paylaşıyoruz. O yüzden zaten siz de orada olursanız görebileceksiniz bundan sonra. Bence gidip bu sorularınızı da mutlaka 0540 300 çift 097, 0540 300 çift 097 WhatsApp hattına yazın. Hepsine cevap vereceklerdir diyelim ve biz dönelim Süper Lig'deki karşılaşmalarımıza. Saat 20'de başlayacak dedik ve lider Galatasaray'la başlayalım. Antalyaspor'la oynayacak. Galatasaray maçı kazanırsa şampiyonluk Galatasaray için artık gelmiş olacak. Bugün tabii tribünleri de çok merak ediyorum. Stadın çevresi ne durumda? Bir hazırlık var mı şampiyonluk kutlamaları için? Bunlar hepsi çok merak ettiğimiz konular. Sizlerin de merak ettiğini biliyorum. O yüzden şöyle bir yavaş yavaş Seyran Tepe'ye doğru uzanalım. Orada sevgili Görkem Tezer var Galatasaray Stadı'nda. Hem maçı takip edecek Radyo Spor adına hem de bizlere oradaki son gelişmeleri aktaracak. Sevgili Görkem merhaba.
0: Merhaba Vedat abi, iyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkür ederim, ben de sana kolaylıklar dilerim. Evet, nasıl, atmosfer nasıl, önce onu sorayım. Yani bir şampiyonluk hazırlığı var mı? Gelen taraftarlara sen de görmüşsündür.
0: Dışarıdan geldiğim için zaten metrobüs kullandım bugün. Toplu taşımaya özel verdim de daha metrobüste başladı taraftarların coşkusu. Ben derbi maçında bile böyle bir atmosfer görmemiştim. Tabii Beşiktaş'ta taraftarların da olduğunu söyleyebilirim. Onlar da zaman zaman eşlik etti. Dostane şeklinde tezahüratlarda bulundular. Hem Beşiktaş taraftarlar hem de Galatasaray taraftarlar. Bunun da altını çizeyim. Özlediğim durumlardan biriydi Vedat abi. Evet. Stadyum çevresine gelecek olursam da şu an stadyumdayım. Basın tribünündeki yerimi aldım. Stadyum büyük ölçüde boş şu an tabii ki. Kapılar daha yeni açıldı. Ama dışarıda havai fişek atanlar, meşalesini alıp gelenler, davul, zurna, aklınıza ne geliyorsa şu an tüm coşkusuyla birlikte Rams Park önünde yaşanıyor. Bunu da ifade edeyim. Gözüme çarpan bazı notlar da vardı Vedat abi. Onlardan da bahsetmek istiyorum atmosfer olarak. Tahminlerde bulundu bazı dinleyicilerimiz. Radyo Spor dinleyicilerine de denk geldim bugün. Onlara da selamlarımı ileteyim. Çok rahat kazanacaklarını düşünüyorlar. İlk yarıdan bu işi bitireceklerini düşünüyorlar. Ama Okan Buruk'la devam edilmemesi gerektiğini de düşünüyor bazı Galatasaraylı taraftarlar. Benim dikkatimi çeken nokta buydu. 3 yılın şampiyonu, belki bugün 4 yıl üstte şampiyon olacak bir antrenörle devam etmemek istiyor bazı Galatasaraylı taraftarlar.
6: Ama çok hazırlıktadır sanıyorum bu.
0: Anlayamadım Melat abi.
6: Çok azınlıktadır diyorum bu düşüncede olanlar yani. Böyle bir günde bu tarafıyla bakmazlar diye düşünüyorum.
0: Yani evet, benim duyduğum kişiler teknik direktörden bahsedenler, futbolun tekniğine inen kişiler, taraftarlar diyeyim. Genelde Okan Buruk'tan memnun olmadıklarını söylüyorlar ama diğer taraftarlar tabii %99'luk taraftar diye tarif edebileceğim o insanlar da hiç maçı düşünmüyorlar şu an. Şampiyon olduk havasında coşkusunu yansıtıyorlar. Stadyum çevresi dediğim gibi binlerce kişi var. Stadyumda 50 bin kişi olacak ama 50 bin kişi de dışarıda kalacak diye tahmin ediyorum. O kadar bir yoğunluk var.
6: Peki. Var mı peki özellikle stadyumda şu anda bir hazırlık var mı gözlemlediğin?
0: Daha önceki maçlarda hatırlarsınız, sen de hatırlarsın ya da tarih bayrak oluyordu. Tribünlere evet. Bayrak yerleştiriliyordu ama bugün bayraklar yok. Herhangi bir hazırlık göremedim şu an için gözüme çarpan. Stadyum içerisinde koltuklara bırakılan ya da karargatı tarzında bir hazırlık göremedim. Kuzey tribününde.
6: Muhtemelen herhalde futbolcuların motivasyonunu da etkilemesin diye değil mi? Öyle tahmin ediyorum.
0: Ya hafta içerisinde açıklama yapıldı bununla alakalı. Bazı Galatasaraylı muhabir arkadaşlarımız bilgileri paylaşmıştı diye hatırlıyorum. Şampiyonluğun şey artık bile yasaklandı denmişti.
6: Peki.
0: Ben ona bağlıyorum.
6: Peki, teşekkür ediyorum. Görkem duyabiliyor mu bizi? Duyamıyor. Peki tamam, teşekkür ediyoruz Görkem'e. Yine bağlantı yapacağız zaten. Sevgili Ayhan'dan bir mesaj gelmiş. Diyor ki Vedat Bey lütfen çok reklam yapıyorsunuz diyor. Tamam iddia veriyorsunuz ama sponsoru söylemekten biraz daha yapmış olduğunuz programa odaklanmanızı isterim demiş. Şimdi valla size çok gelmiş olabilir. Ben bunu da dikkate alırım bu arada. Eleştirinizi dikkate alırım. Ama son itibariyle bu yayınların size ulaşmasında çok önemli katkılar sağlıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyoruz, gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ama dikkate alırım sevgili Ayhan. Yani ben olumlu tüm eleştirilerle dikkate

muhabbeti alırım. Merak etmeyin. Yani burada şey yok benim açımdan. Hani görmezden geleyim. Ya da hiç okumayabilirdim mesela yayında. Ama okumayı tercih ediyorum. Teşekkürler göndermiş olduğunuz mesaj için. Nerede kaldık? Tabii siz de ben anlıyorum. Diyorsunuz ki hadi Süper Lig dedin. Hala gelmedi diyorsunuz. Anlıyorum. Oraya da geçelim artık. Evet, Galatasaray Antalya Spor dedik. Galatasaray tabii bugün kazanırsa şampiyon olacak. Böyle önemli bir motivasyonu var. Ama tabii burada Galatasaray'a dair oranlar da çok düşük. Ya Galatasaray galibiyetinin oranı yok. Ne bileyim işte 2,5 gol üstün oranı yok. Galatasaray'ın tek başına atacağı 3 gole ne vermişler onu da merak ediyorum. Şöyle bir bakayım mesela. Ev sahibi 3 golün bir oranı çok düşük. O yüzden ben burada şöyle bir düşünceye sahibim. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama. Bence Galatasaray zaten hızlı başlayacaktır seyirci desteğiyle birlikte ve bir an önce o golü atıp ondan sonra rahat bir şekilde maçını oynamak isteyecektir. Bu golü de bence ilk 20 dakikada atabilir Galatasaray. Benim beklentim şu. Galatasaray Antalyaspor maçının ilk 20 dakikasında gol olur. Oranı da hiç fena değil. 2'ye yakın bir orandı. Değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum Galatasaray Antalyaspor mücadelesine. Gelelim Eyüp Spor Rize Spor maçıyla devam edelim. Aslında bu da çok önemli bir karşılaşma Eyüp Spor için. Ya son haftalarda özellikle elde ettiği puanlarla önemli bir aslında adım attı ligde kalmak adına Eyüp Spor ama bunu perçinlemesi lazım. İşte gelinen noktada bu perçinli atabilecekler mi bunu göreceğiz. Rakip Rize Spor iyi takım ama Rize Spor yani bu konuda hiç şüphem yok ama burada ciddi bir motivasyon sahibi Eyüp Spor varken hani Rize Spor'la ilgili ben böyle çok bu maça dair en azından bir beklenti içerisine girmem açıkçası. O yüzden de burada Eyüp Spor tarafında durmayı tercih ediyorum. Ama Rize'nin de bir gol atabileceğini hesap edersek eğer burada sanki 2,5 gol üst de yine tercih edilebilir gibi geliyor bana. Ya da 1 ve 2,5 gol üst gibi biraz daha oranları yükseltmek isteyenler için tercih edilebilir gibi geliyor bana. Burada da dediğim gibi benim beklentim Eyüp Spor'un kazanması yönünde direkt maç sonucu bir tercih de yapılabilir. Ama gollü bir maç sonrasında Eyüp Spor'un kazanmasını da düşünürsek 2,5 gol üstü de yine burada tercih edebiliriz diye düşünüyorum. Göztepe-Gaziantep mücadelesi var. Tabii Göztepe'nin hali hazırda 5. sıra için Başakşehir'le ciddi bir mücadelesi var. 52 puanda Göztepe, Başakşehir 51 puanda. Şimdi şartlar böyle olunca Göztepe burada kendi evinde

Ligde kalmayı artık garantiledikten sonra Gaziantep oyun olarak bir geriye gidiş söz konusu oldu. Gaziantep Kayseri 3-0 yenmişti ilk maçta. Hocasız çıktı ya da yardımcı antrenörle çıktı. Ama yeni teknik direktörüyle birlikte çıktı iki maçta da. Hem oyun olarak çok iyi, beğenmediğim bir oyunları vardı. Hem de bana kalırsa skoru da alamadıkları için bu noktada kaldılar. Şimdi Göztepe deplasmanına gidiyorlar. Zaten Gaziantep'in deplasman karnesi son 3 maçta çok kötü. 4-1, 2-1, 3-0 gibi skorlarla mağlup olmuşlar. Göztepe'nin de içeride en son Alanyaspor'u 2-0 yendiğini belirtelim. Zaten Göztepe'nin içeride sanki tek kaybettiği maç Galatasaray maçı olabilir. Hemen orada şöyle bir bakayım. İç saha diyelim. Göztepe 2 mağlubiyet almış. Düzeltelim. Yani Göztepe dışında, Galatasaray dışında bir takıma daha mağlup olmuşlar ama birçok beraberlikleri olduğunda üst üste belirtmemde fayda var. Ben şunu söyleyeceğim. Göztepe evinde oynamanın avantajını kullanır. Direkt Göztepe galibiyeti diyorum bu karşılaşmaya. Devam edelim. Konyaspor Fenerbahçe mücadelesiyle. Konyaspor tabii eledikten sonra Beşiktaş'ı, onların bütün hedefi şu anda bir üst turda finalde karşılaşacakları rakipleri. O rakipleri de işte Trabzonspor'un Gençler Birliği ile oynayacağı maçtan sonra belli olacak. Ben hep sizinle şu konuşmayı yaparım bu tip maçlar sonrasında. Eğer büyük bir maç kazanmışsa bir takım, sonrasında oynayacağı karşılaşma risklidir. Benim açımdan. Yani o motivasyonu sağlamak zor olabilir. Hep bunu söylerim. Fenerbahçe tarafına baktığımızda biliyorsunuz Fenerbahçe artık buradan sonra önümüzdeki senenin planlarını yapıyor ama halihazırda bir böyle küçük bir şey de vardır. Yani Galatasaray tarafından gelecek haberle birlikte orada Fenerbahçe için daha önemli maç haline de gelebilir. Ama her şeye rağmen Fenerbahçe kaybetmek istemeyecektir. Çünkü Trabzonspor da var diğer taraftan gelen. Ya Trabzonspor da arasında 4 puanlık bir fark var. Bu yüzden Fenerbahçe de kazanmak isteyecektir ama Konya iyi takım. Beğeniyorum Konya'yı. Gerçekten ben bugüne kadar özellikle İlhan Palut döneminden sonra izlediğim en iyi Konyaspor'u izlemiş olabilirim şu son haftalarda, son 1-2 haftada. Bunu söyleyebilirim. Bakalım eksiklere. Kramer yoktu hatırlayacaksınız geçtiğimiz karşılaşmada. Yine oynamayacak Blas Kramer sakatlığı nedeniyle. Fenerbahçe tarafına baktığımızda Ederson'un cezası devam ediyor. Milan Škriniar sakatlığı ve Dorgeles Nene de yine sakatlığı nedeniyle oynayamayacak isimler sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe'nin de eksikleri böyle. Yani buna rağmen ben yine de Fenerbahçe'nin daha yakın olduğunu düşünüyorum galibiyete. Biraz önce saydığım sebeplerden dolayı Konya'nın önemli bir maç kazanmış olması Beşiktaş karşısında. Ardından oynayacağı maçta onlar için bir motivasyon kaybı da yaşatabilir. Konyaspor'un tek hedefi şu anda tabii kupayı alabilmektir. Onlar Avrupa'ya gitmeyi de istiyorlar. Ama yine de gol de bulabilir Konya. Çünkü Fenerbahçe'nin savunma problemleri çok had safhada. O yüzden ben 2,5 gol üst bekliyorum bu iki takımın mücadelesinden sevgili dinleyiciler. Mesajlar gelmeye başlamış. Hemen bakalım. Sevgili Ayhan diyor ki çok teşekkür ederim. Sizi uzun zamandan beri dinliyorum. Siz bir üstad olarak estağfurullah. Sizin bilginizi, emeğinizi arka plana atıyorsunuz gibi geliyor bana demiş. Yok estağfurullah. Teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Dikkate alacağım dediğim gibi. Merhaba Ankara'dan Ali Rıza. Bu mesajda ne demiş? Antalya'dan ilk gol 2-1 Antalya kazanacak diyor. Bu mesaj da dursun bir kenarda diyor. Bence diyor Antalya 2-1 kazanacak maçı diyor. Galatasaray Antalya maçını. Peki sizin yazdığınız mesaja bakacağız sonra. Sevgili Vedat Bey, yurt dışından dinleyen insanlarımız bu Uğur Böceği iddia bayisine nasıl üye olabiliyor? Belki anlattınız fakat benim bir bilgim yok, özür dilerim. YouTube kanalınızı takip edip vakit buldukça izliyorum. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Ama yurt dışından bildiğim kadarıyla Türkiye'de üyelik yapamıyorsunuz. O yüzden yani bu konuda çok emin değilim ama yine biraz önce verdiğim bir numara vardı ya 0543-0097. Lütfen oraya müşteri hizmetlerine sorunuz, mutlaka cevaplayacaklardır. İyi akşamlar Ankara'dan İlhan ben. Galatasaray 3-0 alır, Fener 3-1 alır, Beşiktaş Trabzon 2-2 biter, yorumunuzu alabilir miyim demiş. Yani ihtimal dahilinde bu söyledikleriniz gerçekleşebilir skorlar açıkçası. Ama ben şöyle düşündüm mesela. Biraz sonra geleceğiz de. Fenerbahçe'yi zaten değerlendirdim dedim ya. 2,5 gol üst olur. Galatasaray maçında ilk 20 dakikada bir gol bekliyorum. Beşiktaş Trabzon maçını da az sonra değerlendireceğim. Ben orada da yine gol olmasını bekliyorum. Abi merhaba, İstanbul'dan taksici Onur ben. Bugün Beşiktaş'ın handikap yapacağını düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor defans dörtlüsü eksik demiş.

0: Haklısınız. Şimdi hemen oraya gidip değinelim isterseniz buna da. Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesi sevgili dinleyiciler saat 20'de bu akşam bence haftanın en önemli karşılaşmalarından bir tanesi. Hatta bana kalırsa en önemli maçı diyebilirim. Tabii Galatasaray şampiyonluğu oynuyor ama birbirine çok yakın ezeli rekabette olan iki takımdan bahsediyoruz bu nedenle. Biraz önce de söylemiştim Trabzonspor'un hedefi var, Beşiktaş'ın hedefi var. Beşiktaş'ta hedef sonra alınan Konyaspor mağlubiyetinden sonra özellikle Sergen Yalçın'la ilgili istifa tepkileri oluşmuştu. O tepkilerin ardından Sergen Yalçın istifa ettiği ama özellikle yönetimin ve bazı oyuncuların Sergen Yalçın'la konuşarak bu durumu değiştirdiği yani o istifayı en azından resmiyete dökmediği yönünde bir haberler vardı hafta içinde hatırlayacaksınız. Bu karşılaşma bir reaksiyon karşılaşması. Oyuncular teknik direktörüne sahip çıkacaklardır karşılaşması. Bakalım öyle mi olacak bunu da göreceğiz. Trabzonspor tarafına baktığımızda dedim ya Fenerbahçe ile bir mücadeleleri söz konusu. 4 puanlık bir fark var ama sonuna kadar bugün de o şanslarını arayacaklardır diye düşünüyorum. Yani kazanıp Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini beklemek gibi Trabzonspor tarafı. Ama Trabzonspor'da önemli eksikler var. Biraz önce dinleyicimizin de söylediği gibi. Şimdi Pina sarı kart cezası nedeniyle yok. Yani sağ kanattan bahsediyoruz. Wagner Pina sağ bek pozisyonunda sıkıntı var. Sol bekte Mustafa Eski Ellaç kırmızı kart cezası nedeniyle yok. Sol bek mevkisinde de eksik var. Arsini Batagov, Stefan Savic, Okay Yokuşlu gibi isimler yok. Bunlar da yine özellikle Trabzonspor'un savunmasının önemli isimleri ki bence Batagov ve Savic asıl tandem ikilisi. Olmadıklarında Okay deneniyordu orada, o da yok. Gerçekten önemli eksikleri var. Dönelim Beşiktaş'a oraya bir bakalım. Milot Rashica sakatlığı nedeniyle olmayacak. Gökhan Sazdağ maç kadrosuna alınmadı. Bunun dışında da yine Emirhan Topçu'nun da hastalık nedeniyle bugün sahada olmayacağı bilgisi var. İşte iki takımın maçından yine gollü bir maç çıkar, gollü bir kapışma çıkar diye düşünüyorum ben. Beşiktaş da gol bulur, Trabzonspor da gol bulur. Ben maçın 2,5 gol üstte taşınmasını bekliyorum iki takımın da atacağı gollerle. Burada 2,5 üst ve karşılıklı gol var şeklinde de bir değerlendirmem var. İkisini bir araya alırsak belki oran olarak biraz daha oranı yükseltmiş oluruz diyelim. Evet devam edelim. Beşiktaş'ı konuştuk. Konuşmadığımız hangi maç kaldı? Süper Lig'de 3 maç daha var bildiğim kadarıyla. Evet. Beşiktaş Samsunspor ve Alanya Kayserispor maçları var. Bir de Gençler Birliği Kasımpaşa var. İsterseniz Gençler Birliği Kasımpaşa ile başlayalım. Gençler Birliği'nde teknik direktör değişikliği gerçekleşti. Metin Diyadin tekrar takımın başına getirildi. Volkan Hoca ile yollar ayrıldı. Hepiniz hatırlayacaksınız. Önce Metin Diyadin takımın başına getirilmişti. O gönderildi. Ardından önce Levent Şahin, sonrasında da Volkan Demirel takımın başına getirildi. Şimdi Volkan Demirel tekrar gönderiliyor, Metin Diyadin getiriliyor. Arada kaybedilen zaman. Yani aslında bu şunu anlatıyor. Gençler bir takımının yönetim mantığını anlatıyor bize. Ben çok başarılı olduğunu düşünmüyorum bu yönetim mantığının. Ama son itibariyle bunlar gerçekleşti. Metin Diyadin'in gelişiyle de bence bir kıpırdanma olabilir Gençler Birliği'nde. Şu anda 28 puanla düşme potasının içerisinde bulunan bir Gençler Birliği var. Ve Antalya Spor'un bugün Galatasaray ile oynayacağını da hesap edersek Gençler Birliği buradan alacağı bir galibiyetle puanını 31'e yükseltip Antalya Spor'u biraz daha öyle tehlikeli bölgenin içerisine atmak istiyor. Diğer tarafta Kasımpaşa var. Kasımpaşa'nın 32 puanı var. Şu anda çok büyük bir risk taşıdıklarını ben düşünmüyorum ama en az bir beraberlik almaları gerekiyor yine bu düşme potasından tamamen uzaklaşabilmek için. Bunu da yapabilecek güçte mi? Evet. Oyun anlayışları da aslında biraz bunu beraberinde getirir ya Kasımpaşa'nın. Yani Kasımpaşa çok böyle savunmayı önceleyen de bir takım. İyi bir takım olmasına rağmen yani kaliteli oyunculara sahip olmasına rağmen savunmayı da önceler. Emre Belözoğlu takımlarında genelde olduğu gibi. Bu nedenle buradan bir beraberlik çıkma ihtimali var. Benim düşüncem öncelikli olarak ilk yarı 0, ikinci olarak da maç sonucu 0 şeklinde bir değerlendirme yapılabilir. Gelelim Başakşehir-Samsun mücadelesine. Başakşehir'in tabii özellikle Göztepe'yle mücadelesinden biraz önce bahsetmiştik. Bu çok önemli. Başakşehir adına buradan galibiyet çıkarmak. Ama Samsun Spor için de bu geçerli şu anda. Samsun Spor hemen altında Başakşehir'in 48 puana sahip. Şöyle bir senaryo gerçekleşebilir. Göztepe ve Başakşehir'in İşte iki maçtan birinden daha puan kaybetmesi. Mesela Samsun Başakşehir'i yenerse 51-51-52 olursa, Göztepe'de kazanamazsa son hafta çok başka şeyler olabilir. Ama Samsun Spor için durum biraz ilginç. Neden? Samsun Spor'da çok ciddi eksikler var sevgili dinleyiciler. Takımın neredeyse as 4 oyuncusu yok. Şimdi Soner Gönül sarı kart cezası nedeniyle yok defanstan. Kolibali orta sahadan ve yine Yalçın Kayan orta sahadan kırmızı kart cezası nedeniyle yok. Emre Kılınç yok. Bu arada onun dışında Olivier Nicim yok. Encham yok, özür dilerim. Nicim değil de Encham. Olivier Encham yok. Yani ilk 11'den en az 4 oyuncusu yok Samsun Spor'un. Başakşehir tarafında sadece Operi'nin durumu şüpheli gözüküyor. Oynayıp oynamayacağı belli değil. Bir de yine söyleyeyim, Samsun Spor en son Galatasaray'ı mağlup edince diyorum ya, bir sonraki karşılaşmada, yani büyük bir maçı kazandıktan sonra takımların oynayacağı ilk karşılaşmalarda çok böyle güvenle o takımları oynamam ben. Biraz böyle dikkatli olmayı tercih ederim. O yüzden burada da beklentim dediğim gibi Başakşehir galibiyetinden yana olacak. Ben bugün Süper Lig'de iki tane direkt galibiyet, birisi Başakşehir, birisi Göztepe galibiyeti şeklinde önerilerde bulunmuştum. Alanyaspor Kayseri Spor'a gelelim. Son maçımız Süper Lig'de. Alanyaspor'da, Kayseri Spor'da baktığımızda Alanyaspor'un artık çok ciddi bir şeyi kalmadı. Yani ciddi de, hatta bir tehlikesi kalmadı. 34 puandılar, düşme ihtimalleri yok. Kayseri Spor ise 27 puana sahip ve ligde şu anda 17. sırada. Dezavantajlı durumda yani. Açıkçası ben şunu da söyleyebilirim. Kayseri Spor ligin en çok gol yiyen, en az gol atan takımı. 58 gol yiyip 24 gol atmışlar. Bu anlamda da bence istatistikleriyle de çok kötü durumdalar. En son oynadıkları karşılaşmalara baktığımızda Kayseri evinde Eyüp'le 1-1 berabere kalırken Alanyaspor Antalya Spor'la 0-0 berabere kalmıştı. Diyelim, bir virgül koyuyorum. Çünkü Galatasaray'ın 11'i belli oldu Antalya Spor karşısında. Kalede Uğurcan var. Salahi, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Yunus, Barış Alper, Sane, Osimhen. Galatasaray ideal bir kadroyla sahada sevgili dinleyiciler, onu söyleyelim. Tekrar edeyim, Uğurcan kalede, Jakobs ve Salahi beklerde, Abdülkerim ve Sanchez ikilisi stoperde, Torreira, İlkay, Yunus üçlüsü orta sahada, Barış Alper solda, Leroy Sané sağda, en uçta Osimhen yer alıyor sevgili dinleyiciler. Galatasaray'ın 11'inde bakmaya devam ediyorum. Birazdan yeni 11'ler belli oldukça da aktarırım sizlere dedik ve kaldığımız yere dönelim. Alanyaspor Kayserispor maçı demiştik. Alanya en son Antalyaspor'la 0-0 berabere kalmıştı. Son 4 haftanın 3'ünde mağlup olup 1'inde berabere kalan Alanyaspor olduğunu da söyleyeyim. Attığı 37, 7'ye 38, yani attığı kadar gol yiyen ama bu ikisinde de ortalama 1.5'larda dolaşan bir 1.5 bile değil ya, 1.10'larda dolaşan bir maç başı gol ortalaması olan bir Alanya var. Şimdi ben bu şartlar altında bu karşılaşmada aslında Kayseri Spor'un, kaybedecek hiçbir şey olmayan Kayseri Spor'un riskleri alacağını düşünüyorum. Alanya bunu değerlendirebilecek, cevap verebilecek güçte. Birinci tercihim karşılıklı gollerden yana olacak. İkinci tercihim ise, içimden geçen de bu arada, ben iki takımın karşılıklı golleriyle maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Onu da söylemiş olayım. Beraberlik iki takımın golleriyle olur diye düşünüyorum. Ve böylelikle Süper Lig'i de tamamlamış olduk hızlıca. Gecenin maçlarını konuşmaya devam edeceğiz elbette. Hemen şöyle bir bakalım bu gece oynanacak karşılaşmalardan, yine böyle majör karşılaşmalardan neler çıkacak karşımıza. Lecce Juventus var mesela, 21.45'te oynanacak karşılaşma. Önemli bir karşılaşma. Neden? Juventus geçtiğimiz hafta beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Ve bununla birlikte Şampiyonlar Ligi sırasındaki yeri de biraz riske girmişti. Onu belirtelim. Diğer tarafta Lecce var. Onlar da tabii çok önemli bir mücadele veriyorlar. Düşmemek mücadelesi, onu da belirtelim. Juventus geçen hafta Verona'ya puan kaybetmişti hatırlayacaksınız. Ve Verona artık ligden düşmüş bir takım, onu da belirtelim. Şampiyonlar Ligi sırası için önemli. Aradaki puan farkı çok düştü. Roma ile Juventus arasında sadece bir puanlık fark kaldı. Onu söyleyelim. Lecce tarafına baktığımızda Pisa deplasmanından 3 puanla çıkmayı başarmışlardı. Cremonese'nin yenilmesiyle birlikte onlar da avantajlı bir durumu yakaladılar diyebiliriz. Ama tabii bu sefer rakip çok zorlu bir Juventus. O nedenle buradan galibiyet çok zor gibi gözüküyor. Ama şu anda Cremonese'nin de mağlubiyetiyle birlikte 32 puandaki Lecce bir beraberliğe bile razı. Ama ben Juventus'un buna çok müsaade edeceğini düşünmüyorum ve burada Juventus kazanacaktır diye düşünüyorum. Oran açısından da beni tatmin eden bir oran var. Dilerseniz Juventus'un direkt galibiyetini tercih edebilirsiniz. Ama biraz daha ben yüksek oran arıyorum diyenlere de ilk yarıdan Juventus galibiyeti de yine tercih edilebilir diyelim. Belçika'ya gidelim. Kulüp Brugge Sint-Truiden mücadelesiyle devam edelim sevgili dinleyiciler. Burada da tabii yine önemli bir karşılaşma. Saint-Gilloise'nin üst üste kayıplar vermesinin ardından Kulüp Brugge kazanarak liderliği aldı. Kalan maçlarda eğer yenilmezlerse ya da puan kaybetmezlerse diyelim şampiyon olacaklar. Takımın en önemli isimlerinden birisi Wettlesen cezalı Kulüp Brugge'de. Bunu belirtelim. Diğer tarafta aslında Sint-Truiden takımı var. Onların ise hani artık bu dakikadan sonra 39 puandalar. Çok yukarıya bir hedefleri yok. Çok yani hedefsiz bir takım olabilir Sint-Truiden. Ama onlar da son 3 hafta inanılmaz bir performans gösteriyorlar. Bakın Anderlecht'e 2-0, Michelin'e 4-1 ve Saint-Gilloise'yı yani liderlik koltuğundaki Saint-Gilloise'yı 2-1 mağlup ettiler. Ve işte Saint-Gilloise'nin bu mağlubiyetlerinden sonra da Kulüp Brugge 47, Saint-Gilloise 46 oldu. Burada hata yapmayacaktır Kulüp Brugge. Ben beklemiyorum bir hata. Oran açısından düşük bir oran ama biraz böyle yükseltmek istiyorum. Ne yapabilirim derseniz 1,5 üst ve Kulüp Brugge galibiyeti şeklinde değerlendirme yapılabilir sevgili dinleyiciler. Gelelim Sociedad Betis mücadelesine. Bence günün en keyifli maçlarından bir tanesi olacak. Burada iki takımın da goller bulması mümkün. Şöyle hatta Real Betis'in Şampiyonlar Ligi sırasında olduğunu 53 puanla ve alttan gelen takımlara da o sırayı vermemek için mücadele ettiğini belirtelim. Diğer tarafta 43 puanlı Sociedad ise 44 puanlı Hetafe Athletic Bilbao ikilisinin önüne geçmek istiyor. Onu da nasıl yapabilir? Ancak galip gelerek ki Hetafe'nin önüne geçmesi demek de burada tabii Konferans Ligi anlamına gelebilir. Onu da söyleyelim. Şöyle hemen Konferans Ligi anlamına gelebilir derken evet 7. sıra Hetafe Konferans Ligi demek, doğru söylemişim. Yani iki takım için de önemli bir karşılaşma. Gollü maçlara imza atan takımlar. Son oynadıkları maçlara baktım şöyle. Sociedad 3-3, 2-2, 3-3 lig skorlarla sahadan ayrılmış. Betis ise 3-0, 1-1, 3-2, 4-2, 1-1, 1-1 gibi skorlarla. Yani böyle gollü, keyifli bir maç olacak gibi görünüyor. Birinci tercihim karşılıklı gol var. İkinci tercihim 2,5 gol üst. Dileyenler bu ikisini birleştirerek de bir tercih yapabilirler. 2,5 üst ve karşılıklı gol var gibi. Diyelim ve günü böylelikle akşamın da maçlarını tamamlamış olalım sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle oynanan maçlara bir daha bakmak istedim. Brighton 3-0'a getirdi skoru, Wolverhampton karşısında kazandı. Artık 90. dakika. Sunderland Manchester United maçı golsüz tamamlanmak üzere 90. dakika. Fulham 0 Bournemouth 1 dakika 89 bitmek üzere. İspanya'da La Liga'da en önemli maçlardan biri Sevilla 0 Espanyol 1 dakika 64. Türkiye ikincilik yükselme playoff finalinde 82. dakika Mardin 1969 Spor 2 Muş Spor Kulübü 1. Az zaman kaldı, bakalım değişecek mi skor. Belçika'da küme düşme turunda 86. dakika Zultavaregem 2 Dender 1. 90. dakika La Lovière 4 Circle Bruges 1. İspanya 2. lige baktık. Dakika 78 Burgos Almeria maçı golsüz devam ediyor. 73. dakika Albacete ise Leonasa karşısında 1-0 önde. Yunanistan Süper Lig küme düşme turunda 90. dakika Larissa 1 Asteras Tripoli 1. Hollanda Eredivisie'de dakika 64 Willem Walvik maçı 1-1 devam ediyor. İlk maçı Willem 1-0 kazanmıştı. Burada karşılıklı gol var program içinde önermiştim. 65 dakikada gelmiş, çok da sevindim eğer değerlendirenler varsa. İskoçya'da dakika 90 Falkirk 1 Hibernian 3. İskoçya Premiership küme düşme turuna da bakalım. Yine 90. dakikalar oynanıyor. Aberdeen 2 Dundee United 0 Sembiran 0 Kilmarnock 3. İlk yarılar tamamlandı. Avusturya'da küme düşme turunda Ried 0 Wolfsberger 1, Greiser 0 Altach 1 ve Tirol 1 Blue Wesleyan 0. Polonya'da dakika 23 Jagiellonia Pogoń karşısında 1-0 önde. Finlandiya'da dakika 90 VPS 1 Gnistan 1. Ukrayna'da ilk yarılar tamamlandı. Obolon 0 Dunaviste 1 ve Zora Luhansk 0 Metalist Kharkiv 1. Bunun dışında şöyle bakalım. Hırvatistan'da dakikalar 88'i gösteriyor. Dinamo Zagreb Hayduk Split karşısında skoru 2-0'a getirdi. Buradan bir gol daha bekliyorum. Şu son dakikalarda bir gol daha çıkarsa çok iyi olacak benim açımdan. 1-2,5 gol üst beklentim var çünkü. Diyelim ve devam edelim. Var mı başka? Yok. Tamam. Buradaki skorları da aktarmış olduk hızlıca sizlere sevgili dinleyiciler. Programın da artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün beni yalnız bırakmadınız yine. Mesajlarınızla özellikle destek verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Birazdan sevgili Caner Aydaş burada olacak ve bu gece 9 Süper Lig maçı var. Tamamının önemli anlarını sizlere aktarmaya çalışacağız sevgili dinleyiciler. Bir gözümüz bir orada bir orada olacak. Ümit ediyorum güzel maçlar, gollü maçlara sahne olacak da bir akşam olur. Güzel bir gece geçirmenizi diliyorum. Ben Vedat Parlak. Herkese Salı günü görüşünceye dek mutlu bir hafta sonu dilerim. Hoşçakalın.
1: .30 .97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
2: Radyo Spor.

0: Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
1: Little Battler onların dışında 2 numarada Hassas Eki, 2,5-3 boy kadar geride. 6 numarada Fireblade sırasıyla Safkanlar binden çıktı, 800'e doğru koşuyor. Liderlik mücadelesine ortak oldu 3 numaralı Moğol. 4 numaralı Voodoo People'ı yalnız bırakmadı. Onlara dışarıdan 2 numaralı Has Haseki de dahil oldu. 1 boy gerilerinde 1 numaralı Moment Saver. Yarım boy geride 5 numaralı Little Battler. 4 boy kadar geride 6 numaralı Fireblade sırasıyla Safkanlar son virajı koşarken liderlik el değiştirdi. 3 numaralı Moğol liderliği aldı. Farkı 2 boya kadar çıkardı. 2 numaralı Has Haseki ikincilikte. Ondan 2 boy geride 1 numaralı Moment Saver'da üçüncülükte. Son düzlüğe çıkılmak üzere 3 numaralı Moğol tempoyu artırdı. Son düzlüğe lider çıktı. Fark 4 boy kadar. 2 numaralı Has Haseki de ikincilikte. Son 400 metre 5 boy farklı 3 numaralı Moğol lider girdi. İkincilikte 2 numaralı Has Haseki var. Son 200 metreye yaklaşılırken de 4-5 boy farklı liderliğini 3 numaralı Moğol sürdürüyor. İkincilikte de 2 numaralı Has Haseki var. 200'den sonra tempo artıyor. Fark 8-10 boya kadar çıktı. 3 numaralı Moğol yarışın lideri. 2 numaralı Has Haseki ikincilikte. 3 numaralı Moğol için çok kolay bir gün oluyor ve çok da zorlanmadan kazanıyor. 2 numaralı Has Haseki, 2. 1 numaralı Moment Saver, 3. 5 numaralı Little Battler, 4. 4 numaralı Voodoo People'da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 3 numaralı Moğol Mustafa Çiçek'le kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Radyo Spor. Radyo Spor.
4: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.
5: Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta sonu temenni ediyorum. Bugün cumartesi ve Süper Lig'de birbirinden güzel maçlar izleyeceğiz. Yaklaşık bir saat sonra, hatta bir saat bile kalmadı, 56 dakika sonra tüm maçlar bugün oynanacak sevgili dinleyiciler. Bugün şampiyon belli olabilir. Birazdan 11'leri sizlere aktaracağım. Beşiktaş-Trabzonspor derbisi var. Önemli bir mücadele o maçın. Yine 11'lerini sizlere aktaracağım. Diğer tarafta Galatasaray şampiyonluk mücadelesine çıkıyor. Eğer bugün kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Diğer tarafta Fenerbahçe Konya'da kazanıp Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek. Yani böyle düşme potasında yine Eyüpspor, Çaykur Rizespor'u, Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü, Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü'nü, ki bu düşme potasında değil, Avrupa Konferans Ligi potası diyelim. Konyaspor Fenerbahçe'yi yine önemli bir mücadele. Gençler Birliği Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bakalım Metin Diyadin yönetiminde Gençler Birliği galibiyette tanışabilecek mi? Galatasaray Antalyaspor'u, Başakşehir Samsunspor'u, ki bu da çok önemli bir mücadele, ve Alanyaspor'da Kayserispor'u konuk ediyor. Az önce bahsettiğim gibi Beşiktaş'ta kendi sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Birbirinden zorlu 9 mücadeleyi sizler için aktarıyor olacağım. Umarım nefesimiz yeter. Gerçekten çok da kolay değil. Evet, mesajlarınızı 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi 12'ye kadar bendeniz Caner Aydaş'la beraber devam edecek. Maçlarla alakalı yine düşüncelerinizi, kuponlarınız varsa gönderebilirsiniz. Biraz başaran iddiadan bahsedeyim bugün, çünkü gündem çok yoğun. Belki çok fazla bahsedemeyeceğiz. O yüzden şimdiden bahsedeyim. Başaran iddia, biliyorsunuz, iddia.com bünyesinde bir iddia bayi. İddia.com'a üye oluyorsunuz. Üyeliğin son aşamasında sizden mutlaka bir bayi kodu isteniyor. Kayıt böyle oluyor yani. Ve siz bayi koduna 300-314 başaran petrol veya başaran iddia olarak yazarsanız başaran iddiaya gelmiş bulunuyorsunuz. Sonrasında başaran iddia Instagram adresine yazabilirsiniz. Ben sizin vasıtanızda üye oldum. Ayrıcalıklarınızdan yararlanmak istiyorum dediğiniz anda sizlere yardımcı olacaklar. Veya 0531 618 1631 0531 618-16-31. Ne oldu? Başaran iddia kurumsal WhatsApp hattına kayıtlı bayim bölümünün resmini gönderebilirsiniz. Ve sizi birbirinden değerli fenomenlerin kuponlarını paylaştığı grubu alacaklar. Ücretsiz paylaşım grubu diyelim. James Kiss, Analiz Bankocu, Rayman ve Caydaş 1978'li kuponlarını her daim görebilirsiniz. Ayrıca yine Şükrü Öğüttü iddia YouTube'da en büyük kanallardan birisi ve yine birbirinden değerli yazarları da bünyesinde bulunduruyor. Başaran iddia sizler de özür dilerim tamamen ücretsiz bu paylaşımları görebilirsiniz. Fenomenlerin paylaşımlarını sizler de görebilirsiniz. Tekrarlamakta fayda var. Başaran iddiaya teşekkür ederiz. Yine sorularınız olursa lütfen WhatsApp'tan sorun. Caner kardeşim kolay gelsin. Senin için zor bir yayın olacak. Orkun iki isabetli şut çeksin. Aydın Aygün yazmış. Aydın abiye de selamlar, sevgiler. Evet, Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Kupadan elendikten sonra biliyorsunuz Sergen Hoca'nın da istifasını istemişti taraftarlar. Hani Sergen Hoca gitsin de kim gelsin kısmı da ayrı bir tabii tartışma konusu. O gitsin istemiyoruz. Bu gitsin başarısız. Nereye kadar onu da bilmiyorum. Evet, tabii ki çok bir fail bir durum. Yani kabul edilemez bir durum. Beşiktaş'ın Konyaspor'a elenmesi. Neden kabul edilemez? Beşiktaş açısından kabul edilemez. Çünkü aylardır tek hedefimiz kupada finale çıkmak ve kupayı almak dedi Sergen Hoca. Aylardır aynı mazeretleri bizlere sunuyor. Ya ben bunu söylüyorum ama bunu gerçekten böyle. Biraz açın basın toplantılarını, dinleyin. Hedefimiz kupa, işte bu takıma transfer dönemine daha işte transferler lazım. Ama işte devre arasında oyuncular aldı. Sezon başında ikinci haftada geldi bildiğim kadarıyla. Yeni birkaç oyuncu alındı. Ama oyunda gelişme doğru düzgün yok. Oyuncularda gelişme yok. Haliyle taraftar da biraz umudunu kaybediyor. Sergen Hoca'ya en azından. Sonrasında da tabii böyle ister istemez tepkiler oluyor. Bu tepkiler normal mi, anormal mi kısmını bilmiyorum. Bu tamamen sizlerin takdirine kalmış. Ama hani ben de şu noktadayım. Tamam, evet, doğru. Ben de görüyorum o gelişimi. Daha doğrusu değişimi göremiyorum. Görüyorum demeyeyim, göremiyorum ama yerine birisini aldığınız zaman bir bu kadar daha oyuncu transfer ediyor olmanız gerekiyor. Kısa bir reklam arasına gidelim, devam edeceğiz.
4: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
6: Süper Lig'de sezonun son derbisi için geri sayım sürüyor, heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 20'de Beşiktaş, Dolmabahçe'de Trabzonspor'u konuk ediyor. Sezonun son derbisine Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
7: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
3: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Bambaşka yere taşır Toyota.
10: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Süper Lig'de sezonun son haftalarına giriliyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Galatasaray, Antalya Spor, Konya Spor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon Spor maçları için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlencenin kardeşi Bilyoner.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 nolu başaran iddianın sunduğu maç merkezi ve ben Caner Aydaş, saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Evet, 11'ler tabii belli oldu. Hemen sırayla sizlere aktarayım 11'leri. Önce bir derbiye bakalım. Beşiktaş Trabzonspor mücadelesi var. Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'ın kalesinde Ersin var. Agbadu, Calo, Murillo, Rıdvan, bu savunma dörtlüsü de Beşiktaş'ta bir türlü böyle oturmuyor. Bakalım sonraki hafta kim olacak, çok merak ediyorum. Hemen önlerinde Astane oynuyor. Çerni, Orkun, Olaytan, Bilal Ture ve en önde de Oğla mücadele edecek. Trabzonspor'un kalesinde Onana var. Salih, Nivu, Ozan, Novik, Olay ve Bukhari orta sahada. Hemen önlerinde Muçi var. Sağ tarafta Zubkov, sol tarafta Mbakame ve en önde de Umut'la mücadele edecek. Bugün Trabzonspor'da Onaçu yedekler arasında, Augusto yine yedekler arasında, sevgili dinleyiciler, Folcarelli yedekler arasında, ilginç bir kadro çıkarmış Fatih Hoca. Tabi Avrupa'yı da, hani üçüncülüğü de garantilemenin verdiği bir belki rahatlık var. Hani öyle düşünmüş olabilirler. Bir de hafta içinde kupada finale kalmak için mücadele edecek Trabzonspor. Bunun da verdiği bir rahatlık olabilir ya da ne bileyim bir tedbir amaçlı önemli oyuncularını ikinci yarıda oyuna alabilir. Galatasaray Antalya Spor mücadelesine bakalım. Galatasaray'ın kalesinde Uğurcan var. Sanchez, Abdülkerim, Şalay ve Jakobs savunma dörtlüsü önlerinde. İlkay Gündoğan ve Torreira oynuyor. Yunus Akgün 10 numara mevkinde. Sağ tarafta Sané, sol tarafta Barış ve en önde de Osimhen mücadele edecek. Antalya Spor'un kalesinde Abdullah var. Hüseyin, Giannitti, Bünyamin, Pal, Kese, Saric hemen önlerinde oynuyor. Sağ önde Abdülkerim, merkezde Soner, sol tarafta Doğukan ve en önde de Balet'te mücadele edecek Antalya Spor. Onların da biliyorsunuz, birazdan puan durumunu da söyleyeceğim. Mutlak surette puan almaları gereken bir mücadele. Çok da kolay değil ama nihayetinde mutlaka buradan puan almaları gerekiyor. Başarabilirler mi? Çok emin değilim ama mutlaka zorlayacaklar. Konya Spor Fenerbahçe mücadelesine bir bakalım. Konya Spor'un kadrosu henüz önüme düşmedi. Şimdi düştü ama önce bir Fenerbahçe'nin kadrosunu sizlere aktaralım. Kalede Mert var, Çağlar, Levent Mercan, Osterwolde, Semedo dörtlüsü, Matteo Guendouzi ve Fred. Orta sahada yine Kante ile beraber N'Golo Kante. Kerem Aktürkoğlu sol ön, sağ önde Musaba ve en önde de Talisca ile mücadele edecek Fenerbahçe. Üçlü orta sahayla oynuyor. Konya Spor'un kalesinde Bahadır var. Bahadır gün gördü. Adil, Uğurcan, Arif ve Deniz yine mücadele ediyor. Enis Bardi, Marko Yevtoviç, Yuan, Melih İbrahimoğlu, Jackson Muleka ve Kazım Olegbe ile mücadele edecek Konya Spor. Kupa maçına benzer bir diziliş görebiliyoruz. Daha doğrusu 11 görebiliyoruz. Konya Spor'da yine işi bayağı ciddiye almışlar. Kupada da finale çıktı Konya Spor. Gerçekten tebrik ediyorum. Az geldi, öz geldi ve geldiği zaman da tartışmalı bir penaltı tabii ki. Bana göre tartışmalı. Size göre penaltı olabilir ama bana göre garip bir penaltıydı. Ve nihayetinde ne olursa olsun kazanmayı başardı Konya Spor'u. Tebrik ediyorum. Kupadaki rakibini bekliyor. Dinleyicimiz demiş ki, az önce konuştuğumuz konuda eleştiride bulunmuş sevgili Ümit Bey. Yani şöyle sevgili Ümit Bey, size katılıyorum. Tabii yazdığınızı okumuyorum ama maalesef yani iki hafta bir şekilde kötü gitti mi takım, hemen Teknik direktör istifa, işte yönetim istifa, oyuncular istihdama. Bu arada bütün kulüpler için bunu söylüyorum. Yani zaten Türkiye'de iyi kadro kurmak zor. Mutlaka gönderdiğiniz teknik direktör ya da yeni yerine gelen yeni teknik direktör kendi ekibini kuruyor. Kendi oyuncularını getiriyor. Kendi oyuncuları derken kendi oyun sistemine göre oyuncular getiriyor. Sonra 3 ay sonra beğenmiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben başka bir hoca getireceğim. O hocanın oyun sistemi çok daha farklı. Bu defa sil baştan tekrar 15 oyuncu transfer ediyorsunuz. Yazık günah. Ya bu arada bu bütün takımlar için geçerli yani. Fenerbahçe için de, Beşiktaş için de, Trabzonspor için de hatırlayın. İşte Abdullah Avcı görevdeydi. Birçok oyuncu aldı şampiyon olduktan sonra. Sonrasında görevden işte alındı. Yerine başka bir hoca geldi. Oyuncuların neredeyse çoğunu Trabzonspor'da izlemedik bile yani. Geldiler, gittiler. Trabzonspor'u birçok borca soktu yönetim. Ya da işte o andaki Trabzonspor yönetenler. Sonra farklı bir teknik direktör geldi. O da olmadı. Sonra bir tanesi daha başka bir teknik direktör geldi. Ya benzer bir şey Beşiktaş'ta da var. Yani evet doğru oyunda bir gelişme görmüyor. Siyah beyaz takım en azından 3-5 haftadır daha da kötüye gidiyor. Oyuncular da yine aynı şekilde ama yani Sergen Hoca gitsin tamam gitsin. Kim gelecek? Yani ülke böyle inanılmaz üst düzey teknik direktör kaynıyor da var da hani Beşiktaş'ta yöneticileri mi haberi yok? Ya da ne bileyim yani gerçekten var mı o kadar üst düzey Beşiktaş'ı işte Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı Trabzonspor'u inanılmaz başarıları taşıyacak. Zaten yani bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar hani A+ ya da A+'a yakın teknik direktör var. Onları da ıslıkladığımız zaman dediğim gibi kim gelecek, geldiği zaman neler olacak bir düşünün. Birçok şey oluyor işte. Kendi oyuncularını getiriyor, kurmak istediği kadroyu tekrar sil baştan yapıyorsunuz. Galatasaray taraftarı Beşiktaş'ın hocayı göndermemesi gerekiyor. Fenerbahçe her sezon gönderdiği de ne oldu? Hocada istikrar olmalı. Bak Arsenal'in hocası kaçıncı yılı? Klopp Liverpool'da kaç sene sonra şampiyon oldu? Guardiola bile City'de hemen şampiyon olamadı. Yani evet büyük takımlar hani eğer bir Manchester United değilseniz ki onların da zaten son 15 yıldır bir bakın inanılmaz başarısızlar. Yani ligde en azından çok başarısızlar. Sürekli bir istikrar problemi var. Ve bu istikrar problemi de Manchester United'de şampiyon yapmıyor. Veya bakınız Chelsea, bakınız United. Bakınız Milan belki geçmişte çok daha başarılıydı ama sonrasında belki seçtiği teknik direktörler Milan'ın hani sürdürülebilir bir başarı yakalayamamasına neden oldu. Hadi belki Milan istisna zaman zaman yine şampiyon oluyorduk ama işte Manchester United ve Chelsea bunun en güzel örneği. Yıllardır İngiltere'de başarılı olamıyorlar. Sürekli bir teknik direktör değişikliği yapıyorlar. Sürekli oyuncu değişiyorlar. Şimdi mesela seneye de bu sene Carrick iyi gitti. United'da biliyorsunuz. Kendi oyuncuları ve iyi gitti. Ne oldu? Şimdi sene sonunda başka bir teknik direktör almak istiyorlar. Ne olacak? Yine birçok oyuncu gidecek. Birçok oyuncu gelecek ve yine sil baştan. Ha, çok da önemli değil. Belki United'ın İşte sahipleri çok zengin Amerikalı iş insanları. Ama başarı yok işte yani ortada bir başarı yok. Evet bu sene Carrick Şampiyonlar Ligi'ni taşıdı ama dediğim gibi yani şu anda İngiltere'de konuşulan işte sene sonunda Carrick'in yerine kim gelecek? Niye kardeşim işte bırakın adam ne güzel sizi aldı nereden nereye getirdi? Yani Arsenal'i deplasmandaydı. Yendi City'yi yendi Liverpool'u yendi Chelsea'yi yendi daha kimi yensin yani adam? Şunu söylüyorum. Yani şans vermek lazım. Biraz da ısrar etmek lazım. İşte bakınız Emery. Nereden nereye aldı Aston Villa'yı? Şu anda İngiltere'nin sayılı kulüplerinden birisi haline getirdi Aston Villa'yı. İstikrar mutlaka şart. Evet. Belki Aston Villa zaten başarılı bir teknik direktördü. Daha önce yaptıkları çok ciddi referans alınabilir. Ama Aston Villa onun için çok büyük bir meydan okumaydı. Yani düşme potasına sahip ya da düşme potasında olan bir takımı aldı. Şu anda Avrupa Ligi'nde finalde ki %99.9 bence kupayı alacak. Benim bildiğim Emery o kupayı bırakmaz. kolay kolay. Hadi alamasa bile Şampiyonlar Ligi'nde bu sene yine aynı şekilde. O yüzden hani Beşiktaşlı taraftarların da biraz sabretmesi lazım. Önümüzdeki sene Sergen Hoca'nın oyununu görmek lazım. Evet, bu sene doğru, ben de az önce eleştirdim. Yani sürekli aynı beyanatlar, sürekli aynı söylemler. Hani bazen artık sıkıyor yani. Hocam bir kere de başka bir şey duyalım artık senden. Ya bu takım niye daha iyi oynamıyor? Anladık. Yani derbi kazanamıyorsun. Derbilerde iyi başlıyorsun. Hani derbi kazanamıyorsun. Hedefin kupa, orada ilerleyemiyorsun. Tabii taraftar da artık bir şey bekliyor yani haliyle. O olmuyor, şu olmuyor, bu olmuyor. Ne olacak mesela? Bir de ikinci, üçüncü haftada geldin. Yani neredeyse sezon başı. Bakıyorsun. Yani sen sürekli mazeretlerde bulunuyorsun ama işte İlhan Hoca geldi Konyaspor'a, Galatasaray'ı yendi, Trabzonspor'u yendi, Fenerbahçe'yi yendi, Beşiktaş'ı yendi. Hani hepsi tesadüf olamaz değil mi bunların? Ha, tesadüf diyen varsa da zaten muhtemelen futboldan anlamıyordur yani. Ya da İlhan Hoca'ya özellikle bir garezi var. Öyle düşünebiliriz. Peki tekrar bakalım şöyle Konyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray. Kendi sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor ve yine saat 20'de Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesi var. Birbirinden zorlu maçlar izleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçı var. Bu maçta çok hayati. Şimdi sevgili dinleyiciler, bu hafta şöyle bir güzel bir durum var. Bütün maçlar aynı saatte olduğu için puanlar da, yani puan durumu da anlık olarak değişecek. Neden değişecek? Çünkü takımlar öne geçecek, birisi geriye düşecek ve puan durumu anlık olarak değişiyor olacak. Şu anda ligin son sıralarında, özellikle hadi sonu geçelim, 5-6-7'ye bakalım. Göztepe 52, Başakşehir 51, Samsunspor 48 puana sahip. Samsunspor Başakşehir'i yenerse, Göztepe de puan kaybederse, Samsunspor da Avrupa yolunda son haftaya büyük bir umut taşıyacak. O da önemli bir mücadele olabilir. Göztepe inerse, Başakşehir inerse son hafta artık bakacağız. Kim puan kaybederse ve kim ya da kim kazanıp diğeri puan kaybederse Avrupa potasını alacak. Yani konferans ligine o gidecek. Diğer tarafta düşme potasında Alanya Spor haricinde 13. Kasımpaşa'nın 32, 14. Eyüp Spor'un 29. Bugün Çaykur Rizespor'la oynuyor. Çaykur Rizespor 40 puanda, yani herhangi bir düşme korkusu yok. Antalya Spor Galatasaray deplasmanında 29 puanı var ve 15. sırada. Gençler Birliği 13. sıradaki Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Yenerse 31 puana çıkmış olacak ve son haftaya umudunu taşımış olacak. Kayseri Spor deplasmanda Alanya Spor'a konuk oluyor. Kayseri Spor kazanırsa puanını 30'a çıkaracak ve onlar da son hafta kendi sahasında kazanıp diğer takımların puan kaybetmesini bekleyecek. Gerçekten ilginç bir gün izleyeceğiz. Bakalım, her anda skorlar değişecektir ki eminim. Ben de size bu 9 maçın özellikle şöyle bakıyorum. Yani içinde iddiasız bir maç var mı diye sorarsanız, hani belki saygısızlık olmasın ama Kocaeli Spor Fatih Karagümrük mücadelesi. O da Fatih Karagümrük'ün şu andaki durumundan dolayı, çünkü 24 puanı var. 2 maçı kazanırsa 30 puan olacak. Ama Gençler Birliği bir maçı kazandığında 31 puan olmuş olacak. Yani işleri çok zor gözüküyor Fatih Karagümrük'ün. Bu maç haricinde hepsi sanki çok çekişmeli olacak gibi gözüküyor. Evet, yayın hattımızda Radyo Spor programcısı sevgili Görkem Tezer var şu anda Rams Park'ta. Görkem merhabalar.
5: Merhabalar, iyi günler.
4: Çok teşekkürler. Nasıl buldun kadroları? İzlemişsindir, görmüşsündür. Galatasaray ideale yakın bir kadro ile çıkmış ama orta sahada benim gördüğüm hani İlkay Torreira orta sahası var. Bu biraz herhalde mecburiyetten oldu değil mi?
5: Ya ben de öyle düşünüyorum ki yani burada rakibi de küçümsemek istemiyorum Galatasaray'ın rakibini, Antalya Spor'u, ama geçtiğimiz hafta izledik. Bilmiyorum çok detaylı takip eden dinleyicilerimiz var mı? Yani pas yapamayan bir Antalya Spor takımı bugün Galatasaray deplasmanında Zenato oynasa, Lank oynasa, Singos, Aşaboy oynasa Galatasaray'da, Ahmet Kutucu ilk 11'de olsa bile ben Galatasaray'ın ilk yarıdan üstünlüğü ele alacağını düşünüyorum. Antalya Spor umut vermiyor. Yani tehlikeli bölgede bulunan takımlar her zaman tehlike yapmaya müsait, biliyorsun. Ama Antalya Spor o direnci gösteremedi. Geçtiğimiz hafta çok dikkatli takip ettim. Kazanması gereken bir maçta pozisyon dahi bulamadı. 45 dakikada şut çekemedi. Orada da Dario Saric ne tehlikeli olabilecek isimlerden biri. İlk 11'de başlıyor Antalya Spor cephesinde. Onun dışında Abdülkadir Ömür yine 10 numara pozisyonunda yer alacak. Doğukan Silik de zaman zaman uzaktan özellikle etkili şutlarla bildiğimiz oyunculardan biri. Galatasaray bence idare yakın bir ilk 11'de sahaya çıktı. Bugün senin de az önce bahsettiğin gibi. Değişiklik olabilir miydi? Evet, bir iki tane oyuncunun yedekte kalması bana biraz sürpriz geldi açıkçası. Ben biraz daha idealin dışında bir 11 bekliyordum. Onu da söyleyeyim Caner abi.
4: Peki atmosfer nasıl? Ben gelirken metro, metrobüs yani neredeyse bayrağı alan çıkmış maça gidiyor. İnanılmaz bir kalabalık vardı. Hani 2-3 metro bekledim, öyle söyleyeyim ben sana. Aşırı bir kalabalık vardı. Nasıl şu anda, stat doldu mu yoksa hani daha biraz daha yarım saat var?
5: Kalır kalır tamamen doldu diyemem ama %80'lik bölümü doldu. Onu söyleyeyim. Az önce oyuncular ısınmaya çıktığında Galatasaray takımında tek tek çağrılmaya başladı. Abdülkerim Bardakçı ilk çağrılan üstündü. Devamında Uğurcan Çakır yine çağrıldı. Leroy Sané tribünlerde de üçüncü kez tribünlere çağrılan oyuncu oldu Galatasaray'da. Tribünler dolmaya başladı. Kalır kalır özellikle. Kapalı ve numaralı eski tabirle ifade ediyorum. O bölümlerde boşluklar bulunuyor. O da 10 dakika kala zaten maçların başlamasına genelde dolduğunu daha önceki maçlarda da gördük. Tribünler şu an takımına müthiş bir destek veriyor maç başlamadan önce. Yani dışarıda da buna benzer tabloları gördük. Senin de az önce bahsettiğim gibi. Ben yaklaşık 1,5-2 saattir buradayım. Stadyum dışında da atmosferi yakından takip ettim. Galatasaraylı taraftarlar tabiri caizse stadyum çevresini maç öncesinde karnaval yerine çevirdi Caner abi.
4: Evet, bugün aslında şampiyon olursa bir kutlama olmayacak bildiğim kadarıyla. Doğru mu?
5: Bununla alakalı bir aksiyon yok yani stadyumda. Ne bir Galatasaray yönetimi tarafından bayrak yerleştirme tribünleri o yok. Onun dışında bakıyorum koreografi zaten olmayacağını söylemiştim daha önce bağlantımda. Galatasaray yönetiminde ekstradan bir kutlama yapabileceğini de tahmin edemiyorum şu an gördüğüm kadarıyla Caner abi. Çünkü öyle bir görüntü yok. Sağ kenarına bakıyorum. Köşe bayrağının hemen arkasında kalan bölümde oluyor genelde. Havai fişek tarzı, konfeti tarzı aksiyonlar alınabiliyordu. Fenerbahçe bunu daha önce yaptı Galatasaray derbisinde. Evet. Ona benzer bir tablo yok. Maç sonu şampiyonluk kutlaması olacak mı? Bence öyle sadece oyuncuların kutlaması, sevinmesi, onun dışında ekstra bir organizasyonunun olacağını düşünmüyorum. Buradaki arkadaşlarımla da konuştuğumda Kasımpaşa maçından sonra yapılması planlanıyor dendi.
4: Evet, özel olarak belki yani ücretli satılabilir biletleri, ayrı bir organizasyon yapılabilir. Bu da çok mantıksız değil, çok mantıklı. Hani şu anda her şeyin değil mi? Gelire dönüştürüldüğü bir dönemde, başarının olduğu bir dönemde her şey gelire dönüştürülebilir. O yüzden hani eğer böyle bir şampiyonluk bugün yani kesin olursa Galatasaray, bence sonrasında bunu mutlaka planlayacaktır. Görkem, yarışa gideceğiz. Mutlaka sonra, daha sonra yine seninle bağlantı yapacağız ama şimdilik teşekkür ederim. Biliyorsun yarış her şey olur ama yarışsız olmaz.
5: Tabii, tabii ki. Tabii.
4: Sana teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yine görüşürüz.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere.
4: Hoşçakal. Evet, sevgili Görkem Tezer bizimle birlikteydi. Biz de yarışa gidelim, sonra devam edeceğiz.

0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
2: Dahil oldu onlara. Bir boy geride 2 numarada Thunder Jazz. Bu 5'in 2 boy gerisinde. 11 numarada Megidia yanında 9 numaralı Agent Queen. Hemen dışın 6 numaralı Makul geldi. 2 boy geride 10 numarada Tanrıslar içinde 4 numaralı Süslü Can. 2,5 boy geride 5 numaralı Gülazer sırasıyla son 600 metreye varıldı. Liderlik 1 numarada Tangül Hanım'a geçti. 1 boy gerisinde 8 numaralı Golden Score. İkincilikte içeride 2 numaralı Thunder Jazz. Onların 1 boy gerisinde 9 numaralı Agent Queen. Ortada 3 numaralı Bella Maria. Dışarıda 7 numaralı Magic Bank. 1 boy geride 6 numaralı Makul sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe çıkıldıktan sonra 2 numaralı Thunder Jazz orta kulvardan atak yaptı. Liderliği aldı. İç kulvardan 9 numaralı Agent Queen'in geriden dıştan 7 numaralı Magic Bank'in ataklarıyla son 200 metreye yaklaşılıyor. Liderlik 2 numaralı Thunder Jazz'de içeriden 9 numaralı Agent Queen, dışarıdan 7 numaralı Magic Bank geliyorlar. İçeriden Agent Queen atak yaptı. Liderliği aldı. Orta kulvar Thunder Jazz hemen dışında da Magic Bank var. İçeriden gelen 9 numaralı Agent Queen son noktayı koydu ve koşuyu kazandı. 7 numaralı Magic Bank ikinci, 2 numaralı Thunder Jazz 3. oldu. 5 numaralı Gülazer ve 6 numaralı Makul de 4.lük için potuyu birlikte geçtiler. 9 numaralı Agent Queen Mustafa Çiçek'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyospor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Reklam.
5: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanın.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor ve az önce kadroları sizlere aktarmıştım. Hemen tekrar bir yenileyelim. Derbide özellikle kadroları. Beşiktaş'ın kalesinde Ersin var. Agbado, Calo, Murillo, Rıdvan, Astani, Çerni, Orkun, Olaytan, Bilal, Ture ve Oh'la mücadele edecek. Beşiktaş, Trabzonspor'un kalesinde Olana var. Salih, Nivo, Ozan, Lovik ya da Lovik diyelim. Olay, Bukhari, orta sahada Zubkov, Muçi, Envakame ve Umut'la mücadele edecek. Evet, Trabzonspor dediğim gibi haftaya kupa mücadelesi var. Ve o maç öncesinde de bir rotasyon yapmış. Fatih Tekke bakalım. Nasıl bir mücadele olacak? Şu anda maça da bir taraftan bakıyorum. Güzel bir hava İstanbul'da. Biraz sabah yağmur vardı ama şu anda hava gayet güzel. Statta çok ciddi boşluklar var. Ve bakalım neler olacak. Eğer bugün kaybederse Beşiktaş'ta bir istifa gelir mi? Sergen Hoca biliyorsunuz kupa maçından sonra birçok iddia vardı. İşte istifa etti yönetim. Kendisi de benzer bir şey söylemişti. Hani son iki maç kala sonrasında oturup değerlendireceğiz diye. Bakalım benzer bir şey olacak mı? Eğer bu maç kaybederse yine taraftarın bir reaksiyonu olacak mı? Ama sanki ipler kopuyor siyah beyaz takımla. Daha doğrusu taraftarlarla Sergen Yalçın arasında. Bak demiş ki dinleyimiz. Bizim ülkemizde Okan Hoca'nın 3 şampiyonluğu varken gönderilmesi bile gündem oluyor. Evet ilginç. Volkan Bey doğru söylüyorsunuz. Yani 3 kez şampiyon oluyorsunuz. Sonrasında acaba Okan Hoca gönderilmeli mi diye yazılar. Ya da gönderilmeli. Bence başarısız. Niye başarısız? İşte Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olamadı. Ya zaten Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmayı beklemek büyük bir hayalcilik. Yani şu anda ne olursa olsun bizim takımlarımız o seviyede değil. Belki hiçbir zaman o seviyelere gelemeyecekler. Yani çok zor bir şeyden, hayalden, hedeften bahsediyoruz. Yani kıstasımız City ise tamam Liverpool'u yendi. Tamam yenebilir. Ama işte gördük Bayern Münih'i, Paris Saint Germain'i görüyoruz. Arsenal'i görüyoruz. Atletico Madrid'i görüyoruz. Zor. Peki bir yarışımız var. Yarışa gidelim devam edeceğiz.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek Arsa'dan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
6: Hem Arsa hem ev, Arsa ve ev.
2: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, birazdan Beşiktaş mücadelesini de konuşacağız. Hattımızda da sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu var. Tuğba merhabalar.
1: Selamlar herkese. İyi
0: Kolay gelsin.
1: yayınlar.
0: Çok
1: Teşekkür
0: teşekkürler.
1: ederim.
0: Az bir
1: Kim
0: süre
1: içeri
0: kaldı.
1: geçtim sesim.

0: ölçü çıkar diye içeri geçtim. Şimdi evet. Şimdi herhalde
1: çok, çok iyi geliyor. Ha, az bir süre kaldı derbinin başlamasına. Öncelikle atmosferi sorayım ama ben gördüğüm kadarıyla bayağı boşluklar var.
0: Çok. Ben de inanamadım. Yani bir derbi atmosferi yok şu anda. Tribünlere çıkmadan önce daha yürürken yani etrafta kalabalık yoktu. Bilirsiniz Süperstad'ın kenarından tünelden yürürken evet. Arabalar olur. Orada bir trafik olur yani maçlarda. Orası da bomboştu. Allah Allah dedim yani maçın başlaması az bir süre var. Çıktım. Tribünler bomboş. Bir maç havası yok. Bir derbi. Derbi de bilmiyorum ama yani büyük bir sonuçta önemli bir karşılaşma. Ve bu havayı göremiyoruz.
1: Peki bir tepki mi olduğunu düşünüyorsun? Bilet fiyatları da biraz yüksekti çünkü.
0: Bilet fiyatları yüksekti. Mesela ben vapurla geçtim bugün maça.
1: Evet.
0: Orada şeyi de gördüm. Yani mesela bugün öğlen falan bilet alan insanlar vardı. Yani hani öyle bir tepki yoktu. Normalde Trabzon maçta mümkün değil. Hani öyle bir şey son dakika bilet almanız falan.
1: Evet.
0: Diğer maçlar için bile bu sezon böyleydi. Bu sezon Beşiktaş hemen hemen tüm maçlarını fuçta da çok az maç boş. Yani yarı boş. Ama bu seneki en boş tribün diyelim. Şimdi o yani 15-20 dakika sonra ne olur bilemez tabii. Hani bazen öyle olabiliyor.
1: Bin, 20 bin kişi gelmez herhalde 25 bin.
0: Yani hani hava güzel millet oyalanıyor falan ama tabii bu kadar boşu ben bu kadar bu sene görmedim. Hani son dakika bir şey olmaz ise. Yani tabii neden? İşte üçüncü olamazsın.
1: Kupaya
0: elendin. Tüm bunlar bilet fiyatları. İşte geçen hafta yani bu kupa maçında şişe fırlattı. İşte o mesela taraftarın işte 6.222'den yargılanması.
1: Evet.
0: Kulüpten ihraca sürüklenmesi falan. Mesela yolda onu, taraftarla onu da konuşuyordu. Yani hani bir anlık öfkeyle bir taraftar böyle hareket ediyor. Kendi kulübü nasıl ihraca kalkıyor vesaire. Yani doğru. Bir sürü çarşı 5 dakikalık protesto edecekti. Hatta benim edindiğim üzerine göre bazıları hani gitmeyelim ya da gidelim sonra geri çıkalım. Tribünleri boşaltalım gibi tepkilerde bulunmuş. Ama orada da herhalde bir tam olarak anlaşamadılar. Şu anda o kısım da boş görünüyor. Son dakika girmez iseler. O kısımlarda evet, bir boşluk var.
1: İlginç bir boşluk var. Ben de bu arada ilk kez bu kadar boş bir derbi izliyorum.
0: İlk defa gerçekten ilk defa.
1: Peki bugün diyelim ki hani olumsuz bir skor oldu Sergen Hoca kupa maçından sonra aldığımız hani sen de bu bilgiyi aldın hani istifa etti ama işte vazgeçirildi vesaire evet. Dendi. Bugün olumsuz bir skor olursa ki olabilir futbol bu. Hani evet, bir istifa şey falan bekliyor musun? Yine benzer tepkiler devam eder mi? Öncelikle onu sorayım sana.
0: Yani benzer tepkiler devam eder. Bugün yayındayım bu arada. Fatih Doğan geldi. Doğayan gazetecimiz Fatih Doğan geldi.
1: Fatih abiye de selamlar.
0: Fatih'e soralım bakalım. Fatih'cim sence bu sene kötü, bu akşam kötü bir sonuç olursa Sergen Yalçın girer mi? Faydar mı?
2: Ben çok spor odaklı bakmamak lazım konuya. Beşiktaş'ın hayallerini nereye çerçeve koyuyor ona bakmak lazım. Yani maç kazansan kaybetmek bunlar gerçekten buna endeksli bir politika varsa zaten Beşiktaş'ın sorunları daha büyük demektir. Yani Sergen Yalçın şimdiye kadar ne verdi? Ne verebilir? Önümüzdeki döneme ışık tutabilir mi? Güçlü bir kadro kurabilir mi konusunda?
0: O soru işareti.
2: Soru işaretleri çok ve ben daha da ilerisini söylüyorum. Ben zaten gelirken de bunun olan inancımın hata mahcup olmayı çok isterim diyerek söylemiştim. Hala aynı yerdeyim. O yüzden hayırlısı olsun. Ama Beşiktaş büyük kulüptür. Bu dönem biraz geride kalsa bile yeniden toparlanacak gücü camiada her zaman vardır. Ama önemli doğru adımlar atmak. Yani doğru insanları getirmekti. Yarışmacı hocalar ayrıdır, geliştirici hocalar ayrıdır. Hem geliştirip hem de yarıştıran hocalar vardır. Sergen Hoca'yı böyle de değerlendirmek lazım. Yoksa Sergen Hoca'nın oyun felsefesi, oynatmak istediği oyun eskiden biliyoruz. İyi bir oyun, Beşiktaş'a yakışır bir oyundu ama onu da oynatamadı. Oyunda gelişim yok. Böyle olunca da sıkıntı oluyor yani işin açıkçası bu.
1: Doğru. Çok teşekkürler.
0: Kes geldi mi yerinde geldi mi? Evet, böyle interaktif yayın.
1: Çok da güzel oldu. Peki şeyi soracağım sana. Hani az önce bahsettim aslında bununla paralel. Diyelim ki böyle bir şey olsa hani yine mi Beşiktaş'ta bir seçim sürecine gireceğiz? Yani buralara kadar gider mi?
0: Yok. Ekim-Kasım'a kadar.
1: Çünkü yönetim de istifa deniyor ya o yüzden.
0: Hayır yönetim yani şu anda çok aşırı tepki olmadı. Maç lig bitiyor haftaya zaten Rize deplasmanı. Lig bitti. Lig biteceği için bundan sonra bir taraftar tepkisi olmayacaktır. Önümüzdeki sezona başlar, yönetim başlar. Sergen Hoca'yı bilemem kendi gidebilir ayrı mesele. Yönetim başlar.

0: Ama Ekim'de yine havlu atmış bir Beşiktaş, Ekim'de yine Avrupa Kupalarına eğlenmiş bir Beşiktaş olur ise orada ne yönetim ne Sergen Yalçın hiç kimse duramaz.
1: Peki Tuğba, çok teşekkür ederim. Bakalım.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olasın, hoşçakal. Evet, Tuğba Hacıbayramoğlu hattımızdaydı. Şu anda maçtalar. Onlara da kolay gelsin. Birazdan da Konya'dan bir bağlantı yapmaya çalışacağız. 3 maçın da heyecanını sizlere aktarmaya çalışıyoruz ama hayatımda ilk defa Beşiktaş stadyumunu bir büyük mücadelede, derbide, dev bir mücadelede ilk defa bu kadar boş görüyorum. Bu arada sadece bana öyle gelmemiş. İşte Tuğba Hanım'a da, Tuğba Hacıbayramoğlu'na da öyle geldi. Fatih Doğan'a da öyle, Fatih abiye de öyle geldi. Yani sadece bana öyle gelmedi. Gerçekten stadın neredeyse dörtte biri boş. Belki daha fazlası boş. Ya da çok dağınık oturmuşlar. Biz anlamadık ama orada olan arkadaşlar da çok boş olduğunu söylüyor. Bakalım neler olacak, gerçekten merak ediyorum. Hani bugün kazansa da bu tepkiler devam eder mi? Yoksa kaybetse bu tepkiler yine benzer şekilde olacak mı? Çok merak ediyorum. Tabii az önce bahsettiğim gibi taraftarın tepkisini doğru bulduğumdan değil, protestosunu doğru bulduğumdan değil. Ama ne ilginç. Yani kim gelecek? Hadi yaptınız da kim gelecek? Bak demiş galiba. Bugün sizi çok stresli gördüm. Yok iyiyim ya. Hiçbir stresim yok. İhtiyacınız olursa buralardayız efendim demiş. Ne demiş? İtinayla, eleştirilerle katkıda bulunurum demiş. Peki, teşekkürler Ali. Stresli değilim de çok maç var. Aynı anda bu kadar maçı takip etmek bayağı zor olacak. Ama bir şekilde üstesinden geleceğiz. Geçen sene de benzer bir süreç vardı. O yüzden 5-6 yıldır zaten bunları yapıyoruz. O yüzden problem yok. Üstesinden geliriz. Okan Hoca ofansif oynamak istemiş. İlkay var. Lemina yok. Şalay'den de bunu anlıyoruz. İlk yarıdan bitirmek isteyecek. Yani evet, ilk yarıdan bir şekilde sonucu almak isteyebilir Galatasaray. İlk dakikalardan sonucu almak isteyebilir. Çok da normal. Ya, topla tüfekli yüklenmeyecektir bence. Ama yine de tabii ki bir şekilde ne kadar erken bitirebilirse o kadar iyi diye bir şekilde sonucu almaya çalışacaklar. Evet, Konya'dan bir bağlantımız var. Ali Kaan Kurşun hattımızda. Merhaba gazetesi spor müdürü sevgili Ali Kaan Kurşun hattımızda. Ali Bey merhabalar.
2: Merhabalar Caner Bey.
1: Kolay gelsin.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Şimdi Konya Spor öncelikle kupaya tabii kupada finale çıktı. Bunun için tebrik ediyorum. Siz de Konyalısınız. Güzel bir galibiyet İstanbul'da ve bugün de aslında yine ligde de hani o kupa maçına benzer bir kadroyla çıkmış gözüküyor. İlhan Hoca geldikten sonra çok ciddi bir değişim var Konya Spor'da. Bunu neye bağlıyorsunuz? Öncelikle bunu bir sorayım.
2: Evet, teşekkür ediyorum. İlhan Hoca geldikten sonra İlhan Hoca zaten daha önce de Konya Spor'da çalışmıştı. Şehrin havasını almıştı taraftarlarla birlikte. Bir sevgi kötürcüğü vardı. Bununla alakalı da sporculara ufak dokunuşlarla beraber İlhan Hoca başarılı olmuş oldu diyebiliriz.
1: Peki şimdi kupada hani neredeyse Avrupa'nın kıyısında Konya Spor, hani Trabzonspor mu gelecek, Gençlerbirliği mi gelecek bekleyip göreceğiz ama İlhan Hoca geldikten sonra 4 büyüğü yenen bir Konya Spor var.
2: Evet.
1: Hani bu oyuncu kalitesiyle herhalde çok adlandıramayız. Burada hocanın daha önce, İlhan Hoca'nın özellikle büyük takımlara karşı biliyorsunuz ısrarla kendi oyunu oynatıyordu ve genelde de farklı mağlubiyetler alıyordu. Ama burada gördük ki İlhan Hoca da hani o değişime direnç göstermeyen hani bir hal almış ve 4 büyüğü de yendi. Önemli bir galibiyet. Ne diyorsunuz? Yani İlhan Hoca önümüzdeki sene Konya Spor'da kalacaktır diye tahmin ediyorum. Avrupa'ya da katılırsa önemli. Ligde böyle ilk 5'i ilk 6'yı çok rahatlıkla zorlar der misiniz?
2: Yani şöyle söyleyeyim, zaten İlhan Hoca son senesinde Konya Spor'dan ayrılmadan önce Konferans Ligi'ne ne yazık ki bir beklenmedik Vaduz mağlubiyetiyle veda etmişti. Yani Avrupa'nın aslında kıyısından dönmüştü İlhan Hoca. 4 büyüklerin yenme meselesine gelecek olursak da Galatasaray Konya'ya çok rahat bir şekilde gelmişti, hatırlayacaksınız.
1: Evet.
2: Konya Spor'da gerçekten kötü gidiyordu ve ciddi manada bir puana ihtiyacı vardı, puanlara ihtiyacı vardı. O rahatlığı avantaja çevirdi Osman Konyaspor.

0: Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı. Ardından Fenerbahçe artık ligde aldığı yaralarla birlikte derbi mağlubiyetiyle beraber kupada Konyaspor karşısına moralsiz bir şekilde çıktı. Tabii moralli bir Konyaspor vardı, taraftar desteği vardı. Bununla birlikte Fenerbahçe'yi de kupadan taht dışı etti. Yine hakeza Trabzonspor akabinde kötü sonuçlar alıyordu. İkincilik adına yine stresli bir şekilde Konya maçına çıktı. Konyaspor'un artık alt sıralardan kurtulmasıyla beraber Trabzonspor karşısına rahat bir maça çıktığını söyleyebilirim. Zaten baskın oynayan taraf da Konyaspor'du. Trabzonspor da bu şekilde mağlup etti. Beşiktaş karşısında da Beşiktaş'ın tek umudu artık. Sergen Hoca'nın tek umudu, yönetimin tek umudu kupaydı. Konyaspor yine bu stresi, karşı tarafın stresini avantaja çevirdi ve 90'da bulduğu gol ile birlikte penaltıyla finale yükselen taraf oldu. Tabii önümüzdeki sene İlhan Hoca devam edecek. Biz de böyle bekliyoruz. Artık Antalya'daki oynanacak final karşılaşmasında da Konyaspor rakibi ne derse İlhan Hoca hayalindeki minimize ettiği Avrupa Kupası'na katılmış olacak.
1: Evet, önemli. Peki bugün Konya'da atmosfer nasıl? Final mücadelesine son olarak bunu alayım. Yoğun bir atmosfer var mı?
0: Tabii hemen şu şekilde söyleyeyim. Fenerbahçe artık umudu kesmiş bir şekilde Fenerbahçe cephesinden bakacak olursak taraftar bazında yaklaşık 350-400 kadar futbol sever maçı takip etmeye gelmiş. Evet. Takımları yine yalnız bırakmamış. Tabii yine hani çıkmadık camdan umut kesilmez hesabı. Onların da gözü kulağı daima İstanbul'da oynanacak Antalya Spor Galatasaray maçında olacak. Bu maçın sonucu tabii Fenerbahçe'ye gitmiyor. Timosan Konyaspor yine rahat bir karşılaşmaya çıkacak ama hafta içinde hatırlarsınız İlhan Hoca'nın bir açıklaması vardı. Hiçbir şekilde kaderiyle oynamayacağı diye bir açıklaması vardı İlhan Hoca'nın.
1: Evet.
0: Tabii Konyaspor normalde Dize maçında biliyorsunuz ki rotasyonla çıkmıştı. Fenerbahçe karşısına şu anda rotasyonla çıkmadı. Dilerseniz ben sizlere ilk 11'leri vermiş olayım. Ev sahibi Timokan Konyaspor'da kalede Bahadır olacak. Sağ tarafta Anzu Ana, stoper ikilisi Uğurcan ve Adil Demirbağ. Sol bekte Arif Kurslık olacak. Berkan Kutlu sadece sağlarda olmayacak. Son dakika gelen bilgiyle beraber Adam Anagolo da sağlık sebepleriyle kadroya alınmadı.
1: Evet.
0: Oyun libero'da Melih İbrahimoğlu, Marko Jevtović. Sağ kanatta Deniz Türiç, 10 numarada Enis Bardi. Sol tarafta Olayık'ta gol umudu Muleka olacak. Yine aynı şekilde de Fenerbahçe geçen hafta mağlup ettiği kadroyla birlikte yine sağda olmuş olacak. Kalede Mert, sağ tarafta Nelson Samedi, stoper ikilisi sağlar, Uğudin Ostarvold'e. Sol bek Levent Mercan, orta alanda Matteo Genduzzi, N'Golo Kante. Sağ tarafta Musa Bağ, 10 numara pozisyonda Fred. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu ve gol umudu olarak işte en uçta Anderson Talisca olacak Fenerbahçe'de de. Konyaspor taraftarları rahat bir karşılaşma izleyecek bu mücadele için diyebilirim.
1: Peki, çok teşekkürler sevgili Ali Bey. Konya'ya size de kolay gelsin. Çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Evet, önce Tüpraş Stadyumu, sonra Rams Park ve sonra da Konya'dan canlı bağlantılarla size maçın heyecanını yaşatmaya, daha doğrusu maç öncesi heyecanını yaşatmaya çalıştık. Bilgileri aktarmaya çalıştık. Şimdi bir araya gidiyoruz. Saat başında tekrar buradayız.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick, Hattrick, Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
4: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok renkli geçmez.
5: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
3: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
4: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
3: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
4: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
2: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Eşimdeğer All Storm'da yerini aldı. Tyler Box içinde. Start verildi ve 8. koşu başladı. Yarışın liderliği için dıştan yaptığı ataklarıyla 5 numaralı Beautalia öne geldi. 2 numaralı Serious Me ikincilikte. 1.5 puan geride 7 numaralı Zeytin. Zeytin'in dışında 1 numaralı Shadow. Shadow'dan 1.5 puan geride 3 numaralı Aerostorm. 5-6 puan geride 6 numaralı Kafkasya gülü sırasıyla son 600 metreye ulaşıyor Tyler. Temposunu artıran 2 numaralı Serious Me yarışın liderliğini aldı. 600'de 1 boy kadar fark yaptı. 5 numaralı Beautalia ikincilikte, içeride 7 numaralı Zeytin var. 1 puan geride 3 numaralı Aerostorm. Hemen arkalarında 1 numaralı Shadow sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe çıkıldıktan sonra 2 numaralı Serious Me liderliğini sürdürüyor. Orta kulvardan 5 numaralı Beautalia'nın atakları var. Yanında 7 numaralı Zeytin en dış kulvarda. 3 numaralı Aerostorm sırasıyla son 200 metreye girilmek üzere fark 4 boya kadar çıktı. 2 numaralı Sirius Mi lider dışarıdan, 7 numaralı Zeytin sprinte kalktı. Fark 3 boy kadar. 2 numaralı Sirius Mi yarışın lideri 3 boy farklı liderliğini sürdürüyor. 2 numaralı Sirius Mi kazanıyor. 7 numaralı Zeytin 2. 3 numaralı Aerostorm 3. 5 numaralı Beautalia 4. 1 numaralı Shadow da 5. oldu. 2 numaralı Serious Me kazandı Nevzat Avcı ile. Bu koşuda 4 numaralı Bandidita start almadı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Süper Lig'de 9 mücadele başladı. İlk gol Ankara'dan geldi. Kasımpaşa Gençler Birliği karşısında 1. dakikada 1-0 öne geçti. Evet, gerçekten Kasımpaşa'nın, daha doğrusu Gençler Birliği'nin kazanması gereken bir mücadele bu hafta, biliyorsunuz. Teknik direktör değişimi oldu. Volkan Demirel gitti ve Metin Diyadin göreve geldi. Ve ama maçın başında hemen Kasımpaşa deplasmanda 1-0 öne geçti. Evet, Rams Park'a dönelim. Galatasaray etkili geldi ceza sahasına. Barış'tan önce bir müdahale ve uzaklaştırıldı. Evet, Galatasaray maçın başında bu arada 1. dakikada Adrian topu ağlara gönderdi. Evet, Tüpraş Stadyumu'na gidelim. Beşiktaş'ın şimdi tehlikeli bir hata var sol taraftan. Rıdvan ceza sahasına girecekti ama boşluk bulamadı. Geriye çıktı şimdi. Hala atak devam ediyor. Olaytan da merkeze döndü. Sonrasında sert bir vuruş. Kaleci Onana iki hamlede kontrol etti. Antalya Spor tehlikesi. Ceza sahasının dışından sert bir vuruş. Farklı şekilde oldu. Evet, 9 mücadele var. Eyüp Spor, Çaykur Rizespor 0-0. Kocaeli Spor, Fatih Karagümrük 0-0. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü 0-0. Konya Spor, Fenerbahçe 0-0. Gençler Birliği 0, Kasımpaşa 1 ve bir gol haberi daha İzmir'den geliyor. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 1-0 öne geçti dakikalar 4'ü gösterirken sevgili dinleyiciler. Göztepe için çok kritik, çok önemli bir mücadele. Ligi 5. bitirip Avrupa Kupası'na katılmak istiyorlar. Konferans Ligi bileti almak istiyor Göztepe takımı ve Başakşehir'le kıyasıya bir rekabetin içinde. Henüz Rams Park, Tüpraş Stadyumu ve Konya'da gol sesi çıkmadı yine. Başakşehir-Samsunspor mücadelesi de kritik bir mücadele. Orada da bir gol yok. Alanyaspor-Kayserispor mücadelesi 0-0 devam ediyor ve derbide de yine 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Şu anda ben 3 maç takip ediyorum. Daha fazlası olmuyor. Diğerlerini de dönüşümlü olarak yine izlemeye çalışıyorum ve şimdi Trabzonspor Bukhari ile gelmeye çalışıyor. Bukhari ceza sahasına girdi. Şimdi çalımlarda Umut'ta kaldı. Umut'un vuruşunda da farklı şekilde avut. Evet, Rams Park'a bir dönelim. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Hemen bir Konya'ya bakalım. Orada neler oluyor? Konya Spor 0, Fenerbahçe 0. Az önce Fenerbahçe'nin etkili olduğu bir dakika vardı ama Bahadır'da kalan şut. Şimdi Konya Spor 3'e 3 yakaladı. Sağ taraftan gelmeye çalışıyorlar. Sol tarafta büyük bir boşluk var. Orayı şimdi gördüler. Olay gibi Kaleci'yle karşı karşıya ama son anda Çağlar'ın müdahalesi. Olay ve Kaleci'yle karşı karşıya kaldı sol taraftan. 3'e 2 yakaladılar Konyaspor. Ama değerlendiremedi olay gibi pozisyonu. Bu arada Galatasaray şimdi Osimhen'le gole gidiyor. Osimhen Kaleci'den sıyrılmaya çalıştı son anda Kaleci. Son anda Kaleci'nin müdahalesi var. Aslında çok büyük bir hata Antalyaspor savunmasında. Bir anda gole gidiyordu Osimhen ama değerlendiremedi pozisyonu ve mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Evet, Başakşehir Fatih Terim Stadyumundan gol haberi var. Başakşehir Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti dakikalar 6'yı gösterirken. Bu arada şimdi Fenerbahçe sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Yerde kalan bir oyuncu var. Musaba yerde kaldı ve faul akabinde de bir sarı kart çıktı Atilla Karaoğlan'dan. Arif Boşluk Musaba'yı düşürdü ve sarı kartı da gördü. Bu pozisyonda 6. dakika oynanıyor. Mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Gol olan 3 mücadele. Hemen sizlere aktarayım. Göztepe 1, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Gençlerbirliği 0, Kasımpaşa 1 ve Başakşehir 1, Samsunspor 0 sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle bir bu pozisyondan sonra İstanbul'a döneceğiz. Evet, Adil sarı kart görmüş bu arada. Düzeltiyorum. Sevgili Selim ne demiş? Caner abi kolay gelsin. Bizim maç ilk yarım saatte 3-0 olsa da rahat rahat Beşiktaş-Trabzonspor maçını izlesem demiş. İyi yayınlar. Antalya'dan sevgili Selim mi yazmış? Antalya'dan Selim'e de selamlar, sevgiler. İstanbul'dan Uğur Bey, ben bir Galatasaraylıyım. Yalnız Okan Hoca'nın halledemediği tek şey takıma bir futbol kimliği kazandırması demiş. Devamını okuyacağım ama birazdan. Şimdi Talişka ile serbest vuruş kullanıyor Fenerbahçe. Tehlikeli bir noktadan Kerem de yine topun başında. Hemen pozisyona bakalım. Bir gol haberi daha geldi çünkü onu vereceğim şimdi. Ve Konyaspor şimdi kontratağa çıkıyor. Olay gibi sol taraftan yine eksik yakaladı Fenerbahçeli oyuncuları. Merkezde boşluk sol taraftan. Olay gibi ceza sahasına orta korner. Alanya'dan bir gol haberi var. Alanya Spor, Kayseri Spor karşısında 1-0 öne geçti sevgili dinleyiciler. Dakikalar 9'u gösterirken Alanya Spor 1, Kayseri Spor 0. Tekrar biz İstanbul'a dönüyoruz. Derbiye 0-0'lık beraberlik 7. dakika oynanıyor. Henüz iki takım da önemli bir pozisyon yakalayamadı. Top daha çok Beşiktaş'ın ayağında, Beşiktaş'ta oyuncularda. Trabzonspor'da geçiş hücumlarıyla gelmeye çalışıyor. Hızlı hücumlarla gelmeye çalışıyor. Şimdi evet, Bilal Ture ve Trabzonspor'dan Nimuydu sanırım, bir hava topu mücadelesinde faul kararı geldi. Evet, şu andaki puan durumuna göre hemen şöyle bir canlı puan durumuna bakalım sevgili dinleyiciler. Kimler nerede? Şu andaki skorlara göre Galatasaray 75 puanda, Fenerbahçe 71 puanda. Bu puan durumuna göre Galatasaray şampiyonluğunu ilan ediyor. Göztepe 55, Başakşehir 54 yine. Beşincilik mücadelesinde bir rekabet var. Alt tarafta da Eyüpspor 30, Antalyaspor 30 şu andaki skorlara göre. Gençlerbirliği 28'de kalıyor. Kasımpaşa 35, Alanyaspor'da 37'ye çıkmış olacak eğer maçlar böyle biterse sevgili dinleyiciler. Son haftaya bakalım kimler? Tabii henüz daha maçın başı. O yüzden hani çok şey olur. Şu andaki skorlara göre puan durumunu sizlere aktarıyorum. Evet, devam ediyorum. Şimdi tekrar bir Tüpraş Stadyumu'na gidiyoruz. Beşiktaş organize olmaya çalışırken yakalandı ve şimdi Zubkov'la gelmeye çalışıyor. Bukhari sol tarafta bir boşluk var. Orayı şimdi gördüler. Hem Bakame soldan gelmeye çalışıyor. Löwen bindirmesi ama geriye dönmek zorunda kaldı. Rams Park'a gidelim. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Galatasaray'ın baskısı zaman zaman oluyor ama Antalyaspor şu ana kadar bence bu baskıyı kırdı. Biraz daha önde oynamaya çalışıyor. Ya da Galatasaray'ı biraz daha geride oynamaya mecbur ediyor şu ana kadar. Galatasaray'ın o yoğun presini kırdılar diyebiliriz. Orta sahada bol bol pas yapmaya çalışıyorlar. İstanbul'a dönelim. Şimdi Trabzonspor gelmeye çalışıyor. Sağ taraftan ceza sahasına bir orta gelecek ama gelmedi ve top Davut'a gitti. Muçi'nin ortasında. Topu dışarıdan çevirdi Muçi. Aslani ile mücadelesinde yetişemedi topa ve yaptığı ortada doğrudan avuta gitti. Bu pozisyondan Trabzonspor sonuç alamadı. Tekrar Rams Park'a bir dönelim. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Konya'da yine 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Eyüp Spor, Çaykur Rizespor 0-0, Kocaeli Spor, Fatih Karagümrük 0-0, Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Gaziantep Futbol Kulübü karşısında Konya Spor, Fenerbahçe 0-0 söylemiştim. Gençler Birliği 0, Kasımpaşa 1, Galatasaray 0, Antalya Spor 0, Başakşehir 1, Samsun Spor 0, Alanya Spor 1, Kayseri Spor 0 ve Beşiktaş 0, Trabzonspor 0. Sevgili dinleyiciler, burada da böyle bir durum var. Evet, dakikalar 11'i gösteriyor. 9 mücadele var. Ankara'dan bir gol haberi. Kasımpaşa Gençler Birliği karşısında farkı 2'ye çıkardı sevgili dinleyiciler. Çok hayati bir mücadele Kasımpaşa için ve özellikle Gençler Birliği için daha da hayati bir mücadele. Tabii hani ligin bitimine 2 hafta kala bir teknik direktör değişikliği yaptı Gençler Birliği yönetimi. Ve Volkan Hoca'yı gönderdi. Volkan Demirel'i, Metin Diyadin'i tekrar göreve çağırdı. Biliyorsunuz daha önce de Metin Diyadin'i yollayıp Volkan Hoca'yı göreve getirmişti. Çok ilginç bir, yani iki kez aynı teknik direktör aynı kulüple çalışmış oldular bir sezon içinde. Ve ikinci golü de 12. dakikada yemiş oldu. Bu arada çok büyük bir hata ve bir penaltı kararı geldi sevgili dinleyiciler. Trabzonspor kalecisinden çok büyük bir hata. Bir anda oh araya girdi. Az önce Onana demiştim ama kalede Ahmet Doğan Yıldırım var. Onana 7. dakikada yerini Ahmet Doğan'a bıraktı ve oyundan alınmak zorunda kaldı. Bir sakatlık yaşadı. Trabzonspor kendi yarı sahasında paslaşırken bir anda kaleciye pas. Ahmet topu kontrol ederken hata yaptı, ayağından açtı ve sonrasında da Oh'un araya girmesiyle beraber Oh'a bir müdahalesi var. Oh da kendini yere bıraktı. Tekrar bir bakalım, evet, net bir penaltı. Ama acaba bir kart çıkar mı bu pozisyonda Trabzonspor'da? Evet, hemen bu pozisyonu değerlendirirken bir Konya'ya gidelim. Konya'da Fenerbahçe 1-0 öne geçti sevgili dinleyiciler. Dakikalar 13'ü gösterirken Fenerbahçe atağında Talisca, yanlış görmediysem, topu ağlara gönderdi. Fred mi Talisca mı çok emin değilim ama sanki Talisca topu ağlara gönderdi. Fred topu ağlara gönderdi. Dakikalar 13'ü gösterirken bir anda Konya Spor paslaşırken Fenerbahçe'de Kerem topu araya girdi ve sonrasında Talisca'ya pas. Talisca topun üzerinden atladı. Fred kaleciyle karşı karşıya ve Bahadır'ın solundan topu ağlara gönderdi. Mücadelede Fenerbahçe'yi Konya'da 1-0 öne geçirdi. İstanbul'da Beşiktaş öne geçebilir. Beşiktaş 0. Trabzonspor 0. Az önce kazanılan penaltıyı şimdi Orkun Kökçü kullanacak. Kalede Ahmet dikkatli. Ahmet Doğan Yıldırım, genç kaleci, az önce onun yaptığı hata sonrasında Orkun şimdi geldi, vurdu ve ters köşe. Orkun'un golüyle Beşiktaş Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. Derbide sevgili dinleyiciler, Orkun ve kaleci Ahmet ve top ayrı köşelerde. Dakikalar 12'yi gösterirken Beşiktaş'ın 1-0 öne geçtiğini söyleyelim. Alanya'da bir gol haberi var. Kayseri Spor, Alanya Spor karşısında beraberliği sağladı. Dakikalar 15'i gösterirken burada da birbirlik beraberlik var sevgili dinleyiciler. Gol olmayan 3 mücadele var. Eyüp Spor, Çaykur Rizespor, Kocaeli Spor, Fatih Karagümrük ve evet, Orkun Hoca da Sergen Yalçın'a gidip sarıldı ve oyuncular da yine Sergen Yalçın'a gitti. Galatasaray Antalya Spor maçında gol sesi çıkmadı şu ana kadar. Diğer maçların hepsinde gol var. Bunu da söyleyelim. Bu arada kaleciye bir sarı kart var mıydı acaba burada Ahmet'in pozisyonda? Hani penaltıya sebebiyet verdi diye acaba bir sarı kart da çıktı mı diyeceğim ama yok, çıkmadı. Evet, tekrar Ahmet Doğan'ın az önce yaptığı çok büyük bir hata var tabii. Hani geri pasında bir şekilde. Bu arada Trabzonspor şimdi etkili geliyor. Trabzonspor etkili geliyor. Sol tarafta Zubkov. Zubkov top ağlarda. Çok ilginç. Santra'dan Beşiktaş golü yedi sevgili dinleyiciler. Santra yaptı. Sonrasında kaleciden uzun bir pas. Envakame Zubkov'a gönderdi. Zubkov burada, evet, ikili mücadele. Bence bir faul yok. Sonrasında kaçırdı Umut'u. Umut'tan bir pas. Offside yok. Zubkov çapraz pozisyonda Versin'in altından topu ağlara gönderdi. Skorda 1-1'lik beraberlik var. Maçın 15. dakikası, mücadelede 1-1'lik beraberlik var. Galatasaray 0, Antalya Spor 0. Galatasaray baskı kurmaya çalışıyor ama şu ana kadar tam anlamıyla bunu yapabilmiş değil sarı kırmızı takım. Osimhen'le kaçırdıkları çok net bir pozisyon var. %99'luk bir gol pozisyondan yararlanamadı Galatasaray. Şimdi Barış Alper Yılmaz da köşe vuruşu kullanıyor. Ceza sahası kalabalık, içeriye ön direğe bir orta. Şimdi tekrar Barış'a geldi. Barış'tan bir orta daha. Şöyle bakıyorum, 7-8 Galatasaraylı oyuncu var. Çıkarmaya çalıştılar ama hakeme çarpan top. Oyun tekrar hakem atışıyla başlayacak ve Galatasaraylı oyunculara verecek bu pozisyonda hakem topu. Evet, İstanbul'da keyifli maç izliyoruz. Yine Trabzonspor Zubkov'la gelmeye çalışıyor son anda. Son anda olaydan çok kritik bir müdahalede bulunduğu sevgili dinleyiciler. Eğer bu kritik müdahale olmasa ikinci golü bulabilirdi Trabzonspor. Evet, Galatasaray şimdi Osimhen bir vuruş yanalarda. Osimhen kaçırdı sevgili dinleyiciler. Osimhen, evet, gerçekten önemli bir pozisyon. Topu göğsüyle kontrol etti. Sonrasında İlkay ceza sahasında bomboş ama çok çapraz pozisyondan kendisi vurmayı tercih etti. Top da yanalarda kaldı. Aslında pas verseydi bir anda Galatasaray'ı öne geçirebilirdi skorda, çünkü İlkay bayağı boştu. Evet, canlı puan durumuna göre Galatasaray 75, Fenerbahçe 73, Trabzonspor 67, Beşiktaş 60, Göztepe 55, Başakşehir 54 puanda gözüküyor. Son sıralara bakalım. Dikte kalma mücadelesine bir göz atalım. Kasımpaşa 35, Eyüpspor 30, Antalyaspor 30, Gençlerbirliği 28, Kayserispor 28, Fatih Karagümrük 25 puanda gözüküyor. Sevgili dinleyiciler, evet, gerçekten ilginç maçlar izliyoruz. Şu ana kadar gol olmayan 3 mücadele Eyüpspor. Bu arada Trabzonspor etkili geldi Muçi'den bir vuruş dışarıda. Eyüpspor, Çaykur Rizespor, Kocaelispor, Fatih Karagümrük ve Galatasaray Antalyaspor maçları haricinde tüm maçlarda en az bir gol oldu sevgili dinleyiciler. Derken İstanbul'dan bir gol haberi daha. Başka bir mücadelede nerede? Eyüpspor Çaykur Rizespor karşısında 1-0 öne geçti dakikalar 19'u gösterirken. Şimdi tekrar bir puan durumuna bakarsak, tabii Eyüpspor zaten az önce 30 puanda gözüküyordu. Şimdi eğer bu mücadelede 2 puan daha yazarsak 32 puana çıkmış olacak ve eğer maçlar böyle biterse Eyüpspor ligde kalmayı garantileyecek sevgili dinleyiciler. Böyle biterse, şu andaki skorlara göre olursa Eyüpspor ligde kalmayı garantileyecek. Çünkü 32 puana çıkmış olacak. Gençlerbirliği'nin 2-0 yenik durumda olduğunu ve 28 puanda olduğunu söyleyelim. Kayserispor'un 28 puanda olduğunu söyleyelim. Yani bunlar, eğer maçlar böyle biterse, son hafta kazansalar da maksimum 31 edebilir. 31 puan eder. Bu da Eyüpspor'un ligde kalması anlamına geliyor eğer bu maçı kazanırsa bugün. Peki, devam ediyoruz. Evet, gol olmayan iki mücadele: Kocaelispor, Fatih Karagümrük ve Galatasaray Antalyaspor. Aslında Galatasaray Antalyaspor maçında daha erken goller bekliyor sarı kırmızılı takım haliyle oyuncular, taraftarlar, ama şu ana kadar gol veya gol sesi çıkmadı. Mesajınızı okuyacağım sevgili Uğur Bey, Uğur Saban Bey. Dediğim gibi çok maç var ama mesajınızın devamını ilerleyen dakikalarda okuyor olacağım. Evet, tekrar Süper Lig'e dönelim. 9 mücadele, 7 maçta en az 1 gol var. Alanyaspor, Kayserispor 1-1, Beşiktaş, Trabzonspor 1-1. Gençlerbirliği, Kasımpaşa 0-2, Kasımpaşa'nın üstünlüğü var bu 2 maçta. Bu 3 maçta en az 2 gol var. Diğer maçlarda 1 gol var. Sadece Kocaelispor, Fatih Karagümrük ve Galatasaray, Antalyaspor maçları şu ana kadar golsüz geçti ilk 20 dakika itibariyle sevgili dinleyiciler. Evet, biz şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz, sonra devam ediyoruz.
3: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. Beşiktaş çok net kaçırdı Oha, ama Oha da büyük bir tepki yağdı bu pozisyonda. Çünkü Orkun boş. Akabinde hemen yanında başka bir arkadaşı daha boş ama... Orkun, daha doğrusu kendisi kaleye vurmayı tercih etti. Dediğim gibi çok net bir pozisyondu. Olay tam boş. Çerni boş. Orkun boş. Ve kaleye vurmayı tercih etti. Evet, İstanbul'da Rams Park'ta 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Galatasaray taraftarı da bir an önce gol gelsin diyor ama olmuyor. Kim yazmış? Hemen şöyle bir bakalım. Erman Bey. Evet, Erman Bey isimlerimizi karıştırmış. Bahsettiğiniz arkadaş yayında yok sevgili Erman Bey. Diyelim. Evet. İstanbul, İzmir'den Erman Bey. Yani benimle Görkem'in sesini nasıl karıştırdınız gerçekten merak ediyorum. Ama olsun, demek çok bizim yayınları dinlemiyorsunuz. Daha çok Görkem'e takılıyorsunuz. Çünkü mümkün değil yani, bizim ses tonlarımız çok çok farklı. Hani karıştırmak için beni hiç dinlememiş olmanız gerekiyor. Hani yayını her çıkana Görkem demeniz lazım gibi bir durum var. Görkem'in sesi çok daha farklı. Ne oldu, kendine özel bir sesi var ama çok farklı. İkimizin ses tonunun benzerlik göstermesi mümkün değil. Peki devam edelim. Bakalım gol olan maç var mı? Yok. Ama İstanbul'da keyifli maç izliyoruz. Derbide gerçekten keyifli maç. Şu ana kadar 1-1'lik beraberlik. Ve... Rams Park'ta 0-0'lık beraberlik. Bu arada yine Beşiktaş sol taraftan gelmeye çalışıyor. Çok tempolu bir mücadele izliyoruz. Bakalım gol veya goller izleyebilecek miyiz? Bu arada Olaytan az önce bomboş pozisyonda Orkun yerine rakip takıma, yani Trabzonsporlu oyunculara pası verince bir anda Beşiktaş'ta birçok oyuncu oyundan düştü ki sonra da Trabzonspor hata yaptı ve Beşiktaş şimdi geliyor. Hani orta sahalar var mı yok mu bilmiyorum ama yok gibi böyle bir maç izliyoruz. Şimdi bu arada hani Agbadu kendi Jallow düzeltiyorum. Kendi yarı sahasından aldığı topu neredeyse 70-75 metre sürdü. Sonrasında ceza sahasına girdi ve son anda Bukhari'yi uzaklaştırmayı başardı. Hani bu kadar niye müsaade ettiniz? Gerçekten çok ilginç. Herhalde savunma oyuncusu diye bir şey yapamaz. Yapamaz diye düşündüler ama neredeyse gol atacaktı. Evet, dönelim. Rams Park'a 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Antalya Spor'da bir oyuncu değişikliği oldu. Zorunlu bir oyuncu değişikliği oldu. Çünkü bir sakatlık vardı. Sonrasında da oyuna Ramzi Safuri dahil oldu ve Dario Saric oyundan alınan oyuncu. Galatasaray şimdi sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Ceza sahasına bir orta, kaleci Abdullah çıktı ve kontrol etmeyi başardı. Abdullah Yiğiter. O da 26 yaşında. Çok fazla süre bulamıyor tabii Antalya Spor'da ama zaman zaman süre buluyor. Bulduğu zaman da fena bir futbol performans ortaya koymuyor, onu da söyleyeyim. Evet, eski bir Beşiktaş'tı. Umut Nayır'ın asistinde Zubkov topu alarak gönderdi. Sene sonunda Trabzonspor'un Zubkov'la ayrılabileceği, yani başka takıma gidebileceği konuşuluyor. Bu da ilginç. Yani Zubkov iyi bir oyuncu. Bilmiyorum, benim gördüğüm, değerlendirdiğim iyi bir oyuncu. Trabzonspor, Fatih Hoca nasıl verim alamıyor ya da neyini beğenmiyor bilmiyorum ama her oynadığı maçta mutlaka katkı sağlamaya çalışıyor. Özellikle sağ taraftan etkili atakları var. Evet, tekrar Rams Park'a dönelim. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Üretememeye devam ediyor Galatasaray. İlginçtir. Yani daha fazla üretmesini bekliyoruz ama şu ana kadar çok üretebildiğini söyleyemeyiz. Özellikle Antalya Spor'un ikinci bölgenin ortalarında rakibi karşılaması, yani Galatasaray'ı karşılaması Galatasaray'ın oyunu da biraz bozdu diyebiliriz. Bence bu arada doğrusu da bu. Yani Galatasaray'a karşı biraz daha gömülürseniz, kendi yarı sahanızın ortalarında değil ama birinci bölgenizin ortalarında karşılarsanız gol yememeniz için hani büyük bir şansınız da olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, Sané yerde kaldı. Bu pozisyonda herhangi bir Doğukan Sané mücadelesinde. Sané şimdi Doğukan'ı düşürdü. Burada bir hakemin tam gözünün önünde oynayayım mı dedi. Faul mü verdi? Çok emin değilim. Sonrasında faul düdüğünü çaldı. Evet, maçlar durdu. Gol yok. Kocaeli Spor, Fatih Karagümrük 0-0. Galatasaray, Antalya Spor 0-0. Eyüp Spor 1-0 öndeydi. Çaykur Rizespor karşısında üstünlüğünü devam ettiriyor. Göztepe, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 1-0 öndeydi ve üstünlüğü devam ediyor. Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor karşısında 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Beğenilmeyen Fred 2 haftadır 2 asist 1 gol yaptı. Yani sakalımız yok diyeceğim ama neyse, sakalımız da var. Aylardır bu Fred niye oynamıyor diye ısrarla burada söylüyorum. Yani Fred o kadar da değil. Mutlaka özellikle Fenerbahçe'nin orta sahasına mutlaka katkı sağlar. Bir şekilde şans bulmalı diyoruz ama Tedesco döneminde çok fazla şans bulamadı Fred. Unutuldu. Ama son iki maçta 2 asist 1 golü var. Daha henüz bu mücadelede sona ermedi. Gençlerbirliği 0, Kasımpaşa 2. Bu arada İstanbul'dan bir gol haberi daha ve Eyüp Spor, Çaykur Rizespor karşısında 2-0 öne geçti. Bu gol aslında maç böyle biterse Eyüp Spor'un ligde kalabileceği bir gol. Gerçekten bu arada Doğukan da Antalya Spor'da devam edemeyecek gibi gözüküyor. Bu da şu demek, Antalya Spor ikinci oyuncu değişikliğini yine ilk yarı bitmeden yapmış olacak. İlk oyuncu değişikliğini Dario Saric yine sakatlanmıştı ve Safuri oyuna dahil olmuştu. Eğer burada da bir zorunlu değişiklik olursa baya bir zor Antalya Spor'un işi diyelim. Gençlerbirliği 0, Kasımpaşa 2, Başakşehir 1, Samsunspor 0 skoru devam ediyor ve Alanya'da da 1-1'lik beraberlik var. Alanya Spor öne geçmişti, sonrasında Kayseri Spor beraberliği sağlamıştı. Evet, tekrar bir Rams Park'a dönelim. Ceza sahasına bir orta. Şalay vurdu kafayı. Kaleci Abdullah rahat bir şekilde kontrol etmeyi başardı. Evet, Şalay'ın vuruşu Abdullah dediğim gibi rahat bir şekilde kontrol etmeyi başardı. Tekrar bir Tüpraş Stadyumu'na dönelim. Bir birlik beraberlik devam ediyor. Beşiktaş öne geçti Orkun Kökçü ile. Hemen akabinde bir dakika sonra Zubkov'un golüne engel olamadı ve derbide bir birlik beraberlik var sevgili dinleyiciler. İki takımın da aslında baktığımız zaman hani ligde çok da böyle özel bir iddiaları yok. Yerleri neredeyse garanti gibi ama nihayetinde bir derbi, böyle bakmak lazım. Bir prestij mücadelesi haliyle buradan alınacak galibiyet önemli ki Beşiktaş'ın bu sene büyük maçlarda derbi diye nitelendireceğimiz ya da büyük maçlarda henüz galibiyeti yok. Sergen Hoca'nın galibiyeti yok. Hani Sergen Hoca işte öyledir, şöyledir, böyledir diyoruz dedik. Derbilerde geçmiş yıllarda önemli planlar, önemli oyun stratejileri geliştirdi belki. Kolay kolay rakiplerine kaybetmedi ya da kaybederken de çok zorluk çıkardı. Ama bu sene henüz hiçbir takıma karşı, yani Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı galibiyeti yok. Galatasaray'a karşı bir beraberlik, Fenerbahçe'ye karşı sadece kupada alınan bir galibiyet var. Ligde iki maçta da yenildi. Trabzonspor karşısında da deplasmanda biliyorsunuz 10 kişi kaldı. Mücadelede berabere kalmıştı yine. Yani nasıl olacak bilmiyorum ama Sergen Hoca, Sergen Yalçın bu mücadeleyi kazanmak istiyor. Evet, bu arada Antalya Spor karşısında Galatasaray gole çok yaklaştı. Bir vuruş çizgiden çıktı. Bir vuruş ve çizgiden çıkan top sevgili dinleyiciler. Bir anda kaleci Abdullah boşa çıktı. Sonrasında Abdülkerim, yanlış görmediysem, ya da Şalay evet, kaleye gönderdi ama Bünyamin son anda parmaklarının ucuyla dokunuyor ve topu da kornere gönderiyor. Çizgiden çıkarılan bir pozisyon. Galatasaray için öne geçme şansıydı. Dakikalar 30'u gösteriyor. Mücadelede 0-0'lık beraberlik, hatta 31'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Evet, hemen bir İstanbul'a da bakalım. Bir birlik beraberlik, Beşiktaş gelmeye çalışıyor. Şimdi oh, ceza sahasına girecek. Eksen etrafında döndü, kimseyi bulamadı. Sonrasında yerde kaldı. Oh'ta da son dönemde biraz güçsüzlük görüyorum, bilmiyorum ama ben en azından öyle görüyorum. İkili mücadelelerde zaman zaman çok kolay şekilde kendini yere bırakıyor Beşiktaş'ın Koreli oyuncusu. Hani o ilk geldiği dönemki atletizmini görmüyorum. Bilmiyorum neden olduğunu, bilmiyorum. Peki.

0: Zenk son düzlüğe lider çıktı. İç kulvarda 3 numaralı Şaibesli, ikincilikte orta kulvardan 2 numaralı Mert Çantay'ın, yanından içeriden 6 numaralı Akgel abinin, geriden 8 numaralı Yıldız Tepe'nin, en dış kulvardan da King Gökçe'nin atakları var. Safkanlar son 200 metreye yaklaşıyor. Liderlik 13 numaralı Zenk de, içeriden 6 numaralı Akgel abinin gayretleri var. Son 100 metreye yaklaşılırken 13 numaralı Zenk lider, içeriden 6 numaralı Akgel abi geldi. Yakaladı rakibini, liderliği aldı. 2,5 boy kadar da fark yaptı. 6 numaralı Akgel abi kazandı. 13 numaralı Zenk ikinci oldu. 2 numaralı Mert Çantay, 5 numaralı King Gökçe, 1 numaralı Özgün Sultan ve 3 numaralı Şaibesiz de tabelanın geri kalan kısımları için birlikte girdiler potoya. 6 numaralı Akgel abi Onur Yıldız'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Şimdi kemerleri bağla. Bitali tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitali'ye hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitali'ye gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
3: Reklam. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
6: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş, saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Evet, bıraktığımız şekilde devam ediyor maçlarda. Sanki kuruttuk maçları, artık gol yok. Hani bir 15-20 dakika geldi maçlarda gol ama sonrasında maalesef hiçbir maçta gol gelmedi. Bu arada Beşiktaş şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor. Çerni Orkun'a, Orkun dağlara taşlara. Orkun'dan dağlara taşlara bir vuruş. Gerçekten iyi bir pozisyon. Tam da sevdiği pozisyonlar. Çerni iyi bir şekilde getirdi sağ taraftan. Sonrasında Dövük'ten sıyrılıp Orkun'a, aldattı değil tabii ki ama iyi bir pozisyon. Gelişine böyle sert vuruşlar yapabileceği bir pozisyon. Uzak köşeye gönderebileceği bir pozisyon ama o kadar kötü vurdu ki kalenin neredeyse 4-5 metre üstünden avuta gitti. Bir birlik beraberlik devam ediyor. Tüpraş Stadyumunda, Rams Park'ta 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Az önce Abdülkerim sert bir müdahale sonrasında sarı kart gördü. Bu arada Antalyaspor'da Safuri Torreira mücadelesinde Torreira yerde kaldı. Sonrasında baya bir sıkıntı yaşadı ama şimdi oyuna devam ediyor. Şimdi Galatasaray etkili gelmeye çalışıyor. Osimhen'e, Osimhen bir kafa dışarıda. Osimhen'den bir kafa vuruşu ama farklı şekilde avut. Evet, Galatasaray stresi biraz yaşıyor gibi. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Üretmeye çalışıyor sarı kırmızı takım ama şu ana kadar net bir pozisyon, Osimhen'in pozisyonu haricinde yakalayamadı. Özür diliyorum, bir de az önce Abdülkerim diyorum Şalay'ın vuruşunda çizgiden Bünyamin'in çıkardığı pozisyon vardı ama o da karambol sonucu oluşan yine bir pozisyondu. Başka var mıydı? Osimhen'in göğsüyle alıp sıfırdan vurduğu pozisyon vardı. Hani orada pas verebilirdi. Bu arada Beşiktaş savunmasından bir hata, Ersin çıktı ve kontra etmeyi başardı. Evet, şu ana kadar Galatasaray'ın 6 şutu var. İkisi isabetli. 10 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Kaçan pozisyonları var. 3 köşe vuruşu kullandı sarı kırmızı takım. 2 kez ofsayta düştü. 1 sarı kart da gördü. Abdülkerim sarı kart gören oyuncu. Evet, Davinson Sanchez yerde kaldı pozisyonda. Hemen sonrasında kalktı. Tekrar bir Tüpraş Stadyumu'na dönelim. Gerçekten şu ana göre

0: Gördüğüm kadarıyla keyifli bir mücadele. Charney'den sert bir vuruş ama farklı şekilde out'a gitti. Evet, Charney sağ taraftan Murillo neden bana atmadın diyor ama Charney'de önüm boştu. Haliyle vuruş yaptım diyor. Diğer maçlara da bir bakalım. İspanya'da Atletico Madrid, Celta Vigo maçı 0-0 devam ediyor. İtalya'da Lazio 0, Inter 3. Yani ihtiyaç olsaydı Inter 7 tane de atardı bu Lazio. Öyle bir kan bağları var. Seviyorlar birbirini. İngiltere'de City Brentford maçı 0-0 devam ediyor. Orada da City Everton karşısında avantaj kaybetti. Bakalım toparlayabilecek mi? Ligin sonlara yaklaştı. Arsenal ile el birliğiyle şampiyon yapacaklar. Öyle gözüküyor. Trabzonspor tehlikeli geldi. Şimdi Umut. Evet, Umut'un yaptığı faul. Çok mesaj var. Okumaya çalışıyorum. Sport Levo. Caner kardeş, kolay gelsin. Senden ilk kere tek bir Galatasaray golü bekliyorum. Kuponum gelecek diyor. Yani zor gözüküyor sevgili Levent Beyciğim. Aslında Galatasaray'da top hep. Dönen topları topluyor. Bir şekilde rakip ceza sahasında topla buluşmaya çalışıyor. Yani oyun daha çok Galatasaray'ın kontrolünde geçiyor ama pozisyon bulamıyor sarı kırmızı takım. Bulduğu pozisyonlarda da değerlendiremedi. Osimhen şimdi taraftarına ayağa kalkın diyor. Destek atın diyor. Evet, bu arada Beşiktaş Trabzonspor maçında Bukari, değil mi? Evet, Bukari ve Bilal Ture arasında bir ikili mücadele. Offside olabilir. Kafa kafaya çarpışma mı var? Ozan, pardon, düzeltelim. Ne oldu bilmiyorum ya. Yani burada nasıl bir faul var? Yani faulün fesi yok pozisyonda ama hakemin kararı faul. Evet, hakemin kararı faul. Bir hava topu mücadelesi. Dirsek açık değil. Ozan yere düşerken ters basıyor. Haliyle yani ters basıyor. Ama pozisyon faul yok. Oyunu durduruyor ve Trabzonspor lehine faul veriyor. Bu arada Beşiktaş ön tarafta, hani Ozan'a geçmiş olsun ama pozisyonun icabı bir faul. Bilal Ture de diyor ki ben ne yaptım diyor. Bir daha bakalım. Yo, bence yok ya. Evet. Zaten hiçbir pozisyon faulle alakası yok. Hakemin kararı. Bu arada çağırdı Oğuzhan Çakır çabuk gelin dedi ama sanırım ayağında bir problem var. Yere düşerken problem yaşamış. Yani ben Antalyalıyım ama bu Antalyaspor cidden küme düşecek gibi gözüküyor. Maçın birinci dakikasından itibaren maç oynamamaya, yerde yatmaya gelmiş sanki takım diyor. Sadece kaleci bile iki kere kart görmeliydi demiş sevgili Selim. Normaldir. Büyük sahalarda puan almak biraz zor. Sevgili Selim haliyle bir şekilde onlar da kendi güçleri ölçüsünde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Kolay gelsin. Bugün bayağı yoğunsun Caner kardeşim. Ben Fatih Hoca'yı anlamadım. Anlamadım. Anlayacak gibi de değilim. Ne yapıyor? Ne yapmak istiyor? Ben anlamadım. Kimse de anlayamaz herhalde. Stuttgart'tan Yaşar Bey böyle bir mesaj yollamış. Fatih Hoca kupa maçlarını önemsiyor. Yani kupa finalini daha çok önemsiyor. Bu arada Beşiktaş şimdi etkili gelebilir. Oh, o sol taraftan Nivo'yu karşısına aldı. Şimdi Nivo ile karşı karşıya. Nivo yerde kaldı. Hakemin zaten otomatik bir faul kararı. Faul çalacağız zaten, çok aşikar. Oğuzhan Hoca ile futbol oynamak imkansıza yakın bir şey. Bu arada iki takım lehine de saçma sapan fauller veriyor. Bilmiyorum ya. Yani. Bu da çok garip bir faul yani. Oyuncu avantajını kaybettiği anda kendine yer atıyor ve bir faul kararı alıyor. Ezbere baş. Şimdi mesela yine Rams Park'ta ezbere bir faul. Bunları sıkça görüyoruz. Yani bunlar değişmeyecek. Biraz da oyuncular buna sebep oluyor. Yani buraya gelen yabancısı, yerlisi fark etmez. Nedense futbol oynamayı bırakıyorlar. Faul alalım. Oyunu durduralım. Evet, şimdi mesela taç atışı oldu. Yerinden kullanılmadı diye tekrar hızlı bir atak olmadı. Galatasaray gelmeye çalışıyor sağ taraftan. Leroy Sané ceza sahasına girdi. Bir orta korner. Evet, bir Konya'ya hemen dönelim. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Fred'in attığı golle Alanya'dan gol haberi geliyor. Ve Alanya Spor 2-1 öne geçti. Kayseri Spor karşısında bir gol haberi de Başakşehir'den. Başakşehir 2-0 öne geçti Samsun Spor karşısında ve bitti mi bitmedi. Gençler Birliği farkı 1'e indirdi sevgili dinleyiciler. Dakikalar 44'ü gösterirken. Evet, şimdi Rams Park'ta Galatasaray köşe vuruşu kullanıyor. Ceza sahasında bir orta uzaklaştı. Bu arada Osimhen çok sinirli. Her pozisyonda mutlaka bir rakiple falan şey yapıyor. Hala da bu arada Antalyaspor kalecisine baya bir öfkeli. Yani tutuyorlar, tutulmuyor falan yani böyle. Baya bir sinirli ama niye bilmiyorum. İki pozisyonu üst üste hala bu siniri geçmemiş. Bir şey mi söyledi bilemiyorum ama ciddi bir reaksiyon gösteriyor Osimhen. Evet, tekrar bir Rams Park'a dönelim. Derbide bir birlik beraberlik. Hızlı gelen iki gol sonrasında goller gelmedi ve biz de gelmeyen golleri anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi sağ taraftan gelmeye çalışıyor Beşiktaş kaleciyle karşı karşıya. Olaytan yerde kaldı ama yani şurada eğer kendini yere attıysa gerçekten inanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Çünkü yanında oh bomboş. Hani penaltı almak için yere yattıysa hakikaten kötü bir şey. Ha yok, bir müdahale varsa onu bilmiyorum, bakarız. Çünkü yanında iki oyuncu var. Gerçi sağ yana doğru Nivon'un bir müdahalesi var ama yerde kalması için yeterli mi o müdahale? Ona bakmak lazım. Yani Nivu koşarken sanki sağ ayağına vuruyor gibi gözüküyor. Penaltı vermeyi gerektirir mi bilemedim. Eyüpspor 3-0 öne geçti Çaykur Rizespor karşısında. Kendi sahasında ligde kalmak için her şeyi deniyor Eyüpspor. Geçen hafta puan kaybetmemişlerdi ve bu hafta da 3-0'lık bir üstünlükleri var. İlk yarı henüz sona ermedi. Evet, Oğuzhan Çakır VAR'la konuşuyor. Muhtemelen köşe vuruşu kullanın diyecek. Yani burada VAR hakemi demek ki o müdahaleyi yeterli görmedi penaltı için, öyle düşünüyorum. Ve Černi ile köşe vuruşu kullanıyor şimdi siyah beyaz takım. 45+3 oynanacak. Bilal Ture kafayı vurdu ve top da farklı şekilde avuta gitti. Şimdi mesela ceza sahası içinde bu pozisyon ceza sahası dışında olduğu zaman net bir şekilde faul çalınıyor. Ceza sahası içinde olduğu zaman herhangi bir şey çalınmıyor mesela. Garip oluyor mesela. Aynı pozisyon az önce kimdi hatırlayın. Ozan Bilal Tura pozisyonunda hakem faul çaldı mesela. Ama daha ağır bir pozisyonda devam ettirdi. Ceza sahası içinde olunca. 45+1 ve mücadelede bir birlik beraberlik devam ediyor. Rams Park'a dönelim. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Hemen şöyle bir Konya'ya gidelim. Konya'da neler oluyor? Konya Spor 0, Fenerbahçe 1. 45+2 oynanacak. Fenerbahçe'nin ilk yarıda daha etkili olduğunu söyleyelim. Konya Spor karşısında daha fazla şut çektiğini, daha fazla topa sahip olduğunu ve bunun sonucunda da 1-0'da öne geçtiğini söyleyelim. Köşe vuruşu sadece kullanmadı. Evet. Barış yerde kaldı. Bir faul bekledi. Hakemin kararı devam. Bu arada Antalyaspor hızlı bir hücum gerçekleştirecek. Şimdi sol tarafta çok büyük bir boşluk ama sağ tarafta göremediler orayı. Ve şimdi Fenerbahçe etkili gelmeye çalışıyor. Maça dönelim. Ceza sahasına Musava kontrol edemedi. Dönen top Gendouzi. Sağ tarafta boşluk hala var ama orayı göremedi. Sarı lacivertli oyuncular. Az önce Konya Spor 4'e 3 yakaladı. Gerçekten inanılmaz iyi bir pozisyondu onlar için ama doğru opsiyonu bulamadılar. Evet, Muleka offside'de kaldı. Antalya Spor ilk kez bu kadar etkili geldi. Ceza sahasında bir orta. Bir kafa topu ağlarda. Konya Spor, özür diliyorum, Antalya Spor Galatasaray karşısında deplasmanda 1-0 öne geçti. 45+3 oynanırken 45+5 işaret edildi. Ceza sahasına bir orta ki ilk kez bu kadar etkili geldiler. Neredeyse maçın başından itibaren Galatasaray kalesine gelemeyen bir Antalyaspor vardı. Ceza sahasına bir orta. Soner'in kafa vuruşu ve top kaleci Uğurcan'ın uzanamayacağı köşeye gitti ve Antalyaspor deplasmanda 1-0 öne geçti. 45 artı 3. dakika oynanırken Soner sakin olun diyor. Çok böyle abartılı bir gol sevinci yaşamadı Soner golden sonra. Evet, Antalyaspor 1-0 önde Rams Park'ta. Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'ın tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullandığını söyleyelim. Orkun topun başında, kalede Ahmet dikkatli, ceza sahası kalabalık. Orkun'dan ceza sahasına bir orta, bir kafa gelir mi, gelmedi, korner. Evet, bir bakalım. Eliyle mi bir müdahale var? Galatasaray'ın Antalyaspor'un golünde elle bir müdahale var mı acaba? Bir bakalım. Evet, Antalyaspor'un golü geçerli. Galatasaray karşısında deplasmanda 1-0 önde sevgili dinleyiciler. Evet sevgili Niyazi Bey, Antalyaspor deplasmanda ilk yarıda gol bulur demiş. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Yani eğer bunu böyle okuyabildiyseniz 5.64 orandan, ama dediğim gibi biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Bekliyoruz sevgili Niyazi Bey. Daha yüksek kral oranlarla bekliyoruz sizleri. Evet, ilk yarılar sona ermek üzere. Sadece Rams Park'ta ilk yarı sona ermedi. Gençler Birliği ilk yarı bitmeden 2-2 beraberliği sağladı bu arada. Gençler Birliği'nden müthiş bir geri dönüş imza olabilir, dönüşe imza atabilirler. İkinci yarı itibariyle 2-2, 2-0 geri düştüğü mücadelede Ankara'da Kasımpaşa karşısında 2-2 beraberliği sağladı. Gerçekten neler oluyor? Galatasaray 0, Antalyaspor 1, Gençler Birliği 2, Kasımpaşa 2. Diğer maçlarda ilk yarılar sona erdi. Eyüpspor 3, Çaykur Rizespor 0, Kocaelispor 0, Fatih Karagümrük 0, Göztepe 1, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Konyaspor 0, Fenerbahçe 1, Başakşehir 2, Samsunspor 0, Alanyaspor 2, Kayserispor 0 ve Beşiktaş 1, Trabzonspor 1. Sadece iki mücadelede ilk yarı sona ermedi ki o da bitmek üzere. Özellikle Rams Park'ta Antalyaspor'un 1-0 öne geçtiğini söyleyelim. Bu arada eğer atabilseydi, bir anda Safuri bomboş gidiyordu ama Bünyamin, kaptan Bünyamin Safuri'nin kaçtığını göremedi. Eğer atabilseydi 2-0 öne geçebilirdi sevgili dinleyiciler. Ankara'dan Ali Rıza Bey bu mesajda Dursun abi Antalya'dan olacak ilk gol, 2-1 Antalya kazanır. Ne dedim abi? Okuyun mesajımı, okuruz abicim. Ne zaman yazmışsınız? 18.32 sevgili Ali Bey. O saatte ben yayında değildim. Benim yayınıma yazmazsanız. Bu arada çok tehlikeli bir atak. Ters bir vuruş. Direkten döndü sevgili işler. Galatasaray beraberlik golüne çok yaklaştı. Ters bir kafa vuruşu. Top üst direkten oyun alanına geri döndü. Osimhen sonrasında vurmayı tamamlamaya çalıştı ama kaleci uzaklaştırdı pozisyonu ve ilk yarıda sona erdi. Yani benim yayınıma mesaj yazmazsanız sabah yazdığınız mesajı okuyamam. Kusura bakmayın. Göremem de yani böyle bir mesaj yazdığınızı. Çünkü binlerce mesaj geliyor ki genelde biliyorsunuz. Ben okurum mesajları. Sevgili Niyazi Eğrikbilir'e selamlar, sevgiler diyelim. Ve tüm maçlarda ilk yarılar sona erdi. Sadece Gençler Birliği Kasımpaşa maçında ilk yarı henüz bitmedi. O da artık bitmek üzere. Peki biz bir şimdi araya gidelim sevgili dinleyiciler. Nefes kesen bir haftayı geride bırakacağız 45 dakika sonra ama önce bir araya gidelim, dinleyelim.
1: %300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, Seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Şampiyonla son
7: düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir. Şampiyonla son düzlükte.
8: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
10: Sandro'da kola Boltvin. Şimdi atacak. Wade Boltvin.
11: Oldu. Oldu.
9: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
10: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sıralık atışı kullanmadı. Cole Swider bomba.
9: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
12: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
13: Merhaba. Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
12: Merhabalar abi. Merhaba.
13: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
9: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
12: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
9: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
1: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
2: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
3: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var. Biliyoruz.
1: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
2: Çok hücumcu. Tavlarında baskı yapıyorsun.
1: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
2: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 golde hatalardan geldi.
4: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Tafkanlar son 600 metreye girdiler yarı severler. 8 numaralı Elifir Mayhar şimdi liderliği o aldı. 7 numaralı Bohemia ikinciliğe geldi. Ondan da 3-4 boy kadar geride 3 numaralı Speeding Bullet sırasıyla safkanlar virajı dönmek üzere. 8 numaralı Elif Hilmayat virajı da 4-5 boy farklı önde dönüyor. 7 numaralı Bohemia ikincilikte 2 boy kadar gerisinde dışta 6 numaralı Information var. Aralardan 9 numaralı Hatschulger'ın ataklarını da izliyoruz. Bu şekilde safkanlar son 300'e girdi. 8 numaralı Elif Hilmayat liderliğini koruyor. Fark 4-5 boy kadar. Ortadan Hatschulger, en dıştan Information, aradan da 7 numaralı Bohemia'nın atakları var. Koşunun son 100 metresi. 8 numaralı Elif Hilmayat liderliğini koruyor. Fark 3 boy kadar ikinciye 9 numaralı Hatschulger geldi. Koşuyu ise kazanan isim 8 numaralı Elif Mayhart oldu değerli yarış severler. 9 numaralı Hatschulger ikinci, 6 numaralı Information üçüncü, 7 numaralı Bohemia dördüncü olurken 5 numaralı Tyrexis da koşuyu 5. olarak tamamladı. Diyarbakır'daki ilk koşuyu 8 numaralı Elif Mayhart Ahmet Hasan Bayar'la kazandı.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
8: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
9: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet sevgili Ali Rıza Bey demiş ki 6.30'da yazdım mesajınızı. Evet yazdınız ama ben 7'de yayına girdim ya. Haliyle o mesajın üzerine en az 100 tane 150 tane mesaj gelmiş. Haliyle bir daha yazmazsanız o mesajı göremem yani. Bu durumda da ben okumamış olmamış oluyor. Ama Vedat abi de okumuş zaten mesajı. Orkun iki isabetli şut geldi demiş Aydın abi böyle bir mesaj yollamış. Kolay gelsin Caner abi. Geçen hafta söylemiştim Galatasaray şampiyonluğu verecek diye. Sevgili Cesur totem mi yapıyorsun Cesur Beyciğim? Bence zor ya. Çok zor ihtimal. Caner Bey yayınlar canlıdan bu oynanır mı ne dersiniz bakalım. Wolfsburg Bayern Münih maç sonucu 2. Atletico Madrid Celta Vigo maçı maç sonucu 1. City Brentford maç sonucu 1. Kaçırdık City maçını. Ama City 2-0 önde. Peki. Bakıyorum mesajlara. Çok mesaj vardı ama bir kısmını okudum. Ama okumadığım bir mesaj vardı. Affına sığınıyorum demiş. Evet. Hemen bir bağlantı yapalım. Rams Park'ta sevgili Radyo Spor programcısı Genco Boran var. Genco merhabalar.
10: Merhaba.
9: Çok teşekkürler. İlk yarı tutuk bir oyun. Bilmiyorum nasıl değerlendireceksin ama biraz gerginlik vardı. Böyle Galatasaray oyuncuları biraz stresli ve gergin gördüm. Nasıl değerlendiriyorsun yenilen bir gol ve şimdi ikinci yarı en az iki gol atmak zorunda Galatasaray?
10: Aynen. Yeni bir güçlerine falan tahmin ediyorum ki insanlar Gerçekten Galatasaray'ın takımı en kötüydü. Sadece defansı yardımcısıydı ve hücuma çok çıkartabildi. Çok kötüydü. Valla dediğim gibi bir stres vardı. Antalya Spor'la dersleri çok iyi çalıştık. Bir taraftan kızıyor. Antalya Spor'un sonuçta plan geldiğinde vakit geçiriyor. Biraz da kesinlikle abartı gibi geldi Galatasaray taraftan ama adamlar iki tane sakatlandı da oyuncular çıkardı. Yani zaten bir iki tane boyayacak kendilerini bir yere bıraktı. Hatta ilk çıkan oyuncu gözleşme tutamadı sağdan çıkarken. Ama kaleci tabii yani bu şikayet değil. Yani soracak mı yani? Yapacak bir şey yok. Ama hiç böyle mücadele falan bir kısımda bahsediyoruz. O rakam artık ayarlayacak. Belki 5 dakika değil 7 yapacaktı. Belki kalecinin sarı kartı gösterecekti. Hani taraftarın tepkisi, oyuncuların tepkisi gerginliği daha da arttı. Yani Galatasaray'ın oyuncuları zaten gerginlik vardı. O gerginlik daha da arttı gelmedikçe. Valla zor bir ikinci yarı olacak. Çünkü 10 dakikada yeniden gol. Fenerbahçe de önde. Yani burada kimle konuşursak ilk 10-15 dakika gol gelmezse çok sıkıntı olurdu ama bence direkt sıkıntıyla başlayacak Galatasaray ikinci yarı. Ben öyle düşünüyorum.
9: Peki aslında diğer maçlarda başladı sevgili Genco. Maç sonunda yine seninle konuşuruz. Şimdilik teşekkür ederim sana. Kolay gelsin.
10: Ben teşekkür ederim yayınlar.
9: Çok teşekkürler. Evet bu arada Galatasaray'da Lemina ve Lang oyuna dahil olacak. Ben de görüyorum şu anda oyuncuları. İkinci yarı henüz başlamadı ama Tüpraş Stadyumu'nda derbi başladı ikinci yarısı. Evet Lemina ve Lang oyuna dahil olacak. Galatasaray'da ilk yarıyı 1-0 geride kapattı sarı kırmızı takım. Eğer maçlar böyle biterse Galatasaray ilk ay oyundan alındı. Lemina oyuna dahil oldu ve Leroy Sané olması gerekiyor. Öyle tahmin ediyorum. Sané oyuna alındı ve Lang oyuna dahil oldu. Barış sağ tarafa, Lang sol tarafa, Demina da orta sahaya biraz daha sertlik katacak. Bilmiyorum ne kadar üretebilir. Bilmiyorum ama ikinci yarı 55-60'a kadar Galatasaray gol bulmazsa bence stres seviyesi daha da artabilir. Sarı kırmızı takımın üzerine tamamen oyuncuların üzerine bu stres seviyesi yüklenebilir. Ya da stres tamamen yüklenebilir. Evet, Rams Park'ta da ikinci yarı başladı. Konya'da ikinci yarı başladı. Konyaspor 0, Fenerbahçe 1. Tüpraş'ta şu anda 1-1'lik beraberlik var. İkinci yarı başladı. Trabzonspor serbest vuruş kullandı ve işte savunması karşıladı. Yine Rams Park'ta Antalyaspor ilk yarı 1-0 önde kapattı. İkinci yarı an itibariyle başladı. İki takıma da başarılar. Bakalım güzel bir maç izleriz diye düşünüyorum. Biz tekrar bir Tüpraş Stadyumu'na bakalım. Trabzonspor gelmeye çalışıyor ama başarılı olamadı. Evet şu anda tüm maçlar aynı saatte başladı sevgili dinleyiciler. Bilerek bilinçli olarak bu yapıldı ve Eyüpspor ilk kere 3-0 önde kapatmıştı. Muhtemelen bu maçı kazanacak gibi gözüküyor ve puanını 32'ye yükseltmiş olacak. Eyüpspor gerçekten çok önemli bir avantaj elde etti. Eyüpspor eğer maç böyle biterse puanını 32 yapmış olacak. Gençler Birliği 2 Kasımpaşa 2 eğer maçlar böyle biterse Gençler Kasımpaşa 33 puana çıkmış olacak. Ve bu da şu demek. Antalyaspor'un skorundan bağımsız olarak söylüyorum. Kayserispor artık bu hafta eğer maç şu anda 2-1 yenik durumda lige veda etmiş olacak. Fatih Karagümrük veda etmiş olacak. Gençler Birliği de son maça taşımış olacak umudunu eğer maçlar böyle biterse Antalyaspor kazanırsa 32, Eyüpspor 32, Kasımpaşa'da 33 puanda kalmış olacak. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Şimdi Galatasaray köşe vuruşu kullandı. Savunmadan seken top uzaklaştırıldı. Bu arada Antalyaspor kalecisi yan toplarda hiç güven vermiyor. Hani bilmiyorum Okan Hoca mutlaka kendi takım daha doğrusu kendi oyuncularına mutlaka söylemiştir. Bol bol köşe vuruşu kullanırsa Galatasaray bence hata yaptırabilir. Çünkü her duran topta mutlaka hata yaptı. Antalyaspor kalecisi ya yumruklayamadı ya boşa çıktı. Gerçekten hata yaptığını söyleyelim. Az önce de yine benzer bir pozisyondu. Yani Fenerbahçe maçında Mert'in hatırlarsanız yaptığı bir hata vardı. Ve hani orada kendi oyuncusuna çarpmıştı ama hani genelde bu tarz şeyler görüyoruz. Eğer benzer bir şey görürsek bir dahakine hani bir Galatasaraylı oyuncu dokunup topu boş kaleye gönderebilir. İlk yarıda da gördüm, ikinci yarıda da gördüm. İkinci yarının başında hata yaptı. Yan toplarda kaleci Abdullah. Evet, tüm maçlar başta Alanya Spor Kayseri Spor karşısında 2-1 önde önemli bir avantaj. Bu galibiyet tabi Alanya Spor'u ligde tamamen bırakacaktır. Bu arada Astani yerde kaldı. Evet, burada bir Salih'in bir müdahalesi var. Astani kalkamadı. Topa müdahale gibi gözüküyor. Salih Malkaçoğlu. Sonrasında şiddetli bir itiraz vardı. Bakalım neler olacak. Bence bir şey yok da. İkili mücadele, evet. Bir daha bakalım. Topa kim dokunuyor? Bence Salih dokunuyor. Çünkü top ya da önce Aslan'a mı dokunuyor? Sonrasında müdahale sonrasında mı Salih dokunuyor? Evet, hakemin VAR'dan bir uyarı gelmedi gördüğüm kadarıyla. Eğer gelse, çünkü ceza sahası içindeydi, penaltı tartışması olabilirdi. Dakikalar 50'yi gösteriyor. Beşiktaş 1, Trabzonspor 1, Galatasaray 0, Antalyaspor 1, Konyaspor 0, Fenerbahçe 1, Göztepe 1, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Kocaelispor 0, Fatih Karagümrük 0, Eyüpspor 3, Çaykur Rizespor 0, Gençlerbirliği 2, Kasımpaşa 2, Başakşehir 2, Samsunspor 0, Alanyaspor 2, Kayserispor 1. Sevgili dinleyiciler. Evet, Antalyasporlu oyuncular gidişi güzel topları uzaklaştırmaya, öne doğru vurmaya başladılar. Bu Galatasaray için tabii önemli bir avantaj. Neden? Çünkü geriye koşmak zorunda kalmıyor takım olarak. Haliyle sıkıntı yaşayabilirler diye tahmin ediyorum. Antalyaspor oyuncular bundan sonraki dakikalarda daha organize gelemezlerse, çıkamazlarsa daha doğrusu, bence ciddi problem yaşayacaklar. Ki onlardan birisi yine çıkamadılar. Çok kötü organize oldular. Ama Galatasaraylı oyuncular değerlendiremedi. Evet, Davinson Sanchez faul yaptı ama öncesinde çok daha iyi çıkabilirdi Antalyaspor. Bir anda Galatasaray kalesinde ikinci gol fırsatı yakalayabilirdi. Çünkü Galatasaray bütün riskleri almaya başladı. Evet, Mertens'i görüyorum. Çocuğuyla beraber, eşiyle beraber gelmiş, mücadeleyi saha kenarında izliyor. Mertens Galatasaraylı, eski Galatasaraylı oyuncu. Önemli bir oyuncuydu. Önemli bir kariyer. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra tabii ki o gönül bağlarını da koparmadı. Bugün hani olası bir şampiyonluk mücadelesi haliyle gelmiş, o da statta yerini almış. İkinci yarılarda henüz gol sesi çıkmadı sevgili dinleyiciler. Hiçbir maçta yok. Ve şimdi tekrar Rams Park'a gidiyoruz. Galatasaray etkili geliyor ceza sahasına. Bir orta ters bir vuruş. Kaleci Abdullah çıktı. Yine yumruğu boşa gitti. Üçüncü kez aynı hatayı yapıyor. Bence bir yerde Galatasaray bu fırsatları değerlendirecektir. Büyük bir hata. Sonrasında da Galatasaraylı oyuncular değerlendiremedi. Yine havalanan bir topa yumruk vurmaya çalıştı. Yine uzaklaştıramadı ceza sahası. Hatta penaltı noktasına kadar vuramadı yani. Boşa çıktı ama yine Galatasaraylı oyuncular değerlendiremedi pozisyonu. Dakikalar 52'yi gösteriyor. Galatasaray 0, Antalyaspor 1. Seyircide ciddi bir baskı yapıyor. Kalecinin daha çabuk davranması için ama çok da acele etmiyor. Bu arada Beşiktaş Trabzonspor maçını takip ediyoruz. Köşe vuruşu kullanacak şimdi siyah beyazlı takım. Ozan kornere gönderdi. Yani az önce şunu söylemeye çalıştım. Antalyaspor organize çıkamazsa Galatasaray savunmasını geri koşturamayacaktır. Bu da Galatasaraylı oyuncuların daha fazla diri kalmasına neden olacaktır. Hani böyle gelişi güzel uzaklaştırılan toplar tekrar işte Galatasaray'ın savunma oyuncuları ya da orta savunmacıları tarafından tekrar rakip alana gönderiliyor. Bunu söylemeye çalıştım. Evet, bu arada Beşiktaş kaçırmaya devam ediyor. Evet, o rövaşata vurmak istedi. Sanırım Ozan yerde kaldı. Orkun'un vuruşu direkten mi döndü? Ha yok. Kaleci uzaklaştırmış. Zaten pozisyon ofsaytmış. Bir daha bakalım. Aa, tehlikeli pozisyon. Evet, o Oh'un rövaşata denemesi de Umut'un göğsüne geliyor. Gerçekten sert bir müdahale. Evet, İzmir'den bir gol haberi. Oh, bu arada sarı kart gördü. Yaptığı müdahale sonrası tekrar biz Rams Park'a dönelim. Antalyaspor gelmeye çalışıyor. Etkili geldiler. Ama son müdahale yapamadı. Galatasaray organize olamıyor. Antalyaspor daha önde karşılamaya çalışıyor. Şu ana kadar bunda da başarılı oldular. Tekrar bir İstanbul'a dönelim. Çok hareketli bir mücadele haliyle buraya sıkça dönüyoruz. Beşiktaş-Trabzonspor maçında Beşiktaş hata vardı ama sonuç alamadı. İzmir'de Gaziantep Futbol Kulübü birbirlik beraberliği sağladı sevgili dinleyiciler. Dakikalar 57'yi gösterirken Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü var. 57. dakika oynanıyor. Gençlerbirliği Kasımpaşa mücadelesinde 2-2 beraberlik var. Evet, bu arada yine bir Beşiktaş hata. Yani çok hareketli bir mücadele haliyle bir şekilde duramıyoruz. Evet, Galatasaray mücadelesinde bir inceleme olabilir. Bir bakalım, az önce Jakobs'un yaptığı ortada bir penaltı beklentisi var. Kol doğal konumunda mı yoksa devam kararı var. Evet, Jakobs. Aslında Jakobs itiraz etmedi ama hakem yine de bekleyin dedi. Önce vücuda çarpıp sonrasında da ele çarpmış. Şimdi uzun bir taç atışı kullandı Jakobs da. Galatasaray ceza sahası kalabalık. Uzaklaştıramadı. Son anda yine evet savunma uzaklaştırmayı başardı. Dakikalar 56. Galatasaray 0, Antalya Spor 0. Dakikalar 57. Eyüp Spor 3, Çaykur Rizespor 0. Evet, bir Konya'ya gidelim. Konya'da Konyaspor karşısında Fenerbahçe etkili geldi ve Archie Brown topu ağlara gönderdi sevgili dinleyiciler. Konya'da Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Archie Brown tehlikeli bir ataktı ve topu da düzgün bir vuruşta ağlara gönderdi. Fenerbahçe'nin ikinci golü Kerem'in yaptığı ortada sert bir kafa vuruşu. Bu arada Galatasaray etkili geliyor. Ceza sahasına bir orta. Limina top ağlarda. Galatasaray beraberliği sağladı sevgili dinleyiciler. Mario Limina 56. dakikada sağ taraftan yapılan ortada. Kale boştu. Bir daha pozisyonu inceleyeceğiz ama izleyeceğiz. Bomboş kaleye topu sadece dokunmak kaldı. Sağ taraftan Lang da geldi. Galatasaray Barış ceza sahasına çıkardı. Bomboş durumda kaldı Barış'ın kafa vuruşu sonrası. Lemina boş kale topu da ağlara gönderdi. Ama Osimhen'in gördüğüm kadarıyla offside değildi ya. Bu golde bir herhalde bir iptal kararı olmaz. Ben en azından öyle gördüm. Evet, gol geçerli. Galatasaray birbirlik beraberliği sağladı. 56. dakika oynanırken ikinci yarıda oyuna dahil olan Lemina topu ağlara gönderdi. Barış'ın güzel bir asist yaptığını söyleyelim. Boş kaleye topu ağlara gönderdi Mario Lemina. Tekrar bir İstanbul'a dönelim. Gerçekten müthiş bir rekabet, müthiş bir mücadele var sevgili dinleyiciler. Ve birbirlik beraberlik var. İki takım da geri adım atmıyor. Tabii daha doğrusu Trabzonspor çok çıkmıyor tabii. Hani değerlendirirken bunu da söyleyelim. Yani Trabzonspor çok rakip sahaya çok adımla çıkmamaya çalışıyor. Beşli bir savunmayla bir şekilde kalmaya çalışıyor. Bu arada Olaytan'ın pasında etkili o daha çok kontratak zorluyor Trabzonspor. Şimdi onlardan birisi Muçi. Sağ taraftan gitmeye çalışıyor. Muçi hala top kendisinde. Bir vuruş Ersin son anda korner. Ernest Muçi topu sürdü. Sonrasında baktı kimse gelmiyor ve sert bir vuruş yaptı. Kendi yarı sahasından aldığı topla neredeyse 55 metre topu sürdü. Sonrasında kimsenin gelmediğini görünce etkili bir vuruş ve top da Ersin'in dokunuşla kornerlikti. Şimdi Galatasaray ikinci gol için geliyor. Lang'dan ceza sahası dışına sert bir vuruş. Farklı şekilde avuta gitti. İyi yayınlar. Belçika'dan yazıyorum. İsmim İbrahim demiş. Galatasaray taraftarısınız sanırım demiş. Sürekli Galatasaray maçını anlatıyorsunuz. Arada Beşiktaş ne gitmese Fenerbahçe maçı gol olmasa hiç anlatmayacaksınız. Tamam, orayı da anlatalım. Beşiktaş maçı derbi. Diğer tarafta Galatasaray'ın bu maçta şampiyon olma ihtimali var. Galatasaray taraftarı değilim, bu maçı gündemime aldım. Yani hangi maçı alacağımı zaten kendim belirliyorum ama öyle bir durum yok yani. Galatasaray taraftarı da değilim. Evet, dakikalar 50 hadisinin için biraz anlatalım. Fenerbahçe 2-0 önde rahat oynuyor. Öyle bakmak lazım. Burada çünkü 1-0 yenik durumda. Aslında Galatasaray maçını anlatmam Fenerbahçe için de aslında bir şey. Çünkü sonuçta Fenerbahçe şu anda önde götürüyor bu yarışta. Galatasaray'ın puan kaybetmesi son haftaya Fenerbahçe'ye en azından bir umut aşılar. Böyle bakarsanız belki daha iyi olabilir diyelim. Evet, bu arada Konya Spor tehlikeli geliyor. Şimdi ceza sahası üstünden bir verkaç. Sol tarafta şimdi atak devam ediyor. Kaleci Mert. Ceza sahasına sert bir orta. Kaleci Mert çıktı ve kontrol etmeyi başardı. Bu arada Galatasaray Yunus Akgün'ü de kaçırdı. Evet, dakikalar 60'ı gösteriyor. Hatta 61'i gösteriyor. Göztepe 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Kocaeli Spor 0, Fatih Karagümrük 0, Eyüpspor 3, Çaykur Rizespor 0, Gençlerbirliği 2, Kasımpaşa 2, Galatasaray 1, Antalya Spor 1, Başakşehir 2, Samsun Spor 0, Alanya Spor 3. golü buldu. 3-1'e getirdi sevgili dinleyiciler. Kayseri Spor karşısında artık ligde kaldı. Kayseri Spor da bu skorlarla beraber ya da şu andaki diğer takımların aldığı skorlarla beraber artık bu hafta lige veda edecek gözüküyor. Olabilir yani. Antalya Spor maçını bilmiyorum. Şu anda 1-1. Eğer Antalya Spor kazanırsa veda edebilir. Maç böyle biterse son haftaya taşıyabilir. Çünkü Gençlerbirliği de 29 puanda kalmış olacak. Eğer maç böyle biterse. Evet, tekrar bir Beşiktaş-Trabzonspor maçı da bir büyük maç sevgili dinleyicimiz. Böyle bakarsanız çok sevinirim. Dakikalar 61'i gösteriyor ve mücadelede birbirlik beraberlik devam ediyor. Tekrar Tüpraş Stadyumundayız ve şimdi Trabzonspor ikinci gol için geliyor. Tehlikeli bir atak. Sol tarafta bir boşluk. Şimdi Muçi topağlarda. Trabzonspor Beşiktaş deplasmanında 2-1 öne geçti sevgili dinleyiciler. Dakikalar 62'yi gösterirken Zubkov Muçi'ye gönderdi ve Muçi düzgün bir vuruşta takımının ikinci golünü attı. Dakikalar 62'yi gösterirken offside var mıydı bilmiyorum, birazdan bakarız. Evet, Rıdvan'la ikili mücadelesi sonrasında Muçi'den de müthiş bir plase ama yan hakem orta noktaya koştu. O yüzden hani offside var mı yok mu kısmını bilemiyorum tabii ki. Bir şey diyemiyorum. Birazdan bakarız. Olmayabilir offside. Ve bu arada Antalya Spor tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Dakikalar 61'i gösterirken Soner topun başında. Evet, gol geçerli. Trabzonspor önde. Soner'den bir vuruş ve harika bir gol. Soner'den harika bir gol sevgili dinleyiciler. Gerçekten kaleye 24-25 metre mesafe ama mükemmel bir gol attı. Ve Antalya Spor'u deplasmanda bir kez daha öne geçirdi. İnanılmaz bir vuruş Soner'den. Barajın üzerinden geçti ve tam 90'a geçti. Uğurcan'la çok yapacak bir şey yoktu pozisyonda. Ve top dağlara gitti. Hadi bir daha bakalım. Gerçekten inanılmaz bir gol. Evet, tekrar Rams Park'a bakıyorum. Gerçi Uğurcan ne yapabilir? Barajın üzerinden geçtikten sonra tabii doğru köşeye vuruyorsa artık o iş bitmiştir. Evet, bu arada Muçi olsaydı olabilir mi dedim ama Muçi neredeyse 3 metreden çıkmış. 3 metre geriden çıkmış. Öyle değerlendirelim. Yani offside olabilmesi imkansızdan daha öte bir şey. Bir Beşiktaş taraftarı da olunu öpüyor. Yayıncı kuruluş onu bize gösterdi. Galatasaray 1, Antalya Spor 2, Başakşehir 2, Samsun Spor 0, Alanya Spor 3, Kayseri Spor 1, Beşiktaş 1, Trabzon Spor 2, Gençler Birliği 2, Kasımpaşa 2, Konya Spor 0, Fenerbahçe 2, Göztepe 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1. Evet, bu arada hemen şöyle bir bakıyorum. Evet, Osimhen yerde kaldı. Hakemin kararı penaltı ama burada topa kim vurdu? Osimhen rakibinden önce topa vurmaya çalışıyor. Burada Osimhen'in ayağına bir darbe var gibi gözüküyor. Bir timing hatası var. Osimhen de o darbeyi aldığı anda kendini yere bırakıyor ve Galatasaray penaltı kazandı sevgili dinleyiciler. Torreira da kart bekliyor. Bu pozisyon sonrasında evet, Bünyamin itiraz ediyor. Hakemin kararı penaltı. Galatasaray penaltı kazandı sevgili dinleyiciler. Çağdaş Altay penaltı verdi. Şimdi bakalım VAR'dan bir inceleme gelecek mi? Bakalım. Sanki geldi ve bu şey sonrasında da evet, penaltı kullanacak şimdi Galatasaray. Penaltı geçerli. Antalya Sporlu oyuncuların ceza sahası dışına çıkmasını istiyor Çağdaş Altay. Osimhen'e yapılan müdahale sonrasında penaltı kararını verdi. VAR'dan bir uyarı geldi. O gelen uyarı da penaltının doğru olduğu şeklinde. Evet, şimdi Osimhen'le kullanıyor penaltı atışını. Galatasaray kalede Abdullah dikkatli. Dakikalar 65'i gösteriyor mücadelede. Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü devam ediyor. Deplasmanda bitiyor Osimhen. Hakem Çağdaş Altay kararını verdi. Osimhen ve top ağlarda. Osimhen kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi ve sonrasında topu hemen alıp santraya koştu sevgili dinleyiciler. Galatasaray mücadelede kazanmak istiyor ve şampiyonluğunu bugün ilan etmek istiyor. Görüntü bu. Hemen gol sonrasında topu aldı ve santraya en hızlı şekilde gitti. Osimhen penaltıdan takımının beraberlik golünü attı. Dakikalar 67'yi gösterirken skorda 2-2 beraberlik var. Bakıyorum başka gol olan maç var mı? Evet, canlı puan durumuna bakalım sevgili dinleyiciler. Maçlar böyle biterse, şu andaki skorlarla biterse Galatasaray 74. Bir dakika düzeltelim. Fenerbahçe. Galatasaray 76 oluyor. Düzeltiyorum. 75 oluyor, özür dilerim. Değil mi? Evet, öyle oluyor. Fenerbahçe 73 puanda oluyor. Ligin son taraflarına bir bakıyorum. Antalya Spor 30 puanda. Gençler Birliği 29. Eyüp Spor 32. Kasımpaşa 33. Kayseri Spor 27 puanda. Kayseri Spor artık 3 gol atıp maçı kazanamadığı takdirde ligde kalma şansı bayağı zor gözüküyor. Kayseri temsilcisi Fatih Karagümrük de bu skorlara göre zaten ligden düşüyor. Evet, Galatasaray 3. gol için geliyor. Şimdi ceza sahasına bir orta kaleci Abdullah. Bir anda savunmanın arkasına atılan bir top ama pozisyonda da offside varmış. Dakikalar 68'i gösteriyor. Beşiktaş 1, Trabzonspor 2, Alanya Spor 3, Kayseri Spor 1, Başakşehir 2, Samsun Spor 0, Galatasaray 2, Antalya Spor 2, Gençler Birliği 2, Kasımpaşa 2, Konya Spor 0, Fenerbahçe 2, Göztepe 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Kocaeli Spor 0, Fatih Karagümrük 0 ve Eyüp Spor 3. Çaykur Rizespor 0. Kısa bir araya gidiyoruz, devam edeceğiz. Düzeltiyorum.
8: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
11: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Reklam.
12: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
13: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
14: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
15: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
13: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
15: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
13: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
15: Şimdi tekrar kontrol edin.
13: Yine 399 lira oldu.
15: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
13: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
16: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
15: Bu cezada indirim olur mu acaba ya?
16: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti ama Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor deplasmanında Fred'le farkı 3'e çıkardı sevgili dinleyiciler. Gerçekten Fred yani böyle bilmiyorum ama beni haklı çıkarıyor. Haftalardır diyorum ki bu Fred niye oynamıyor ya yani, ne oluyor yani ne kadar kötü olabilir diye kendi kendime soruyorum. Cevabını da veremiyorum ama bu Fred bugün bir gol, iki gol pardon. Geçen hafta iki asist. Yani adamı resmen 6 aydır, 4 aydır Tedesco çürüttü yani kenarda. İnanılır gibi değil. Ve 2 haftada 4 gole direkt katkıda bulundu. Fred takımının 3. kendisinin 2. golünü kaydetti. 71. dakika oynanırken mücadelede 3-0 öne geçti. Konyaspor deplasmanında Fenerbahçe. Evet, Fatih Karagümrük 1-0 Kocaelispor karşısında öne geçti. Bu da ilginç bir skor. Neden? Çünkü eğer böyle biterse maçlar Gençlerbirliği bugün kazanırsa Fatih Karagümrük, evet şöyle bakıyorum, ligden düşmüş oluyor. Ve Kayserispor da yine ligden düşmüş. Bu arada Fenerbahçe 4. gol için geliyor. Ceza sahasına bir orta uzaklaştırıldı. Musa Bama atak devam ediyor şimdi. Talisca savunma sonrasında uzaklaştırıldı. Ama pozisyon ofsaytmış. Evet tekrar Rams Park'a dönelim. 2-2 beraberlik Antalyaspor şimdi etkili gelmeye çalışıyor. Ceza sahasına Safuri'den bir orta az savunma uzaklaştırdı. Ve şimdi Icardi de oyunda bu arada. Galatasaray 3'e 3 yakaladı. Osimhen'den bir çapraz koşu. Lang sağ tarafta Icardi'yi görecek. Icardi kaleye mi vurur? Hayır, Osimhen kaleci, sonrasında kale boş ve vuramadı. Icardi vuramadı sevgili dinleyiciler ama offside. Gerçekten ilginç bir pozisyon ama hakemin de offside bayrağını kaldırdığını söyleyelim. Evet, İstanbul'da Trabzonspor 2-1 önde Beşiktaş karşısında. Şimdi Muçi yine iki oyuncuyu taktı peşine, hatta üçüncü de geldi. Rıdvan bir türlü alamadı o topu. Sonrasında Olayta'nın müdahalesi ve Muçi sarı kart görme pahasına Olayta'nı durdurdu. Biliyorsunuz Sergen Hoca'nın şeyinde hiç yok Muçi. Hani iyi kötü kısmını geçiyorum ama Sergen Hoca'nın hiçbir şekilde değerlendirmeyi almayacağını söylediği bir oyuncu Muçi, ilginç. Yani bu kadar mı değersiz diye bazen insan soruyor. Bence değil ama hocanın ısrarla hayır. Yani bende hiç yok dediği oyunculardan birisi. Evet, canlı puan durumuna bir bakalım sevgili dinleyiciler. Neler oluyor? Galatasaray eğer maçlar böyle biterse 75 puana çıkmış olacak. Fenerbahçe 73 puana yine yükselmiş olacak. Trabzonspor 69, Beşiktaş 59'da kalacak. Başakşehir 54, Göztepe 53'e inmiş olacak çünkü yeniyordu. Şimdi beraberlik var. Ve alt taraflara bakalım. Kasımpaşa 32, Gençlerbirliği 31, Antalyaspor 30, Fatih Karagümrük 27 ve Kayserispor 27'de yine kalmış olacak. Bu durumda Kayserispor ve Fatih Karagümrük eğer maçlar böyle biterse lige veda eden ilk iki takım olmuş olacak sevgili dinleyiciler. Evet, yazık olacak. Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor arasında da son hafta ligde kalma mücadelesi sürecek. Bu da ilginç olacak. Şöyle bakıyorum. Yani bazı takımlara beraberlik itebilir son hafta. Evet, tekrar Rams Park'a dönüyoruz. Osimhen kaçırdı. Osimhen ceza sahasına gelen bir topta kafa vuruşuyla topu ağlara göndermek istedi ama başarılı olamadı. Peki. Evet, İbrahim Bey az önce böyle bir mesaj yollamıştı. Cevabını söyledim. Umarım yeterli olmuştur. Kim ne derseniz bence Okan Hoca'nın Galatasaray'daki misyonu bitmiştir. Erdal Bey demiş. Böyle bir mesaj yollamış. Muçi Trabzonspor'da oyundan alınıyor. Az önce sarı kartı gördüğü anda hemen oyundan alındı Ernest Muçi. Tekrar merhaba. Caner kardeşim, yapıyorsun futboldan bir şey anlamıyorum. Veyahut da Fatih Hoca veya yönetim futboldan bir şey ne anlıyorlar bilmiyorum demiş ama

0: Evet, az önce Zubkov sanırım ondan bahsetmiş. Böyle bir oyuncu satılmaz demiş. Peki, Almanya'da selamlar. Evet, tekrar mücadeleye dönelim. Ligimizde 33. hafta oynanıyor. Eyüpspor 3-0 önde Çaykur Rizespor. İstanbul'dan bir gol haberi daha. Bu arada Lang'da oyuna girdikten sonra gerçekten inanılmaz şeyler yapıyor. Şimdi bir ara pası son anda. Evet, savunma uzaklaştı. Osimhen her pozisyonda itiraz ediyor. Yani Çağdaş Hoca'nın gerçekten peygamber sabrı falan var yani. Gerçekten çok ilginç. Şu ana kadar hani bir 3-5 defa sarı kart göstermesi lazımdı yani Osimhen'e. O kadar itiraz ediyor. Ama ısrarla göstermedi. Bu arada evet, oyun devam ediyor. Bir şey bekledi. Şimdi Galatasaray atağı var. Bir vuruş Abdullah. Göğsünden sekte atak devam ediyor. Şimdi Galatasaray Eren'le geliyor. Eren merkeze Torreira. Torreira sağ tarafta Lemina var. Onu görebileceklermiş. Şimdi Lemina'dan Yunus Akgün'e. Yunus Akgün. Merkeze döndü Abdülkerim. Büyük bir baskı kurdu Galatasaray. Üçüncü gol için. Şampiyonluk golü için yükleniyor. Sağ tarafta şimdi boşluk var, oraya göreceklerdi ama olmadı. Merkeze Osimhen'e bir orta, Osimhen ofsayt. Yani dediğim gibi Osimhen maç başından beri inanılmaz derecede itiraz ediyor. Her pozisyona itiraz ediyor. Çok ilginç. Şurada oyuncu topa dokunuyor. Top gidiyor. Sonrasında bir faul var. Net faul var bu arada. Bu pozisyona itiraz etti. Yani şunu söylüyorum. Önce topu dokunduğu için hakem burada oyunu devam ettirdi. Bu arada az önce Lang'ın vuruşu da tesadüfi bir şekilde oyuncu tarafından kurtarıldı. Hocam Muçi golüyle Sergen Hoca gidebilir mi demiş. Size göre Muçi Beşiktaş'a geri dönmeli mi? Belindeki sakatlık gerçek mi? Vallahi bilmiyorum. Ben bu konuda şöyle söyleyeyim. Mehmet Bey, Sergen Hoca'yla bence Beşiktaş arasındaki yani bu mağlubiyetle beraber bazı kopukluklar yaşanabilir. Daha fazla yaşanabilir. Evet, bu arada Osimhen yine çok sinirli. Erdoğan Yeşilyurt sarı kart gördü. Sanırım Erdoğan ikinci sarı kartı görmek için uğraşıyor. Osimhen de mi sarı kart gördü? Osimhen tutuyorlar, tutulmuyor. Bilemedim ne oldu? Çağdaş Hoca ve Antalyasporlu oyuncular arasında büyük bir kavga, büyük bir tartışma. Sevgili Zeynel Alvacıoğlu yazmış. Gerçekten büyük bir tartışma vardı. Kime ne gösterdi bilmiyorum ama birazdan bakarız. Sevgili Zeynel Alvacıoğlu, Zeynel abi bizi dinliyormuş. Serkan Tuncabayır, Murat Türk ve Rıza Yılmaz'la beraber maçları dönüşümlü izliyorlarmış. Bize de selamları var. Zeynel abiye ve tüm dostlarına selamlar, sevgiler. Sevgili Serkan Bey'e, Murat Bey'e ve Rıza Bey'e selamlarımızı, Zeynel Bey'e sevgilerimizi iletelim. Teşekkür ederim. Bizi de dinledikleri için tüm maçları izliyorlarmış. Selamlar, sevgiler. Devam edelim. Maçlara şöyle bakıyorum. Evet, başka nerede gol var? Yok. Evet, az önce söylediğim skorlar devam ediyor. İzmir'de Göztepe 2-1 öne geçti. Gaziantep Futbol karşısında, Futbol Kulübü karşısında 2-1 öne geçti sevgili dinleyiciler. Evet, biraz da maçlar bittikten sonra özellikle Rams Park'a tabii ki bağlanacağız. Maçın skoruna göre Osimhen yerde kaldı. Hakemin kararı devam. Osimhen büyük bir darbe aldı diye düşünüyorum. Çünkü baya bir acılar içinde yerde kaldı ama hakemin kararı devam. Antalyaspor'da baya bir oyundan düşüş var gördüğüm kadarıyla. Bence 3. golü yiyebilir Antalyaspor. Ya da hani bilmiyorum, yoruldular, öyle tahmin ediyorum. Galatasaray'ın özellikle ikinci yarıdaki o baskısından baya bir yıprandılar. Yıpranmış olabilirler. Evet, Antalyaspor şimdi etkili gelmeye çalıştı. Galatasaraylı oyuncular uzaklaştırmayı başardı ve şimdi de bir kontratak gerçekleştirecekler. Sağ taraftan Yunus Akgün. Bir ara pası. Etkili bir ara pası. Şimdi ceza sahasına girdi Yunus Akgün. Icardi de oyunda, Osimhen de oyunda, Yunus Akgün yine oyunda, Lang oyunda. Etkili sağlı sollu geliyor sarı kırmızı takım. 2-2 beraberlik devam ediyor. Evet, bir hemen Tüpraş Stadyumu'na gidelim. Beşiktaş beraberlik golü için yükleniyor. Sağlı sollu içeriye bir orta Ahmet. Mücadelede 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğü devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Konya'da Konya Spor 0 Fenerbahçe 3 skoru var. Fenerbahçe Fred'le ve Archie Brown'la bulduğu gollerle 3-0 Konya Spor deplasmanın önünde götürüyor. Mücadeleyi Fred mücadelede 2 gol attı. Takımın ilk golü ve 3. golünü Fred'in attığını söyleyelim. Ve şu ana kadar rahat oynuyor Fenerbahçe. Sadece Fred sarı kart gördü. Gördüğüm kadarıyla Konya Spor'a çok da fazla pozisyon vermedi. Tabii ki var birkaç pozisyonu Konya Spor'un ama çok da net pozisyonlar vermedi. Son 2 hafta içindeki, daha doğrusu son 2 hafta mücadelesi takdire şayan. Evet, tekrar bir Tüpraş Stadyumu'na dönelim. Olay tanına kaçırdı Beşiktaş. Bir baskı kurdular ama bu baskıdan bir türlü gol çıkaramadılar. Dakikalar 82'yi gösterir ve 2-1 Konya Spor'un üstünlüğü devam ediyor. Sağlı sollu ataklar. Siyah beyaz takımlar ama sonuç alamadı bu ataklardan. Beşiktaş ve mücadelede evet hala arayışları da var. Gol arayışları var. Beşiktaş'ın Orkun kaçırdı. Olaytan'ın kafayla indirdiği topta Orkun savunmanın arkasına sızdı ama vuruşu yanalarda. Tekrar bir maça dönelim. Galatasaray 2, Antalya Spor 2, Konya Spor 0, Fenerbahçe 3. Canlı puan durumuna bir bakalım. Alt taraflarda neler oluyor? Bu puan durumlarına göre, daha doğrusu bu sonuçlara göre, eğer maçlar böyle biterse Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor lige veda eden iki takım oluyor. Ligin bitimine bir hafta kala Antalya Spor, Gençler Birliği, Kasımpaşa ve Eyüp Spor da son hafta ligde kalmak için büyük bir mücadeleye girecekler. Kasımpaşa bir beraberlik yetebilir. Gençler Birliği'ne beraberlik yetmeyebilir, kazanması gerekebilir. Çünkü Antalya Spor eğer maç böyle biterse 33 puanı, yani son maçta kazanırsa 33 puana çıkacak ve bir şekilde diğer takımlara hani üçlü bir averaj olabilir. Eyüp Spor'da Fenerbahçe deplasmanında boy gösterecek. Gençler Birliği Trabzonspor deplasmanına gidecek. İlginç bir hafta bizi bekliyor önümüzdeki hafta. Gerçekten ilginç olacak. Hemen şöyle bir bakalım, çok ilginç olacak hatta, çok da çekişmeli yine böyle 9 maçın aynı günde olduğu, birçok takımı ilgilendiren bir hafta olacak gibi gözüküyor eğer skorlar böyle olursa. Evet, Antalya Spor köşe vuruşu kullanıyor, ceza sahası kalabalık, Osimhen uzaklaştırmayı başardı. Sonrasında Antalya Spor'da yerde kalan bir oyuncu var, hakem. İlginçtir. Durdurmadı oyunu. Yani hakem de maçın baya bir akışına kendini kaptırdı yani. Yani oyuncunun Soner kendi arkadaşının neredeyse kafasının üzerine düşüyor. Yani kafaya alınan bir darbe, durduracaksın sahnede. Bunun hiç şakası falan yok yani, Allah muhafaza. Sağlıktan ötesi yok değil mi? Ama sonrasında baya itirazlar sonrasında durdurdu. Beşiktaş 1, Trabzonspor 2, dakikalar 85. Alanya Spor 3, Kayseri Spor 1. Başakşehir 3, Samsun Spor 0. Tam beklediğim şekilde bir mücadele. Başakşehir beni hayal kırıklığına uğratmadı. Samsun Spor hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü Samsun Spor'un, daha doğrusu Başakşehir'in kazanmasını bekliyordum. İçeride hata yapmasını beklemiyordum. Nitekim aynı şekilde oldu. Gençler bile 2-0 yenik duruma düştüğü mücadelede 3-2 önde, eğer bunu korursa son hafta Trabzonspor deplasmanında ligde kalmak için 1 puan da yetebilir veya işte 3 puan alabilir. Bu arada Jota ve olay arasında bir mücadele, topsuz alanda Jota'nın bir faali var ama pozisyon devam etti. İlginç. Konya Spor 0 Fenerbahçe 3, 86. dakika oynanıyor. Göztepe 2 Gaziantep Futbol Kulübü 1. 87. dakika oynanıyor. Yine Kocaeli Spor 0 Fatih Karagümrük 1 ve Eyüp Spor 3 Çaykur Rizespor 0 sevgili dinleyiciler. Eskişehir'den Özcan demiş ki Fred ve İrfan gibi adamları oynatmayan Tedesco için çok iyi hoca diyenleri anlamıyorum. Yani işte burada acaba oynatmıyor muydu, oynatılmıyor muydu bilemiyorum. Başka şeyler vardı bilmiyorum. Mutlaka bunun açıklamaları yapılacaktır. Eğer oynatmıyorsa zaten, kendisi oynatmadıysa zaten çok kötü bir durum yani. Bu Fred bir anda 2 haftada harikalar yaratıyor. 4 golle doğrudan katkıda bulundu. Yani çok ötesi berisi yok yani. Evet, Beşiktaş maçından sonra ya Trabzonspor eğer bugün kazanırsa bence Beşiktaş adına bazı şeyler sorgulanacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Hani Onaçu'nun yedek olduğu, işte Folcarelli'nin yedek olduğu. Niye Folcarelli diyorum? Çünkü ya da Onaçu'nun, çünkü Trabzonspor orta sahasında neredeyse sezon başından beri olayla beraber tüm maçlarda oynayan oyunculardan birisi. Batagov'un olmadığı, Salih'in, genç Salih'in savunmada oynadığı, işte Onan'ın bir şekilde 7. dakikada sakatlandığı ve Ahmet'in oyuna dahil olduğu, yani yedek kalecisiyle, ligde çok süre alamayan bir kaleciyle oynadığı bir günde eğer üretemiyorsanız, kazanamıyorsanız tabii eleştirileceksiniz diye tahmin ediyorum. Evet, tekrar bir Rams Park'a dönelim. Galatasaray'ın baskısı var. O Simen savunmadan sekti, dönen top kale boş. Bir vuruş top ağlarda sevgili dinleyiciler. Galatasaray 3-2 öne geçti. Pozisyonda offside var mı bilmiyorum, bakacağız ama. Mertens şimdi hakem, daha doğrusu kaleci elini kaldırıyor ama pozisyonda var mı bir offside, birazdan bakarız. Galatasaray Osimhen'le öne geçti. Savunmaya da çarpan top bir anda ağlara gitti. Evet, Abdullah. Soner şimdi itirazda bulunuyor. Pozisyonda bir daha bakalım. Aşırılan top. Lemin offside. Osimhen offside de değil. Offside yok diye görüyorum ben ama yanlış mı görüyorum? İkinci pozisyonda yok mu offside? İkinci pozisyonda. Şurada. Lang'ın çıkardığı pozisyonda. O zaman Nizami bir gol ve Galatasaray, birazdan tabii anlayacağız. Evet, topla. Tabii ilk şutta offside'de değil. Doğru. Kaleciden dönen topla. Peki orada kalecinin görüş açısını kapattığı için offside verilebilir mi? Çünkü tam önünde, sonrasında da Osimhen gol attığı için göremiyor. Etki alanı olduğu için acaba iptal edebilir mi? Gelmiyor sesin abi. İlk pozisyonda değil mi? Peki. Hay, şey vardı. Hangi Antalya? Bir dakika. İzleyelim bir daha. Şimdi şurada şut geliyor ya. Evet, kaleci oraya doğru koşarken ama Osimhen offside değil o pozisyonda. Doğru. Evet, bu arada yine bir tartışma. Ceza orta sahada Antalya Sporlu ve Galatasaraylı oyuncular arasında bir tartışma. Hakem bir şeyler çıkardı orada ama sarı kart mı çıkardı, başka bir şey mi verdi? Evet. Giannetti. Lang da beraber bir ikili mücadelede. Daha doğrusu bir topsuz alanda tartışma nedeniyle sarı kart gördü. Gol geçerli mi? Bir anlamaya çalışıyoruz. Şu anda ne oldu, ne bitti? Şu anda yayıncı kuruluş Lang'ı gösteriyor. Acaba dinliyor mu? Evet. Lang ve İtalyan oyuncu arasında bir tartışma. Sonrasında iki oyuncu da sarı kart gördü. Karar ne? Evet, gol geçerli sevgili dinleyiciler. Galatasaray iki kez yenik duruma düştüğü mücadelede 3-2 öne geçti Antalyaspor karşısında ve 90+3 oynanacak. Evet, Çağdaş Hoca'dan bir sarı kart daha Davinson Sanchez'e. Topsuz alanda mı topa vurdu, ne oldu bilmiyorum. Duymadım diyor hakeme. Ama Top da Galatasaray'daymış. İlginç. Galatasaray'da Kaan Ayhan oyuna dahil olacak. 90 artı 1. dakika oynanıyor. 3 dakikalık bir uzatma var. Eyüpspor 4. golü buldu. Onun bilgisini hemen sizlere vereyim. Gençler Birliği 3-2 önde. Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğü var. Başakşehir 3-0'lık üstünlüğü var. Antalyaspor, Alanyaspor 3-1 önde. Kayserispor karşısında, Trabzonspor'da, Beşiktaş deplasmanında 2-1 önde ve Fatih Karagümrük Kocaelispor karşısında deplasmanda 1-0 yine mücadeleyi önde götürüyor. Galatasaray şampiyonluğa sadece 4 dakika uzaklıkta. 3-2 önde sarı kırmızı takım. Bu arada Beşiktaş etkili geldi. Olaytan'ın vuruşu farklı şekilde vuta gitti. Osimhen oyundan alındı Galatasaray'da ve Kaan Ayhan oyuna dahil olduğu 90 artı 1. dakika. Galatasaray 3-2 önde Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatmıştı. İkinci yarı 2-1 geriye düştü ama sonrasında evet bu arada düzelteyim. Konyaspor 0 Fenerbahçe 3 skoru var. Eğer orada bir yanlış bir şey söylediysek hemen düzeltelim. Yanlış söylemiş olabiliriz. Fenerbahçe Fred'in 2 ve Arçı Brown'un golleriyle deplasmanda 3-0 önde. Evet hem Rams Park'a bakıyorum hem Tüpraş Stadyumu'na bakıyorum. Yine gözüm Konya'da. Konya'da tabii Galatasaray maçı kazandığı anda Konya'daki skorun çok da önemi yok. Ve Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Şu anda da şampiyonluğa sadece 3 dakika uzaklıkta sarı kırmızılı takım. Osimhen'in golleriyle öne geçmeyi başardı. Şimdi Konyaspor serbest vuruş kullanıyor Fenerbahçe karşısında ama onlar da etkili olamadılar. Tekrar bir Rams Park'a dönelim. Antalyaspor gelmeye çalışıyor. 3-2 geride. Antalyaspor için de tabii puanlar lazım. Çünkü diğer takımlar kazandı. Evet şimdi bir baskı yapmaya çalışıyorlar. Onlar da ligde kalma savaşı veriyorlar. Büyük bir savaşın içindeler. Haliyle hani Galatasaray'ın durumundan bağımsız olarak kendi durumları için puan almaları gerekiyor bu maçtan. Ama artık sanki zor kalan dakikalar 90 artı 4'ün içindeyiz. Evet İstanbul'da mücadele tamamlandı. Evet Rams Park'a bir uzanalım sevgili Salim Manavvar, Radyo Spor programcısı ve Ajans Spor yazarı. Salim merhabalar.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok Antalya teşekkürler.
1: Antalya Spor atağı, Antalya Spor atağı uzaklaştırdı Noah Lang. Taraftarlarda inanılmaz bir uğultu var top Antalya Spor'a geçtiği zaman. Noah Lang'la Galatasaray çıktı. Şu anda Icardi topu kontrol etti. Köşe önlerine götürüyor. Çalım attı. Icardi'nin çalımı Galatasaray. 4. golü attı. 4-2. 4-2 oldu. 4-2 oldu. Galatasaray 4. golü attı Caner abi.
0: Evet Kaan Ayhan topu ağlara gönderdi. Ben de şu anda önümde...
1: Evet Galatasaray 4. golü attı. Yanlış görmediysem Kaan Ayhan.
0: Kaan Ayhan evet. Gol atan oyuncu. 90 artı 4. dakika.
1: 90 artı 4. dakika. Stadyumda dönem var. Galatasaray 1-0 geride düştüğü maçı 4-2 kazanmak üzere.
0: Evet nasıl orada coşku nasıl? Özellikle ikinci yarı çok zorlanır diye düşünüyorduk ama.
1: Size kadar geliyor.
0: Evet.
1: Maçın tamamlanmasına yaklaşık 2 dakika var.
0: Salim'in sesi gitti sanırım.
1: Galatasaray.
0: Ha yok.
1: Birazdan maçın bitişiyle birlikte 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek. Kaan Ayhan'ın golü. Icardi'nin evet. Asisti Kaan Ayhan'ın golü. Şu an taraftarın coşkusu var. Galatasaray şampiyonluğa çok yakın. Bitine bir hafta kala Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek Caner abi. Bunu paylaşalım.
0: Salim, gergin bir maçtı ama Galatasaray yine de ikinci yarı gerçekten çok iyi bir reaksiyon gösterdi.
1: Evet. Özellikle de Icardi'nin oyuna girişiyle birlikte Galatasaray bir reaksiyon gösterdi. Şu an taraftarın yoğun bir baskısı var. Bunu da söyleyelim.
0: Evet, mücadele her an bitebilir. 90+6 oynanıyor.
1: Mücadele bitti. Galatasaray şampiyon. Galatasaray şampiyon.
0: Evet, 2025-26 sezonu şampiyonu Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etti. Salim, nasıl şu andaki oradaki atmosfer?
1: Şimdi duymakta zorlanıyorum Caner abi.
0: Evet.
1: İstersen bir 5 dakika sonra bağlantı yapalım.
0: Evet, birazdan tekrar sevgili Salim'e, Genco Voran'a, artık oradaki arkadaşlara bağlanırız ama Galatasaray 2025-26 sezonunun şampiyon oldu. Sarı kırmızı takım 4 yıl üst üste şampiyonluğa uzandı ve 26. şampiyonluğuna ulaştı ki bugün gerçekten çok zordu. İki kez geriye düştüğü mücadelede kazanmayı başardı. 4-2 skorla kazanmayı başardı. Özellikle ikinci yarıdaki mücadelesi Galatasaray taraftarını da eminim mutlu etmiştir. Özellikle Osimhen, Icardi'nin oyuna girmesi, Lang'ın mücadelesi çok çok önemliydi. İkinci yarı oyuna girdikten sonra oyuna doğrudan katkıda bulundu. Lemina'nın gol atması belki bir fitili ateşledi. Sonrasında Lemina'nın yine etkili oyunu, Lang'ın etkili oyunu, Yunus'un etkili oyunu ve Galatasaray üst üste 4. toplamda da 26. şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Okan Hoca da şu anda görüyorum gözyaşlarına engel olamıyor. Tabii çok kolay değil. Evet, Radyo Spor programcısı sevgili Ayhan Şensoy şu anda attığımızda. Ayhan, merhabalar.
2: Merhabalar, yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Az önce özetlemeye çalıştım. Zor ve gergin bir mücadele Galatasaray üzerinde ve bitme bir hafta kala Galatasaray 26. şampiyonluğunu, üst üste de 4. şampiyonluğunu elde etti. Nasıl değerlendiriyorsun?
2: Bu haftaki maçı tabii Antalya Spor'un da düşme potasında olması, orası da çok karıştı. Şu an diğer maçlar bitti mi ben bakamadım.
0: Hepsi
2: Antalya
0: bitti.
2: Antalya Spor şu an şeye düştü değil mi? O 3 takım arasına.
0: Hemen söyleyeyim. Antalya Spor şu anda evet 16. sırada 29 puanla.
2: Bir puan alabilseydi yukarı çıkıyordu. Onlar için de çok kritik olduğu için Galatasaray açısından zor oldu. Tabii işin işte genele baktığımızda tüm sezon boyunu değerlendirecek olursak Şampiyonlar Ligi'nden 14 maçlık periyottan yorgun çıkan bir Galatasaray. Sonrasında milli ara orada bir konsantrasyon kaybı, mental açıdan ciddi bir çöküş yaşadı. Oradaki avantajını iyi kullanamayan Galatasaray sonra derbiyi kazanarak o süreçte de Fenerbahçe'nin işte İstihada, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalya deplasmanı, kaybedilen puanlar. Aslında son iki ayı çok iyi geçirmedi Galatasaray. Kabul etmek lazım bunu. Yani eminim Galatasaraylılar da bunu kabul ediyorlardır. Bu akşamki performansımda ben çok iç acıcı bulmadım. Çok stresli, sıkıntılıydı. Antalya Spor'un kadro kalitesi belli. Sonuçta onlar da düşme potasında, tamam kabul ediyorum. Onlar da direnci yüksekti, istekliydi. Ama Galatasaray'ın özellikle maçın ilk yarısında hiçbir şekilde o sahadaki oyuncu grubunun kalitesini sahada göremedik. Rakip yarı sahaya oyunu yıkmakta zorlandı Galatasaray. Ceza sahasına topu götürmekte zorlandı. Osimhen'in biraz stresli geriliminin artmasına sebebiyet verdi bu. Çünkü Osimhen topla buluşamadığında o kavgayı diğer tarafa, yani rakip üzerinden, hakem üzerinden yapıyor. Bu akşam kart da gördü bir yerde kendisini yine tutamadığı bir pozisyonda.
0: Evet.
2: İkinci yarıda Noah Lang'ın girişi hakikaten Galatasaray'da oyunun akışını değiştirdi. Bu akşam da maçın yıldızıydı bence Noah Lang. Hani bu kötü gidişatı, akışı değiştiren oyuncuydu. Genele dönecek olursak Galatasaray'ın bence son 4 sezondaki şampiyonlukları içerisinde en çok zorlandığı sezon bu sezon. Bunun da tabii ki bu akşam bunun yeri değil ama yani bu akşam kutlayacak Galatasaray taraftar. Yarın da kutlayacak. Bir hafta sonra Kasımpaşa maçıyla sezonu bitirecekler. Eminim ay sonuna kadar da yine Türkiye genelinde etkinlikler sürecek. Bu zafer kutlanacak. Taraftarla hep birlikleriyle eğlenecek Galatasaray'dır ama asıl önemli olan hani bu akşamki oyun ve sezonun genelinde Galatasaray'ın yaşadığı, özellikle işin hücum kısmındaki geçen senelere göre gerileme. İşte buraya bir çözüm bulması lazım Galatasaray'ın diye düşünüyorum. Değerli bir şampiyonluk sonuçta, özel rakiplerle arayı açtı Galatasaray. Beşiktaş'ın, evet, Fenerbahçe'nin çok çok ilerisine taşıdı. Eldeki kadro grubuyla hiç kuşku yok, önümüzdeki sezonda şampiyonla oynayabilecek durumda. Ama benim nezdimde bu sezon hakikaten oyun olarak Galatasaray'ın çok da hani rakiplerinin önde olarak şampiyonluğa ulaştığını söylemek mümkün değil.
0: Peki şimdi senin de söylediğin gibi aslında son 4 sezonda en çok zorlandığı sezondu bugün. Daha doğrusu bu sene. Daha çok puan topladığı, daha iyi özellikle iç sahada çok daha etkili oyunları vardı ama bunu sadece hani mevcut oyuncu yapısına mı bağlıyorsun, değişen oyun yapısına mı bağlıyorsun, Okan Hoca'nın ya da bazı oyuncuların işte hani başarıya doyduğuna mı bağlamak gerekir? Ama bu sene gerçekten çok keskin düşüşler vardı Galatasaray'da.
2: Tabii şunun altını net bir şekilde çizelim. Ben az önce 14 maç dedim ama Galatasaray 12 maç oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. Oraları çok zor geçti. Evet. Ve Kasım Aralık ayı da Galatasaray çok fazla sakatlık oldu. Okan Hoca'nın bence bunu da bir gözden geçirmesi lazım. Biz niye bu kadar sakat verdik o süreçte diye. Antrenman metotlarında mı bir sorun var? Hatta bu antrenman metotları da çok tartışılıyor. Dün de Perşembe günü de Ajans Spor'a bu konuda bir yazı yazmıştım. Bu sakatlıklar üzerine bilimsel tarafıyla ilgili. O tarafa bir bakması lazım Okan Hoca'nın. Bir de mutlaka Galatasaray'ın ne yapıp ne edip Mertens muadili bir oyuncu alması lazım. Neden söylüyorum? Geçen sezon Victor Osimhen ligde rekorlarla gol kralı oldu, asistler yaptı. Bu sezon 14 golde kaldı. Çünkü Mertens orada bağlantıda Victor Osimhen'i en iyi bilen, en çok besleyen, en çok ona asist yapan oyuncuydu. Galatasaray bu sene burada 10 numarada ciddi bir problem yaşadı. Yunus'u denedi, Gabriel Sara'yı denedi, zaman zaman Sane'yi denedi ama olmadı. Okan Hoca'nın da Ocak ayından itibaren bir Bernardo Silva isteği var. Bunu da zaten Ajans Spor'da haberleştirmiştik. Oraya mutlaka bir oyuncu alması lazım. Tabii Bernardo, evet, Silva konuşulduğu için söylüyorum. Bernardo Silva'yı alırsa Leroy Sane'yi de yeniden transfer etmiş olur. Onun verimini de arttırır. Orada ciddi bir eksikliği var. Galatasaray'ın ciddi saha için orta sahada gerçek bir futbol aklına ihtiyacı var. Şu an mevcut oyuncu grubunda böyle bir oyuncu yok ve sezon içerisinde de hem Süper Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir oyuncunun eksikliğini çok net hissetti.
0: Peki Ayhan, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
2: Rica ederim, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Evet, hattımızda Radyo Spor programcısı, duayen gazeteci abimiz sevgili Ercan Taner var. Ercan abi merhabalar.
3: İyi akşamlar, kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Galatasaray üst üste 4. ve toplamda da 26. şampiyonluğuna ulaştı. Az önce sevgili Ayhan da biraz anlattı. Biraz, evet, da senden dinleyelim abi. Hani Galatasaray'daki bu istikrarlı gidişat, üst üste şampiyonluklar, işte bu sadece...
3: Şimdi üst üste 4. şampiyonluk için kutlamak lazım.
0: Evet.
3: İkinci defa alıyor bu. Tarihi bir başarı tabii ki. Türk futbol tarihine geçti. Bu akşam çok zorlandığını söyleyebiliriz Galatasaray'ın. Beni şaşırtan maçının ilk yarısındaki o bir türlü başarılı olamayan futboldu. Sane sahada yoktu adeta. Aynı şekilde Barış Alper bu akşam biraz etkisiz geldi bana. Bir tek uğraşan Osimhen vardı. Orta alanda Torreira ve İlkay ikilisinden İlkay'ın ilk yarıda çok başarılı olamadığını gördük. İkinci yarıya değişikliklerle girdi Okan Buruk. Ve buna rağmen Antalyaspor'un tek taraflı savunması, bir türlü çıkmamaları ve bunda gayet başarılı olmaları Galatasaray'ı zorluyordu. Antalyaspor tekrar beraberlik golünü yedikten sonra rakibinin üstüne gitti ve Soner'in nefis frikiyle de golü bulduktan sonra Galatasaray'ın biraz sese girebileceği düşünülürken penaltı tam zamanında geldi. Osimhen'in penaltısı, daha sonra tekrar baskı ve Osimhen'in büyük katkısı olduğu pozisyonda Antalyaspor savunmasına çarpan top. En sonunda da Kaan'ın golü. Galatasaray zorlandığı bir akşamda, stresli bir akşamda rakibini 4-2 mağlup etti ki Antalyaspor için son derece önemli bir maçtı.
0: Evet.
3: Antalyaspor bu maçı kaybederken Gençler Birliği de Kasımpaşa'yı yendiği için düşme potasının tam içinde şu anda Antalyaspor ve düşecek 3. takım da son hafta belli olacak.
0: Şimdi Ercan abi, oraya da birazdan değineceğim. Önümüzdeki hafta Antalyaspor kazanır, Gençler Birliği berabere kalır, Kasımpaşa ve Eyüpspor yenilirse 4 takım da 32 puanda olmuş, evet, oluyor. Yani çok ilginç bir durum olacak. Onu birazdan sorarız. Peki şimdi Ercan abi, sen yıllardır spor medyasındasın, çok tecrübelisin. Galatasaray kim? Birçok yorumda görüyorum. Hani bir dominasyona doğru gidiyor. 4 yıl üstü.
3: Dominasyona gidiyor da bu 2 haftadır oyun bayağı şaşırtıcı. Artık şarj bitmiş derler ya.
0: Evet.
3: Telefonun şarjı biteni biliyorsun. Bayağı 2 haftadır hem Samsung maçı hem bu akşam ben zorlandığı kanaatindeyim.
0: Şimdi Ercan abi şunu söylemek istiyorum aslında. Doğru, haklısın. Aslında 1-2 aydır Galatasaray bayağı tökezliyor ama yine de hani diğer işte Fenerbahçe, Trabzonspor bunu çok iyi değerlendiremedi ama bu sene özellikle Mertens tarzı bir oyuncu olmaması, Osimhen'in çok iyi beslenememesi, işte Icardi'den çok ciddi katkı alınamaması, şunu söylemeye çalışıyorum. Önümüzdeki sene bu eksiklikleri tamamlayan Galatasaray 5. şampiyonluk yolunda da en önemli, en avantajlı takım durumunda değil mi? Yani bir dominasyon
3: her zaman biraz buydu. Tecrübeli takım. 4 kere şampiyon olmuş bir takımın tabii ki yeni sezona da şampiyonluk iddiasıyla başlaması ve otoriteler tarafından da ne olursa olsun teknik adamlar tarafından da şampiyonlukta en şanslı ekiplerden ilk sıraya yazılır. Evet. Neden? 4 yıl üst üste şampiyon olmuştur. Kadrosundan belki de çok oyuncu kaybetmemiştir ve takviye yapmıştır. Ve bunun sonrasında da mesela Mertens gibi bir oyuncu bulunabilir. Icardi giderse yedek oturmayı kabul edebilecek. Osimhen'le ya da oynadığı zaman iyi anlaşabilecek bir başka forvet alınabilir. Sané ile tekrar bir konuşulması gerekiyor. Sané mutlu mu, mutsuz mu ben anlayamadım. 2 haftadır bayağı kendisini iyi göremiyorum saha içinde. Ve bence bu sene istenileni veremedi Galatasaray'a. Onunla herhalde tekrar bir durum değerlendirmesi yapılır. Olmazsa da başka bir oyuncu üzerine düşünülebilir. Ama şunu söyleyeyim Caner, artık ne konuşsak boş bu sene için. Bu sene bitti, şu anda herkes mutlu. Galatasaraylılar şampiyonluğu kutluyorlar. Lig artık sona erdi ve önümüzde bir Dünya Kupası var. Ligin başlamasına bir süre var. Bunun için biraz beklememiz lazım galiba.
0: Doğru Ercan abi. Peki o zaman sana yine bir son sorum olsun sevgili Ercan abi. Sonra da sana teşekkür ederim. Bu kadronun önümüzdeki sene dağılabileceğini düşünüyor musun? Bazı oyuncuların gidebileceğini.
3: Bazı oyuncuların gitme ihtimali yüksek. Ben mesela Lemina kalacak mı? Zor. Torreira herhalde bir son değerlendirme yapacaklar. 2 oldu. Icardi herhalde gidecek.
0: Barış var.
3: Barış'a transfer teklifleri olduğu söyleniyor. 4. Ama bunları tabii transfer dönemi başlayınca hep beraber gelecek. Yani şu anda 4 oyuncuyu saydık ama bunlar tabii transfer dönemi başlasın. Ona göre bir değerlendirme yapacaktır yönetim. Şimdi artık herkes şampiyonluğu kutluyor. Gidecek oyuncular için de bir süre var. Bunu yorumlayıp değerlendirirler. Hem yönetim hem de teknik kadro.
0: Peki Ercan abi çok teşekkürler. Ağzına sağlık abi.
3: Akşamlar kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Evet, hattımızda duayen gazeteci abimiz Ercan Taner vardı. Çok da yormak istemedim. Şimdi kısa bir araya gidelim. Sonrasında tekrar Rams Park'tan bağlantılarımız devam edecek.
4: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
5: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor. Reklam.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo Spor. Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
11: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
12: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
13: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
14: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
12: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
13: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
12: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
13: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
7: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
8: Radyo Spor.
7: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.

0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Hattımızda Radyo Spor programcısı ve ajan spor yazarı sevgili Salim Manav var. Rams Park'ta. Salim tekrar merhabalar.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Yarat abi.
1: Çok teşekkürler. Galatasaray üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu kazandı Salim. Nasıl değerlendiriyorsun? Bu sürdürülebilir başarıyı sen nasıl değerlendiriyorsun?
2: Yani şunu söyleyebiliriz. Galatasaray bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İlk yarı itibariyle özellikle de ilk 70 dakika itibariyle Galatasaray yani Antalya Spor'un direncini yıkamadı. İlk yarıyı 1-0 geride kapattı. Ardından 1-1 oldu. 2-1 ala Antalya Spor'a ne geçti? 2-2. Ardından da 3-2 ve 4-2. Özellikle de Icardi'nin oyuna girmesiyle birlikte Galatasaray'ın etkili oynadığını söyleyelim. Bugün de Icardi son kez taraftarı selamladı. Son kez Galatasaray taraftarının huzuruna çıktı. Daha önce zaten bunu bir ajans sporda haberimizde paylaşmıştı. Icardi Galatasaray'dan ayrılacak. Çok güzel bir veda oldu. Icardi son kez aşkın olayını söyledi. Taraftarla birlikte bunun da altını çizmiş olalım.
1: Evet, şimdi Galatasaray Okan Hoca ile beraber 4 sene önce bir yola çıktı sevgili Salim ve her yılda üzerine ekleyerek gidiyor. Bu sene belki performans biraz dalgalı gitti ama
2: biraz dalgalı bir performans vardı ama ifade ettiğin gibi şunu söyleyelim.
3: Tabii.
2: İfade ettiğin gibi net bir şekilde iniş üç kişili grafikler gösterdi. Özellikle de bence burada etkileyen Galatasaray'ı net bir şekilde vurgulayalım. Etkileyen bence Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiler. Son 16 turuna kaldı. Son 16 turunda rakip Liverpool'da ilk maçı kazanmıştı. İkinci maçta Anfield'da oynanan maçta Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Derbi öncesinde kupaya havlatan bir Galatasaray vardı. Üç kulvarda yarışmak özellikle de bu noktada zor olabiliyor. Kadro derinliğimiz iyi olsa da ben şunu düşünüyorum. Kadrodaki oyuncular yani Victor Osimhen, Can Şaker net etkileyen oyuncular. Orta sahada Lucas Torreira net etkileyen oyuncular. Bu oyuncuların yokluğunda Galatasaray bu lükleri verildi. Sıkıntı yaşadı. Okan Hoca da ifade ettiğim gibi Galatasaray'da 4. Süper Lig'de ise 5. şampiyonluğunu yaşadı. Bence önemli bir başarı. Genel totalde baktığımızda tabii olumlu olumsuz eleştirilecek yönler var mı? Var ama günün sonunda Galatasaray 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.
1: Peki az önce bahsettiğim gibi inişli çıkışlı bir grafik oldu ama yine de Galatasaray yönetimi Okan Hoca hani bazı krizleri çok iyi yönetti. Özellikle Icardi krizi işte zaman zaman belki Osimhen'le alakalı yazılan çizilenler. Ben senden şunu merak ediyorum. Sen bir habercisin. Bu böyle devam eder mi? Yani Galatasaray bu az önce sevgili Ercan abiye de söyledim. Yani bir dominasyona doğru gidiyor. Galatasaray yine üzerine ekleme yaparak devam eder mi bu senede?
2: Galatasaray'la ilgili. Galatasaray bugün 4. kez üst üste şampiyonluğunu yaşadı ve dominasyon dedim. Galatasaray şampiyon olduktan sonra da scoreboard tabelasında dominasyon gösterildi.
1: Evet.
2: Fakat bu böyle devam edecek mi? Galatasaray'ın net Süper Lig'de özellikle de transfer bütçesi anlamında, getirdiği oyuncular anlamında net bir üstünlüğü var. Santrafor bölgesinde Victor Osimhen şu an dünyanın en önemli forvetler arasında gösteriliyor. Ve yaz transfer dönemini hatırlayalım. Yaz transfer döneminde Indam'da 3 isim vardı. Gökeres, İshak ve bununla birlikte Victor Osimhen. Victor Osimhen'in Galatasaray'ı tercih etmesi çok çok konuşulmuştu. Galatasaray tercih etti ve şampiyonluk yaşadı. İkinci kez Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Victor Osimhen'in Afrika Kupası'nda olduğu dönemlerde sakatlık durumunun olduğu dönemlerde Galatasaray zorluklar yaşadı. Ama atan ve tutanımız sizin yaklaşık 100 milyon euro harcandı. Ve bu isimler de size totalde yolun sonunda katkı sağladı. Bu devam eder mi? Bu devam eder mi? Şöyle ki burada rakiplerin yapacağı transferlere bağlı. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un yapacağı transferlere bağlı. Rakipler bu şekilde devam ederse Galatasaray'ın şampiyonluğu devam eder. Günün sonunda bu şampiyonluklar Galatasaray taraftarını mutlu eder mi? Başarıya ulaştıkça başarılar artık size sıradan geliyor. Sıradanlaştığı için başarılar bunun bir kıymeti kalmıyor. Galatasaray taraftarının yeni sezonda beklediği en az Şampiyonlar Ligi'nde Son altı çeyrek final.
3: Eksik almayan Miktar'a geçemiyor.
2: Bunu da söyleyelim.
1: Bunun içinde mutlaka yatırım yapacaktır. Ki başkanın da bu tarz söylemleri var. Peki Salim, teşekkür ederim sana.
2: Yani benim bulunduğum ortamda biraz yoğun. Biz de Mikson alanına giriş için bekliyoruz.
1: Peki.
2: Girdikten sonra oradan da bağlantılarımız sürecek. Röportajlarımız devam edecek. Bunun da altını çizmiş olalım.
1: Teşekkürler Salim.
2: Rica ederim. Yayınlar dilerim. Kolaylıklar dilerim.
1: Hoşçakal. Evet, sevgili Salim Manaf, Radyo Spor programcısı ve Ajans Spor yazarı, kendisi stadyumdaydı. Az önce sordum. Yani rakipler böyle devam ettiği sürece Galatasaray'ın şampiyonlukları devam eder diyor. Çünkü Galatasaray yine benzer bir transfer politikasıyla devam edecek bu sene. Yani muhtemelen kadroda ciddi bir revizyon olacaktır ama yerlerinde mutlaka yenilerini bulacaktır. Çıtayı oldukça yükseğe koydu sarı kırmızılı takım. Belki Avrupa'da çok çok önemli bir başarı gelmedi ama Avrupa'dan o başarıyı elde etmek için de yoğun bir çaba sarf ediyor. Sarı kırmızılı takım biliyorsunuz sanırım 26 Mayıs'ta yanlış hatırlamıyorsam orada da Sayın Başkan tek adayla seçime giriyor. Haliyle tekrar görevde olacak diye düşünüyorum. Evet, bir Tüpraş Stadyumu'na gidelim. Radyo Spor Programcısı ve Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni sevgili Kerim Öztürk var. Kerim, merhabalar.
4: Merhabalar, kolay gelsin Caner.
1: Çok teşekkürler. Galatasaray şampiyon oldu. Dördüncü üst üste şampiyonluğu. Yarım toplamda 26.
4: Bir rekor galiba.
1: Fatih Hoca zamanında
4: da. Fatih Hoca zaman. Evet,
1: 4 yıl vardı ama mesela bir sonraki sene olursa herhalde tek rekor olacak.
4: Rekoru da kıracak.
1: Şimdi biz Tüpraş'a dönelim. Hani iddiasız bir mücadele baktığın zaman ama nihayetinde bir derbi, büyük bir mücadele. Geçen hafta kupada, daha doğrusu hafta içinde kupadan büyük bir trajedi Beşiktaş adına söylüyorum. Ve bugün de neredeyse tam kadro sahaya çıktı siyah beyazlar.
4: Doğru.
1: Maça ilgi azdı ama günün sonunda Beşiktaş kaybetti. Herhalde bu sezon çok büyük. Sergen Hoca geldikten sonra çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor siyah beyaz takım. Bu arada ben de Twitter'da bir tweet attım mesela. Sergen Hoca devam etmeli mi diye herkes hayır diyor mesela. Çok ilginç.
4: Tribünler de aynı şeyi söylüyor.
1: Ne diyorsun? Yani nasıl buldun mücadeleyi? Önümüzdeki sene devam edecekse nasıl olacak? Sanki böyle tribünler ve Sergen Hoca ilişkisi de kopmak üzere ya da koptu.
4: Şimdi önce şuradan başlayayım. Yani mücadeleyi şöyle yorumlamak lazım Caner. Sen de söyledin yani. İki iddiasız takım. Beşiktaş ligde dördüncülüğü garantilemişim gözüyle bakıyor. Son iki maçı var. İki maçta iki beraberlik alsa, hani bırak üç puanı, iki puanı alsa zaten ikili averajda Göztepe'nin üstünde olduğu için ligi dördüncü tamamlayacak. En kötü ihtimalle Trabzon'un kupada finale oynayamaması ihtimali üzerine konuşuyorum. Kupayı alamaması ihtimali üzerine konuşuyorum. Avrupa'da konferans ligine gidecek. Beşiktaş'ın iddiasız bir maçtı. Trabzon zaten ligde üçüncülüğü garantilemiş. Onun geçilme ihtimali söz konusu değil. Yani yıllardır alışık olduğumuz bir Trabzon Beşiktaş maçı vardır. Maçları vardır. Evet. 2020'lerin başından bu yana. Bol gol olmasa bile mükemmel futbolun oldu. Öyle bir maç olmayacağını 3 aşağı 5 yukarı hepimiz tahmin ediyorduk zaten. Böyle de oldu. Günün sonunda. Ama ben Beşiktaş'ın daha hırslı, daha istekli olacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş için yani taraftarla barışma mücadelesiydi bu.
1: Evet.
4: Çünkü Tüpraş Stadyumu'nda işte Konya mücadelesinin ardından taraftar, ki maçın başında bilmiyorum size yansıdı mı, taraftarın bir sessiz çığlığı vardı. Bir 5 dakika tribünler arkasını döndü, ardından takıma müthiş destek verdiler vesaire. Ben bir barışma maçı olacağını düşünüyordum. Evet, maçın istatistiklerine baktığımda toplama oynama oranında Beşiktaş öndeydi. İşte ne bileyim çekilen şut oranında Beşiktaş öndeydi. İlk yarı özelinde özellikle Trabzon'un bir tane isabet şutu vardı. O gol oldu vesaire. Şunu da maçı izleyen herkes gördü ya. Beşiktaş bu maçı kazandı. Hiç kimse o gözle bakmadı. Maçın ilk yarısında ayrı, ikinci yarısında ayrı. Özellikle Trabzon'un golünden sonra ayrı ayrı olmak üzere. Tribünden de özellikle kuzey ve güney tribünlerden. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Tribün isimlerini veriyorum. Çünkü kuzey ve güney, özellikle kuzey tribün stadı domine eden tribün. Yani artık diye düşünebilirsin bunu. İski Beşiktaş kapalısı diye düşünebilirsin. Kapalı altı diye düşünebilirsin. yönetim istifa, Sergen Yalçın istifa. İşte maç başında Sergen Hoca söylesene Sergen takım neden oynamıyor dedi tezahürat. Senin de söylediğin gibi Sergen Yalçın da aslında takım arasındaki bağ kopmuş durumda. Ben özellikle basın tribünü biliyorsun hani dinleyicilerimiz için de söyleyeyim. Basın tribünü tam böyle yedek kulübesinin üst tarafıdır. Her iki yedek kulübesini de net bir şekilde görebilir basın mensupları. Belki o yüzden öyle konumlandırılır zaten. Ben maç boyunca bir taraftan maçı izlerken bir taraftan Fatih Tekke'yi bir taraftan da Sergen Yalçın'ı izlemeye çalıştım. Fatih Tekke sürekli işte takımına bir şeyler yapmaya çalışırken Sergen Yalçın kollarını bağlamış. Kol elleri cepte bir şekilde. Maçı ben basın tribününde izler gibi, bakın stattaki taraftar izler gibi demiyorum. Basın tribününde biz biraz daha usturuplu, kendine dikkat eden, tezahürat yapmayan vesaire gibi bir şekilde izleyen durumlardayız. Kişilerizdir. Çünkü etik bunu gerektiriyor zaten. Sergen Yalçın bizim izlediğimiz gibi maç izledi. Dakikayı 67'ydi galiba oyuncu değişikliğini yaptığında. Evet. Jota Silva'yı oyuna aldı. Şimdi ben sana şunu soracağım. Beşiktaş'ta sol açık kim var? Hani sol açık statüsünde bir oyuncu kim var desem herhalde herkes Jota Silva'yı söyler değil mi? Başka bir sol açık yok çünkü Beşiktaş'ta.
1: Evet yok.
4: Jota Silva'yı açığa alarak bir şeyler denemeye çalıştı falan. Ben şunu gördüm maç boyunca. Evet, Sergen Yalçın'la taraftar arasında bir bağ kopmuş. Ama Sergen Yalçın'la Beşiktaş arasında da bir bağ kopmuş. Yani orada bir tamamen kopuş söz konusu. Yani bu maç sonunda olmasa bile bir sonraki maç belki sezon sonunda Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın devam etmeyeceğini, önümüzdeki sezonda farklı bir arayış olacağı inancında olan taraftayım.
1: Kerim, şimdi ilginç bir şey var. Yani sana da sorayım. Endidi mesela. Niye oynamadı mesela? Oynamadı. Çok merak ediyorum. Neden merak ediyorum? Çünkü iki maçtır Beşiktaş sadece bir oyuncu değişikliği yapıyor.
4: Evet. Ama yani bunu bilmiyoruz. O orta saha daha kreatif hani. Endidi ve Aslani'yi birbiriyle kıyasladığımızda Aslani Endidi'ye kıyasla daha kreatif. Endidi daha kesici. Aslani daha pas dağıtabilen kreatif bir oyuncu. Belki öyle düşündü. Belki o gözle baktı. Hakikaten artık Sergen Yalçın'ın ne düşündüğünü, nasıl bir yapı içerisinde, düşünce yapısı içerisinde olduğunu düşünebilmek, anlayabilmek Beşiktaş maçlarını izleyen, Beşiktaş takip eden hiç kimse için kolay bir iş değil. Öyle söyleyebilirim sadece.
1: Peki Kerim, teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
4: Rica ederim.
1: Kolay İyi gelsin sana.
4: Bu arada Galatasaray'ı da kutluyorum. Tüm Galatasaraylıları da kutluyorum. 4 yıl üstte şampiyonluk. Son dakikada gelen dördüncü gol, mağlubiyetten 1-0'dan 2-1'den geriye dönüş, kendi evinde şampiyonluk turunu attı. Tebrik ederim tüm Galatasaray ve Galatasaray camiasına.
1: Peki, teşekkür ederim sevgili Kerim, kolay gelsin.
4: İyi geceler hocam.
1: Sağ ol. Evet, Radyo Spor Programcısı ve Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni sevgili Kerim Öztürk bizimle birlikteydi. Tüpraş Stadyumundaydı, onun da görüşlerini aldık. Tabii uzun uzun belki oturup konuşabiliriz Beşiktaş ama bugün Galatasaray şampiyonluğunu konuşuyoruz. Ondan da biraz aslında belki uzun vadede yine konuşuruz. Beşiktaş'ta da her an gelişmeler olabilir. O yüzden de onun da bir fikrini alalım dedik. Stadyumda büyük bir tepki olduğunu söylüyor. Evet. Bir anda tabii bugünkü görüntüden sonra Sayın Adalı'nın 2023-24'te işte belki kullandığı sözler aklına geliyor Beşiktaş'ın taraftarı tarafından. Beşiktaş'ı asla bir daha böyle göremeyeceksiniz diye. Bu sene derbi kazanamadan

0: İşte o yüzden biz başarısız demeyi de çok doğru bulmuyorum artık. Birilerinin sorumluluk alması gerekiyor Beşiktaş adına. Ve bir yerden de başlamak lazım. Artık bakalım nasıl olacak. Hani bu oyuncular özelinde bir şey mi yoksa teknik ekip mi, tekrar bir seçim süreci mi olacak? Çok emin değilim ama mutlaka bir şeyler olacak. Evet, Okan Hoca'nın da tabii maçtan sonra sözleri var. Onları da bir taraftan takip etmeye çalışıyorum. Çünkü önemli bir zafer Okan Hoca için de. Bu sene çok eleştirildi. Bu sene Galatasaray taraftarı da çok eleştirdi. İnanılmaz derecede zaman zaman yerden yere vurdular. Oynattığı oyun, aldıkları skor, alınan skorlar vesaire. Hani böyle çok mutlu bir sezon geçirmedi Galatasaray taraftarı. En azından öyle söylediler birçok zaman. İşte oyun çok güven vermiyor, skorlar çok güven vermiyor. Her an düşebiliriz gibi birçok söylemlerini ya da yorumlarını zaman içinde okuduk zaten. Evet, şöyle bakıyorum. Var mı abi Rams Park'tan bağlantımız? Yine sevgili Vedat abi, Görkem, Genco, Boran hangisi müsaitse yazıyorlar çünkü bana. Müsait olanlara bir bakarsın abi. Evet, şu anda ben de bu arada izliyorum. Rams Park'ta, İzmir'de, Brüksel'de, Bakü'de, Taksim'de, aynı anda birçok yerden. Bu arada Azerbaycan'da da çok kalabalık. Yani 3 büyük takım taraftarı gerçekten harikulade Azerbaycan'da. Buradan da Azerbaycan'a, can yoldaşlarımıza, kardeşlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Şu anda Bakü'de de çok müthiş bir kalabalık var. Yayıncı kuruluş gösteriyor. Taksim yine aynı şekilde. Belçika'da, Brüksel'de taraftarlar. Sokakta, İzmir'de yine ciddi bir kalabalık var. Eminim Türkiye'nin birçok yerinde Rams Park'ın etrafı, Rams Park'ın içi ciddi bir şey var, reaksiyon var. En azından an itibariyle, belki daha sonra toplu bir, yani bir yerde bir kutlama yapılacaktır. Evet. Bir taraftan da az önce bahsettiğim gibi Beşiktaş tarafına da bakıyorum. Çok ciddi reaksiyonlar var. Eski futbolcular, Beşiktaş yine yazarları çok ciddi tepkiler var bugünkü oyuna ya da şu anda gelinen noktaya. Şimdi tabii Galatasaray'ı konuşacağız, yine değerlendireceğiz 26. şampiyonluğunu. Evet, ben de tebrik ediyorum. Evet, Vedat abinin konuğu var. Bir bakalım. Vedat abi, hoş geldin bu arada.
1: Birazdan tabii birazdan konuklarımız da olacak sevgili Caner.
0: Ha,
1: Özellikle
0: tamam.
1: şu anda tabii basın toplantısı da gerçekleşiyor. Okan Buruk'un birçok arkadaşımız da basın toplantısı, onlarla da konuştum. Birazdan muhtemelen basın toplantısı bittikten sonra yayınlanabiliyor biliyorsun televizyonlarda. Biz de oradan yayınlayacağız. Basın toplantısı da bakalım Okan Buruk neler söylemiş onu da göreceğiz. Evet, bir sezon geride kalmak üzere. Şampiyonluğu da Galatasaray bir hafta kala elde etmiş durumda. Galatasaray'ları tebrik edelim. Galatasaray taraftarlarını eminim çok mutlular şu anda. Şu anda da zaten Türkiye'nin dört bir köşesinden görebiliyorum ben de birçok televizyon kanalında Galatasaraylı taraftarların sevinç gösterileri var. Tabii bütün bir sezonun ağır bir yükü var tüm
0: Tabii.
1: takımların üzerinde. Ve sonunda gelen başarı ve şampiyonluk o yükü bir anda alıp götürüyor ya da o yük bir anda mutluluğa dönüşü veriyor. Galatasaray taraftarlarının da şu anda yaşadığı bu. Bugün herhalde en önemli öne çıkan konulardan bir tanesi Galatasaray'ın ne kadar zorlandığı olacaktır. Bu maçı kazanırken bunu bir kere söyleyelim. Yani Galatasaray gerçekten geçtiğimiz haftada bu haftada geçtiğimiz hafta zaten kazanamadı da bu hafta özellikle kendi sahasında olması, yani ben özellikle maçın içerisindeki o 70. dakikaya kadar ki Galatasaray'ı gördüm, bir de 70'ten sonrasını gördüm.

0: Bence 70'ten sonraki Galatasaray biraz da o şampiyonluğu yakaladı diyebiliriz. Anlar vardır futbolda. İşte o anları iyi yakalamak gerekir. Yani işte çok şey konuşulur. Atılan goller, işte bugün Osimhen'in aldığı penaltı vesaire, o kadar çok şey konuşulur ki bugün konuşulacaktır da. Ama sonuç itibariyle ben hep şunu söylüyorum. Bir sezondan bahsediyoruz. Bütün bir sezondan bahsediyoruz ve bütün bir sezonda alınan sonuçlardan bahsediyoruz. Ve öyle ya da böyle Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında, Trabzonspor karşısında bu sezon özellikle daha az hata yaptığını da belirtelim. Çünkü Galatasaray'ın hata yaptığı dönemlerde işte Fenerbahçe ve Trabzonspor bunları değerlendiremediler. Anlardan bahsediyorum ya, futboldaki anlardan, işte bundan bahsediyorum. Şimdi konuşuyoruz, bak Antalyaspor, Karagümrük gibi takımlara Fenerbahçe puan kaybetti.
1: Evet.
0: Ve bugün düşme potasında, belki de düşmesi en olası iki takımdan bahsediyoruz. O yüzden o futboldaki anları yakalayabilmek doğru, belki de anlar, o anlar işte, o maçları kazanabilmek sizi şampiyonluğa götürebilir. Trabzonspor için de bunu söyleyebiliriz. Galatasaray'ın hatalarında Fenerbahçe ve Trabzonspor bunları değerlendiremedi. Galatasaray da son bölüme böyle önde girince zaten üzerine mutlaka yani Galatasaray'ın üst üste kaybedeceği 3 maçtan sonra ancak şampiyonluk gelebilirdi Fenerbahçe için ya da Trabzonspor için. O ihtimalle çok düşük olduğunu zaten hepimiz konuşuyorduk. Dediğim gibi tebrik etmek lazım Galatasaray'ı.
1: Vedat abi, sana bir şey soracağım.
0: Evet.
1: Şimdi mesela bu sene tabii en çok zorlandığı sene Galatasaray'ın, aslında son 4 senenin özetine baktığımız zaman daha rahat, ya da daha rahat demeyeyim ama daha güçlü oyunlar vardı. Bu sene oyun anlamında aslında geriye doğru bir gidişat var. Taraftarın birçoğu da belki bundan muzdarip veya mutsuz oluyor. Bir doymuşluk görüyor musun birçok oyuncuda?
0: Şimdi aslında sebeplerden birisi bu.
1: Ya sen de
0: Doymuşluk.
1: görüyorsun değil
0: Tabii
1: mi bunu?
0: tabii yani artık futbolcular son 4 senedir aslında özellikle de Galatasaray'ın böyle omurgası diyebileceğimiz bölüm hep aynı oyunculardan oluşuyor neredeyse.
1: Evet.
0: Bir doymuşluk söz konusu, bunu kabul edebiliriz, ama bunun yanında mutlaka şunu da söylemek lazım. Özellikle bu sezon çok fazla maç oynadı Galatasaray takımı, işte Şampiyonlar Ligi'nde daha uzun yol yürüdüler ve onun da etkileri oldu diyebiliriz. Bunun yanında Galatasaray'da transfer sürecinde, özellikle sezon başı kadro yapılanmasında hep siz de bahsettiğiniz Mertens'in yerinin doldurulamamış olması. Yani evet, Galatasaray'ın iyi bir orta sahası var, mücadeleci, koşan bir orta sahası var, ama mutlaka bunun yanına bir de işte o anahtar pası atabilecek, hücumu doğru yönlendirebilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Bu sezon Galatasaray için hani şampiyonluk gelirken işte kimleri öne çıkarabiliriz diye ben sana bir soru sorayım. Mesela elbette Osimhen bir kere mutlaka öne çıkarılacaktır, değil mi?
1: Tabii.
0: Birinci isim o olur. Ben Uğurcan Çakır'ın mutlaka öne çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bence Galatasaray'ın çok çok önemli anlarda o kadar önemli kurtarışlarla puan almasını
1: Mesela
0: sağlamıştır ki.
1: Alanyaspor maçı,
0: Evet.
1: deplasman, 3 puan.
0: Yani Uğurcan Çakır, Osimhen, bu iki isim.
1: Ben bire Uğurcan'ı koyuyorum. Bire.
0: Bire sen
1: Tabii,
0: Uğurcan'ı koydun.
1: Uğurcan'ı
0: Tamam.
1: koyuyorum.
0: Ya olabilir aslında. Osimhen'de zaman zaman sakatlıklar
1: Evet.
0: vesaire derken bazı dönemleri de oldu. Doğru söylüyorsun, ama Uğurcan çok istikrarlı bir şekilde o başarıyı gösterdi. Diğer taraftan tabii Barış Alper Yılmaz'ın zaman zaman yükselen performansı, bence özellikle sezon başını çok iyi hatırlıyorum ben. Sezon başında Galatasaray'ın hücum opsiyonu yokken Barış Alper tek başına sırtlamıştı takımı. Sen de
1: Doğru.
0: hatırlayacaksın. Onun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Savunma bence çok önemli bir şey. Bu şampiyonlukta çok önemli bir parça. Galatasaray'ın da bir süredir devam eden savunmadaki o istikrarı, işte Davinson Sanchez, Abdülkerim ikilisinin başarılı işler yapmış olması. Burada tabii şunu da söyleyelim. Yani Galatasaray önemli bir omurgaya sahip ve bu omurgada Galatasaray'ı taşıdı bir noktaya, ama özellikle yine söylüyorum, işte Mertens'in yerinin dolmaması, bek konusunda hem solu bek hem sağ bek konusunda bir türlü Galatasaray'ın son 2 yıldır o istikrarı yakalayamamış olması vesaire. Bunlar da aslında bu sezon bu kadar fazla hata yaparken Trabzonspor ve Fenerbahçe, Galatasaray'ın da yeni hatalar yaparak puan farkının açılmaması ve bu sona kadar kalmasının asıl nedenlerinden birisi diye düşünüyorum. Ben biraz özellikle sezon sonunda ya belki 5 ya da 6 oyuncuyla yolların ayrılabileceğini düşünüyorum. En az 5-6 oyuncu.

0: bu arada.
1: Yani mesela şey mi düşünüyorsun? Düşüncem, örnek veriyorum. Torreira gitmek istiyor ya da ayrılacak gibi bir ifadesi var. İşte Icardi zaten
0: yani
1: son
0: konuştuk
1: maçı.
0: Evet. Şimdi Icardi, işte Torreira'dan bahsedebiliriz. Osimhen'e çok iyi bir teklif gelirse Osimhen'in gitmesi söz konusu olabilir. Ben mesela Davinson Sanchez'le devam edilmeyeceğini düşünüyorum. Bu sezon özellikle Davinson Sanchez'in performansındaki düşüş çok net ortada diye benim düşüncem bu. Sağ bekte Sacha Boey mutlaka gönderilecektir diye düşünüyorum. Başka bir isim de belki orası yeniden takviye edilecek. Bunun dışında başka...
1: Torreira vardı.
0: Torreira'yı söyledik zaten. Söyledik Torreira mi? Gidecek.
1: Barış'a teklif gelebilir.
0: Ha, Barış'a, evet, Barış'ın gitmesi söz konusu olabilir ki devre arasında çok iyi bir teklif gelmiş. Barış gönderilmemişti. Sonra toparlandı o iş ama muhtemelen Barış'a belki sezon sonu evet sana izin vereceğiz sözü de verilmiş olabilir.
1: Olabilir.
0: Yani ben dediğim gibi 5-6 oyuncuyla, hatta bu sayı 8-10'a da çıkabilir Galatasaray'da, yolların ayrılacağını düşünüyorum. Lemina ile bence devam etmeyecek Okan Buruk. Çünkü Lemina'nın hemen hemen Okan Buruk'un her röportajında şunu duyuyoruz. Lemina'nın rejenerasyon sorunu var. Yani vücudun kendini yenilemesi çok geç oluyor. O yüzden 3 günde bir maçlara çıkamıyorsun Lemina'yla. Elinde Lemina varken rotasyonun geniş demek olmuyor bu yani. Çünkü bir maç oynuyor, ikinci maç için bir hafta beklemek zorundasın oyuncu oynatabilmek için. Burada Lemina'yla da devam etmeme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Yani kısacası Galatasaray'da birçok oyuncu değişecektir ama gitmeden önce o oyuncular işte şampiyonluğu da Galatasaray'a getirmeyi başardılar. Mauro Icardi'den bahsettin sen biraz önce. Icardi'nin son maçı, yani artık herkes bunun farkında. Ya ben devre arasında da farkındaydım da bunun. Evet. Ben burada söylüyordum ama o zaman Galatasaray taraftarları biraz daha işte Icardi'den taraf şeylerini koyuyorlardı, tepkilerini koyuyorlardı ama belliydi. Yani Icardi'nin futbola yeniden dönebilmesi için önce kendi problemlerini çözebilmesi gerekiyor. Gerçekten hem o sakatlığı da çok etkiledi ama bence sakatlıktan daha ziyade mental olarak bazı sorunları var. İşte çocukları var biliyorsun Arjantin'de vesaire. Onları çözmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: O da zor Vedat abi.
0: Çok zor. Çok tabii. Zor. Çok zor. Ama son itibariyle Galatasaray öyle ya da böyle bir zarar veriyordu o süreç. Ama Icardi son maçında da yine ayrılmadan önce burada takımıyla birlikte bir şampiyonluk kutladı. Şu anda kutlamalara da devam ediyor bu arada, onu da söyleyelim. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Yani burada tabii Galatasaray'ın elde etmiş olduğu bu şampiyonluk, 4 defa üst üste gelen şampiyonluk çok başka bir bence başarı. Neden? Evet. Onu şöyle söyleyeyim. Şimdi Galatasaray'da geçmişte de Fatih Terim döneminde 4 yıl üst üste şampiyonluklar vardı. Şampiyonluk vardı. Ama o dönem o kadar dominant bir kadrosu vardı ki Galatasaray'ın. Yani çok dominant bir kadro vardı ve o zaman bu kadar, en azından şimdiki kadar işte Avrupa Şampiyonlar Ligi vesaire maç trafiği de bu kadar yüksek değildi, öyle evet. Söyleyebiliriz.
1: Evet, doğru. Tabii ona rağmen yine de Galatasaray eskiden 4 yıl üst üste şampiyon oldu ama şimdi de tabii bu kadar yabancı oyuncularla, yerli oyuncularla yani böyle bir takım olgusu yaratmak ve bunu da hani 4 yıl üst üste sürdürmek gerçekten bir başarı diye düşünüyorum. Buradaki Okan Hoca'nın da bence payını teslim etmek lazım. Ne kadar eleştirilse de ben birçok zaman katılmadım bu eleştirilere. Bazen katıldım, bazen katılmadım. Ama sonuç itibariyle Okan Hoca en çalkantılı sezonunda yine Galatasaray'ın oyun anlamında daha düştüğü, belki biraz daha aşağılarda, yani çok tatmin etmediği bir sezonda, yine sezonun genelinden bahsediyorum, yine de şampiyon olmayı başardı. Ligin bitimine bir hafta kala. Osimhen'in işte Afrika Kupası'na gitmesi, o Icardi'nin formsuzluğu, orta sahada İlkay mı, Torreira mı, Lemina mı? Hani burada böyle bir istikrarda, özellikle Torreira'nın yanına bir backup tam anlamıyla yapamamaları. Mertens'in yerine Yunus mu oynasın, Sané mi oynasın, Barış mı oynasın ikilemleri. Aslında hani az önce bahsettiğim tam da bu ama buna rağmen yine de şampiyonluk bence değerli.
0: Çok değerli tabii ve önümüzdeki sezon Caner sanki bir yeniden bir yapılanma Galatasaray'da olacak gibi görünüyor.
1: Abi başkanın söylemlerini duydun mu Sayın Dursun Özbey'in? Okan Hoca'yla 2028'e kadar uzatmak istiyorlar. Sözleşmeye, biliyorsun Mayıs'ta şey var, seçim var.
0: Ya benim için rakamların da çok bir önemi yok.

0: Yani imzalarsın.
1: Yani 6
0: ay sonra
1: uzatacaklar.
0: Tabii tabii ben onu biliyorum. Yani şunu diyorum. Yani bu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bu takımlarda imzayı atarsın. 10 yıllık da atarsın ama ikinci yılında hayatını bileyim 6 ay sonra kararı değiştirebilirsin. Yani bunlar yaşanabilecek şeyler. Bunu belirtelim. Ayrıca dediğim gibi yani Galatasaray'da bir yeniden yapılanma söz konusu olabilir. Özellikle işte bazı biraz önce bahsettik. Savunmada, orta sahada çok ciddi değişimler yaşanabilir.
1: Evet.
0: Bu nedenle önümüzdeki yıl bambaşka bir yarış da olacak gibi görünüyor ligde. Daha tabii konuşmak için de erken ama bir kere daha tebrik edelim. Galatasaray'ı tebrik edelim. Galatasaray taraftarları tebrik edelim. Önemli bir şampiyonluk.
1: Evet, gerçekten değerli bir şampiyonluk. Hani çok ciddi bir serüven baktığınız zaman neredeyse işte 8-9 ay mücadele ediyorsunuz. Rakiple mücadele ediyorsunuz. Şampiyonlarla ilgili mücadele ediyorsunuz. Kendi taraftarınızla mücadele ediyorsunuz zaman zaman. Her şey oluyor ama nihayetinde bunu zirvede bitirmek tabii ki değerli. Dediğim gibi ben hani kadro ne kadar iyi olursa olsun hani sonuçta bu takımın komutanı Okan Buruk ne kadar eleştirilse de tarihi bir başarıya da imza attığını söyleyelim. Devam eder mi kısmını bilmiyorum. Önümüzdeki sene takımların kuracağı kadroya, getirecekleri teknik direktörlere, yapacakları yatırıma bağlı olarak değilse de yine de en avantajlı takımın yani çok ciddi bir Galatasaray'da değişim olmazsa Galatasaray'ın yine en avantajlı kulüp olduğunu düşünüyorum. Olacağını düşünüyorum. Sene sonunda da yine devre arasında belki çok yapamadı ama sene sonunda mutlaka takımın ihtiyacı olan transferleri yapacaktır diye düşünüyorum. Başkanın da seçimden güçlenerek çıkması önemli. Yönetim kurulunu gördüğüm kadarıyla değiştiriyor. Yine yeni isimler, eski isimleri belki bir önceki yönetim, yani şu andaki mevcut yönetimde olan bazı isimleri biraz daha göz önüne getiriyor. Yine nokta atışı transferler yapacaktır. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak Galatasaray. Bunun da verdiği bir avantaj var. Çok ciddi bir hoş geldin parası var, ayak pastı parası var. Bunlar mutlaka transfer sürecine sirayet edecektir. Osimhen'in, Sané'nin olduğu takımda tabii Avrupa'dan da başka yerlerden de futbolcular gelebiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynamanız çok ciddi bir etki yaratıyor. Bunu her defasında zaten söylüyoruz. Galatasaray da burayı gayet iyi bir şekilde kullanacaktır. Ben de Galatasaray'a gönül veren taraftarları tebrik ediyorum. Okan Hoca'yı tebrik ediyorum. Sayın Dursun Özbey'i tebrik ediyorum. Neden? Çünkü başladığı günden itibaren sürekli hep büyük düşündü ve bunun sonucunda da hani Türkiye Ligi'nde şampiyon olmasından söylemiyorum. Hep takımı ileri taşımaya çalıştı. Çok fazla zaman zaman yaptığı açıklamalar belki gündeme oturdu. Zaman zaman eleştirildi. Zaman zaman tartışıldı ama nihayetinde Galatasaray'ın başında 4 yıl üst üste şampiyon olan takımın başkanı. Öyle de bakmak lazım. Ve yakın bir zamanda da kazanacak. Caner abi, Vedat abi kolay gelsin. Sen haklı çıktın. Galatasaray şampiyonluğu vermez diye tebrik ediyorum. Yayınlarda başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Kim haklı çıktı? Vedat abi mi ben mi? Kim haklı? Sevgili Cesur, yazarsan sevinirim. Evet, sizler de yazabilirsiniz bu arada düşüncelerinizi. 0538-052-1487 siz hani gerçekten bunu yazacaksanız bu arada sadece böyle başka nedenlere bağlayacak dinleyicilerimiz yazmasın rica ediyorum ya işte öyle oldu böyle oldu hakemler şunlar bunlar olabilir sezon boyunca takımlar lehine aleyhine hakemler hata yapıyor ama bunu 4 sezon üst üste hakemler sayesinde şampiyon oluyorlar falan demeyi çok doğru bulmuyorum. Bu çok sürdürülebilir bir şey olamaz zaten yani. Bir hafta, iki hafta, üç hafta, beş hafta hakemler hata yapabilir. Mutlaka yapıyorlardır. Zaten onları da eleştiriyoruz farkındaysanız. Kime hata yaparsa, kimin lehine aleyhine hata yaparsa zaten bol bol biz de eleştiriyoruz. Evet. Beşiktaş bu arada 40 yıl sonra ilk kez bir sezonda Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la oynadığı hiçbir maçı kazanamamış. Bu da böyle bir istatistik geldi ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ne demiş? Evet. Sergen Hoca'nın açıklamalarına da mutlaka bakacağım. Çünkü maçtan sonra açıklamalar mutlaka yapacak. Evet, sevgili Adem Bey Antep'ten yazmış. Şampiyon Galatasaray hayırlı olsun demiş. Şimdi önümüzdeki sene tabii yine konuşuruz ama özellikle bu sene yine hakemler çok tartışıldı. Girmeyeyim bu konuya ama önümüzdeki sene umarım federasyondan radikal kararlar bekliyorum. Artık dört büyüklerin takımına yabancı hakem mi getirirsiniz, varı yabancıdan mı ibaret kılarsınız, yepyeni böyle hiç görmediğimiz hakemler mi görürüz, onları işte artık güzel bir eğitimden mi geçirirsiniz yaz ayı boyunca. Ama bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bu kadar hakem tartışmamız gerekiyor. Sezon sonunda hani kim şampiyon olursa olsun, kim başarılı olursa olsun mutlaka bir neden sonuç ilişkisi kuruyoruz. Bunu yapmamamız lazım. Hak eden ya da şampiyon olan takımlara da yazık. Yani sonuçta ciddi bir performans var. Hani görüyorum mesela bir maç izliyorum şurada. Kendim izliyorum. 7 yıldır izliyorum bütün maçları. Hani daha hakem penaltıyı çalıyor. X'e bakıyorum. Daha hani VAR inceliyor. İşte X takım diyelim ki Beşiktaş. Hadi öyle örnek vereyim. İşte Fenerbahçe mücadelesi. Beşiktaş lehine bir penaltı verildi. Verilmez ya. Hadi diyelim ki verildi. Daha hakem VAR'ı dinlerken işte bakıyorum 10 bin tweet gelmiş. Veya işte Galatasaray Fatih Karagümrük mücadelesi. Ya işte hani bunlardan biraz kurtulmak lazım. Gerçi bu tartışmalar devam edecektir. Yani biz uzaydan da hakem getirsek bunlar devam edecek. Çünkü hiç kimse adalet istemiyor, ayrıcalık istiyor. Bunu bir söyleyelim de hani kimse demesin bana %80'imiz böyleyiz maalesef. Herkes bana yapasın diyor. Bana yapıldıysa başkasına yapılmasın diyor. Veya bana da yapılmasın ya da işte bana yapıldı ama 5 hafta önce de rakibime yapılmıştı diye kıyaslamalar yapıyor. O yüzden geçelim. Hani bizim futbol iklimimizde biraz böyle garip. Neyse, bugün bu tartışmalara girmeyeyim. Bak demiş ki evet Vedat abi tekrar.
0: Evet Caner, şunu da hemen paylaşalım. Süper Lig'de Karagümrük ve Kayserispor ligden düşen iki takım oldu. Onu da belirtelim. Son
1: Evet.
0: hafta öncesinde 27 puanda kalan Karagümrük ve Kayserispor ligden düştüler. 29 puanlı Antalyaspor ligden düşen 3. takım adayı şu anda. Gençlerbirliği'nin 31, Kasımpaşa'nın 32, Eyüpspor'un 32 puanı olduğunda belirtelim. Ve önümüzdeki haftanın da şöyle bir hemen maç programına baktım. Dedim ki ne var burada? Antalyaspor kimle oynuyor? Bir bakalım hemen Caner. Antalyaspor kendi evinde olacak herhalde değil mi? Son hafta.
1: Antalyaspor kendi.
0: Kocaeli Spor'la oynuyor. Yani
1: Evet.
0: bu hafta Kocaeli Karagümrük'e kaybetti. Biraz böyle motivasyonlarını kaybettiklerini söyleyebiliriz lige dair
1: Sezon
0: Kocaeli
1: bitti onlar
0: Spor'un.
1: için abi.
0: Evet, Antalyaspor kazanabilir burada. Eğer Antalyaspor kazanırsa Gençlerbirliği'nin durumuna bir bakmak lazım. Gençlerbirliği,
1: Trabzonspor deplasmanı.
0: evet Gençlerbirliği Trabzonspor deplasmanında çok zor bir deplasman Gençlerbirliği adına. Ama tabii orada da şöyle bir durum var. Yanlışım yok değil mi benim? Önce şeyde mi oynayacaklar? Ligde mi, kupada mı?
1: Önce kupada oynayacaklar.
0: Önce kupada oynayacak Gençlerbirliği Trabzonspor, ardından da ligde oynayacaklar. Böyle üst üste iki maç oynanacak. Orada da belki Trabzonspor'un motivasyon kaybı, belki bir beraberlik bile Gençlerbirliği için çok önemli olabilir burada. Onun dışında Eyüpspor ve Kasımpaşa'ya da bir bakalım. Kasımpaşa bugün valla kendi kendini ateşin içine attı
1: Kasımpaşa
0: diyebilirim.
1: Galatasaray'la oynuyor içeride.
0: Çok zor tabii. Ama Galatasaray'ın tabii artık şampiyon olduktan sonra oynanacak bu karşılaşmada Kasımpaşa puan alabilir.
1: Bir puan
0: Oradan da
1: yetiyor Vedat abi.
0: evet. Eyüpspor kiminle oynuyor ona da bir bakalım
1: Fenerbahçe
0: hemen.
1: deplasmanı.
0: Eyüp de Fenerbahçe. Valla burada hala en avantajlı takım Antalyaspor gibi gözükmüyor mu?
1: Abi böyle gözüküyor.
0: Ama
1: Yenerse 32.
0: işte yenerse 32 yapacak. Diğer takımlarında işte biri Trabzonspor, biri Fenerbahçe, biri Galatasaray ile oynuyor
1: Evet.
0: rakipleri.
1: İlginç değil mi?
0: Muazzam bir şey gelmiş, fikstür gelmiş
1: Bak
0: önlerine.
1: şimdi Antalyaspor
0: Bakalım.
1: kazansaydı muhtemelen ligde kalacaktı. Ben sana söyleyeyim.
0: Beraberlik bile belki onlar için çok büyük
1: Tabii
0: avantajdı.
1: beraberlikte de
0: Peki bir
1: kalabilir.
0: şey soracağım. İkili averajlarına bakma şansın var mı Caner? Bu takımların. Antalya Spor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Eyüp. Mesela Antalya Spor'la ikili averajda Kasımpaşa ve Eyüp'ün durumu nedir?
1: Hemen tabii ki bakalım.
0: Şöyle geriye dönük bir bakalım. Antalya Spor İki maçta ne yapmış Kasımpaşa ve Eyüp'e karşı?

0: Oradaki ikili averajı bir görelim. Ona göre dahil edelim.
1: Antalya ilk maçta Kasımpaşa'yı yenmiş abi 2-1.
0: İkinci maç?
1: İkinci maç 0-0. Yani üstün.
0: Averajda üstün, tamam.
1: Evet, diğer kimdi? Eyüpspor.
0: Eyüpspor'a bakalım. Yani Kasımpaşa'yı bu denklemin içine dahil ediyoruz her şekilde.
1: Evet. Tabi 32 puanda çünkü. Antalyaspor, Eyüpspor. Hemen bakıyorum. Antalyaspor, Eyüpspor. Deplasmanda 1-0 yenmiş Eyüpspor'u.
0: Antalyaspor'u yenmiş. İkinci maç?
1: İkinci maç kendi sahasında 3-0 yenmiş. Ona karşı da üstün.
0: Yani evet, çok büyük bir avantajı var hala Antalyaspor.
1: Gençler Birliği'ne bakayım mı?
0: Olur tabii, bakalım. Yani orada da bir beraberlik çıkarırsa evet, orası da bir şeye girebilir.
1: Antalyaspor'un Gençler Birliği'ne karşı durumuna bakayım mı?
0: Evet.
1: Onu da deplasmanda 1-0 yenmiş. İçeride de Gençler Birliği mücadelesinde ne olmuş? Bulamadım. Bulurum şimdi. Ha, ilk maçta tabii deplasmanda yenmiş. Sonraki maç kendi sahasında, hemen bakıyorum abi. Orada da evet, ona karşı da üstün. Onda da 2-1 kazanmış. Bu arada çok ilginç değil mi? Buradaki her takıma karşı üstün.
0: Tabii ya, şu anda en büyük avantaja sahip olan takım Antalyaspor. Burada nasıl bir şey olabilir biliyor musun?
1: Mesela, herkes 32 olabilir abi.
0: Herkes 32 olursa işte o zaman işin içerisine dörtlü averaj girerse bambaşka bir şey konuşulabilir.
1: Antalya kesin kalıyor. Üçüne karşı da üstün çünkü.
0: Ya ama işte gene belli olmayabilir.
1: Neden?
0: Ya dörtlü averaj girdiği zaman diğer takımların birbirleriyle durumu nedir ona bakılacak. Ama tabii Antalya yine kalıyor.
1: Hepsine karşı.
0: Evet, yani şurada işte. Şu anda Antalyaspor en avantajlı takım.
1: Kazandığı takdirde.
0: Kazandığı takdirde tabii, çok net.
1: Evet.
0: O bir kere net. Yani kazanmak zorunda olduğu bir maça çıkacak Kocaeli karşısında. Eğer kazanırsa, 32 puan yaparsa ondan sonrasını düşünmesine gerek yok zaten.
1: Aynen öyle. Vallahi ilginç bir hafta olacak önümüzdeki hafta.
0: Bak şöyle olsaydı hesaplar mesela, eğer Kasımpaşa bugün en az bir puan alabilmiş olsaydı, Kasımpaşa bu denklemden çıkıyordu, Gençler Birliği de 30 puanda kalıyordu.
1: Tabii.
0: Hatta 29 puanda kalıyordu.
1: 29.
0: Yani o zaman işte iş biraz daha şeyle kalabilirdi. Yani Eyüp, Gençler Birliği ve Antalyaspor arasında kalabilirdi. Ama Kasımpaşa bugün mağlup olarak, ki o son dakikada bir penaltı golüyle mağlup oldular. Görmüşsündür belki onu da.
1: Evet, evet.
0: Maçın son anlarında bir penaltı geldi. Yani valla artık lig öyle bir hale geldi ki Caner, kimin kime yenileceği, kimin kazanacağı çok bilemiyorsun. İşte bugün Antalyaspor'u gördün. Yani ligin bütününde çok beklentilerimi karşılamayan Antalyaspor bugün Galatasaray'a kök söktürdü.
1: Doğru, çok iyi oynadı.
0: Yani kesinlikle öyle. Bu arada tabii benim tahminlerim şu anlamda başarılı oldu. Kayserispor bu ligin en çok gol yiyen, en az gol atan takımı. Ve diyordum ki yani bu şeylerle, istatistiklerle çok zor diyordum. Öyle de oldu Kayserispor'un durumu. Karagümrük benim beklediğimden biraz daha dişli çıktı, bakma sen. Yani yine de önemli işler yaptılar son bölümde. Daha erken ben bekliyordum. Hatta bir 7-8 hafta önce konuşuyorduk, hatırlıyor musun? Ben dedim ki 1-2 haftaya belki Karagümrük'ün düşmesi kesinleşebilir, ama ondan sonra muazzam bir şeyler yapmaya başladılar.
1: Kazanlar sürekli.
0: Tabii. O gün bugündür iyi şeyler yapıyorlar. 27 puana kadar geldiler ama yetmedi. Tabii buradan şu sonucu da çıkarmak lazım. Ligin ilk yarılarında bu takımlara ya sezon başında doğru kadro mühendisliğiyle ligin ilk yarılarında puan toplamaları gerekiyor bu takımların.
1: Doğru.
0: Yani yanlış hatırlamıyorsam Karagümrük toplamda kaç puan toplamıştı ligin ilk yarısında Caner? Şurada hemen bakayım, 17 maçın sonundaki puan tablosunu bir görelim.
1: Düşüktü ama ya.
0: 9 puan Caner.
1: Evet.
0: Sadece 9 puan.
1: O yüzden de düştüler yani, zaten.
0: İşte zaten ilk yarıdaki o performansa göre düşüyorlar. Eğer ilk yarıda bir 15 falan çıkarsalardı şimdi 30 puanlardaydılar. Çok rahat, ne 30, hatta daha da fazlası.
1: Daha da fazla.
0: Yani 18 puan çıkarmışlar ikinci yarıda. İkinci yarının da son bölümünde yani birçok puanları çıkardılar. O yüzden sezon başı kadro yapılanmasını doğru şekilde yapmak ve iyi puanlar toplamak gerekiyor sezon başında da.
1: Bir de Vedat abi bu sene...
0: Gerçi sezon başında da biliyorsun puanları toplayanlar zaman zaman işe yaramıyor. Espanyol var mesela, evet. Şeyde İspanya'da. Adamlar aralığa kadar ligin ilk dördünü... Ya ilk dördü düşünüyorlardı. Ondan sonra aralıktan beri maç kazanamıyorlar. Şimdi düşmemek için oynuyorlar.
1: Bak şöyle bir... Sen var mıydın yayında bilmiyorum ama sanırım yoktun. Şöyle bir konuşma yapmıştım. Espanyol bu sene rahat bir sezon geçirecek İspanyol taraftarı ve Avrupa'ya katılacak. Öyle gözüküyor dedim. O gün bugündür bir daha da maç kazanamadılar. Ve şu anda düşme potasının tam merkezindeler.

0: Yani istesek bu kadar olmazdı abi. Bir de senin söylediğine şöyle bir şey ekleyeyim mi abi? Sezon başında teknik direktör tercihlerini takımların iyi yapması lazım ve bazen de çok fazla sabretmemek lazım. Özellikle düşen takımlara işte Kayserispor onlardan birisi bence olmuyorsa devam etmemek lazım. Kayserispor bu sene çok fazla ısrar etti. Daha önceki teknik direktörlerde ve sonrasında da işte Gençlerbirliği'nde çok değişiklik vesaire oldu. Evet, konuğum mu var abi?
1: Evet, Genco Boran'la konuşalım. Stat'taydı biliyorsun, maçı takip ediyordu sevgili Genco. Stat'tan ayrıldı şimdi ama tabii oradaki izlenimlerini bizlerle paylaşacak. Genco merhaba.
2: Evdeki izlenimlerimi de
1: Tabii o
2: anlatabilirim.
1: bölümü senin özel hayatın olarak sana bıraktık ama biz hani güzel bir söz vardır ya, yediğin içtin senin oldu olsun, gördüklerini anlat diyoruz. Stat'ta neler vardı? Ya nasıl bir atmosfer vardı? İlk yarı bittiğinde moraller nasıldı? Maç bittiğinde tabii zaten bambaşka bir havaya bürünmüştür Galatasaray stadı.
2: Ya tabii şimdi şu anda maç bitti ve Galatasaray şampiyon oldu. Dolayısıyla konuşulması gerekenler varsa bile o şu anın zamanı değil ki, ben bilirsin yani bunları konuşurdum aslında ama yok, şu anda değil. Galatasaray maçı kötü başladı. Stres vardı, bunu zaten konuştuk. İkinci yarı söylediğim değişiklikler de başladı Galatasaray ve 55. dakikada golü buldu. Aslında şunu hemen bir değineyim. Değişiklikler işe yaradı bu arada. Yani zaten Galatasaray taraftarı takımının hep arkasındaydı. İlk yarıda oyuna ne takım ne taraftar çok giremedi. Çünkü çok durdu oyun. Yani Antalyaspor çok oyunu durdurdu. Sakatlıklar yaşandı ama ikinci yarı bu gerçekleşmedi. Lang gerçekten bir hava getirdi. Orta sahada kalabalık ve fizik gücü yüksek Lemine gelince tabii daha da topa sahip oldu Galatasaray. Daha da baskı yastırdı. Yani burada maçtaki en önemli unsur, yani ilk yarıda hiç kimseyi oynadı diyemem ama ikinci yarı Osimhen kendine geldi. Belki Osimhen'in kendine gelmesinde Lang'in çok büyük bir payı vardı. Çünkü Lang bence sahanın ikinci yarı oyuna girdikten sonraki en etkili ismiydi. Yani takımı harekete geçirdi. Takımı ayaklandırdı. Soldan gerek kendi bindirmeleri olsun, gerekse yapılan bindirmeleri hep pas verdi. Hiç boş bırakmadı, hiç karşılıksız bırakmadı. Rakip de yoruldu tabii. Yani sonuçta ilk yarıyı önde tamamlayan takım, onlar da çok büyük bir heyecan yaşıyor. Yani Galatasaray şampiyonluk gidiyorsa onlar da alacakları galibiyetle ligde kalma şansını arttıracaklardı. Yiyecekleri golle düşme potasına düşeceklerdi. Nitekim düştüler şu anda.
1: Ama hala ligde kalmanın en büyük adayı onlar. Şöyle bir baktık da
2: Tabii.
1: Caner'le. Yani 3 takıma karşı da ikili averajda üstünler. 32 puanla. Ve son maçları Kocaeli ile. Rakipleri Galatasaray, Trabzon ve Fenerbahçe ile oynarken onlar şeyle oynuyor, Kocaeli ile. Kazanmaları yetiyor yani kalmak için ligde hala.
2: Tabii orası öyle, orası öyle ama işte hani ben şunu söylemek için bu örneği verdim. Hani Galatasaray için ne kadar stresli, zor bir karşılaşmaysa rakip için de öyleydi.
1: Şüphesiz.
2: Bir bir olduğunda bu sefer momentum tamamen Galatasaray lehine döndü. Frikikten harika bir gol attı Antalyasporlu oyuncu. Valla kim attığını unuttum ama muhteşem bir goldü gerçekten.
1: Soner.
2: Soner, tebrik ederim. Çok çok güzel bir gol attı. Valla maçın Vedat Kırılmağan'ın neresiydi bence biliyor musun? Hemen o gol
1: Genco,
2: gelince
1: sana
2: Galatasaray'ın
1: çok
2: penaltı
1: teşekkür edeceğim.
2: kazanmasıydı.
1: Çünkü Okan
2: Tamam.
1: Buruk'un basın toplantısı var ve oyuncular şimdi o basın toplantısını bastılar. Hemen oraya bir gidelim. Sana çok
2: Tamam.
1: teşekkür ederim. Yine konuşuruz seninle.
2: Ben teşekkür ederim.

0: Evet, birazdan Okan Burunbası toplantısı devam edecek muhtemelen. Oraya gideriz. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla oyuncular geldiler ve Okan Buruk'un basın toplantısına bastılar sularla. Okan Buruk'u da biraz ıslattılar. Gerçi yok, Okan Buruk'u da alıp gidiyorlar. Basın toplantısının sonuna denk gelmişiz biz Caner.
1: Yaptırmayacaklar yani.
0: Yani Genco Boran'ı da boşuna göndermiş oldum ben ama olsun. Sağ olsun, zaten yeteri kadar zaman ayırmıştı bize bu gece, çok oradayken, stattayken de bağlantılar yaptık. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Galatasaray 4. şampiyonluğu, üst üste 4. şampiyonluğu elde etti sevgili dinleyiciler. Tabii bu tarihe geçti, Süper Lig tarihine geçti. Daha önce Galatasaray bunu Fatih Terim'le başarmıştı. Şimdi Okan Buruk'la bir kez daha başardı. Tabii önümüzdeki yıl seninle konuşuyoruz. Evet, mutlaka bir yeniden yapılanma olacak Galatasaray'da. Ben en az 6 oyuncunun ayrılacağını düşünüyorum Galatasaray'da. Ama bir taraftan da şunu söylemek lazım. Önümüzdeki sezon için Galatasaray'da bir motivasyon daha var. O da 5 yıla çıkarmak bunu ve rekoru kırmak.
1: Evet, kimse olamadı değil mi şu ana kadar?
0: Tabii ben işte en fazla 4 yıl 4 var şu ana kadar.
1: Evet, o da çok ciddi bir motivasyon. Okan Hoca kalacak diye düşünüyorum. Doğru
0: Ben de
1: mu?
0: aynı
1: Sen de aynı
0: fikirdeyim.
1: şey
0: Okan Hoca
1: düşünüyorsun, değil mi?
0: kalacaktır canım buradan sonra.
1: Mutlaka iyi bir kadro isteyecektir bunun için. Değil mi? Daha alternatifli bir kadro isteyecektir
0: Ya
1: bence.
0: tabii zaten bu sezonki kadro çok ciddi bir maliyeti olan kadro zaten.
1: Evet.
0: Yani seneye de buna yakın bir kadro kurulmasını isteyecektir herhalde.
1: Mesela önümüzdeki sene ligde bildiğim kadarıyla 10 artı 4 var.
0: Evet, 10 artı 4 var.
1: Yerliye yönelebilirler. Kaliteli Avrupa'dan getirebilirler mesela. Düşün, bence var şu anda arayışları, değil mi?
0: Olabilir, olabilir. Yani belki şimdiden konuşuluyordur birçok şey.
1: Evet, ayrıca işte Şampiyonlar Ligi'nde yine benzer bir hedef isteyecektir Okan Hoca. Zaten direkt katılıyor. Yani bir kere Okan Hoca yetiştirici bir teknik direktör değil. Yani bazen konuşuyoruz biz de, değil mi? Yarışmacı bir
0: Tabii.
1: teknik direktör ve hani net oyuncuları istiyor. Evet, mesela Naga geldi. Bilmiyorum ne kadar kalacak edecek. Ama hani eğer Torreira giderse oraya Torreira'dan en az Torreira kadar etki edecek bir oyuncu isteyecek mesela. Hani gidip de alıp da yetiştirelim falan demeyecektir. Düşünmüyorum öyle bir şey. Pahalı bir kadro isteyecektir yani yine. O yüzden hani bilmiyorum tabii ki, hani bekleyip göreceğiz ama hani şu andaki durumda yine Galatasaray eğer kadrosunu büyük ölçüde korursa yine şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi. Öyle gözüküyor. Peki, var mı bağlantımız? Bir araya gidelim mi? Bir araya gidelim, sonra devam edeceğiz.
2: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek. Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
3: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
4: Merhaba.
3: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
4: Merhabalar abi. Merhaba abi.
3: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
3: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
2: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
2: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmamız çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
3: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok renkli geçmez.
4: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
2: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
3: Çok hücumcu. Tavrında baskı yapıyorsun.
2: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
3: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk üç golde hatalardan geldi.
0: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda.

0: 0300-314 Başaran iddianın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor.
1: Evet, Fenerbahçe'den Sayın Ertan Torunoğulları konuşuyor. Gidelim.
2: Bilmesine rağmen hiçbir kulüp buna cevap verip bizimle aynı fikirde olduğunu açıklamadı. İkincisi, bugünkü maçta da gördünüz. Yani şimdi hakem arkadaşlara soruyoruz, eski hakem arkadaşlara. Birçoğu yani birinci golün offside olduğunu, penaltının penaltı olmadığını. Yani bu sezon başından beri de böyle devam ediyor. Biz camia olarak da mücadelemize devam edeceğiz. Bizden sonraki yönetici arkadaşlarımızla hep birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz.
3: Evet, Ertan.
1: Devam ediyoruz. Sayın Ertan Torunoğulları bizden sonraki yönetimde bu mücadeleye devam edecek dedi. Özellikle Galatasaray'ın birinci golünde offside, ikinci penaltında penaltı olmadığını söyledi.
4: Yani sosyal medyada da var tabii bu tartışmalar. Özellikle Osimhen'in pozisyonundan bahsediyor. Arka direkte Barış'a geldi ya top.
1: Evet.
4: Orada Osimhen topa doğru gidiyor. Barış topa vurmadan hemen önce Osimhen de oraya doğru o koşuyu yapıyor. Aktif alana giriyor yani. Böyle itiraz ediyor. Ertan Torunoğulları da tabii başka diyor ki hakemlere sorduk. Onların söylediği bu diyor. Penaltı pozisyonu içinde zaten oradaki temas ne kadar temas. Yani hep bunu konuşuyoruz ya. Bir iki kişinin ayağının birbirine sadece değmesi penaltıyı falan getirir mi? Oyuncunun düşmesini sağlayacak bir darbe var mı? Osimhen o pozisyonda topla oynadıktan hemen sonra ayağını yere koyuyor çünkü. Yani ayağı bir müdahaleyle düşmüyor. Ayağını yere koyduktan sonra, teması hissettikten sonra sadece kendini yere bırakıyor. Görüntü en azından onu gösteriyordu. Bunun da penaltı olmaması gerektiğini söylüyor. İtirazlar var ama dediğim gibi yani sonuç itibariyle 34 haftalık bir şeyden bahsediyoruz. Sezondan bahsediyoruz. Bu tür hatalar Galatasaray lehine de olabiliyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor lehine de olabiliyor. Genel toplamda şöyle baktığımızda anlardan bahsetmiştim ya.
1: Evet.
4: O anları çok iyi oynayanlar işte bu şampiyonluğu elde edebiliyor. Fenerbahçe'nin eline o kadar fırsat gelmişken ve işte maçlarında hep son anlarında yediği gollerle işte o anları doğru oynayamadıklarını söyleyebiliriz. Sonrasında tabii hakem kararları vesaire bunların hepsi konuşulur zaten. Yani konuşulacaktır. Eskiden beri de konuşuluyor. Bu anlamda ben kendi fikrim olarak sorarsalar ben mesela Osimhen'in pozisyonunun offside olduğunu düşünüyorum. Bana göre de aktif alana giriyor. Topa doğru koşuyu yapıyor. Hatta yükseliyor. Kafa vurmaya çalışıyor. Orada

0: Muhtemelen Barış'ın belki hemen önündeki oyuncuyu da bozuyor.
1: Ben söylemiş miydim değil mi? Sen bakmıştın değil mi o pozisyonu? Benim söylediğim pozisyon değil mi? Hani aktif alanda falan dedim ya o zaman.
0: Hayır, o değil.
1: O değil
0: İlk
1: mi?
0: Gol. İlk hani gol. Arka direkte Barış şeye Lemina'ya çıkarıyor ya topu.
1: Evet, evet.
0: O pozisyondan bahsediyorum.
1: Anladım.
0: İncelenmedi pozisyon. Yani hemen ardından gol ve başladı. Belki hani orada bir itiraz olsaydı incelenir miydi onu da bilmiyorum. Yani kısacası bu tür dediğim gibi sezon sonunda konuşmalar oluyor, olacak da çok önemli bir şey var. Bizden sonraki yönetim de bunlarla mücadele edecek dedi Ertan Torunoğulları. Bunu da yine kayda geçirmek lazım. Bir başka haber var, onu söyleyelim. Yani Sergen Yalçın'la ilgili istifa ettiği haberleri var. Ama resmi bir açıklama değil bu. Teyide muhtaç bir bilgi, onu söyleyelim. Ama ben Fanatik gazetesinde gördüm mesela. Fanatik gazetesi istifa etti diye girdi haberi. Bakalım yani önümüzdeki saatlerde bununla ilgili bir haber gelirse onu da paylaşırız zaten.
1: Evet, ben de az önce hani bu haberi gördüm ve sonrasında da yazdım bir iki kişi. Beşiktaş'a çok yakın bir iki gazeteci dostuma yazdım. Ama aldığım bilgiler hayır devam şeklinde, hatta sana da gösteririm. Çok yakın yani Beşiktaş camiasına, çok yakın Beşiktaş'ı yakından takip eden iki gazeteci arkadaşıma yazdım ama ikisinden de aldığım şey hani böyle bir şey olmadığı, dediğin gibi biraz beklenti bu. Bu arada şu anda sosyal medyada çok ciddi, Beşiktaş'ı yakından takip eden birçok fenomen hesap tarafından çok ciddi eleştiriler var, tepkiler var. Şunu kabul ediyorsun değil mi? Vedat abi, sana sorayım. Fikrini söylersen mutlu olurum. Hatta birazdan söyle. Hani ne karar alınır, nasıl karar alınır bilemem. Kim karar alır bilemem ama kabul edilmesi gereken bir şey var. Bir sonuç var. Beşiktaş bu sene ikinci haftadan itibaren Sergen Hoca ile çalışıyor. Ve aşırı başarısız bir sezon. Bunu kabul ediyor musun?
0: Tabii ki. Yani
1: bunun bir sonucu olacaktır değil mi? Birileri
0: şöyle
1: üzerinde.
0: Şimdi... Beşiktaş aslında her büyük camianın yapması gerekeni yaptı. Sezon içerisinde hedef güncelledi.
1: Evet.
0: Çünkü ben hep bunu söylerim. Eğer bir takım şampiyonluk parolasıyla yola çıkar. Zaten 4 takım var. Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, bunların hepsi her sezon şampiyonluk parolasıyla sezona başlarlar. Ama sezonun bir noktasında o hedeften uzaklaştıklarında mutlaka hedef güncellemek zorundalar. Hedefi Şampiyonlar Ligi koyarlar, hedefi kupa koyarlar vesaire. Beşiktaş da hedefi kupa olarak belirledi. Ama kupanın da alınamaması artık taraftarın tabii orada tepki göstermesine neden oldu. Bir de Caner, şunu hep söylüyoruz ya. Şey değil bu yani, eğer iyi futbol olsa sahada taraftar alınan sonuca da bakmaksızın belki bir umutla bakabilecek önüne.
1: Evet.
0: Ama sahada iyi futbolu göremediğinde rahatsız oluyor. Ve doğru, tepki orada ortaya çıkıyor aslında. Şimdi Konya Spor maçına bakıyorsun. Konya Spor maçında Beşiktaş mağlup olurken çok iyi bir futbolla falan sahada mağlup olmadı. Evet, tamam, daha fazla pozisyona giren taraftı, kabul edelim ama.
1: Bir isabet şutu var.
0: Ama işte onu söyleyeceğim. Kaleye bulan bir tane şutu var.
1: Evet.
0: Yani böyle bir maçın ardından eleniyorsanız işte tepki görüyorsunuz. Ama sen saha içerisinde ne bileyim 10 tane şut atsaydın, kaleyi bulan kaleci 3-4 tane çıkarsaydı kimse de dönüp demezdi ki ya niye siz burada bu kupayı kaybettiniz, hadi istifa edin, kimseden gelmezdi. Taraftarın o umudu yok.
1: Hem saha içindeki görüntü değil tabii mi? Yani evet, belki bu arada Sergen Hoca'nın beyanatları da, yani söylediği şeyler de artık böyle copy paste gibi olmadı mı sence? Hani zamana ihtiyacımız var. Sezon bitti. Yani kaç sezon, kaç maç oynadık biz bu arada? 30.
0: Şu an 33 maç oynandı.
1: 31 haftadır Sergen Hoca takım başında. Daha ne kadar zamana ihtiyacı var? Mesela İlhan Hoca Konyaspor'a gelirken zamana ihtiyacım var dedi mi?
0: Ya şöyle, tabii Sergen Yalçın'ın bazı özellikleri var ve bu özellikleri ortaya koymak istiyor. En önemli özelliklerinden biri de aslında artık futbol anlamında düşüşe geçmiş kariyerleri ortaya çıkarmak ve yeniden onları yükseltmek. Bunlardan birisi yani. Gerçekten Sergen Yalçın'la ilgili en önemli belki de söyleyebileceğimiz sözlerden birisi bu. Ama Beşiktaş'ta çok fazla direndi bu konuda. Yani bazen de siz ne yaparsanız yapın o performans yukarı çıkmayabilir çünkü.
1: Tamam.
0: Ve Sergen Yalçın bence bazı oyuncuların üzerinde çok fazla durunca orada biraz kopuş başladı, taraftarla aralarındaki kopuş. Yani Sergen Yalçın bu sezonu şöyle değerlendirdi. Ben bu oyunculardan fayda sağlayayım. Bu oyuncuları bir noktaya çıkarayım, önümüzdeki sezon onlarla devam edeyim gibi bir düşüncesi vardı ama bu arada da tabii puan kaybetti Beşiktaş.
1: Kupadan
0: maçlar
1: elendi.
0: Kaybetti, kupadan elendi.
1: Derbi kazanamadı.
0: Derbi kazanamadı dediğin gibi, yani bunların hepsini işte eksanesine yazmak lazım.
1: Bu arada hani çok teyite muhtaç ama 40 yıl sonra ilk kez derbi kazanamamışım, böyle bir durum olmuş ha.
0: Yok sanmıyorum. Bilmiyorum. Ama onu ben yani çok tabii bakmak lazım dönüp geriye ama.
1: Çok sosyal medyada çok yazılıyor ama ne kadar doğru bilmiyorum, bakacağım. Evet. Ama eğer öyleyse de başka bir konu.
0: Ya yine aynı yere geleceğiz ya, dedim. Burada oynanan oyun önemli. Derbiyi kazanamayabilirsin. Ama taraftar sezonun bu noktası gelmiş, 33. hafta geldiğinde eğer istifa diye bağırıyorsa, bunun sebebi bu sene kazanamaman değildir. Önümüzdeki sene için umudunun olmamasıdır.
1: Doğru.
0: Yani aynı teknik kadroyla devam ederse önümüzdeki sene de Beşiktaş'ın önümüzdeki yılda kaybedebileceği düşüncesiyle 33. hafta istifa diye bağırıyor taraftar.
1: Değil mi?
0: Kaybedilmiş bir yıl için bağırmıyor bunu.
1: Bir kere daha aynı şeylerle karşılaşmamak için.
0: Tabii yani işte dedim ya, oyun iyi olsa taraftar da der ki ya tamam, biz bu seneyi kaybettik. Zaten hani Sergen Yalçın geldiğinde de işler çok yolunda değildi. Bir takım kurulmuştu zaten vesaire vesaire, böyle söyleyeceklerdi. Ama öyle olmayınca, ortada oyun olmayınca bunlar çok normal konuşulacak şeyler.
1: Evet, Beşiktaş'ta da böyle gelişmeler var. Bakalım, yani mutlaka bir karşılığı olacaktır, bir bedeli olacaktır. Başkana da ciddi tepkiler var, onu da söyleyeyim.
0: Evet, tabii yarın bir planlama olacak mı? Ona bakmak lazım şimdi. Ben onu da bir araştırayım hemen. Galatasaray yarın bir kutlama planlayacak mı? Çünkü geçenlerde konuştuğumuzda sevgili Emrah'la demişti ki cumartesi günü maç için bir planlaması yok Galatasaray'ın. Çünkü işte bu şampiyonluk kutlamaları Galatasaray'ın zaten bir önceki maçta planlarının alt üst olmasına neden oldu. Bu maçla ilgili de bir planlama yapmamıştı Galatasaray. Ama pazar günü bir statta bir şey yapılabilir demişti, kutlama. Bakalım yani öyle bir durum olacak mı? Onu göreceğiz. Tabii belki bir sonraki hafta da yapılabilir bu. Onu da bilmiyorum ama tabii bu sefer Galatasaray'ın stadında olmayabilir. Yani kupada gelerek bir kutlama yapmak isteyebilirler. O yüzden söylüyorum. Muhtemelen bir yazışma yapmışlardır federasyonda. Eğer federasyon yarın bu kupayı verebiliriz derse Galatasaray kendi stadında bir kutlama da planlayabilir. Onu da araştıracağım bakalım ne zaman olacak.
1: Bu arada hani bir bilgi geldi. Sergen Hoca görevine devam ediyor şeklinde. Sen ne düşünüyorsun Vedat abi? Yani Sergen Hoca'yla devam edilmeli mi? Bu konuda fikrini merak ediyorum da. Fikrini söylemedim. Ya bence devam edilmeli mesela.
0: Yani
1: daha
0: şöyle,
1: iyisi yoksa, bulamıyorsan yerli anlamında.
0: Şöyle Caner, şimdi Sergen Yalçın bir yıldır bu takımla beraber.
1: Evet.
0: Sergen Yalçın takımı aldığı günkü takımla bugünkü arasında bir fark var mı sence?
1: Oyun anlamında var. Yani daha ofansif oynuyor Beşiktaş.
0: Oyuncu kalitesi anlamında da var bence.
1: Bence var.
0: Yani şimdi yavaş yavaş bu noktaya kadar
1: ama
0: getirdi.
1: Ama sonuç anlamında yok.
0: Sonuç anlamında yok. Evet. Ben de katılıyorum sana. Şimdi tabii sezon sonu yine yeni transferlerle belki eksik bulduğu noktaları da tamamlayacak Sergen Yalçın. Ya o kadar çok bu aralar olmaya başladı ki. Yani şimdi Beşiktaş'ta üst üste teknik direktör değişiklikleri. Bu sezon kaç teknik direktör değiştirdi Beşiktaş?
1: Solskjaer gitti işte. Şey tamam. Geldi. Sergen Hoca geldi.
0: Ama bir de öncesini de düşün. Geçtiğimiz sezonun sonundan itibaren de iki yani neredeyse 3-4 teknik direktör son bölümde değiştirdi,
1: evet,
0: değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, doğru.
0: Şimdi bu değişikliklerin Beşiktaş'a faydası oldu mu?
1: Yok, hayır.
0: Yok. Ama şunu da söylemek lazım. Eğer yönetim Sergen Hoca ile başlayacaksa Sergen Hoca ile devam etmeli. Yani Sergen Hoca ile takım kurup 3 hafta sonra yeni bir teknik direktör getirmeyecekler. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sergen Yalçın'ın bir oyun planı var. Beşiktaş daha önde oynar Sergen Yalçın'la. Daha fazla golü isteyen taraf olur maçlarda. Böyle bir oyun anlayışı var. Bence taraftarın gözüne de hoş gelen bir oyun anlayışı. Ama yine söylüyorum, eğer Sergen Yalçın bir takım kurar ve sonra 3 hafta sonra Sergen Yalçın'la yollar ayrılacaksa, o zaman hiç sezon başından ayrılması daha mantıklı.
1: Bakalım, bekleyip göreceğiz. Bence de Sergen Hoca'ya göre bir takım kuracaklar. Kurmaları gerekiyor. Yani Sayın Adan'ın da artık gerçi çok fazla borç var. Haliyle hani bir yerde artık çok ciddi fedakarlıklar da gerekiyor.

0: şampiyonluk çabalıyor ama kazanamıyor. Hakemler beğenilmez. Sanki Avrupa'da 5. büyük lig gibi oynuyor da biz mi beğenmiyoruz demiş. Ligin genel performansını Aykut Bey eleştirmiş. Ya biz de eleştiriyoruz ya. Yani bunu çok fazla eleştiriyoruz. Sevgili Delfin Yunus Tane, sizin yakışıklı fotoğraflarınızı yollamış. Sonrasında da kendi fotoğrafını yollamış abi. Ben daha yakışıklıyım
1: Ya
0: demiş.
1: oradaki yakışıklı fotoğraf diyorsan Burak'ınkini göndermiş muhtemelen.
0: Yok sen varsın. Burak var. Ozan'ın takım elbiseyle çektirdiği sanki bir... Neyse buraya
1: Ozan
0: girmeyeyim.
1: formal bir arkadaştır.
0: Evet
1: O
0: yani
1: yani normal. Evet.
0: böyle şeyle
1: Bu
0: biz...
1: arada bir şöyle hemen bir kısa araştırma yaptım hızlıca.
0: Evet.
1: Galatasaray yarın bir kutlama yapmayacak gibi görünüyor. Şu ana kadar açıklanmadığına göre bu kadar kısa sürede yarına da hemen sıkıştırılmaz diye düşünüyorum. Belki hafta içi. Bilmiyorum.
0: Önümüzdeki hafta ya da ligler bittikten sonra da bunu bir ücretli bir halde yapsa daha mantıklı olmaz
1: Ya
0: mı Vedat
1: mesela
0: abi?
1: şunu biliyorum ama duyduğum sadece. Geçen sefer Yenikapı'da yapılmıştı biliyorsun.
0: Evet.
1: Böyle bir şey düşünmüyor Galatasaray bu sefer.
0: Statta
1: Yani
0: yapsın
1: Yenikapı'da
0: abi.
1: gibi bir ama bu sefer kendi statlarında yapmayı planlıyorlar diye duymuştum.
0: Şimdi mesela statta yapsa, giriş biletlerini de 3-5 bin yapsa mesela herhalde herkes gider.
1: Yani ben öyle biletli olacağını düşünmüyorum. Yani
0: Vallahi ben
1: genelde şey olur, ücretsiz olur.
0: göreceksin. Bunu çok güzel bir PR çalışması olarak yapacaktır Galatasaray yönetimi.
1: Bakalım, göreceğiz.
0: Mantıksız değil ki abi.
1: Yo değil.
0: Değil mi? Çok ciddi bir
1: Ya orada
0: gelir.
1: şöyle amaç şu aslında
0: Forma
1: Caner.
0: satıyorsun, bilmem ne
1: İşte
0: satıyorsun.
1: aslında asıl amaç maç günü gelirini
0: Evet.
1: artırmak. Yani maç günü gelirinden kastımız bizim. Tabii Galatasaray storlardaki ciddi oradaki yapılan alışveriş. İşte bu şampiyonluk kutlamalarında da gelen taraftar çok ciddi alışveriş yapıyor.
0: Tabii.
1: O yüzden biraz böyle hani ücretsiz yapılıp oradan gelecek gelirler hedeflenebilir gibi.
0: Ya ücretsiz olursa onun önüne alamazsın çünkü abi. Herkes gelmek isteyecek. Kaç bin kişi alacaksın? Kime yok diyeceksin mesela.
1: Ya kimseye demeyeceksin. Gene internetten satışa sunacaklar.
0: Ama
1: Ama
0: ücretsiz.
1: ücretsiz olacak evet.
0: Ya da belki kombine sahiplerini yapabilirler. Bilmiyorum ama ben ücrete şey olacağını düşünüyorum ya. Bilmiyorum.
1: Hadi
0: Aldığım
1: bakalım.
0: duyumlar da bu yönde.
1: Peki.
0: O zaman bitiriyoruz abi. Biz gidiyoruz artık. Ağzına
1: Evet.
0: sağlık. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz.
1: Galatasaray'ı tebrik edelim. Üzüldük. Karagümrük ve Kayserispor ligden düştü. Üçüncü takım da önümüzdeki hafta belli olacak. Tabii bir sezonun daha bitmesine bir haftamız var. Onu söyleyelim. Ama şampiyon belli oldu. Bir hafta kala. Bundan
0: Şampiyon
1: sonra
0: belli, ikinci belli, üçüncü belli, dördüncü belli.
1: tabii.
0: Sadece
1: Galiba
0: düşecekleri.
1: 5. sıra belli değil şu an için.
0: 5. sıra belli değil, evet.
1: Başakşehir de Göztepe'de kazandığı için aralarında bir puan fark var.
0: Evet.
1: O belli değil. O 5. sıranın da önemi ancak Trabzonspor kupayı alırsa olacak.
0: Değil mi?
1: Evet, yani Trabzonspor kupayı almadığı takdirde 5. sıranın bir önemi de kalmayacak.
0: Bu arada haftaya Göztepe Samsunspor deplasmanında Başakşehir'de Gaziantep'e konuk oluyor.
1: Yani nispeten Başakşehir daha avantajlı gözüküyor.
0: Evet bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz abi. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim sana da.
1: Ben teşekkür ederim. Caner, herkese mutlu bir akşam dilerim.
0: Evet yarın saat 12'de tekrar karşınızda olacağım. Herkese ailesiyle beraber mutlu geceler. Hoşçakalın.
2: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi sona erdi.
3: Radyo!